0: Yat sen, gelir.
1: Gel. Şunu koy yanına şöyle. Ah. Ah.
2: Merhaba, ben Doktor Sedat Zengin. Kenan Bey gönderdi.
1: Buyurun.
3: Gel Kenan. Gel oğlum.
2: Geçmiş olsun.
3: Sen kimsin?
2: Beni oğlunuz gönderdi, sizi muayene etmeye geldim.
3: Kenan?
2: Yok, bir işi varmış. Şikayetiniz nedir?
1: Git.
4: Boş ver, böylesi daha iyi oldu.
1: İyi mi? Salaklaşma.
4: Ya nasıl olsa günün birinde bir arıza çıkacaktı. Çok sürünmeden kovulduk işte.
1: Peki o zaman. Müdüre gidip Yiğit işe geri dönmek istemiyor diyeyim.
4: Nasıl? Çağırıyor mu?
1: Sana bir iyi bir de kötü haberim var Ukala Bey.
4: Neymiş?
1: Kötü haber, bahşişlerden payınızı bir hafta boyunca alamayacağız.
4: İyi haber?
1: İyi haber, seni aramaya çıktım söyledim. Akşama kadar bulamadım diyebilirim. İstediğimiz kadar gezeriz.
4: Aa, bugün Mertcan'ın doğum günü, ona hediye almam gerek.
1: Tamam, hadi alalım.
4: Ya sen süpersin. Oh be!
5: Seyhan, nasıl oldun?
6: İyiyim, iyiyim.
5: Çok şükür. Çalışmanda bir sorun yok değil mi?
6: Yok yok, hiçbir problem yok, sağ ol.
5: Vallahi delikanlıya helal olsun. Gözünü kırpmadan içeri atladı.
6: Ya.
5: Bizim yemekten sonra iş buldu mu?
6: Gemiyle gidecekti ama yangın yüzünden kaldı galiba.
5: Sende numarası var mı?
6: Var. Aa, var da telefonu burada unutmuş. Ben de onu arayacaktım.
5: Görürsen söyle, otele bir uğrasın, oldu mu?
6: Tamam.
7: Mert'i o ver.
8: Melih abla, pastam nerede?
9: Ya göstereceğim. Şu süs işi bir bitsin.
7: Bitiyor, bitiyor Mert'o, bitiyor.
9: Ali, kaldın ha buralarda.
5: Vallahi kaldım yenge.
9: Ne yapacaksın? Geri gideceksin mi?
7: İş çıkınca gideceğim.
9: Çıkmazsa iş?
7: Çıkana kadar buralardayım.
9: Seyhan'ımın hayatını kurtardın ya, sana bir teşekkür borcum var.
7: Yok, borcum falan yok.
9: Yok, var. Var da bu çocuk nasıl attı böyle kendini ateşlerin içine diye de düşünmeden edemiyorum tabii.
7: Kim olsa aynı şeyi yapardı.
9: Yapmazdı.
8: Melih abla, hadi.
9: İyi, hadi yürü, göstereceğim şuna pastasını.

0: senden.
1: Nasıl? Ne?
0: Niye dikiliyorsun arkamda?
1: Ya dikilmiyorum. Ne dikilmesi?
0: Beni takip etmeyi bırak, tamam mı?
1: Allah Allah.
2: Elektrik kısa devre yapmış. Şelale mi ne diyorlar? Yangın ondan çıkmış. İyi ki bir tek mutfak yandı.
0: Kayıp eşyalar bunlar mı?
2: Evet, bunlar.
0: Bu telefon kimin?
2: Bilmiyorum. Lobide bulduk.
3: Ali neredesin? Ben de seni arayacaktım. Ali, sevgilim, lütfen dinler misin beni?
2: Seyhan Hanım, telefon çalıyor.

0: çalmalıyor.
1: Heh. Ne yapacağız?
2: Aç aç aç.
0: Efendim?
3: Kenan, evladım nasılsın?
1: Ne diyor?
0: İyiyim anacığım, sen nasılsın?
3: Doktor göndermişsin. Keşke sen de geleydin be oğlum.
0: Yok, ben bir daha o eve gelmeyeceğim.
3: Nasıl?
1: Hiç mi?
0: Hiç.
3: Ay oğlum, bu ne inat?
0: Anacığım...

0: Bütün yaptıklarını itiraf edersin.
1: Ettim ya oğlum.
0: Bana değil Melih ablaya.
1: Oğlum aracını bu kadınlara paspas mı edeceksin?
0: Şarjım az, hadi kapatıyorum.
1: Kenan.
0: Hadi görüşürüz, bay bay.
1: Kenan.
2: Melih abla neler yapmışsın?
3: Hoş geldin. Balonlar malonlar.
4: Şş, balonlar malonlar deyip gargaraya getirmeyin. 20 tane balon şişirdim.
2: Abacım insaf, yardım etseydin ya Ali abiye.
5: Hediye mi bakacağım?
2: Hayır, pastanı keselim öyle. Abim geliyor mu?
3: Herkes geliyor, herkes Seyhan da arada, o da yolda. Hep beraber olacağız.
2: Oh harika. Gel bakayım buraya, doğum günü çocuğu.
3: Hoppa.
4: Yenge amma balon almışsın ya.
3: E koca adamsın, şişir tamam, artık sesini çıkarma.
6: Boyama kitabı aldım ama beğenir inşallah.
7: Beğenir ya. Ufak çocuk işte. Sen kalacak mısın?
6: Aa, yok yok. Bir öper çıkarım.
7: Niye o zaman, ben de beklerim. Sonra çıkar bir hava alırız.
6: Olur tamam.
7: Seha?
6: Efendim?
7: Telefon çalıyor.
6: Benim değil.
7: Benim de değil, bu zır zır çalıyor.
6: Arkadaşım Halim. Otelde unutmuş, ben geri vereceğim.
7: İyi peki, aç.
6: Açıp ne diyeyim şimdi?
7: Ya ne bileyim, bende de telefon.
6: Sustu.
7: Ne?
2: Buyurun.
8: Ben yeğenime bir hediye bakıyorum da.
2: Nasıl bir hediye?
8: 6 yaşında çocuk işte, böyle oyuncak, araba falan.
2: Arabayı ablası aldı.
8: Ablası? Eda, siz nereden biliyorsunuz?
2: Burası küçük bir mahalle Samim Bey. Gelişiniz de epey patırtılı oldu.
8: Neden?
2: Yeğeniniz yapboz sever mi?
8: Valla bilmiyorum işte, böyle dünyaymış, uzak ülkelermiş, hep sorup duruyor ama. Güzel ya. Sever kerata herhalde. Ben tamam. Ben bunu alayım.
2: Tamam.

0: Ver bakalım Eda. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ayşe'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Ne haber Ayşe?
1: İyidir vallahi, ne olsun.
4: Ali abi, bu Ayça, Taci abinin kızı.
5: Öyle mi? Nasılsın Ayça?
1: İyilik, teşekkürler.
3: Aynı zamanda Yiğit'in iş arkadaşı.
1: Dayım her şeyi anlattı, biliyorum.
4: Ne güzel.
2: Ayşe'cim annen gelecek mi?
1: Yok Melih abla, selam var.
5: Ya Sami abi nerede kaldı ya?
1: Hah, geldi. Ne haber Mertcan? Al bakalım.
5: Oo Merto, yaşadın ha.
1: Bu ne?
4: Oğlum ne soruyorsun? Açsana.
1: Feride.
6: Hadi anne.
1: Abla bir dinle lütfen.
6: Hadi anne.
1: Abla bak ne diyecek.
7: Melih Hanım, sizle bir şey konuşmaya geldim.
2: Hayırdır Muazzez Hanım, ne konuşacağız?
7: Böyle sokak ortasında mı konuşalım?
2: İyi hadi buyurun.
1: Abla bir dinle ne olur, bak ne anlatacak.
2: Feride, çocuğun doğum günüsü vardı ya.
8: Ama çok güzel.
4: Beğendin mi?
9: Güle güle kullan.
4: Of. Bak bunu diyorsun ha.
3: Ah. Hoş geldiniz.
6: Merhaba çocuklar.
4: Hoş geldiniz.
3: Doğum günün kutlu olsun Merto, kızıcık.
7: Hayırlı yaşlar olsun oğlum.
3: Sağ ol.
5: Gel bakayım buraya, gel.
3: Oh. İyi hadi buyurun.
4: Şimdi kıyamet kopacak.
1: Niye?
4: Otur izle.
6: Melih abla rahatsız ettik ama mesele önemli. Annemin sana söyleyecekleri var. Anne.
7: Nasılsın Melih Hanım?

0: Yılmaz Ezan'ın? Bunu sormak için mi geldi?
1: Anneni düşürdüğün duruma bak.
2: Peki anne, sen bilirsin.
3: Dur oğlum, nereye? Ay Muazzez teyze, anlat, gözünü seveyim.
1: O gün hani çay içmeye geldiğinizde, hani Kenan'la Sabahi birlikte basmıştınız ya.
2: Annene basması?
1: Yani öyle sandınız. Aslında işin gerçeği o değil.
0: Neymiş işin gerçeği?
1: Kızı ben ayarladım. Kabahat benim.

0: Halimciğim ya, sen de gelseydin doğum gününe.
1: Yok canım hiç. Ben böyle iyiyim.
0: Ben hemen gidip geleceğim. Sen çayın yanına bir şey ister misin?
1: Bir ekmekleyin varsa iyi olur. Dükkanda bir şey yemedim, karnım kazındı.
0: Tamam, ben hemen hazırlayayım.
2: Yani işin doğrusu o günkü felaketin sorumlusu benim.
3: Biz de onlar böyle sarmaşık gülleri gibi görünce.
2: Kenan da maşallah kızın içine düşmüş. E boş değil, gönlü kaydı herhalde.
4: Ama ya.
5: Anne.
2: E tamam oğlum, tamam. Suçlu benim. Kenan Feride'yi seviyor. Oldu mu, tamam mı?
5: Meri abla.
3: Vallahi Muazzez Hanım, şimdi sen kalkıp ta buralara kadar gelip tükürdüğünü yalayınca.
2: E Meri Hanım ama.
3: Feride de tamam diyorsa.
4: Tamam ablam, ben inandım.
3: Tamam.

0: Ali? Ali orada mısın? Ali beni duyuyor musun? Ali?
1: Bu telefon kimin? Seyhan?
0: Ya Ali'nin telefonu otelde düşürmüş.
1: Bana niye söylemedin?
0: Dedim ya arkadaşımın telefonu diye.
1: Arkadaşının.
0: Halimciğim şimdi söyleseydim tatsız çıkaracaktım.
1: Sana tatsız... tek bir soru sormuştum.
0: Halimciğim bir dinler misin?
1: Sana da o namussuza da aynı şeyi söyledim.
0: Kime?
1: Ali'ye. Kestim çarşıda önünü, Seyhan'dan uzak dur dedim ona.
0: Ne?
1: Evet.
0: Halim bunu nasıl yaparsın? Ortada bir şey yok. Kendi kendine olay çıkartıyorsun.
1: Çıkarsan çıksın.
0: Halim bizi ne hale soktuğunun farkında mısın?
1: Ne varmış halimizde?
0: Ya ikimiz de rezil ettin.
1: Ben mi rezil ettim?
0: Git buradan. Bana inanmayan bir adama söyleyecek lafım yok. Git buradan, ben konuşmak istemiyorum.

0: Mertcan basıyor fiyo, buyurun.
1: Hadi bakalım Mertcan, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Bütün gücünle ha.
2: Mertcan, ay bizim için de üflü oldum.
0: Hadi.
1: Hadi bir, iki, üç.

0: Sen biliyorsun benim ne aldığımı.
1: Şimşek.
2: Berto, al bakalım bunu da benden. Doğum günü kutlu olsun.
0: Çok sağlıklı bir ömrün olsun. Can.
2: İyi ki doğdun.

0: uşak İban ya.
1: Canan kaç gündür evlerinde kalıyormuşsun. Bir hediye almadın mı çocuğa?
2: Yoo.
3: Ben aldım ya anneciğim.
1: Muazzez teyze. Ben senin nereden annen oluyorum? Kızım, hepsini yiyeceksin mi onu?
2: Anne.
1: Ne var canım, sordum.
3: Yok, bana zaten fazlası dokunur.
4: Melia, Cancan nerede?
3: Buradaydı.
4: Bir anda ortalıktan kayboldu.
3: Mutfakta olmasın?
4: Yok,

0: Otelde görüşürüz.
1: Ah, sağ ol ya.
0: Ali, sen bana bir iyilik yaptın, benim hayatımı kurtardın. Resmen başına bela oldun.
1: Yok ya, o kadar da değil.
0: Özür dilerim.
1: Ya, senin bir suçun yok ki.
0: Böyle yol kesmeler falan.
1: Ya o arkadaş yanlış anlamış.
0: Yok yok, ben konuşacağım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
2: Cancan.
3: Pambu. Ne yapıyorsun sen burada?
2: Cancan.
4: Annem nerede?
2: Yok, gelmedi.
4: Ama söz vermişti.
3: Gelebilse gelmez mi Cancan'ım? Yani bir an bırakmaz seni.
4: Gelmiyor. Uyuyorum, yanıyorum. Akşam oluyor, yine gelmiyor.

0: bakalım. Abim nasıl kahve yapıyor?
1: Lattesi fena değil.
2: Fena değil mi?
0: Dayımlar nerede?
1: Buralardalardı.
0: Mertcan da yok.
2: Ya yukarı hediyeleri açmaya çıkmışlardır. Gel biz de bakalım.
3: Canım benim. Ananı babanı getirmek elimde değil ama. Ben sen iste, senin için canımı vereyim oğlum.
1: Duydun Mertcan.
3: Dile benden ne dilersen. He? Bak istediğin oyuncağı alacağım.
4: İstemiyorum.
3: Her gece bir masal.
1: Ben de anlatırım.
3: Peki alayım seni bir yere götüreyim.
4: Nereye?
3: Nereye istersen. Hani o lambadan seçiyorsun ya bir yer. Bir oradan bir buradan.
4: Oraya.
1: Alacım neresi orası?
3: Karlı bir yer.
0: Gidelim mi ablacığım?
4: Annem babam orada mı?
3: Değil.
4: Peki gidelim.
3: Aslanım benim. Sen iste. Senin dünyanın öbür ucu olsa götürürüm ben. Canım. Canım benim. Canım ciğerim benim.
5: Seni de buraya kadar yordum.
6: Yok, önemli değil.
5: Saçma sapan şeylerle kafanı arattım, kusura bakma.
6: Sırf seninkiler değil ki. Sen abi de sordu aranızda bir şey var mı diye.
5: Yok artık.
6: Sordu.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: S-B.
0: S-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadım.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
2: Ya burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet ham yani.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı hatta diye bağırıyor.
3: FM.
0: Anti.
3: FM, SN, ST.
2: Ya biz nasıl yarışmacılarız?

0: Ve hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hanım.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş
1: Tabii
0: geldiniz, neyi yaptınız, katıldınız
1: yarışmamıza. Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin. İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Samet Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş dolu hayatı dolu bankacılıktaydı.
1: Evet,
0: değil mi? Bankacıydınız.
1: Aha, evet.
0: Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
1: Evet, biraz zor geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerinden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Ne yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız.
1: Evet,
0: ben hemen Emir Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Emre Arıcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
2: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla.

0: Kadarıyla bayağı da şiiriniz var.
1: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
1: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım. Hı hı. 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum.
0: Çok güzel. Hem müzik hem şiir.
1: Evet.
0: Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
2: Olur.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki, gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
2: Basıyorum.
0: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17.
0: 17.
1: İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zay.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir harf açtık, tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural, düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki. Uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural.
0: Düzgü. Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Ne ile başlayıp M ile bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Ha. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız? 10 saniyeniz başlattı.

0: Norm.
1: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz. Tamam. Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, tamam. 3 çok da yardımcı olabilir size.
0: 2.
1: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.
1: Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı.
0: Deniz. 10 saniyelik Deniz. Süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz Deniz geçiyor. Deniz. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz, değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
0: Deniz kirpisi.
2: Evet.
0: Değil. Kirpi değil. Ah Emre Bey, bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu, ne? Deniz.
2: Acaba.
1: Denize yaşadığı kesin.
0: Orası kesin. Peki.
2: Buldum.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldunuz. Kesinlikle. 10 saniyenizi başlatıyorum.
2: Deniz kestanesi.
0: Deniz
2: kestanesi.
0: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın, değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da kötüdür. Deniz kestanesiydi.
1: Görüntüde video de kestaneye sorumlu. De benziyordu yani.
0: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Of. Peki, sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
2: 29.
0: 29. Gelsin bakalım 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Yazlık.
0: Yazlık. Doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
2: Çok severim.
0: Çok seversiniz.
2: Tekirdağ'da var benim yazlık.
0: Harika.
2: Bahçesi.
0: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soru.
0: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan. Gibi.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
3: Cicero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama
1: evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi Fatma Hanım.
3: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir çimen. Sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çimtili.
0: Çimtili. O da güzel ürettik. Çimilli. Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
3: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
3: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
3: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.

0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
1: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz. Çimboli değil. Çim.
1: Çimboli.
0: Buli de değil. Ne olabilir?
1: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
1: Çim yok.
0: Peki olmadı. Bulacağız o harfi.
2: Bulduk.
0: Hazırsak. Çimboli. Emre Bey sizin için süreyi başlatıyorum.
2: Vallahi sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
2: Çimbüli.
0: Buli.
2: Büli.
0: Büli.
2: Çimbüli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
1: O.
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
1: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım Çimbeli. Hangi harfleri?
1: Çimbeli. E. Çimbeli. İ. Yok. I. Yok. O. Ö. Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
1: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey sizin için.
2: Ben kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi şurada sesli harfi koymadınız?
2: Hangi sesli harfi?
1: Şimdi sayacağım.
2: Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
2: Koyduk kalmadı geriye.
0: Hangisi kaldı?
2: Ay,
0: Fatma Hanım sizinle başlatıyorum süreyi.
1: Çimbali.
0: 10 saniye.
1: A'yı mı koymadık? Çimbali.
2: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
1: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
2: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi el birliğiyle bulduk. Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma. Tamam. Hangi soruyu açalım?
1: 19.
0: 19 gelsin bakalım 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
1: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
1: Fırfır.
0: Ay, İlk fırfır harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha. Evet. Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
1: Evet.
0: Emre Bey bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
2: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey bir sesli harf koyacaksınız.
2: Ses. Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
1: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harf de E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
1: Farbi.
0: Farbi mi?
1: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
1: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
2: Yani A'ya
0: yani
2: karşı
0: A'yı
2: bir hassasiyetim
0: direkt
2: var zannediyorum.
1: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet, ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
1: A
2: ben evet, ince seslileri seviyorum.
0: Evet fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
1: 5 olsun.
0: 5 olsun. Peki
1: bakalım ne gelecek.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.
1: Üç
0: dingil
1: harf
0: efendim. Dingili soruyoruz.
1: Aks.
0: Doğru yanıt. Bir harf daha bildiniz.
1: Evet.
0: Bir kelime daha bildiniz. Çok özür diliyorum.
1: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? 20. 20 nolu sorumuz geliyor. Antimon'un simgesi. Antimon. 10 saniye süre başladı.
1: Si. S değil. Si.
0: Si.
1: Evet.
0: Değil.
1: S değildir. S
0: değildir.
1: Mi? Değil.
0: Bir harf koyacaksınız. Emre Bey, tek harf koyacaksınız. Bakın. Alfabenin yani başına gidin artık.
2: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
2: Samsun, Lüleburgaz, SL.
0: Değil.
2: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil, L de değil. Fatma Hanım sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
1: SM.
0: Antimon.
1: SM, SN, ST.
0: Değil.
1: SU.
0: Değil. Emre Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
1: Ha, başa gidelim.
0: 10 saniye başlattım.
1: Evet.
2: SA.
0: Değil. Sonra.
2: Tüh A'yı tutturalım. S, B.
0: S, B. Simgesi soruyor.
2: Çok başa gittim ben.
1: Hayır ben de iki harfli değil.
0: En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey'e, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
1: hayır ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
1: Evet. Onu da bulamadık.
0: Emre Bey sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
2: 28.
0: 28 bakalım 28'de bir video soru izliyoruz bakalım.

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor. Ussal. 10 saniyelik süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
0: Akli doğru. Us. Akıl,
2: akıl demek.
0: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.
0: Evet, 14 nolu soruyu sizin için açıyoruz. Yine bir video soru görüntülerimiz var. İzleyelim bakalım.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz'da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki.
1: Aktan.
0: Fatma Hanım size geliyor. 10 saniye sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akta.
0: Dağ.
1: Evet.
3: Doğru.
1: Doğru.
3: Bağ değilse dağ. Doğru dağ, yanıttı. Evet.
0: Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi, yine A'yı koydunuz.
1: Bu A'yı
0: ben del, dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani onun ihtimalleri içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye sürenizi başlatalım.
1: Ayak.
0: Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç tane soru açalım? 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan. 10
1: arı.
0: Saniye başladı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı.
0: Arı değil.
1: Ayı olamaz. Azı olamaz.
0: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama.
2: Baştan başlamayacağım. Ari.
0: Ari doğru yanıt. Emre Bey bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim 15 soruyu tamamladık. Birinci etapta. Kaçar kelime bildik? Bir tahmininiz var mı?
1: Yok.
0: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey kaç kelime bildiniz?
2: 3 tane.
0: 3 tane bildik evet. Diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım siz biraz bildiniz galiba.
1: Bildim
0: arayı
1: mi?
0: Açmış olabilir
1: ben
0: misiniz?
1: Ben A'dayım hala.
0: Peki. Bakalım kaçar kelime bildiniz? Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin Sırküpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. Evet geldik sır küpünün ikinci etabına. İlk etabı Fatma Altekin 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
1: Düzce.
0: Düzce. Doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
1: Van.
0: Değil.
1: Muş.
0: Doğru. Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim. Gelsin sorumuz.

0: Görüntülerini izlediğiniz Ihlara Vadisi hangi ilimizdedir?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Ödemenin banka ya da kredi kartı ile yapılmasını sağlayan tahsilat aracı nedir? Emekli bir bankacı. Nedir bu?
1: Ödemenin banka.
0: Ödememizi banka ya da kredi kartı ile yapıyoruz. Bir yere. İsterseniz pas değil.
1: Pas.
0: Peki. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen, paltoya benzeyen üst giysinin adı.
1: Palto, ceket.
0: Değil.
1: Mont.
0: Değil. Süre gidiyor.
1: Pas.
0: Pas dedik. Fatma'm, sıradaki sorunuz sesli bir soru. Hemen dinliyoruz. Gelsin. Bakalım ne soracağız.

0: 2014 yılında piyasaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn-i Sina.
0: İbn-i Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil, Edirne, Tekirdağ, Değil. Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı.
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas dedik. Tekrar geldi ama maalesef evet. Bulamadık. Peki olsun. Ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce, doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı, doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin banka ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki post cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen hırka üst dedim.
2: Kaban.
0: Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı. Ya, doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: Üçlü köfteyi bildiniz. İbn Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik. Osmanlı Devleti'nin evet. ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız

0: halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı. Doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey, hazırsak 120 saniyenizi başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli Korkuteli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
1: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
1: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz, gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süremiz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Harika. Ben de bayılırım. 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı.
1: Aziz Sancar.
0: Aziz Sancar, harikasınız. Çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var. Bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Diğer sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan'dı.
0: Sürenizdi. Çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı. Çok
1: oldukça
0: hızlı bitirdiniz.
1: İyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
0: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
1: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Karakter diye bitirdikleri için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.
0: Bir bakalım mı puan tablomuza bu bölümü? Bakalım. Kaçar kelime bilerek tamamladık.
2: 4'e 8.
0: Kaç puan topladık? yarı yarıya oldu diyorsunuz. Evet. Siz oradan saydınız tabii. Bakalım bu bölümde Emre Arıcı bu bölümde 80 puan, 10'ar puandan 8 doğru kelimeyle tamamladı. Fatma Altekin bu bölümümüzde 4 doğru yanıt verdi ve 10'ar puandan 40 puanla bu bölümü tamamladı. Tabi birinci etap ve üzerine geldi. İkinci etap, ilk etabın önde tamamlayan Fatma Hanım'dı. İkinci etapta Emre Bey arayı kapattı. Peki bir bakalım mı nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık. Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var?

0: var mı? Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
1: 10 puan sizden öndeydi. Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda 105 puan topladı. Birinci etap ve ikinci etapın sonunda. Fatma Hanım ilk etabı önde tamamlamıştı. İkinci etapta maalesef 4 soruya doğru yanıt vererek bu bölümü 90 puanla kapattı. O zaman bir etabımız daha var. Butonların devreye girdiği daha tempolu, daha dinamik bölüme gidiyoruz. Sır küpünde 3. etaba geçiyoruz.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk iki etabı önde tamamladığınız için soru seçme hakkı sizde. Sizinle başlıyoruz. Tablomuzu açtık. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 8 nolu soru.
0: 8 nolu soruya hemen dönüyoruz. Bakalım 8 bir video soru izliyoruz ne geliyor?

0: Sorumuz Yunan kadın şarkıcının adını soruyor size. Alexius. İsmi nedir acaba? Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexiu. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak butona? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz. Tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Cevap. Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden emin, sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.
2: Deneysel.
0: Bir harf açıyoruz. Deneyselin. Eş anlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. Deneysel. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım kim basacak butona?
2: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
1: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Yarışmacılarımız dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P. Ne olabilir?
2: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bassaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakın.
2: Yakın.
0: Kim basacak?
1: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum. Ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
1: Yani deneysel, hani biraz düşündüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesini?
1: Ampirik okuduğum işte makalelerde veya işte lise döneminden gelen bilgilerle kalmıştı, evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı

0: de parol diyecektim zaten.
1: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Tabii. 39.
1: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniyelik süre başladı derken Emre Bey.
2: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
1: Yo buyurun buyurun.
2: Lara.
1: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
2: Iraz.
1: Iraz. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bak.
2: Aras.
1: Aras da değil.
2: A'dan başladım ama.
1: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
3: İraz.
1: İraz doğru yanıt. Emre Bey hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın. A'ya gittiniz bu sefer. Peki. Fatma Hanım sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 40 olsun.
1: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
3: Na.
1: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 52.
1: Fatma Hanım 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Avuç içi.
3: Aya
1: doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Bekleyeyim mi?
1: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
3: 59.
1: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
3: Ben gene çok. 2.
1: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım sizdeyiz tekrar. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 34.
1: Soru geliyor, soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 nolu soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
2: Bilgisayar oyunu bir evet. Oyun ismi mi söyleyeceğim?
1: Evet ne olabilir?
2: Atari.
1: Atari doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari? Sever miydiniz?
2: Oo, bayılırım.
1: Bayılırsınız. Oyun sever misiniz?
2: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Hı-hı. Daha gençlik yıllarımda oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar Harika. Oyunlarını.
1: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki evet. Atari eskilerin.
2: Tabii Atari.
1: Bizim jenerasyonun
2: her
1: çok iyi
2: versiyonunda oynadım
1: her
2: Atari'yi.
1: Her versiyonunda oynadım. Dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
2: Bunun ne anlama geldiği
1: herhangi bir şey bir sorusu. Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan değil mi? Karmaşık bir kelime
3: tek
1: sorduk.
3: Kelime.
1: Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
3: Tamam.
1: Sizle devam ediyoruz Emre Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
1: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
2: Pik.
1: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
2: 6.
1: 6. Gelsin sorumuz. Osyum'un simgesi. Emre Bey.
2: Os.
1: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ayı kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
2: 10.
1: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
3: Gemici.
1: Gemici. Soruyu kaptırdı Emre Bey.
2: Ya ben bile bile ladis yaptım.
3: Evet.
1: Bile bile.
2: Evet.
1: Bu sefer arada kaptırdı.
2: Yani ne kadar evet. Hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın. Bu evet. Zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
1: Biraz eller evet. Burada şansı belirliyor. Evet. Artık çünkü kelimeler ortaya çıktı. Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak size devam ediyoruz Fatma Hanım.

0: Son soruyu açalım.
1: 7.
0: Eller havada, butonların üstünde. 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye Ebabil. Dedim. Fatma Hanım Ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
1: 31.
0: 31 nolu soru geliyor hazırsak. Ortakçı. Başladı süre.
1: Merhaba.
0: Fatma Hanım yine buldu. Merhaba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma'm sizle devam ediyorum.
1: 55.
0: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
2: Öyle bastım ama.
0: İyi yaptınız.
2: Neye bastım
0: bir
2: bilmiyorum
0: harf var.
2: Yani. Bilmiyorum.
0: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz. 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
1: Arık, arık,
0: arık,
1: alık, alık, arık, alık.
0: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı. Emre
2: adıt.
0: Bey.
2: Adıt.
0: Adıt. Değil. Üretin.
1: Ben niye basıyorum?
0: Üretin. Cevap hakkı sizin.
2: Adım.
0: Değil. Bey, neyse bu ipucunu vermeyeceğim, başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum, kim basacak?
1: Adık.
0: Adık da değil.
1: Adız.
0: Adız da değil.
1: Adıl.
0: Adıl doğru yanıt. M'yi söylediniz, K'yi söylediniz, L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. M, K. Tekrar masada bırakın.
2: Biz heyecan seviyoruz.
0: Yani. Gerçekten öyle.
1: Sıralı olması gerekiyor.
0: I'ya en yakın harf A. M'den sonra.
2: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum.
0: Böyle. Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
1: Ha, bulduk mu?
0: Kelimemizin sonu çıktı.
2: Evet.
0: İrizlik.
1: İrizlik.
0: Devam ediyoruz. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım? 40. Eller butonda.
1: Ha, butonda. 46.
0: 46 gelsin bakalım 46. Soruyorum hazırsanız.
2: Çok hazırız.
0: Sıradan bayağı.
1: Adi.
0: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç nolu soruyu açıyoruz Fatma
1: 44 Hanım? Olsun.
0: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
2: puff.
0: Emre Bey.
2: Paf.
0: Paf değil. Vallahi hayır. Kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Ya da düz alamadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
2: Ah buldum şimdi ya.
1: Ben de
2: buldum.
1: Çok kötü
0: ama oldu. Basın o zaman.
1: Ben bastım.
0: Patladım bastım.
1: Paf. Tav.
0: Tav değil. Emre Bey.
2: Kav, kav.
0: Daha değil. Söyle bir.
1: Pav.
0: Pav da değil.
2: Tav.
0: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
1: Tamam, hazırız.
0: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
2: Kav.
0: Değil.
2: Tav.
0: Değil.
2: Pav.
0: Değil.
2: Rav.
0: Değil.
2: Mav.
0: Değil.
1: Ben de süre bastım.
0: Bir ya saniye Allah. Bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım. Peki. Hazırsanız 10 saniyeyi başlatınca basıyorsunuz.
1: Ay sanki
0: basın.
1: Yav.
0: Yav da değil.
1: Harf kalmadı.
0: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
2: Zav.
0: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
2: Ben buldum.
0: 10 saniyeyi başlatayım. Basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
2: Tav.
0: Harf kalmadı diyorum bakın. Harf kalmadı.
2: Hav, hav.
0: Hav. Tebrik ediyorum.
2: Hav. Yani burada beni havlattınız.
0: Estağfurullah.
1: Evet hav yani.
0: Harf
1: evet.
0: Kalmadı hatta diye bağırıyorum.
1: Evet artık. Ya.
0: Hangi harf olabilir?
1: Hayır hav bir de zaten hani hav çıkıyor.
0: Evet, hav
1: alerji çıkıyor. Falan oluyor bir şeyler var. Ondan niye gelmedi?
2: Ben de hav hav diyor.
0: Peki. Tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
2: Ay çatladım.
0: Aldı doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
2: Peki, biraz...
0: Son soruyu açalım.
2: Düşünebilir miyim çok kısa?
0: Tabii ki, buyurun.
2: 41.
0: 41. 41. Geliyor 41 nolu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
2: Asi.
0: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey, harika. Hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
2: 32.
0: 32 nolu soru geliyor.
1: Göremiyorum 32.
0: Bir sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
2: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
2: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
2: Ayrım.
0: Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Bağ. Bağ ne olabilir?
1: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
1: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bağ. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye. Emre Bey.
2: Barem.
0: Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
1: Evet, bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet, kaçla devam ediyoruz?
2: 35.
0: 35 geliyor, 35. Sınır. 10 saniye başladı.
2: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
2: Yok, evet.
0: Tonlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için arkasından tahminlere ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 43.
0: 43 nolu soru. Hazır mıyız? Eller
2: evet,
0: butondan. Son 3 soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey, Eylül. Eylül.
2: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniyeyi başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey.
2: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil. Eylül. Eylül. Ekim, Kasım. İlkokul bilgileri. 10 saniye tekrar başlattım. İlk yaz değil. İlk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım. Nedir?
1: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk.
2: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
2: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah,
2: ah, hem de nasıl, ah diyeceksiniz. Ne ahlar
0: diyeceğim
2: ben. Nasıl
0: ah diyeceksiniz. İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
1: İlk yüz.
0: İlk
1: yüz.
0: Yüz doğru. Sonbahar eşittir.
1: Evet,
0: yüz. İki tane
1: evet.
0: Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak? Kaç nolu soruyu açalım Fatma Hanım?
1: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne denirdi? Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
2: Mevale.
0: Mevale. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık. 10 saniye başlattık.
1: Hatta mevali.
0: Kaptı. Mevali.
1: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımızdı. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi. Ve eşitlik bozulduğu için bakalım kaçar kelime bildik. Kim önde tamamlıyor bu bölümü? ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin

0: 12 doğru kelime biliyor ve onar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık. İkinci etap oynadık ve üçüncü etap oynadık. Bakalım 3 etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda 3 etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık, yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabii böyle olunca bu tabloya göre 1. tahmin hakkımız Fatma'nın da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Emre Bey zaten direkt A diye başladı ama Fatma Hanım, lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
1: Evet, düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
0: Esasında birden fazla harf var. Yani yine bir var sürü yani, sesli evet, harf var ama
1: 8 tane
0: sesli. 8 tanesi ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
1: Evet.
0: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
1: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
0: Alacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım galiba.
0: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik.
1: Evet.
0: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
1: evet,
0: ihtimaller yani, üstüne bir harf koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
1: değil mi?
0: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
2: Mürdüm Girizlik.
0: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? Ne anlama geldi?
2: Böyle
0: geldiğini?
2: Bir mertlikle ilgili bir şey var.
0: Olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Evet.
0: Mürdüm
2: Girizlik. Öyle bir çağrışım yaptı bende.
0: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mürdüm Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
1: Gelsin.
0: Gelsin. Mürdüm. Doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin anlamını biliyor musunuz? Mürdüm Girizlik.
2: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
0: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir enteresan kelimeyi gizlemiştik.
2: Evet.
0: Mertlik gibi düşündünüz.
2: Çünkü
0: ama
2: girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep evet, çağrışım yapar.
0: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen, tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanla arasına karışmaktan kaçınan

0: Bey'i maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
1: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
2: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de bizle beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
0: Biz çok teşekkür
2: yani,
0: ediyoruz.
2: Yani gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
0: Kesinlikle gençlerimizin, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
1: Ben severim tarihi.
0: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim
2: teşekkür
0: edeyim.
2: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Emeklilik
2: ediyorum.
0: Döneminde bizden birer hatıra olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ahpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırkupu@ahpara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim, gençlerin gelişimine bir taşı beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: İsimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlk yaz bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tam böyle kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen. Ne güzel bir programdı ama değil mi?
2: Çok keyifliydi. Çok çok. İki sene olmuş üstünden. İki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: İki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum. Yine böyle sizlerle ben zaten
0: güzel.
2: Burası böyle artık daha rahat hissettiğim çok mutlu bir alan oldu.
0: Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii
1: olsun
2: ki,
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, iyi yapmışsın?
2: Hayır, yani hiç hayır kimse... aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İlkiyazcığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle.
0: Aa,
2: bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
0: peki,
2: şarkıları
0: aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
2: Bir hafta olmamıştı. Ha. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
0: sonuç?
2: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar. Hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler. Ve yolun açık olsun bunları... sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
0: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şuna eklesen çıkarsa.
2: Hiç demedi.
0: Vay.
2: Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Böyle baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
0: Çok güzel.
2: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
0: Evet evet.
1: Peki,
0: yüzünden belli.
1: Beğenmediklerini de acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
2: Ya her zaman o konuda çok objektif objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
0: Ya, harika. Tekrar oraya gireceğiz. Evet.
3: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Hem de müzikalle geldiniz.
4: Evet, müzikalle geldik.
3: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor, herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
4: Allah, biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii Hayko, sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış, tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambıl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Ve şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
0: Biraz üzgünüz. Önce de konuştuk, ben izledim, biraz sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üste yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söylüyorum, izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok, çok keyifli bir müzikal.
4: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz ya, bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
0: kesin
4: oldu.
0: Harika.
3: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
4: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve şey çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden evet. bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana yani, yaptığınız işin, yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
0: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir yani. Bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şey bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bitirmiş ve sanki başkası oynasa zor, yani belli yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
4: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam, ilk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
0: çok güzel
4: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
0: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
4: Değil.
0: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
4: Ya dil şöyle, Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikalleri öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu. Bugünü.
3: Evet.
4: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
3: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
4: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
0: Evet Funda, sen de hoş geldin.
5: Merhabalar.
0: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
5: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
0: İddialıyım diyorsun.
5: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
0: Ne güzel.
5: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı, hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
0: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
5: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif
0: diyorsun,
5: veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Oh, çok heyecanlı.
0: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
5: Evet.
3: Hadi dinleyelim.

0: İnşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam yasak.
2: Çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz, hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi, ilk yaz?
0: Çok sevindim.
2: Çok keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programa ben de sinyalımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen
4: çocuklar gibi oldu.
1: Evet. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimden, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim şimdi Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunlar, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler, belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
2: şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum böyle ilk yaz ya, bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
2: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
5: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
2: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
5: İki ben, iki sen.
2: Evet.
5: İki neden ben, iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
2: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda
5: bağlanıyoruz.
1: Çok tatlı. Seyirci de anlamak.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
2: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: bunu
2: yerde.
1: Normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
2: Vallahi aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim. Şimdi

0: dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
1: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu, reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son 2 yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
2: Evet.
1: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
2: ve sinema biletlerinden daha fazla.
1: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
2: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son 2 yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacak diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
1: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanacağı konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında, net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya, aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
2: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
1: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak, oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum, o gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
2: bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da

0: Bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söyleyemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibine. Biraz önce ilk kez de onu söylüyorduk. Yani ilk kezin müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
1: Öyleydi tabii. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsini, Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım. Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür, ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi, ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu, çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur. Çünkü ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam, ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah razı olsun. Kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
0: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
1: Evet, elinizden yani geldiğince. Onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
0: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya de. Öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
1: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
1: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
1: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
0: Çok kısa. Aynen.
1: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi yani? Bir lütuf hayatta, evet, verilmiş. Evet.
3: Çok keyifli.
0: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolde gibi.
1: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Ha. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
0: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordum. Evet. Insomnia'da mı
1: 2017'de
0: oynadın?
1: Yayınlandı. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
0: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
1: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
0: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
1: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
0: Harikasınız.
1: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti, hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar çünkü. Hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta, Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
0: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel bildiğin... oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şeye. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. Kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş, yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani sözüm. Dünya farklı ve her gün değişiyor yani. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet ama size çok güzel hediyelerim.
0: İnşallah kahve seviyorsunuz.
2: Sırayla.
0: Kahvenizi içerken.
4: Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız.
3: Çok zarifsiniz. Teşekkürler.
1: Bence en sevdiğim hediye olmuş oldu. Kahve çok sevdiğim için.
2: Evet. Biz de çok mutlu olduk.
0: Bizi hatırlayın diyoruz. Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.
0: Evet, aynen. Tamam, tekrar.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bir anda şemsiyelerle yüresim geldi. Evet. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetimizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
3: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif hanımcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de bir tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
3: Teşekkür ederim.
1: O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum. Yapıyor hı-hı. muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara? Ne oldu?
3: Hayır, şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım, ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu evet. kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben de niye bu kadar çok, beklemişim evet. dedim yani.
3: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
3: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler tabii ki herkesin memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
0: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
3: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
0: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir evet. şey katayım üstüne.
3: Evet,
0: bir...
3: evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
3: Kaan Kenar Süsü'nde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
0: Oo, niye?
3: Duygulandı bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Aa, evet o
0: çok
3: yüzden.
0: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
2: yani. Vallahi hassas bir.
1: Ya babaya soralım.
3: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
2: Dün okuldan Kaan almaya gittim ben. Bence Aşktan Savukalık Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Savukalık Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
0: Çok iyi. Evet.
2: Evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
3: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: Bir şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
3: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
0: evet
3: acaba?
0: Evet ya. Maşallah.
3: Vallahi.
0: Evet Serp Agis, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
2: Evet.
0: Diye
2: ne güzel.
0: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet, oyun
0: harika
2: var.
0: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'a tiyatro.
2: Evet.
0: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok... hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle

0: ondan onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel bütün koruklar yani. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odaklanmamız neredeyse 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik, 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede bir oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona
1: devam
0: uzun süre devam etmesini istediğimiz bir oyun.
1: Çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbet, biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. Danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropol oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor. Bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini

0: tecrübe ediyorum ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
2: Çok
0: da keyif alıyorum.
1: Çok.
2: Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş
0: yani. Yani ama şunu söyleyebilirim, mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at tabii konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerletti o işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama... O da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk doğru akla gelen isim evet haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalabiliyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
2: Ve çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir. Bir enstrüman ve şarkı söylemek.
0: Enstrüman
1: en azından için belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
0: Ya ayrılma sebebimiz olabilir.
3: Yok yok, daha önceden yapmıştığımız var kısa. Bir var dakikalık. Yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Evet doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman
0: oğlumuza hatıra evet, bir düetimiz. Evet. İnşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Sinem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet ben o sesi beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var evet ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor ya geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi bir konuşma yapmış
0: ben
3: olmayayım.
0: O.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar bir şarkıda tabii kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Ya, önce de gençsin ki bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii yani. Hani hobi olacak sonuçta bu.
1: Gidip de statta konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi gibi.
3: Doğru evet.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davulda benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
3: yakın
0: oradan
3: olmak
0: hisseder,
3: isterler.
0: Yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ulan bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabun üstünde oturayım.
3: Konser
0: evet, ben de bunu konuşup hani evet. Çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu da güzel ama bu bile çok önemli.
0: Çok yani önemli. Bence
3: tabii
0: de çok önemli.
3: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren
0: evet
3: hani bu yola çıkmışlar ama bence
0: hani bizim de vücudumuz hobi, enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
3: şarkı
0: şeklimiz.
3: Şarkı ses tonu çok güzel
2: evet,
3: bu arada.
2: Çok güzel. Evet. Ben onu evet merak ettim.
0: Aa, çok
2: ses tonu bu kadar güzel olup evet nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
3: İşte ikisinin yani
0: söyle ve beyin ikisini bir
3: hayır, öyle değil tabii ki
0: toparlayamıyorum
3: ama. Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama ikisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine göre şey.
0: Mutlaka. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan zaten. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet. Var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Hı-hı. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte.
1: Benim zamanımda o yoktu da yani.
0: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi evet. Şarkı zamanı.
3: Öyle mi?
1: Evet. Hadi oh, yaşasın.
3: Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan sabıkalı hazırmış. Gelsin.
3: Tamam. Okey. Peki.

0: çok teşekkür Sinem ediyorum.
1: Hocam harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum.
3: Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
3: Oluyor mu öyle evde?
2: Hayatta söylemez.
4: Eve iş getirmiyorum.
3: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
4: ortama
3: olacak?
4: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
4: Evet.
2: Dinleriz.
4: Bol bol müzik dinliyoruz.
3: Nasıl tanıştınız diyecektim.
2: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte tebrik ederim, çok güzel bir ilk kereydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüme. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
3: Yol Project'in ekibinde misin?
4: Evet.
2: Öyleydi.
4: O zaman öyleydim. O zaman... Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
2: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
4: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
2: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar, saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
1: Çok güzel.
2: Hep bunun şakasını yaparım. Zeki ile Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
4: Evet,
2: bir müzisyeni
4: evet,
2: oldu. Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
3: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
4: İşim
3: mi?
4: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
2: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani. Tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
4: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
2: Evet, evet.
4: Tatmış oldu.
2: Tabii.
1: Zaman yollar nasıl kesişti?
4: Yine bir konser sahne
2: ben
4: sonrasında.
3: Her hafta git tebrik ediyordu.
4: Yani dördüncü, beşinci konserimizi sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
2: Evet.
4: Bir ay, bir buçuk ay sonra falan. Hani.
1: Bayağı koşturmuş peşinden.
2: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
1: Hiç aklında evlilik yokmuş.
2: Yoktu. Yok yani yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
4: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
2: Evet evet.
4: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
2: Evet ama. Yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
3: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
2: Ben Fenerbahçeliyim.
3: Evet.
2: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
3: Nasıl?
2: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim, evet, tribünde.
3: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın, ilk ne hissettin?
4: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet. arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
3: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
4: Evet.
3: Ülker Arena'da değil mi?
2: Ondan evet. haberi yoktu. Evet.
4: Evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii.
2: Evet.
4: Tebriklerle. Beklemiyordum hiç ve önce anlamadım. Adım yazıyor mu? benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Serp yerde. hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratımdaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
2: Sakatlandım evet. Falan sanmış.
4: Bakın
2: yani.
4: Şunu
2: falan yapsam oyuncu değişikliğine gidiyor.
4: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
2: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
5: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet. Birbirinize?
4: Evet, işte zor soru.
2: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak

0: daha zor bence. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için, biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de, yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cemal Şan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım, eve geldim. O bir gün eşimle, çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle, özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle, daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
2: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz, kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saat bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde, o kadar kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
0: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
2: bir ya çocuğun, hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
0: Kendi biz, uykusu geliyor.
2: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
1: Hadi güzel.
2: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp, ne olur ne yap et o gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
2: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
2: Evet, her şey yolunda
0: özen,
2: gidiyor.
0: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o, hı hı, tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
2: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
0: Evet.
2: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene, bizi
1: bence
2: hiç rahatsız etmiyor.
1: Çocuk da buna alıştı.
2: Evet.
0: Evet, tabii. Evet.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için o öyle de alışıyor.
2: Evet.
1: Sonunda.
2: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları, hani çabuk gel gibilerinden ya da bugün daha hızlı çalış anne, hani bitsin hemen işin, uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
3: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
2: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
4: Aa, ne güzel, harika.
3: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
0: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
2: Evet.
0: Daha da var görmesine bence.
1: Ya özellikle açmıyorsunuz.
0: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
1: Zaten daha şu anki oyunda zaten. Şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
0: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
0: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
1: O da kesin. 5
0: oyundan.
1: Çocuk oyunlarında ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha kısıyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
0: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
1: Yani. Güzel.
2: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
0: Tabii tabii, bizim için evet, de evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında evet. Kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite evet. Tiyatro yani.
2: Hele ki çocukla.
0: Evet.
2: Evden çıktın, girdin 5 saat.
0: Evet.
3: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kanun tepkisi ne oluyor o zaman?
0: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
1: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuş.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
0: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grup da oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan beyler kendinize gelin. Yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara. Biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse kendinize gelin. Oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gördün.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ama her şey denkler. Fenerbahçe'nin Kadıköy'lü. Her şey topluyor. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Ha, fark etmiyor. O yüzden etmiyor. Evet çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Aa, çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı daha alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim
2: diye,
1: yok.
2: Şarkı
1: evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil. Sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok. Ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanlar.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkıyı dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı. Düğünümüzde benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
3: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki.
0: Tam denk geldi.
3: Vallahi.
2: Harika, çok güzel.
3: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
0: Evet. Romantik bir çift misiniz?
3: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
1: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil, ama ikimize özel böyle...
3: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında çok etkilenmiştim.
1: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
2: Işte, evet. Bu romantik, bu güzeldir.
1: Evet.
2: Harika.
3: Romantikmişiz.
2: Evet.
1: Galiba öyleyiz değil mi?
2: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
3: Olay mı oldu? Niye olay oldu?
2: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür yok. Yok
1: şaka. Aa, bakar mısın? Nereye varmış olay diye.
2: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
3: Her yani ailenin kendi vereceği.
2: Ünlü olunca yani kolejlerde dünyanın en ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
1: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servise hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkese rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
3: Okul öncesi.
2: Yani, evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
1: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür. Öyle oldu açıkçası.
3: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi

0: mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
1: Evet.
0: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönlü rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir de sinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
0: yani
1: küçükler
0: üniversite
1: ya.
0: İçin başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten onun karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor. Anne okul ne kadar yakın. Hmm. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
2: Çok güzel. Kaan hangi takımlı oldu? Fenerbahçe'de yaptık mı Kaan'ı?
0: Ben bir şey yap. Ben bunun için ekstra bir gayret göstermedim. Çünkü ben acısını çok çektim.
1: Hepimize babadan geldi ya bu olay.
0: Evet. Keyfini sürdüğüm kadar acısını da çok çektim yani. O yüzden Kaan'a bu konuda bir baskı yapmadım ama o benden ötürü. Ben evde maç dinlerim, eski maçları izlerim, haber mutlaka anlık takip ederim. O yüzden benden dolayı bir sempatisi var ama şu an daha 5 yaşında ne yapacağı belli olmaz. Şu an evet Fenerbahçeliyim.
2: Evet. O zaman size çok güzel hediyelerimiz var bunları.
1: Ya.
2: Evet. Gidince Kaan'a da verebilirsiniz.
3: Kaan, evet lütfen. Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Bizi anarsınız evde diye düşünüyoruz. Bunu da başka şurada koyacaksınız. İki
1: tane
3: başarı var.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
3: Ayağınıza sağlık. Şarkılarınızın yolu açık olsun. Çok güzel. İyi ki de söylemişsiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Daha çok dinleyelim lütfen. Daha çok şarkı.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Dişiniz
0: bol olsun. Çok teşekkürler. Eksik olmayın.
3: Tekrar teşekkürler. Ayağınıza
2: salonlar dolup taşsın lütfen.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
3: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve Haziran ayında aylık enflasyon %0,99 oldu. Tabii bu kritik bir veriydi. Zira 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. %17,76 oldu. Bu ne anlama geliyor? SSK Bağkur artış oranı %17,76 oldu ve memur emeklisi artış oranı da %13,52 olarak belirlendi. Tabii bütün hepsini detaylandırdık. Taban maaşları konuşacağız, yeni maaşları konuşacağız, emekli ve memur maaşlarını, eski maaş ne kadardı, yeni maaş ne kadar olacak, zamlı maaş ne kadar olacak ve bu maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

0: Hepsini detaylandıracağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya şimdiden başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi ilk yarıya ilişkin artışlar belli oldu. Temmuz artışları. Bunu bir isterseniz detaylandıralım. Sonra
1: olur.
0: Taban maaşlarla devam edelim.
1: Tabii 2026'nın ikinci artışı böylece kesinleşmiş oldu. Aslında biz seninle birkaç haftadır zaten bu konu üzerinde konuşuyoruz. Hani her ay enflasyon belli oldukça biz bazı hesaplamalar da yaptık. İşte en son 5 aylık belli olmuştu, 16.61 şeklinde. O zaman dedi ki 17-18 civarında bir 6 aylık enflasyon gelebilir. Hatta biraz 18'in de üstünü tahmin ediyorduk. Çünkü Haziran enflasyonu 1-1.5 aralığında bir tahmin vardı. Sonra bu tahminler 1'in de altında olabileceği şeklinde değişti. Ona göre hesap yaptığımızda da 17-18 aralığı diyorduk zaten. Emeklilerimiz de, bizim izleyicilerimiz de zaten bu rakamı az çok bizim hesaplamalarımızdan biliyorlardı ve tahmin ettiğimiz gibi de 6 aylık enflasyon %17.76 geldi. Dolayısıyla şimdi yılın, yani 2026'nın ikinci artışı böylece hem emekliler için hem memurlar için kesinleşmiş oldu. Bu aydan itibaren zaten maaşlar artış yapılmış haliyle ödenecek. Onları da birazdan konuşacağız zaten. 6 aylık enflasyon tabii 17.76 çıkınca SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı da doğal olarak 6 aylık enflasyon kadar oluyor. 17.76 oldu. Memurlar ve memur emeklileri için tabii farklı bir hesaplama şekli var. Onlar toplu sözleşme artışı alacaklar %7. Bir de Ocak'ta %11 almışlardı. Onun üzerinde oluşan enflasyon da fark olarak yansıyacak. O da 6,09 puan olarak da bir enflasyon farkı onların %7'lik toplu sözleşmesine eklenecek. Dolayısıyla onların artış oranı da hem memurların hem memur emeklilerinin ve memur artışının şey yaptığı, etkilediği bütün işte sosyal yardımlar, işte ne bileyim bedelli parası, kıdem tazminat tavanı gibi bütün ödemelerde bu şekilde %13.52 artmış olacak. Evet. Hem memurların dedik hem de memur emeklilerin. Bu %13.52'lik artış aynı zamanda memurların aldığı bu aile yardımlarını da aynı oranda arttırmış oldu. Evet. Yine SSK, Bağkur emeklisi, memur emeklisi fark etmiyor. %4 oranında bir ek ödeme alınıyor. O ek ödemelerde yine %17.76 ve %13.52 şeklinde artmış oldu. Evet. Oranlarımız bunlar. Biraz nasıl yansıdı istersen bir bakalım.
0: Taban maaşlara bakalım önce.
1: Olur. Şimdi burada seninle çok konuştuğumuz, alttan başlayayım. Evet. En düşük emekli maaşı vardı. Hani herkes de bunu merak ediyor. Netice itibariyle bu nasıl artar diye. İlk etapta en düşük emekli maaşı %17.76 artırılarak, evet, 23.252 liraya çıkartıldı. Bu daha kesinleşmedi. Bu şu anda meclise yasa olarak verildi. Yasal düzenleme çıktıktan sonra emekliler en az bu rakamı alacaklar. Ha, yasal düzenleme görüşülürken bu rakam değişir mi? Değişebilir tabii mecliste netice itibariyle. Ama aşağı inmez, yukarı çıkacak. Çünkü en az zaten enflasyon kadar artıyor. Şimdi meclis tabii bu NATO toplantıları vesaire kapalı olduğu için biraz gecikme durumu söz konusu olabileceği söyleniyor. Onu da biraz sonra konuşuruz. Hani nasıl ödenir, nasıl ek farklar yatırılır diye. Şimdi gelelim, en düşük memur maaşı bu durumda 70.224 liraya çıktı. Bu rakamların kuruşları da vardı. Biz biraz yukarı doğru yuvarladık kuruşları. Yani 2000 atıyorum 70.223 lira 80 kuruştu. 224 lira olarak söylüyoruz. Evet. O yüzden de hani kuruşla kafalar çok karışmasın diye yuvarlak rakamlar aldık buraya. En düşük memur emeklisi maaşı da %13.52 artışla 31.527 lira oldu. Tekrar edelim. En düşük SSK Bağkur emeklisi maaşı da 23.252 oldu. Bunun altında maaşla alanlara biliyorsun seyyanen ödemeler yapılıyor. Evet. Ve buraya tamamlanıyor. Devam edelim. Şimdi
0: memur maaşlarına bakalım. Mevcut ne kadardı? Yeni zamlı ne kadar olacak?
1: Evet. İstersen yenilere bakalım. Hem zamandan, evet, tabii, biraz tabii kazanalım. Şube müdürü, üniversite mezunu. Şimdi şunu başlamadan her sene de bunu yapıyorum. Çünkü gerçekten bu biraz spekülasyona da

0: yol açıyor. Şimdi buradaki rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Maliye Bakanlığı bu hesaplamaları yaparken bu meslek gruplarındaki derece ve kademeleri bu şekliyle alıyor. Yani işte biz burada birin dördünden bir öğretmenden bahsediyoruz ya. Bu birin dördü ne demek biliyor musun? Aslında emekliliği yaklaşmış, meslekte bayağı bir mesafe almış bir öğretmenden bahsediyoruz. Şimdi genç bir öğretmen arkadaşımız diyor ki ben o kadar maaş almıyorum.
1: Evet.
0: Ya da burada eşi çalışmayan iki tane 0-6 yaş grubu çocuğu olan memur maaşı var. Bekar bir memur diyor ki ben o kadar almıyorum. Aynı derecede. Dolayısıyla buraya aile yardımı dahil rakamlar Maliye Bakanlığı açıkladığı için biz de hesaplamalarımızı oradan yapıyoruz. Bunu baştan bir açıklamış olayım.
1: Evet.
0: Şimdi üniversite mezunu bir şube müdürü 107.110 lira alacak. Üniversite mezunu 9'un birinden bir memur 73.070 lira. Bu işte biraz daha mesleğe yeni başlamış birisinden bahsediyoruz şu anda. Uzman öğretmen ki bu bizim hayatımıza yeni girdi biliyorsun. Artık uzman öğretmenlik var. 92.166 lira alacak. Birin dördünden yine öğretmen 83.254. Dediğim gibi artık meslekte 25 yılına yaklaşmış öğretmenlerden bahsediyoruz. Başkomiser birin üçü 101.242 lira alacak. Polis memuru 92.618 lira. Uzman doktor 170.730 lira. Üniversite mezunu bir hemşire 84.845 lira, mühendis 109.185 lira, lise mezunu teknisyen 75.877 lira, profesör 153.208 lira, araştırma görevlisi 102.779 lira, vaizler 86.983 lira ve avukatlar da 102.135 lira alacak. Bunlar şu anda görevdeki memur arkadaşlarımızın maaşları.
1: Peki. Memurlar bu şekildeydi yeni maaşlarına
0: şimdi
1: baktık.
0: Emekli memurlara bakalım.
1: Evet.
0: Aynı aşağı yukarı aynı mesleklerin emekli maaşlarına bakalım. Tabii emekli maaşları biraz daha düşüyor. Çünkü çalışırken ki ödenekler içinde ek ödemeler var, başka yan gelirler var, aile yardımı var dediğim gibi. İşte müsteşar şu anda müsteşarlık unvanı yok. Artık bakan yardımcılığı var biliyorsun. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla ama emekli müsteşarlarımız var. Dolayısıyla onların maaşları 112.140 liraya çıktı. Genel müdür 99.377 lira. Emekli bir şube müdürü 39.681 lira. Emekli bir memur üniversite mezunu 31.313 lira. Öğretmen 46.908 lira. Kaymakam 65.853 lira. Başkomiser 47.877 lira. Yine emekli bir polis memuru 47.093 lira alıyor. Emekli bir hemşire 46.908 lira. Emekli bir mühendis 47.693 lira. Emekli teknisyen lise mezunu 33.995 lira. Pratisyen hekim 68.691 lira. Profesör 80.490 lira. İmam Hatip 46.908 lira. Ve avukat, emekli avukatlar da 46.908 lira. Bu avukatlık mesleği tabii serbest yapılan bir meslek gibi görünse de memur olarak işte bakanlıkların hukuk müşavirliklerinde görev yapan avukatlar var. Onların maaşlarından bahsediyoruz burada.
1: Evet. Peki, başka tablomuz var mı? Sosyal yardımlar var sizin bahsettiğiniz.
0: Onlara da bakalım. Şimdi burada tabii yine %13.52 artacak. Evet. Çünkü memurlara yapılan zam kadar artıyor. 65 yaş aylığı 7.257 lira oldu. Evde bakım yardımı 15.755 lira oldu. Kronik hastalara yapılan bir enerji yardımı var. O da 15.755 lira oldu. Engelli yakını aylığı var. Yani 18 yaşından küçükse engelli ona aylık bağlamak yerine ailesine bir aylık bağlanıyor. O da 5.793 liraya çıktı. %40-69 arası engelli arkadaşlarımız için yine 5.793 lira. %70 ve üstü engeli varsa 8.690 lira. Koruyucu aile desteği var her çocuk başına. Koruyucu ailelik yapanlar açısından orada 17.633 lira veriliyor. Şimdi sosyal ekonomik destek ödemeleri var. Bu SED dediğimiz.
1: Evet.
0: Onlar da ailelerdeki çocuk başına ödemeler yapılıyor. Mesela çocuk okul öncesi ise 7.484 lira oldu. İlk öğretim çağında ise 11.226 lira. Orta öğretim çağında ise 11.975 lira. Ortaokul çağında ama okumayan bir çocuksa 7.484 lira. Üniversitede ise 13.472 lira. Kuruluş bakımından ayrılan dediğimiz işte bu çocuk esirgeme kurumunda artık 18 yaşını doldurmuş ve ayrılmış bir çocuk varsa 5.987 lira. Ortalama ücrette 11.038 lira. Ücret demeyelim, destekleyelim. Ödeniyor.
2: Evet.
0: Başka var mı tablomuz?
1: Ve ödeme takvimi kaldı. Son olarak ona da bakalım.
0: Ona da bakalım. Son onun üstüne biraz konuşalım. Evet. Şimdi 1-5 Temmuz'da memur emeklileri aylık ödemelerini aldılar. Ama onlar işte maaşlarını bu enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için ki açıklandığı günde almış olabilirler. Zamlı olarak alamadılar. Dolayısıyla onlara 13.52 artıştan kaynaklanan o farklar ay içinde Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayacak, orada hesaplarına yatırılacak. Şu anda zamlı maaş alamayan tek kesim emekli memurlar oldu. Her sene de böyle oluyor. Eğer 3 aylık almışlarsa, 3 aylık da bir alıyorlarsa 3 aylık, 2 aylık almış alıyorlarsa 2 aylık, 1 aylık alıyorlarsa 1 aylık fark yatırılacak. 3 Temmuz'da zaten enflasyon açıklandı. Az önce anlattığımız oranlar ve maaş artışları artık belli oldu. 15 Temmuz'da memurlar yeni maaşlarını alacaklar ve artışlı alacaklar. %13.52 artırılmış ve aile yardımı da artırılmış olarak, peşin olarak alıyorlar. Yine emekliler de biliyorsun peşin maaş alıyor. Yani Temmuz ayının maaşını alacaklar. Dolayısıyla 17'si ile 26'sı arasında SSK emeklilerine 6 aylık artış oranında yani %17.52'lik artışla maaşlar ödenecek. 25-28'de de Bağkur emeklilerine 6 aylık artırılmış maaşlar ödenecek. Şimdi buradaki tek merak edilen şey taban maaş meselesiydi.
2: Evet.
0: Onu da dediğim gibi aşağı yukarı bir 14 Temmuz gibi meclisin toplanacağı söyleniyor kesin olmamakla birlikte. Dolayısıyla bu tarihe çok yetişecek gibi görünmüyor. Yani 17 Temmuz'a yetişecek gibi görünmüyor. Yetişmediği takdirde şu anda uygulanan yani Temmuz'dan önce uygulanan 20 bin lira var ya.
2: Evet.
0: Bu 20 bin lira yatırılacak. Yine maaş hesaplarına.
2: Fark mı yatırılacak?
0: Üstüne fark işte 3252 lira mıydı? 3252 lira daha sonra yatırılacak. Bu daha da farklı olabilir. Yani şöyle, sizin maaşınız 15 bin liradır, 20 bin lira alıyorsunuz. Yani evet, size 5 bin liralık bir seyyanen ödeme yapılıyor. 23.252 olunca sizin seyyanen ödemeniz otomatik olarak işte 8 bin liraya çıkacak. Gerçi o 15 bin liranın üzerine de %17.52 eklenecek tabii ki. O
2: 8'den daha az olacak seyyanen. Yani.
0: O eklendiği evet zaman diyelim ki sizin maaşınız 19.20 oldu. Bu sefer 23 bin liranın
2: 4000 lira
0: yetişmeyen
2: civarı
0: kısmı sizin evet hesabınıza yatırılacak. Şimdi bir formül daha vereyim Ahmet. Burayı sen de iyi dinle. Evet. İzleyicilerimiz de dinlesin. Hani benim maaşım kaç lira diyen varsa şu anda bizi izleyip maaşını öğrenecekleri formül şu. E-Devlet'e girecekler şu anda.
2: Evet.
0: 4A ya da 4B ya da 4C emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Tekrar ediyorum. E-Devlet'e girecekler. Emekli ödeme bilgileri kısmını açacaklar. Orada bir rakam görecekler. 1000 lira, 2000 lira, ne bileyim 600 lira, 700 lira. Bu rakamı 25 ile çarparlarsa kök maaşlarını bulacaklar. 26 ile çarparlarsa bankaya yatacak ek hesaplı maaşlarını bulacaklar. Tekrar edelim mi?
2: Lütfen.
0: Şimdi E-Devlet'e giriyorlar. Emekli ödeme bilgileri kısmına giriyorlar. Orada bir rakam görecekler. SGK yükledi o rakamları.
2: Evet.
0: İşte 500 lira, 600 lira, 1000 lira, 2000 lira böyle bir rakam görecekler. Bu ek ödeme rakamı. Bunu 26 ile çarpacaklar.
2: Ve ek hesaplı maaş.
0: Kaç lira maaşlarının evet yatacağını öğrenecek.
2: 25 olunca kök maaş. Evet.
0: Sonra
2: 25'i çarparlarsa
0: o tarihi bekleyip o maaşı görecekler evet hesaplarında.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Sorulara geçelim yavaş yavaş. Sayın seyirciler, bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk soru, Osman Yavuz'un sorusu. İşe başlama tarihim 15 Ağustos 2007. 4900 gün 19 yılım var. %40 engelli raporum var. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii bu rapor meselesi artık iş gücü kaybına bakılıyor. Eskiden hani vergi indirimine bakılıyordu ya. Bunu da bir kere anlatmış olayım, hani soru gelmişken yeri. Evet. Eskiden vergi dairelerine gidiliyordu, hastaneye

0: şu anda tamamen raporun onaylanması gerekiyor. Eğer öyle olursa emekli olursunuz, olmazsa yani rapor onaylanmazsa 7000 gün 60 yaş.
1: Peki devam ediyorum. Ceylin Kaya, 15 Eylül 1979 doğumluyum. İşe giriş tarihim 12 Eylül 1992. Prim günüm 773. Şu an isteğe bağlı prim yatırıyorum. 3 çocuk için doğum boşanması yaparsam ne zaman emekli olabilirim?
0: Şimdi burada isteğe bağlı yatırdığı için artık Bağkur'lu olmuş ve Bağkur'da kısmi emeklilik şartlarında da en az 5400 gün gerekiyor. Dolayısıyla 773 günü olduğu için söylüyorum. Yoksa burada bir 7200 günü olsa EYT'li olmuş ve emekli olacak. Ama 7200 günü tamamlayayım, emekli olayım derseniz evet onu tamamlayın, ama nasıl tamamlayacaksınız? İşte 3 çocuk borçlanırsınız. Yine yetmez. Yani 5-6 bin gün daha ödemeniz gerekir ki bu 15 yıla yakın bir süre. Ama kısmi emekli olayım derseniz o zaman da 5400 gün, yani 15 yıl prim tamamlamanız lazım ve tabii 61-62 yaşlarında beklemeniz lazım. Ama öteki türlü EYT'den emeklilik için burada 7200 gün gerekiyor. Evet. Ya da SSK'lı olacaksınız. SSK'da çalışmaya başlayacaksınız bu isteğe bağlı prim yerine, ki o imkan varsa 5525 günü tamamlarsanız, ki öbüründe 5400'ü ama orada 61 yaş bekleyecekti. Burada yaş şartı olmadan emekli olur. Yani tekrar edeyim, hani izleyicimizin de moralini bozmayayım ama 773 günle emeklilik yok yani.
1: Evet. Evet, buyurun. Peki Hülya Yazıcı, 16 Ağustos 1978 doğumluyum. 12 Ocak 1996 SGK girişim var. Şu an 4950 gün var. Kıbrıs'ta 591 gün çalışmam gözüküyor. Bu günleri Türkiye'ye aktarabilir miyim? Ücretli mi? Ödemek gerekiyor mu?
0: Evet, yani hani Kıbrıs deyince sanki hani orası bizim ülkemiz. Evet, bizim ülkemiz, yavru vatanımız, evet. Ama resmi olarak baktığın zaman orası bir devlet, yani evet. Yurt dışı. Dolayısıyla orada bir yurt dışı çalışma yapmış oluyorsunuz. O yüzden de oradaki primleri buraya aktarmak için aynen Almanya'da, Fransa'da, şurada burada nasıl yapıyorsanız parayla yurt dışı borçlanması yapmanız gerekiyor.
1: Devam ediyorum. Gökhan Aydın, 1982 doğumluyum. 99 Ekim ayı sigorta girişiyim. En erken ne zaman emekli olabilirim? 5800 küsür prim doldu.
0: Bu hani işe giriş tarihi Ekim ayı olduğu için 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor.
1: Füsun Taşbek, 1981 doğumluyum. İlk işe girişim SSK 2007. Prim günüm 5330. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Burada da 7000 gün ve 58 yaş şartı var 2007 işe giriş tarihi sebebiyle.
1: Murat Yılmaz'la devam ediyoruz. 1979 doğumluyum. 4500 gün var. %45 ortopedik engelliyim. Sigorta girişim 2013. Emekli olabilir miyim? Diye sormuş Murat Yılmaz'ın sorusu.
0: Şimdi %45 ile ve 2013 girişli değil mi?
1: Evet.
0: Emekli olması şu anda pek görünmüyor. Ama tabii az önce anlattığım o sürecin yaşanması lazım. Yani bu %45'in onaylanması lazım vesaire. Dolayısıyla eğer %45 onaylanırsa burada da 18 yıl 4100 gün gerekiyor. Dolayısıyla prim tamam gibi görünüyor. 18 yılın geçmiş ama burada tabii bu engel raporunun iş göremezlik şeklinde SGK'cı onaylanması gerekiyor.
1: Peki devam ediyorum. Serkan Ataeli'nin sorusu. 1 Haziran 99 tarihinde işe başladım. 7 Mart 2023'te EYT kapsamında emekli oldum. Bu tarih itibarıyla senelik izin hakkım 14 güne düştü. 1976 doğumluyum ve 29 Mart 2026 tarihi itibariyle 50 yaşına girdim. Firmamız 7 Ağustos 2026 tarihinde komple olarak izin kullandırmaktadır. 50 yaş üzeri 20 gün izin hakkı olmasına karşılık firma avukatı EYT ile giriş çıkış yaptığım için 7 Mart 2027 sonrası 20 gün izin hakkım olacağını, bu yılki iznimin 14 gün olduğunu söylemedi. Bu konuda ne yapmalıyım?
0: Şimdi iş kanunun 53. maddesi çok açık. Hani avukatla muhatap olduğu için söylüyorum. Avukat da o maddeyi bir okusun. Kaç gün, yani izin hakkı bir yılda bir doluyor ya. Bir yılı dolduran herkesin izin hakkı var bir kere. Evet. Bir yılı dolduktan sonra

0: Eğer o çalışan 50 yaş ve üzerinde ise 20 günden az izin kullandırılamıyor. Dolayısıyla 7'ye 8 2026'da mı izne çıktım diyor. Evet, izin kullandırmaktadır. 50 yaşını doldurmuş olacak o tarihte. Evet. 50 yaşın dolması lazım. Gün almaması lazım. Yani 51'den gün alınacak. Dolayısıyla izni 14 gün olarak hesaplanması yasalara aykırı görünüyor şu anda.
1: Evet. Öncesinde zaten 50 olmuş.
0: İzne Mart'ta. Çıktığınız tarihte 50 yaşını doldurmuşsanız 20 günden az izin verilemez. Şirketin avukatına iş kanunun 53. maddesini okutun.
1: Evet. Peki, Ahmet Ardıl. 1974 doğumluyum. 96 SSK girişim var. 900 gün toplam sigorta var. EYT'den emekli olmak için eksik primlere borçlanabilir miyim?
0: Hayır. Yani bunun cevabını zaten uzun uzun veriyoruz. Evet. Yani böyle toplam gidip de toplu prim satın almak gibi bir usul yok. 900 günle emeklilik de yok. Çalışacaksınız yani. Evet. Başka çare yok. Yani çalışma imkanı yoksa isteğe bağlı sigorta diye bir şey var. Orada da her ay yatırıyorsunuz. Toplu olarak yatırma diye bir şey yok. Sadece askerliği yatırabilirsiniz. Evet.
1: Erkan Tiryaki, 23 Nisan 1973 doğumluyum. 91 girişliyim. 25 seneyi doldurdum. 7930 günüm var. Nasıl emekli olabilirim?
0: Şimdi belli ki hani EYT'li olmuş bir arkadaşımız 7930 günü var. Emekli olamadıysa belli ki Bağkurlu, yoksa bu primle hemen emekli olması lazımdı. Ya 9000 güne tamamlayacak. Evet. Ya da 3,5 yıl SSK'lı çalışıp hemen emekli olacak.
1: Nedret Çelebi, 1969 doğumluyum. 1989 SGK girişliyim. Arada borçluklar var. Çocuk borçlanması yaptım. Son 2 yıl isteğe bağlı olarak ödedim. 3620 gün primim var. Emekli olabilir miyim?
0: Evet, yani 3600 gün dolmuş. Zaten EYT kapsamında. Ama 58 yaş şart var. Yani 2027'de doğum gününde emekli olabilir.
1: İbrahim Can'la devam ediyoruz. 2013 Şubat SGK 4A'dan sigorta girişim var. 93 doğumluyum. 3100 gün sigorta girişim var. 5400 gün yerine 5100 gün prim günle emekli olabilir miyim? Bir de sigortamın kalan günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak yatırırsam yine SGK 4A'dan emekli olabilir miyim?
0: Evet, ama bu isteğe bağlı sigorta primleri 3,5 yılı, yani 1261 günü geçmemeli. Geçerse 5400 gün gerekir ki şu anda da zaten SSK'dan da emekli olmak isterse kısmi emeklilik 5400 gün orada ve yine 64-65 yaşları gerekir.
1: 93 doğumlu zaten.
0: Evet, zaten çok 93 doğumluysa kaç yıl var 64 yaşına gelmesine?
1: Benle 60. Aynı yaşta. Yani tamam. Yani bir 33 yaşındayım. Evet. 31.
0: 31 yıl sonra inşallah hepimiz yaşarsak İbrahim'le evet, emekliliğini tebrik ederiz.
1: 31 yıl sonra konuşuruz yine. Muhammed Demir'in sorusu.
0: Yaşına bakmamıştım.
1: Evet. Evet. 1982 doğumluyum. 2001 girişliyim. 7000 günüm var. Ne zaman emekli olur?
0: Primler tamamlanmış. Artık 60 yaşını bekleyecek Muhammed kardeşimiz de.
1: Diğer soruyla devam ediyorum. Lütfen. 1973 doğumluyum. SSK girişim. 1988 meslek sesi başlangıcım var demiş. 95-2000 senesi arası kesintisi SSK'lıydım. 2000'de Avrupa'ya gittim ve halen çalışıyorum. Çifte vatandaşlığım var. Ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar bir meblağ ödemem gerekir?
0: Şimdi Avrupa'daki günlerini satın alabilir. Hani az önce söylediğim gibi yurt dışı boşlanma dediğimiz şey aslında Avrupa'da erkeklerin 18 yaşından sonra çalıştıkları günleri satın alması. Kadınların evet, ise bulundukları günleri satın alması. Ama burada bir kural var. Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Buradan mavi kartlarda yer alınıyor. Netice itibariyle mavi kartların da vatandaşlıktan çıkmamış oluyorlar. Çifte vatandaşlık dediğimiz. Dolayısıyla en az 5400 gün ve 61 yaş gerekiyor şu anki şartlarda. Brüt asgari ücretin %45'i ödeniyor her ay. Bu da şu anki asgari ücretten hesaplarsan 14.000 liranın biraz üzerinde bir para her ay için. 15 yıl için bu parayı düşündüğünde 2-3 milyon liralık bir meblağa ulaşıyor. Yani Türkiye'de çok primi olmayan birisinin sadece 5400 günü satın alıp emekli olması, ki 60'lı yaşları da bekleyecek.
1: Mantıklı.
0: Ve asgari ücret ödediği için de düşük maaş alması çok mantıklı görünmüyor, ama illa ben Türkiye'ye döneceğim,

0: bir emekli maaşım olsun diyorsanız oradaki günlerinizi satın alabilirsiniz.
1: Peki, mailden devam edeceğim biraz. Meryem Bayram'ın sorusu. Annem 1 Ekim 2008 girişli 5400 günden geçen ay yaştan emekli oldu. Çalışmaya devam etmek istiyor ama 1 Ekim 2008'de çıkan yasaya göre çalışırsa emekli maaşı kesilirmiş. Bu bilgi doğru mu demiş?
0: Şöyle, 1 Ekim 2008 sonrasında emekli olanlar açısından 1 Ekim yani şöyle evet doğru, 2008'de çıkan yasayla 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar için bu geçerli.
1: Dahil yani.
0: Anneniz evet. 1 Ekim 2008'de sigortalı olduysa, yani şöyle söyleyeyim, tam öyle tarihi görünüyor. Söyleyeyim evet. Ben size. 1 Mayıs 2008 ve sonrası. Evet, sizin anneniz de bu kapsama girmiş oluyor. Ya. Yani bu yeni bir şey değil, biliyorsun.
1: Peki, Hakan Bey'in sorusu. Hakan Eraslan, 1976 doğumluyum. İşe başlangıç 1998, prim günü 7600. Bağkur 7200 gün, prim eşitlemesi hakkında bir gelişme var mı?
0: Bununla ilgili bir gelişme yok. Yani 98 girişine göre 9000 gün gerekiyor. Eğer 7200 gün yasası çıkarsa da zaten o küçük esnaf için düzenleme düşünülüyordu. Ona da dikkat etsin. Kendisi de hani küçük esnaf değilse, bir şirket ortağı vesaire ise, hani tek kişilik, işte bir kişinin çalıştığı böyle küçük defter tutma zorunlu olmayan esnaflar için çıkacaktı. Ama şu anda onunla ilgili bir yasal düzenleme henüz meclise gelmiş değil. Ya.
1: Nesrin Karahisar, %91 engelliyim. 1973 doğumluyum. 2007 Ekim ayı sigorta girişim var. Prim günüm 3495. Halen öğretmenlik yapıyorum ve 10 yıllık memurum demiş.
0: Şimdi şöyle, %60 ve üzeri eğer bu rapor onaylanırsa Sosyal evet. Güvenlik Kurumu'ndan 15 yıl 3700 günle emekli olabilir.
1: Dündar Can'la devam ediyorum. 1988 doğumluyum. 2005 sigorta girişim var. %40 2005 evet. %40 engelliyim. 1200 gün primim var. Nasıl emekli olurum?
0: Şimdi bu engelli arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Sizin engellilik oranınızı bir doktor, bir hastane o raporu size vermiş olabilir. Ama bunun mutlaka iş göremezlik kaybınızın, iş gücü kaybınızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bu onaylanmadan emeklilik yok. Yani o yüzden de bu zor bir süreç. Mutlaka o raporun onaylanması lazım. Yani benim raporum var, ben emekli olayım diyemiyorsunuz. Evet. Eğer onaylatırsanız siz de 18 yıl 4100 günle emekli olursunuz.
1: Peki, Sabri Kaplan şöyle bir mesaj mail atmış. En düşük emekli maaşı diyorsunuz ama insanlar prim ödememiş ki. Bu bizlere haksızlık olmuyor mu? 9500 primle emekli oldum. En düşük emeklilerde 3500 prim ödemiş. Lütfen.
0: Size bir haksızlık olmuyor ki zaten. Sizin ödediğiniz primin karşılığında emekli maaşınız, yani kabul edersiniz etmezsiniz. Şu andaki sisteme göre sizin ödediğiniz primin karşılığında bir emekli maaşı hesaplanıyor ve size ödeniyor. Burada bir haksızlık yok. Yani siz işte 9000 gün ödediniz de size 7000 günlük prim ödeniyor diye bir şey yok. Kaç lira ödemişseniz onun karşılığında alıyorsunuz. Dolayısıyla bir haksızlık yapılmıyor.
1: Evet.
0: Burada diğerlerine de bir haksızlık yapılmıyor. Yani 3000 gün prim ödeyen birisine de bir haksızlık yapılmıyor. Ona devlet bir destek veriyor. Ha, diyebilirsiniz ki bu destek ona veriliyor, bana da verilsin. O başka bir şey. Bana haksızlık yapılıyor demek başka bir şey. Sizin maaş hesabınızda bir haksızlık yok, bir yanlışlık yok. Ne ödediyseniz ona göre hesaplanıp size bir maaş çıkartılıyor. Onlara da çıkartılıyor.
1: Evet.
0: Atıyorum 15 bin lira çıkıyor ona. Devlet diyor ki ben bunun üstünü biraz tamamlayacağım, bu insanlara destek olacağım. Düşük maaşları olduğu için. Yoksa bir haksızlık yok orada.
1: Peki,
0: yani sizin maaşınız yanlış hesaplanmıyor.
1: Evet.
0: Onu anlatabildim mi?
1: Oğuz Alasun çok kısa ve net bir soru sormuş. Tazminat nasıl hesaplanıyor diye sormuş.
0: Tazminat çalıştığınız süreyle son brüt maaşınızın çarpımı şeklinde. O brüt maaşın hesabı da zaten giydirilmiş ücret şeklinde, hani ek ödemelerle yapılıyor. Son brüt maaşınızı, yani aslında son 4 aylık brüt maaşın ortalaması alınıyor ve bunu çalıştığınız
1: yıla
0: çarpıyorsunuz.

0: yıl ya da gün neyse. Ve sadece damga vergisi kesiliyor.
1: Peki devam ediyorum. Fatma Ulusoy'un sorusu. 1971 doğumluyum. 2018'de işe başladım. Halen çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Fatma Ulusoy.
0: Şimdi burada en az 5400 gün gerekiyor ve yaş şartı da yüksek. Ama uzun emeklilik için 2018'de işe girmiş birisi için 7200 gün ve 58 yaş gerekiyor. Ya.
1: Adem Demir. Bir yakınım eşinden dul maaş alıyor. Eşi SSK'lı. Babasından da maaş alabilir mi? Babası Tarım Bağkurlu'ydu.
0: Şimdi şöyle, bu aslında eskiden oluyordu. Yani 2008 öncesinde vefat eden insanlar farklı kurumlardansa hem babadan hem eşten alınabiliyordu. Ama 2008'de bu kaldırıldı. Eğer her ikisi de 2008 öncesinde vefat etmişlerse evet alabilir. Ama sonra vefat etmişlerse hayır. Evet. Yüksek olanı seçecek, onu tercih edecek.
1: Peki, devam ediyorum. Kudbettin Ekti. 1982 doğumluyum. 21 Ağustos 2001 girişliyim. Şu an 3800 günüm var. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olur?
0: Yani askerlik borçlanması yapsanız da yapmasanız da bir kere 7000 güne ihtiyacınız var. Ve 60 yaşını bekleyeceksiniz. Evet. Yani bu primle olmaz.
1: Sıradaki sorum. 2002 yılında girdiğim iş yerinde halen asgari ücretle çalışıyorum. İşten ayrılmak istiyorum. Tazminatım ne kadar olur? Çalıştığım yer bir meslek örgütü. Tazminatımı ödeyecek durumu yok. Nasıl bir yasal yol izleyebilirim demiş seyircimiz.
0: Bir kere zaten hani işten ayrılırsanız istifa etmiş olursunuz. Evet. Ödeyecek durumları da olsa da olmasa da zaten tazminat alamazsınız.
1: 24 yıl olmuş.
0: Ancak 7000 gün doldu ve ben bununla SGK'dan yazı alarak tazminat alayım derseniz o zaman tamam alabilirsiniz. Derneğin gelirleri vardır bir şekilde. O gelirlere haciz konulur ve ödenir. Yani başka ödeyecek durumu yok derken hani derneğin mal varlığı da mı yok, hiçbir şey de mi yok? Yani önce kamu alacakları böyle durumlarda, sonra işçi alacakları öncelik tanınıyor mahkemeler tarafından. Evet. Yani yasal yol nedir? Hani kıdem tazminatı için arabulucuya gidersiniz. Arabulucudan karar çıkınca da haciz yoludur bunun yasası.
1: Peki. Akın Kastel. 1984 doğumluyum. 2005 Nisan Bağkur girişliyim. 2011'e kadar prim ödemedim. SGK primim 1080 gün. Bağkur günlerimi alabilir miyim ve ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu Bağkur primlerini satın alacaksanız bu sürede, yani şöyle, 2005 ile 2011 arasında Bağkur faaliyetin devam ediyor olması lazım. Yani 2005'te Bağkurlu oldum, 2011'e kadar hiç ödemedim, sonra ödedim diyorsanız öyle değil. Yani o faaliyetin devam etmesi lazım. Yani bir dükkan açtınız, 2011'e kadar devam etti, işte 6 yıl neyse. O 6 yıl ödemediyseniz bu primleri gidip ihya edip bugünkü asgari ücretten alabilirsiniz. 9000 gün 60 yaş şartı da var emeklilik için.
1: Evet, Hakan Eroğlu'yla devam ediyorum. Prim günüm doldu. Ancak yaşı beklemem gerekiyor. Şimdi emekli olup yaşı beklerken resmi olarak başka bir işte çalışmamın bir sıkıntısı olur mu?
0: Olmaz, niye olsun? Hani hatta faydası olur. Prim ya. Ödenir, emekli maaşınız artar. Başka bir işte çalışmakta hiçbir sakınca yok. Hatta şöyle de bir faydası var. Eğer çalışmazsanız genel sağlık sigortası prim borcu çıkar. Çalışırsanız sağlık hizmetlerinden de yararlanırsınız.
1: Kiraz Hanım'ın sorusu. 1975 doğumluyum. 2000 yılı sigorta girişim. 4500 iş günüm var. 2000 sonrası 2 doğumum var. Şu an memur olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi memuriyetten tabii emekli olacaksınız. 2000 yılı girişiniz olduğu için de zaten 20 yılı doldurmanız lazım. Yani 7200 gün memuriyette kesenek ödenecek ve 58 yaş beklenecek.
1: Semra Sevgili. 4 yıldır yarı zamanlı olarak Diyanet'te fahri öğretici olarak çalışmaktayım. Sigortam yarım gün olarak SSK üzerinden yatırılmakta. Bu 4 yıllık geri kalan kısımları ödeyebilir mi?
0: Evet, yani biliyorsun bunu zaman zaman konuşuruz. 2011 yılında bir yasa çıktı. 6111 sayılı yasaydı galiba. Numarasını yanlış hatırlamıyorsam. Orada bu part-time çalışanların, yani 10 günden az olmamak üzere 10 günle 30 gün arasında çalışanların, çünkü 10 günden az çalışanlar işte bu gündelikçiler vesaire, onlarınki farklı, ama 10 gün ve yukarısında çalışanlar isterlerse gidip kendileri parasını ödeyerek bu günleri 30 güne tamamlayabiliyorlar. O yüzden siz de bu 4 yıllık kısmın parasını ödeyerek 30 güne tamamlayabilirsiniz. Yani 15 günü de siz ödeyeceksiniz, 30 güne tamamlayacaksınız. Evet. Bu da primlerinizi arttırır, evet.
1: Peki, Sibel Bayır, uzun bir soru. Annem adını yazıyorum demiş. Eşim isteğe bağlı Bağkur emeklisiydi, 10 yıl önce vefat etti. Emekli maaşını %75 hisse payıyla alıyordum. 17.251 lira. İsteğe bağlı Bağkur prim ödemelerim sonrasında 2026 Nisan ayında ben de emekliliğe hak kazandım. Şu an eşimden aldığım emeklilik maaş hissesi %50'ye düştü ama tarafıma 8.711 lira ödendi. %75 17.251 lira olan payın %100'ü 23.000 lirayken %50'si 11.500 lira olmaz mı? Normal şartlarda en düşük emeklilik maaşı 20.000 lirayken %50'si 10.000 lira olması gerekirken tarafıma yatırılan düşük maaşın SDÖ ya da SZÖ şeklinde bir durumdan kaynaklandığından bahsediliyor. İkinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş ama bu bilgiye herhangi bir yerde erişemedim. Ne yapabilirim demiş.
0: Şimdi şöyle, SDÖ dediği sosyal destek ödemesi. Evet. O da hani az önce anlattığımız şey var ya, sosyal yardım zammı diğeri, evet, de sosyal yardım zammı ve sosyal destek ödemesi. Hani işte 20 bin liranın altında kalan maaşları oraya tamamlıyor ya devlet. Şimdi bir kere aldığınız para emekli maaşı değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu 20 bin liralık taban emekli maaşı emeklileri ilgilendiren bir kısım. Sizin eşinizden aldığınız maaş bir ölüm maaşı.
1: Yani sizin emekliliğiniz değil sonuçta.
0: Değil. Evet. Neticede siz kendiniz emekli olursanız o emekli maaşını alırsınız. Ve emekli olmuşsunuz zaten. Dolayısıyla 175 hisse emekli olduğunuz için %50'ye düşmüş, evet. Orada hesaplama hatası varsa bir SGK'ya sormak lazım. Hesaplama yapılırken başka hak sahibi olup olmadığına da bakılıyor. Mesela bir kızınız varsa, o da eğer hak sahibi ise, yetim maaşı alıyorsa, o zaman bu para düşüyor veya yükseliyor. Dolayısıyla Bağkur'da %50'nin altına düşer bilgisi doğru değil. Yani şurada diyor ya, ikinci eş Bağkur emeklisi olduğunda %50'nin de altına düşermiş bilgisi doğru değil. %50 ödeniyor. Dolayısıyla o bilgiye bakmayın. Ama dediğim gibi 20 bin lira emekliler için taban maaş, sizin için %50 olduğu için 10 bin lira. Şimdi artacak tabii o yeni taban maaşla birlikte. Evet.
1: Peki, Fatih Dede, 1977 doğumluyum, Nisan 96'da sigortalı oldum, 4300 günüm var, ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş izleyicimiz, dolayısıyla 5825 gün tamamlanınca emekli olur. İşte 1525 gün kadar daha çalışacak ve emekli olacak. Varsa askerliğini borçlanabilir, biraz daha emekliliği geriye çeker.
1: Evet. Ergin Çelik, sigorta girişim 2 Mart 1998, prim gün sayım 8148 gün. 1983 doğumluyum, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi tabii 83'te doğup 98'de sigortalı olduysanız bu 15 yaş nedir diye bir sormak lazım. Yani 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa şey dolmuş, prim dolmuş, 25 yıl dolmamış 18 yaşından sonraki bölüm. 83'te doğum gününüz ne zamansa 2026'da, o zaman emekli olursunuz. Bir daha hatırlatayım, bu 15 yaş uzun vadeli sigorta kollarındansa.
1: Evet. Peki, Hakan Polat, 1980 doğumluyum, 2005 çiftçi Bağkur'u sigorta girişim var. Daha sonradan SGK'dan da primlerimi ödedim. Askerliğimi 18 ay yaptım, 5600 gün primim var. Emekli hangi şartlarda emekli olurum ve ne zaman olurum?
0: Şimdi şöyle, eğer Bağkur fazlaysa 9000 gün 60 yaş, SSK fazlaysa 7000 gün 60 yaşla emekli olursunuz. Evet. Sizin son emekli olacağınız zaman eğer şeyse SSK fazlaysa

0: Askerlik borçlanması onun üstüne gelir. Bağ kursu onun üstüne gelir. Yani askerlik borçlanmasında hangi prim, hangi kurumdan prim olacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yıldaki çalışmalarınızın önemi var.
1: Peki. Cemil Yaman. 1984 doğumluyum. 95 staj girişim. 99 yılı Temmuz'da 17 gün bir fabrikada sigorta girişim var. 5500 gün primim var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu 11 yaşında bir staj görünüyor.
1: Evet.
0: Bu nedir yani, ilkokul son sınıfta mı staj? Bunu tam anlayamadım. Bir kere burada bir sıkıntı var gibi. Yoksa ortaokul 1 mi bilemedim yani. Zaten bir önemi yok da. Yani hani emeklilik açısından. Ama 11 yaşında da bir staj yoktur herhalde. Yani tarihlerde bir hata yoksa. 99'un 7. ayında da yine 15 yaşında bir iş var.
1: Evet.
0: 17 gün. Diyelim ki bu 99'un 15 yaşında bir fabrikada sizi işe aldılar. Ne iş yaptınız da bilmiyorum. 15 yaşında bir çocuk fabrikada ne yapabilir? Uzun vadeli sigorta kollarından da sigortalı yaptılar. Ama fiilen çalışma ve prim de yatırılması lazım. O zaman EYT'li olursunuz. Yani bu kadar bilinmezin içinde bir şey de söylemek istemiyorum ama diyelim ki her şey lehinize gelişti. O zaman 5975 günle emekli olursunuz. Tabii emeklilik için 2027 yılında 25 yılın dolmasını da beklemek lazım. Evet. Ama burada çok bilinmez var. Yani buradan bir emeklilik çıkmaz diye düşünüyorum. Çünkü 15 yaşında bir fabrikada 17 gün bir çocuk ne yapmış olabilir yani?
1: Evet. Peki
0: devam 11 edelim. Yaşında nasıl bir staj yapmış olabilir yani? Evet.
1: Fatih Demirci. 1981 doğumluyum. 96'da çıraklığım var. 2001 yılı Şubat'ta girişim var. 2001 yılında askere gittim. Askerliğimi ödersem geriye çekilip EYT'den yararlanabilir miyim? 6000 günüm var.
0: Şimdi şöyle, askerlik 2001 yılının ikinci ayından önce ise,
1: evet,
0: ki mümkün değil yani. 2001 yılında ikinci ayında işe girmiş ama öncesinde bir 17-18 yıl ay askerliğin olması mümkün mü?
1: Mümkün değil.
0: Çünkü 81 doğumlu yani, evet, 20 yaşında askere gitse 2001 yılında muhtemelen işe girmeden önce gitmiş, sonra gitmiş. Dolayısıyla bir işe yaramayacak. Diyelim ki eğer öyle bir şey olsaydı, mesela 81 doğumlu değil de 70 doğumlu olsaydı, 90'da askere gitmiş olsaydı 17 aylık bir ödemeyle EYT'li olurdu. Dolayısıyla hani burada askerliği ne zaman yaptığınızı da keşke söyleseydiniz. Hani 2001'ini söylemişsiniz ama
1: ayı söylemediği için.
0: Yani zaten mümkün değil. Hani 2001'in birinci ayında askere gitti diyelim. İkinci ayında nasıl işe girsin?
1: Evet.
0: O da mümkün değil. Dolayısıyla hani buradan bir EYT çıkmaz. Siz bir 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet. Kubilay Saraçoğlu. 4 ay emeklisi kadın veya erkek. 4 ay emeklisi eşinin, kadın veya erkek, vefat etmesi durumunda eşinin emekli maaşını da kendi aylığına ek olarak alabilir mi?
0: Alabilir. Yani ölüm maaşında, eşten alınan ölüm maaşında çalışabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Mesela emeklisin, bir işte de çalışıyorsun, eşinin de maaşını alabilirsin. Yani 3 maaşı da alabilirsin. Ama oran %75'ten %50'ye düşüyor. Evet.
1: Melisa Sayıklar. Emekli olurken mesai ve yemek parası gibi yan haklar emekli maaşına yansır.
0: Yansımaz. Yani emekli maaşını belirleyen şey sizin ödediğiniz primlerdir. Bunlar eğer düzenli oluyorsa, mesai çok düzenli olan bir şey değil, kıdem tazminatına yansıyan ödemeler. O yüzden emekli maaşıyla bir ilgisi yok.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Mesut Öztürk. Annem 1974 doğumlu, 2006 SSK girişli ve hala çalışmakta. 4400 SGK primi var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü tamamlayacak, bir de 58 yaşını bekleyecek.
1: Mahmut Dişli. Tazminat ödemelerine sınırlama getirildi. Asgari ücretten yüksek alıyorum ama brüt ne kadar yüksek olsa da yıllık 65 bin lira diye hatırlıyorum. 6 ayda mı değişiyor yoksa yılda bir mi?
0: Evet, tazminat ödemelerine bir sınırlama getirilmedi. Kimsenin öyle bir sınırlama getirdiği yok. Bu bilgiye inanmayın. Sadece kıdem tazminatı tavanı var. Bu da her 6 ayda bir, Ocak ve Temmuz'da değişiyor. Şimdi de değişti. Onu ilk baştaki tablolarımızda vermeyi unuttuk. Onu da söyleyelim. 73.730 lira oldu. Memur maaş artışı kadar artıyor.
1: Evet. Peki bir sonraki sorumuza devam ediyorum. Ben art

0: 2000'den Hızır Aydın. 2005 girişliyim. 5948 günüm var. %57 süresiz raporum var. Engelli emeklisi olabilir miyim demiş.
1: Olabilirsiniz ama işte bu iş gücü kaybınızın %57 olarak SGK tarafından da onaylanması lazım. Olursa 16 yıl 3700 gün ile emekli olursunuz. Evet. İkisi de dolmuş.
0: Bülent Balçukova. 4 Nisan 1975 doğum tarihim, 7 Eylül 98 işe giriş tarihim, 908 prim SGK'dan toplam 7250 gün 4B'den prim ödedim. Ne zaman emekli olurum? 2000'den beri Fransa'dayım. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi şu 7250'yi yurt dışı borçlanmayla 9000 güne tamamlasın. Bak şimdi mesela bu izleyicimiz çok avantajlı. Türkiye'den fazlaca primi var. Yurt dışından fazla prim satın almadan emekli olabilecek. 9000 günü tamamlayıp emekli olsun. Hem EYT'li olmuş hem de çok fazla yani 1750 gün satın alacak. Dolayısıyla hemen emekli olacak.
0: Evet. Ozan Köseoğlu. Bağkur'dan emekliyim ama 3000 üzerinden olanlarda olanlarla aynı parayı alıyor. 5000 üzerinden alanlarda aynı parayı alıyor. 9000'den üzerinden Bağkurlar da aynı parayı alıyor. Ve bunların hepsi askeri olarak fark olmuyor mu? Bununla ilgili bir çalışma var mı demiş.
1: Şimdi 3000, 5000, 9000 aynı parayı alıyor demek hani hani bunu nereden biliyorsunuz aynı parayı alıyor? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Herkesin ödediği primle maaşı belirleniyor ve kimsenin maaşı kimseyle eşit değil bir kere emeklide. Çok spesifik bir yer. Herkesin farklı durumu var. O yüzden yani bu bilgi yanlış. Hani siz bir şeyi anlatmaya çalışmışsınız onu anladım. Taban maaş meselesi. Az önce de onu söyledim. Kimse kimseyle aynı maaşı almıyor. Sadece düşük maaşlara devlet bir destek veriyor. Hepsi evet.
0: Fethiye Emengen. 1987 doğumluyum. 2008 yılında sigorta girişim oldu. 2010 yılında da 9 yıllık sigortam yattı. Daha sonra hiç çalışmadım. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 gün ve 58 yaşla emekli olursunuz.
0: Cenap Unsal. 15 Ocak 1990 SSK girişliyim. 3278 günüm var. 54 yaşındayım. 28 senedir yurt dışında yaşıyorum. 3600 günle 60 yaşı beklemek mi? Aradaki primi ödeyip hemen emekli olmak mı mantıklı?
1: Şimdi şöyle aradaki primi ödemeye kalkarsanız Bağkurlu olursunuz. 9000 gün gerekir hemen emekli olmak için. Ama şurada işte bir 400 güne yakın bir prim ödeyip 60 yaşında da emekli olabilirsiniz.
0: Mustafa Bozdemir. Eşim 81 doğumlu. 2004-2007 yılları arasında ücretli öğretmenlik yaptı. 2007'de devlet memuru olarak çalışmaya başladı. 6300 günü var. Ücretsiz izne ayrıldı. Bitince istifa edecek. Emeklilik durumu nedir?
1: 20 yıl 58 yaş şartları var.
0: İbrahim Yasam. 2003 Mart girişliyim, 77 doğumluyum. Ne zaman emekli olurum?
1: 7000 gün, 60 yaş şartları var. Prim de olacak, yaş da olacak. Daha çok eksik.
0: Osman Meşe. Yurt dışından yazıyorum. 1 Eylül 97 sigorta başlangıcım var. Almanya'da 2017'de 3600 gün prim günü yatırdım. Acaba EYT'den faydalanabiliyor muyum ve tam zamanlı çalışma yurt dışı olacak?
1: Şimdi Türkiye'de sigortası yok. Parayı yatırdığı tarihe göre bir başlangıç belirleniyor ama Bağkur olduğu için 3600'den değil en az 5400 gün gerekiyor. Yurt dışında tam zamanlı çalışmayla ilgili de bir çalışma yok henüz.
0: Adem Durak, 2000 sigorta girişliyim, askerliğe borçlanırsam EYT kapsamına giriyorum, kamuda çalışıyorum, emekli sandığında işe giriş ileri çekiliyor mu demiş.
1: İleride çekilmiyor, geride çekilmiyor. Yani askerlik sigortadan önce ise biliyorsunuz SSK'larda borçlanınca geri çekiliyor ama kamuda bu yok.
0: Osman Özener 2 Ocak 96 SGK girişli olarak 696 kanun hükmünde kararname ile üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var. Fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda? Bu da son sorum.
1: Şimdi 696 kanun hükmünde kararname taşeronların devlet işçisi olması. Çalıştıkça maaşım düşüyor diye bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey kişi kim diyorsa sakın inanmayın. Emekli olduktan sonra da çalışma imkanı var. Ama devlet bunu çok kabul

0: kabul etmiyor. O yüzden de emekli olmamış izleyicimiz. Kendisi karar verecek. Ya burada evet. çalışmaya devam edip o maaş alacak, emekli maaşlarını kaçıracak ya da emekli olup başka bir yerde çalışıp hem emekli maaşı hem de maaş alacak. Evet.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Faruk Erdem. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

Günaydın. Bugün 7 Temmuz Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Bugün Türkiye NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve çok sayıda lider aynı masada buluşacaklar. Masadaki başlıklar sadece güvenlik değil, Ukrayna, Orta Doğu, savunma harcamaları, savunma sanayi işbirlikleri, F-35 süreci, enerji güvenliği ve küresel ticaret dengeleriyle zirvenin en kritik gündem maddeleri arasında yer alıyor. Çünkü bugün Ankara'dan verilecek mesajlar yalnızca diplomatik ilişkileri değil, savunma sanayi hisselerinden enerji fiyatlarına, dövizden altına, küresel risk iştahından Borsa İstanbul'a kadar piyasalardaki fiyatlamaları da doğrudan etkileyebilecek. Biz de bu sabah NATO zirvesinin stratejik, ekonomik ve piyasa boyutuna birlikte bakacağız. Ve tabii ki siz bugün de ekranınızda sadece rakamları, verileri, grafikleri veya haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resimde izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

7 Temmuz gündem başlıklarına hızlıca bakalım, gündemde neler var? Dünyanın gözü Ankara'da dedik. NATO Liderler Zirvesi birazdan başlıyor. Bugün başlıyor. Bütün programı saat saat birazdan ekrana getireceğiz. Gözler Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak. Önemli başlıklar var. İki liderin görüşmesinde ele alınacak. F-35 programı var. Katse yaptırımları var. İki liderin verdiği mesajlar da çok önemli olacak bugün. Ve Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamaları önemli. Türk savunma şirketlerini ön plana çıkaran bir açıklama yaptı. Birazdan daha da detaylandıracağız ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Türkiye dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda ifadesini kullandı. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi hızlıca verilere bakalım. Son fiyatlamalar bize ne söylüyor? Brent petrol 0.64'lük yukarı yönlü hareketle 72,5 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons altına bakalım. Ons altında son durum ne? Kıymetli metaller tablosunda kırmızı bir tablo var. Ons altın geri çekildi. 0.78'lik düşüşü var. 4132 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında %1,5'luk bir geri çekilme takip ediyoruz. 61,1 dolarda. Ve platine bakalım. 0.83'lük düşüş var. 1620 dolardan fiyatlanıyor platin ve paladyumda da 0.48'lik aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Devam edelim Asya borsalarıyla. Çin Şangay geri çekildi. 3.999 puandan geçiyor. %1'lik düşüş var Çin Şangay'da. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. 0.12'lik bir yükseliş takip ediyoruz. Güney Kore %7,5'a yakın düştü. 7.470 puan seviyesinde. Hong Kong'da 0.52'lik kayıp var. 23.494 puandan fiyatlanıyor. Devam edelim Amerikan borsalarıyla. Dow Jones yükseldi. 0.13'lük kazancı var. Nasdaq'ta 0.98'lik geri çekilme takip ediyoruz. Ve S&P 500'de 7.522 puanda o da 0.20'lik geri çekilme hareketi gösterdi. Devam edelim. NATO zirvesinde bugün saat saat programa bakalım. Saat 10'da Savunma Sanayi Forumu başlıyor. Ata Kongresium'da açılışı da NATO Genel Sekreteri Mark

0: Rutte yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı da foruma katılacak. Saat 15.15'te kritik görüşme Erdoğan-Trump zirvesi olacak. İki liderin mesajları tabii dikkatle takip edilecek. Saat 17'de Dışişleri Bakanları toplanacak ve NATO İstanbul İşbirliği girişimi ülkeleri bir araya gelecekler. 17.30'da Savunma Bakanları resepsiyonunu takip ediyor olacağız. 18.30'da Beştepe'de liderler resepsiyonu düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecekler. 19.45'te NATO-Ukrayna çalışma yemeğinde buluşacak ve 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları çalışma yemeği düzenlenecek. Devam edelim. Mark Rutte'nin önemli açıklamaları vardı. Stratejik mesajlar verdi Türkiye ile ilgili NATO Genel Sekreteri. Türkiye'nin NATO'daki liderliğini vurguladı. Türkiye'nin üretimi ittifaka güç katıyor dedi Mark Rutte. Savunma sanayi NATO'nun gündeminde ifadesini kullandı. Savunma yatırımları ekonomiye destek sağlayacak. Ankara zirvesi Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştiriyor dedi. NATO zirvesi başlamadan önce en dikkat çekici mesajlardan biri de tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi. Rutte, Türkiye'nin yalnızca 1952'den bu yana ittifakın en güçlü askeri üyelerinden biri olmadığını, aynı zamanda savunma sanayisiyle NATO'nun üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayan kritik ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı. Özellikle Aselsan başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin füze sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar birçok alanda NATO'nun ihtiyaçlarını karşılayan üretim gerçekleştirdiğini de söyleyen Rutte, savunma yatırımlarının yalnızca güvenliği değil, ekonomik büyümeyi, dönüşümü ve istihdamı da desteklediğini ifade etti. Aslında verilen mesaj sadece askeri değil. Türkiye artık NATO içinde yalnızca güvenlik sağlayan bir ülke değil. Aynı zamanda üretim yapan, teknoloji geliştiren ve tedarik zincirinin merkezinde yer alan ülkelerden biri olarak görülüyor ve savunma harcamalarının arttırılması yönündeki yeni NATO yaklaşımı düşünüldüğünde bu tablo Türk savunma sanayi şirketleri açısından yeni ihracat fırsatları ve yeni uluslararası ortaklıklar anlamına gelebilir. Şimdi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz zirvedeki Amerika-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmeler yaptı. Buyurun bakalım.
1: Olumlu mesajlar çıkacaktır. Ben Türkiye-Amerikan ilişkilerinde zaten bir kriz beklemiyorum. Yani hani o hatla ilgili orada bir sorun hattı yok şu anda zaten. NATO çerçevesinde de bir kriz beklemiyorum aslında. Çünkü öyle olsa zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hiç bu zirveye katılmazdı. NATO çünkü birlik beraberlik mesajı verilmesi noktasında çok önemli bir kurum. Yani caydırıcılığı bir sürü şeye dayanıyor tabii ki ama en nihayetinde herkes bu zirvelerde verilen o fotoğrafa ve transatlantik ilişkilerin, yani Amerika ve Avrupalı müttefikler arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna bakıyor. NATO'daki gelenek ne kadar büyük sorunlar olursa olsun o birlik beraberlik mesajının verilmesi üzerinde, çünkü yani NATO'yu zayıflatmak, yormak gibi bir amaç değil müttefiklerin amacı, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı bile bu değil. Amerika Birleşik Devletleri kendi stratejisi doğrultusunda NATO'yu başka bir yere dönüştürmeye çalışıyor. Zaten NATO 3.0 falan denilerek aslında bu da kabul edilmiş durumda müttefikler tarafından. Dolayısıyla eğer konjektürel, yani işte Trump'la liderler arasında bazen biliyorsunuz hiç bilinmeyen nedenlerle bazen fotoğraf krizi falan gibi şeyler olabiliyor. Yani o tür böyle sudan sabundan sebeplerle bir Avrupalı liderlerle Trump arasında bir kriz falan olmazsa NATO zirvesinden gayet olumlu mesajlar çıkacak. Bu olumlu mesajlar bir sebebi NATO'nun önemli bir zirvesi olması. Evet, NATO bir dönemecin eşiğinde bir süredir buraya doğru geliyordu 2014'ten sonra. Konvansiyonel caydırıcılığı daha güçlü olacak. Asimetrik tehditlere daha hazır. Bunun içerisinde işte dronların, yani drone ihlallerinin falan önlenmesinden tutun işte asimetrik saldırılara önlem almaya kadar su altı, su üstü, yer üstü, hava, bir sürü savunma unsurunun güçlendirilmesi, yeni bir dönüşüm de var. Yani mesele sadece daha Avrupalı bir NATO ordusu oluşturmak meselesi değil. Bunun tehcir

0: teçhizatının hem stratejik hem taktik seviye çatışmalara uygun teçhizatının hazırlanması. Yani NATO sadece asker falan aramıyor. NATO aynı zamanda işçi arıyor, fabrika arıyor, mühendis arıyor. Dolayısıyla son derece önemli ve maliyetli bir dönüşümün arifesindeyiz. Trump ve Amerika faktörü, Amerika'nın çok çok da güvenilir olmayabileceği ve her zamanda her istediğini gerçekleştiremeyebileceği gerçeği zaten bildiğimiz bir gerçekti ama bazı hadiseler bunun altını daha da çiziyor. Ve aynı zamanda da yani bugünün tehditlerinin doğası, algılanan tehditlerinin doğası NATO'yu bu dönüşüme itti. Ben bu dönüşümle ilgili olumsuz bir mesajın verileceğini falan hiç düşünmüyorum.
1: Bugün Ankara sadece Türkiye'nin değil, küresel güvenlik mimarisinin de merkezi haline geliyor. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki kırılgan dengeler, savunma harcamaları ve yeni güvenlik mimarisinin tartışıldığı son yılların en kritik toplantılarından biri olarak öne çıkıyor. Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan kritik görüşme olacak. Savunma sanayi işbirlikleri, F-35 süreci, bölgesel güvenlik, Ukrayna ve Suriye başlıklarının masada olmasını bekliyoruz. Programda ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajları, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin katılımı ve savunma sanayi forumu da yakından takip edilecek. Ankara'nın bu zirveye ev sahipliği yapması, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koyarken yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye bakış açısından önemli mesajlar verecektir. Piyasalar açısından baktığımızda ise zirveden çıkacak diplomatik mesajlar savunma sanayi şirketleri başta olmak üzere Borsa İstanbul, CDS Prime, yabancı sermaye akımları ve Türkiye'nin risk algısı üzerinde belirleyici olacaktır. Bu nedenle zirve yalnızca siyasi değil, ekonomik ve finansal piyasalar açısından da yakından takip ediliyor. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan da zirvenin Türkiye'ye etkilerini ve beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: Gelecek mesajlar çok önemli. Arkasından da bunların ne derecede uygulamaya alınacağı, uygulamada karşımıza çıkacağı, bunlar çok önemli bir hal alacak bu 2-3 günlük zirvede ve sonrasında. Sonrasında da somut adımlar takip edilecek. Tabii şimdi 2026 Ankara NATO zirvesi bence hani yıllık liderler toplantısı değil sadece. Birkaç onunla şey yapmak lazım. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Atlantik güvenlik sisteminin yeni küresel güç dengelerine nasıl uyum sağlayacağını tartışıldığı tarihi bir dönüm noktası olacak. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'nın güvenlik mimarisini kökten değiştirdi. Çin'in Hint-Pasifik'teki yükselişi, Orta Doğu'da İran merkezli gerilimler ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik önceliklerinin yeniden tanımlanmasına neden oluyor. Bu yeni tabloda da Türkiye yalnızca coğrafi konumu nedeniyle değil, asgari kapasitesi, savunma sanayi, enerji koridorları, lojistik altyapısı ve diplomatik manevra kabiliyeti nedeniyle de yeniden stratejik ağırlık kazanıyor. Burada da tabii Trump doktrini aslında söyleyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak daha az maliyet, daha fazla sonuç. Şimdi Donald Trump'ın dış politika yaklaşımı klasik Amerikan dış politika anlayışından önemli ölçüde ayrıldı. Temel hedef artık ABD'nin küresel liderliğini sürdürmekten ziyade bu tip liderliğin maliyetini azaltmak ve müttefiklerden daha fazla katkı almak üzerine kuruyor Trump doktrini. Artık NATO'da yük paylaşımlarının artırılması gerekiyor. Avrupa'nın savunma sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Trump'a göre ABD'nin kaynaklarını Çin rekabetine yönlendirmesi lazım. Savunma harcamalarının somut asgari kapasiteye dönmesi lazım. ABD'nin önceliği artık Avrupa değil. Soğuk savaş boyunca ABD'nin güvenlik önceliği Avrupa kıtasıydı ama Washington açısından temel stratejik rekabet artık Çin'le yaşanıyor. Diğer taraftan da arkadan gelen bir Hindistan var. O Hindistan olgusunda geri atmak lazım. Tabii bu üç sonucu da beraber getiriyor. ABD Avrupa'daki askeri yükünü azaltmak istiyor. Avrupa ülkelerinin kendi savunmalarını daha fazla finanse etmesini bekliyor. Türkiye gibi bölgesel güçlerine NATO için daha fazla sorumluluk üstlenmesini destekliyor Amerika Birleşik Devletleri. Bu nedenle artık Türkiye yalnızca NATO'nun güney kanadındaki bir ülke değil, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kafkasya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik bir güvenlik merkezi haline getiriyor. Tabii bu bağlamlarda enerji koridorları burada dikkat çekiyor. Türkiye'nin olası etkilerinden birisi de Avrupa'nın Rus enerji bağımını azaltma çabaları Türkiye'nin önemini bir kat daha artırıyor.
1: NATO'nun gündeminde milli gelirin %5'i oranında savunma harcamalarını artırma hedefi var. Tabii ortak üretim ve tedarik de gündemde olacak, yapılacak toplantılarda. Ankara Zirvesi'nin ekonomik açıdan en kritik gündemi diyebiliriz savunma harcamalarına. NATO üye ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine kadar savunma ve güvenlik yatırımı yapmasını hedefleyen yeni planın uygulama süreci de değerlendirilecek. Aynı zamanda savunma üretimi, ortak tedarik ve milyarlarca dolarlık yeni savunma sanayi anlaşmalarının da açıklanması bekleniyor. Bu nedenle de zirve yalnızca güvenlik değil, küresel savunma ekonomisi açısından da tarihi bir önem taşıyor. Ve Türk savunma sanayi de NATO zirvesinde bitine çıkacak. NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Türk şirketleri yabancı heyetlerle buluşacak. Ortak üretim fırsatları masada olacak ve ihracatta da yeni kapıların açılması bekleniyor. Zirvenin ilk günü düzenlenecek forum. NATO Savunma Sanayi Forumu Türkiye açısından en stratejik organizasyonlardan biri. Forumda NATO ülkeleri, savunma şirketleri ve yatırımcılar bir araya gelecekler. Ortak üretim, teknoloji transferi ve yeni işbirliği ele alınacak. Ankara sadece diplomasiye değil, savunma sanayi ihracatına yönelik yeni fırsatlara da ev sahipliği yapacak bugün. Özellikle Türk savunma şirketlerinin uluslararası görünürlüğü de daha da artacaktır. Devam edelim çünkü seans öncesinde. Şimdi canlı yayın konuğum var. Visne Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Barışcan Yücel bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Önemli bir gün, iki gün ev sahipliği yapacağız NATO zirvesine. Türkiye'nin hem konumunu hem NATO içindeki gücünü, bölge ülkeleri arasında ne kadar güçlü bir aktör olduğunu da daha da göstereceği iki günden bahsediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ankara'da olmasını NATO zirvesinin?
3: Evet, NATO zirvesinin Ankara'da olması aslında birçok hem Türkiye için önemli gelişmeyi hem de NATO için önemli gelişmeyi daha da kritik bir evreye taşıyor diyebilirim. Çünkü Trump'ın son 5-6 ay içindeki yapmış olduğu açıklamalara baktığımızda NATO'dan ayrılmakla tehdit ediyor birçok NATO üyesini ve Avrupa Birliği'ni. Böyle bir olayın yaşanması ihtimal düşük. Ama oldu ki yaşandı diyelim. Türkiye şu anda ABD varken en büyük ikinci orduya sahip NATO'da. Böyle bir durumda birinci ordu statüsüne gelebilir. Ve bambaşka bir hikaye yaşanıyor olabilir diyebilirim. Ama bu masadaki en düşük olasılık. Onun dışında baktığımız zaman Türkiye için şöyle çok çok önemli. Katsa yaptırımları tartışmaya açılacaktır. F-35 motorları ve bundan sonraki süreçte Türkiye-ABD arasındaki birçok konudaki işbirlikleri masaya yatırılacaktır. Bu konudan çok önemli. Buradan gelebilecek pozitif gelişmeler ilerleyen zamanlarda hatta Türkiye'nin notlarda ve görünümlerde yukarı yönlü revizelerin yaşanmasına neden olabilir kredi derecelendirme kuruluşlarından diyebilirim. Baktığımız zaman ABD zaten Trump koltuğa ilk geçtiği günden itibaren ticaret savaşlarına ilk başlattığı andan itibaren milli gelirin %5'i kadar savunma bütçesi ayrılmasını istiyor. Ve bunu Avrupa Birliği'nde bu oranına yaklaşabilen bir ülkede yok. ABD tek başına, ben Trump'ın şu açıklamalarını gördük, tek başına biz üstleniyoruz NATO'nun bütün giderlerini, diğer ülkeler de elini taşın altına koymak zorunda gibi açıklamaları olmuştu. Hatta Fransa ve diğer ülkelerden gelen karşıt açıklamalarla birlikte ABD yaptırımlarını vergisel olarak ve gümrük ticareti yaptırımlarını ciddi anlamda arttırmıştı. Şimdi bu süreçte zaten sıcak savaş ortamı yukarıda Rusya

0: Ukrayna ile var. Ukrayna'nın gidişatının da belirlenebileceği bir toplantı olacağından dolayı ayrıca önem arz ediyor diyebilirim. İsrail, ABD, İran arasındaki savaşın şu an için bir miktarda dinginleşmiş gözüküyor olsa da Netanyahu cephesinden son dönemlerde gelen açıklamalarda işte F-35 uçaklarının, motorlarının vesaire Türkiye'ye satılması durumunda Türkiye'nin bölgedeki aktörlük olayını daha da ciddi geliştirebileceğini ve bunun İsrail'e zarar vereceğini, bu yüzden de Amerika'ya bir uyarıda bulunmuştu. Ama Trump da üstüne basa basa şunu söyledi: Netanyahu bence biraz daha cahilce davranıyor. Türkiye orada çok büyük bir güce sahip ve benim çok iyi bir müttefikim. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı NATO görüşmelerine katılmayacağını bile dile getirmişti Trump. O yüzden ben bugünkü görüşmelerin ve yarın uzayacak görüşmelerin Türkiye'nin lehine sonuçlarla çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'nin masadaki en büyük kozlarından bir tanesi de son dönemlerde Yunanistan-İsrail arasında gelişen yeni ittifakla birlikte Güney Kıbrıs tarafında yaşanan gelişmelerin Türkiye tarafından hoşnutsuz bir şekilde karşılandığını daha önceden zaten diplomatik yollarla dile getirmişlerdi gerekli devlet mercileri. Bunun yine ben masaya yatırılacağını düşünüyorum. Özellikle Yunanistan sorununun ve Güney Kıbrıs sorununun. Onun dışında PKK gibi, YPG gibi terör örgütlerine yönelik ABD'nin son dönemlerde bir desteğinin olmayacağını açıklamışlardı. Bence Sayın Erdoğan gene bu konuyla ilgili Trump'la daha detaylı görüşecektir diyebilirim. Ben bu konuşmanın akabinde, bu görüşmelerin akabinde Türkiye savunma sanayinin ve enerji sektörünün, savunma sanayinin yanında ağır metal sanayinin de pozitif etkileneceğini düşünüyorum. NATO ile işbirliği yapabilecek, ihale alabilecek gayrimenkul yatırım ortaklığı ya da holding şirketleri olabilirse ilerleyen zamanlarda onların da pozitif ayrılacağını düşünüyorum. O yüzden bence Türkiye'nin ana gündem konusu bu toplantıda çok derin ve fazla. 4-5 tane ana başlığa indirgiyoruz ki bu daha da artabilir alt başlıklarla. O yüzden ben olumlu geçecek bir görüşmenin hem Türkiye'de birçok alana pozitif etki edeceğini ve bunun domino etkisiyle daha da fazla alanı silsileyle etkileyeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul'a pozitif bir enerjinin tekrardan akümüle edileceğini düşünüyorum. Ve Türkiye'nin son dönemlerde hem zaten diplomatik, uzlaşmacı, barışçıl söylemlerinden dolayı birçok masada kazandığını görüyoruz. Bence NATO zirvesinde de Türkiye için gerçekten pozitif, olumlu sonuçlar çıkacak diyebilirim.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve başlamadan önce dikkat çeken açıklamaları vardı. Onları da aslında detaylıca konuşmak istiyorum. Çünkü Türkiye yalnızca 1952'den beri ittifakın en güçlü askeri üyelerinden biri değil. Üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlayan kritik de bir ülkede de. Özellikle de Aselsan başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin füze sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar pek çok alanda NATO'nun ihtiyaçlarını karşılayan üretim gerçekleştirdiğini de söyledi. Mark Rutte'nin Türkiye'nin gücünü daha da ortaya çıkaran bu açıklamalarını siz nasıl yorumladınız?
0: Yani zaten bundan 2-3 ay önce zaten geldiğinde gene Aselsan'ı ziyaret etmişti ve orada da çok ciddi önemli açıklamalarda bulunmuştu. Zaten Aselsan göz bebeğimiz, şöyle hem çelik kubbenin inşasında hem birçok alanda ciddi anlamda ihracatını arttıran, siparişlerini arttıran, order backlog sipariş sayısının çok ciddi bir şekilde global rakipler arasında da önemli ön plana çıktığı bir şirket olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca bu sadece Aselsan'la değil, borsaya kote olan olmayan, Baykar gibi, işte Roketsan, Havelsan gibi birçok önemli savunma sanayi şirketimiz var. Borsaya kote olan Altınay Savunma çok ciddi önemli niş bir alanda hizmet veriyor. SDT Uzay gibi birçok alan ve şirket aslında savunma sanayine ya birebir de direkt hizmet veriyor ya da aynı masada oturuyorlar, dirsek temasıyla birlikte gene aynı alana hizmet veriyorlar diyebilirim. O yüzden bu tarzdaki şirketlerin pozitif gelişme ihtimali kuvvetli. Baktığımız

0: Her ne kadar Türkiye çok uzun süredir, yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan itibaren bir sıcak savaşın içinde yer almasa da Türkiye savunma sisteminin ürettiği son ürünler çok ciddi şekilde 3 ayrı kısa vadede yaşanan savaşta ya da operasyonlarda ciddi anlamda test edildi. Zaten hem Orta Asya'dan hem Güney Asya Pasifik'ten hem Afrika'dan ciddi anlamda Türkiye savunma sanayine talebin arttığını görüyoruz. Ben ilerleyen zaman dilimlerinde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden de ciddi anlamda Türkiye savunma sanayine önemli talebin bir şekilde artış göstereceğini düşünüyorum. Çünkü İsrail savunma sistemleri ve ABD savunma sistemleri Orta Doğu ve Körfez ülkelerini İran onları vururken koruyamadı. Koruyamamasının altında başka nedenler de araştırılabilir. Ama o yüzden bence artık son dönemlerde ülkedeki, çevredeki en diplomatik ve uzlaşmacı, barışçıl dille konulara yaklaşan, metanetli konulara yaklaşan ve savunma sanayinde de her geçen gün ileriye giden ülke olan Türkiye'ye yönelik talebin özellikle bu tarzdaki alanlarda ben artış göstereceğini düşünüyorum diyebilirim.
1: Savunma sanayinde özellikle ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda anlaşmalar tabii açıklanması da bekleniyor zirve boyunca. Ne dersiniz, Borsa İstanbul'da hangi sektörlere yarar, pozitif yazar?
0: Ben Borsa İstanbul tarafında direkt birebir savunma merkezli şirketlere ben pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Ama ekstra olarak dolaylı yönden savunma sanayine hizmet veren, işte yani otomotiv sektöründedir ama savunma sanayine hizmet veriyordur. Ya da bilişim, teknoloji, çip, haberleşme alanındadır, savunma sanayine hizmet veriyordur. Ya da uzay araştırmalarındadır, daha farklı bir elektrifikasyon üzerine kurulu bazı çalışmaları vardır. Gene pozitif yansıyabilir. Ya da NATO'nun ya da ilerleyen zamanlarda Suriye'nin yeniden inşasında, Ukrayna'nın yeniden inşasında NATO'nun da işbirliği içinde olacağı yeni inşalar yapılırken, oralar tekrardan inşa edilirken bu süreçte önemli rol alabilecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve holdinglerin pozitif ayrışma ihtimali var. Özellikle dediğim gibi Altınay Savunma ve SLT Uzay Savunma ve Aselsan çok ciddi anlamda pozitif ayrışabilir. Ve bunlara da ekstra olarak bu alanlarla ilgili olarak çalışan, birbirleriyle ilişki içinde olan ya da iştirak olarak tanımlanabilecek birçok şirkette eşlik edebilir. Özellikle Türkiye'nin, yani Borsa İstanbul zaten ucuz, FKF'de FOMEP oranından göre birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülke bazında. Ama ben bu süreçten Borsa İstanbul'un pozitif etkilenme ivmesini arttırarak ucuz olan bir ürünün hem ucuzluğundan talep gördüğünü hem de gerçekten performansından da ötürü talep gördüğü bir sürecin başlayacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi gündemde, NATO üyelerinin gündeminde tabii enerji güvenliği de var. Türkiye'nin enerji koridoru rolünü ekonomik açıdan daha kıymetli hale getirebilir mi bu gündem?
0: Kesinlikle getirir. Zaten Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne yeni bir enerji hattının yapılacağı ve Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinden gelecek yeni hatlarla enerjiye ulaşacağı zaten daha önceden konuşulmuştu. Bakü-Ceyhan boru hattından Türkiye zaten nemalanıyor. Moldova ve Romanya üzerinden daha önceden yapılmış anlaşmalar var. O yüzden ben Türkiye'nin enerji akışında son dönemlerde bu konveksiyonel enerji, yani petrol yakıtları üzerine, doğalgaz üzerine enerji tarafında da bir geçiş üssü, bir ana üst dağıtım merkezi olduğundan dolayı ekstra pozitif etkileneceğini düşünüyorum. Ama bir de Türkiye coğrafik olarak da ciddi anlamda çok uygun alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarına, Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılmasına, bu alanlara yönelilmesine, bu alanlara yatırım yapılmasına. O yüzden artık enerjide dışa bağımlılığında minimuma inmesi açısından birçok ülke kendi enerjilerini bu tarzdaki enerji kaynaklarıyla üretmeye çalışıyor. Hem enerji

0: geçiş noktasında önemli bir rota olacağımızdan dolayı hem de Türkiye'nin alternatif enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi atılımlar geliştirdiği bir süreçte olduğumuzdan dolayı enerjinin her türlüsü, yani trafo, şartel olur, ekipman olur, güneş enerjisi, işte rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji santralleri veya da işte petrol rafineri şirketleri, doğal gaz dağıtım şirketleri, hepsinin iç içe girdiği ciddi bir enerji dönemi başlıyor ve Türkiye'de bu rolde büyük bir pozisyon elde etmiş durumda. Önceden itibaren yapmış olduğu doğru atılımlarla son dönemde de enerji ve savunma sektörü parlarken Türkiye bu ikisinden de ciddi anlamda önemli bir şekilde pozitif etkilenebilecek bir ülke diyebilirim.
1: O zaman enerji hatları ve ulaşım koridorları üzerinden Türkiye'nin hem lojistik hem de liman yatırımları açısından yeni fırsatlar çıkar mı ortaya?
0: Kesinlikle çıkar. Özellikle zaten Çin'in yapmak istediği yeni dünya düzenindeki kendi ticaret yolunda Türkiye'nin etkisi var. İran'ın Avrupa'ya açılma konusunda Türkiye'nin etkisi var. Rusya'nın aşağıda belli bir blokaj uygulaması konusunda Türkiye'nin etkisi var. Göçmen konusunda Türkiye'nin etkisi var Avrupa Birliği açısından. Yani Türkiye son dönemlerde her konu başlığında o kadar kritik alanda yer alıyor ve o kadar kritik virajları çok doğru bir şekilde yol alıyor ki bu süreç Türkiye'ye doğrudan da dolaylı olarak ilerleyen zamanlarda pozitif yansıma etkisi çok kuvvetli ki petrolün yüzhanelerin üstüne çıkmasıyla birlikte biz baktığımız zaman bu süreçten en az etkilenen enflasyon bakımında da enerjiye ulaşım bakımında da jet yakıtı üretme bakımında da en az etkilenen ülkelerden birisi Türkiye oldu. Hatta bu süreçten pozitif etkilenerek yeni pazarlar elde etti. O yüzden ben Türkiye'nin son dönemlerde gerçekten pozitif bir şekilde yelkenini rüzgarı dolduracağını ve önemli yolları, önemli virajları çok ciddi bir şekilde kat edeceğini düşünüyorum.
1: Tabii küresel sermayenin de yakından izlediği bir risk primi var. Bu anlamda Türkiye'nin NATO içinde konumunu daha da güçlendirilmesi nasıl ülkeye bir girdi sağlar sermaye akımları açısından?
0: Yani baktığımız zaman bir defa savunma sanayi çok ciddi bir şekilde talep toplarsa ki toplayacaktır, topluyor da şu anda. Oradan ciddi bir döviz girişi olacaktır. Hem hizmet hem de savunma sanayinde metal yerli ekipman ya da direkt altyapı, beyin, çip tedariği gibi. Onun dışında Türkiye'nin bölgedeki konumlanmadaki askeri gücünü arttırıyor olması, savunma sanayindeki gücünü arttırıyor olması ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın arasının ilişkilerinin çok iyi gidiyor olması, Trump'ın son dönemlerde hem Türkiye hem Sayın Erdoğan için güzel açıklamalarda bulunuyor olması, ilerleyen zamanlarda ABD-Türkiye işbirliği ile birlikte Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde, Balkanlarda, Kafkasya coğrafyalarında Türkiye'nin üstün rol oynadığı önemli gelişmelerin içinde Türkiye yer alacaktır. CDS'lerdeki düşüş de zaten geleceğe yönelik pozitif beklentiyle düşüyor. Yani Ortodoks pazar politikası uygulayan, rasyonel zeminde hareket eden bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var. Uzun süredir enflasyonla mücadele ediyor. Çok ciddi şekilde faiz indirimine ara verip pas geçme sürecini yaparken farklı açık piyasa işlemleriyle, sıkı para politikasıyla enflasyonla mücadeleye devam ediyor. Gri listeden çıkmışız. Son dönemlerde gerçekten uzlaşmacı, diplomatik bir tavırla hiçbir savaşın içinde yer almayıp ama masada da bürokratik dille sonuca götürecek, ulaştıracak önemli kararları alan bir ülke haline gelmişiz. Bu tarzdaki gelişmelerin hepsi, yani sadece bir taraftan değil, bu para piyasalarıyla, mali piyasalarla, politik, siyasi politik gelişmelerle birçok alanla Türkiye son dönemlerdeki yaşadığı gelişmelerden dolayı zaten CDS'lerde düşüş yaşandı. Bu düşüşün yaşanması bence yatırım yapılabilirlik seviyesini de daha yukarı çekecektir ve bu yüzden Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda çok önemli bir pozitif potansiyeli var. Hem bölge ülkelerinde hem

0: gelişmekte olan ülkeler arasında hem de gelişmiş olarak adlandırılabilecek ülkeler arasında, özellikle 2027-2032 yılları arasında Türkiye çok bambaşka konuların ana başlığı olmaya başlayabilir.
1: Tabii zirvede sadece savunma sanayi değil, yapay zeka, siber güvenlik ve uzay teknolojisi başlıkları da var. Sektörel açıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Oradan gelecek mesajlar nasıl etkileyecek?
0: Tabii ki teknoloji ve yapay zeka ile ilerleyen bir savunma sanayi var zaten ve birçok konu, birçok alan artık bu alanlar üstüne ilerliyor. Bu o konuların ben yüksek teknoloji ürünü alabileceğimiz, katma değeri çok yüksek olabilecek, artı değer üretebilecek, yeni unicornlar üretebilecek, milyar dolarlık projeleri Türkiye'ye çekebilecek, yeni yazılımsal, teknolojisel, altyapısal gelişmelerin yapılması, bu sadece savunma sanayinde de değil, birçok alanda, global anlamda ülkelerin bu yolda gidiyor olması ve Türkiye'nin de bu noktada önemli bir yol kat ediyor olması zaten pozitif olarak genel durumlara etkileyen bir durum. Ama sadece teknolojinin savunmayla birleştiği gibi düşünmemek lazım. Teknolojinin sağlıkla birleştiği, biyomedikal gibi, çip gibi ya da daha çok biyolojik aşı ve sağlık üzerine kurulacak teknolojik gelişmelerde ilerleyen zamanlarda pozitif etki yaratacaktır. O yüzden ben Türkiye'nin teknolojiyi, yapay zekayı doğru kullanmasıyla ve daha da doğru kullanmaya devam etme ihtimaliyle birlikte hayvancılık, tarım gibi alanlarda yapılacak yapısal reformlarla diğer gidilen iyi konular üst üste koyulduğu zaman dediğim gibi önümüzdeki 5 senenin çok ciddi anlamda rakiplerini geride bırakan ülkesi olacaktır diyebilirim.
1: Tabii aynı zamanda da Türkiye'nin NATO içindeki o stratejik konumunu güçlendirmesi, dolaylı olarak da olsa kredi derecelendirme kuruluşları açısından Türkiye değerlendirmesinde bir etki yaratır mı?
0: Yani direkt birebir ana başlık olarak etki yaratmaz ama pozitif etki yaratacak haber başlıkları arasında tabii ki yer alacaktır. Birebir ama dediğim gibi şu kadar katsayıyla etki yaratır demektense biraz daha pozitif gelişmelerin Türkiye'nin ağırlığının artmasıyla birlikte daha yukarı yönlü revize edilme ihtimali kuvvetli tabii ki.
1: Ekonomi perspektifinden baktığınızda bu zirvenin Türkiye açısından en önemli kazanımı ne olacak?
0: Bence Türkiye'nin en önemli kazanımı bir defa diplomatik ve uzlaşmacı diliyle birlikte sağlamış olduğu ve yerini sağlamlaştırmış olduğu birçok masada daha üstün bir aktör haline gelecek. Onun dışında özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye tabiri caizse yavaş yavaş yanlamaya başladığını, görmeye başladığımız bir süreç haline gelecek diyebilirim. Onun dışında Körfez ülkelerinin ve Orta Doğu'nun Türkiye'nin çok büyük müşterileri olma ihtimalini beraberinde getirecek diyebilirim. Ve önemli olarak da tabii ki dünya üzerinde savunma sanayinde ciddi atılım gerçekleştiren son dönemlerdeki ender ülke olarak Türkiye'nin savunma sanayindeki sürecini bir adım daha ileri atacaktır diyebilirim.
1: Tabii oradan çıkacak mesajlar, zirveden çıkacak mesajlar fiyatlamalarda da belirleyici başlıklar olacak aslında. Şu andaki fiyatlamalara baktığınızda altın ons, petrol tarafı ne söylüyor size? Dolar endeksi, Amerikan tahvilleri nasıl bir tablo var karşımızda fiyatlamalarda?
0: Altın ons tarafında yani 4700 gibi önemli bir pivot direnç var. Bu seviyenin üstüne çıkamadığımız sürece satış baskısı devam eder. Ama 4000'lerin altında da çok fazla bir kalıcılık sağlayamadığını gördük. Özellikle 3950-3850 bandına doğru yeniden bir düşüş yaşanırsa net bir alım fırsatı verir, onu söyleyebilirim. 4000 seviyesinin üstünde yaşanacak kapanışlarda ise 4200'lerin üstüne yeni alıcılı ataklar gözlemleyebiliriz biz. Ama kısa vadede yukarı yönlü momentumun tetiklenebilmesi için 4200 seviyesinin üstünde haftalık kapanış görmemiz lazım. Orta ve uzun vadede de tekrardan yukarı yönlü potansiyelini atış göstermesi için ise 4700 üstünde aylık kapanış görmemiz lazım diyebilirim. petrol tarafında 3 alemlerin artık bir miktar uzak senaryo kaldığını, 72 dolar seviyesinde çift yönlü bant hareketi yapacağını, 72 dolar pivot seviyesinin altına indikçe kısmi tepki alımlarıyla karşılaşacağını, üstüne çıktıkça da kısmi satış baskısıyla karşılaşacağını düşünüyorum petrol için diyebilirim. Onun dışında bakacak olursak gümüş tarafında tekrardan bir toparlanma ihtimali kuvvetle muhtemel. ABD 10 yıllık tahvillerine Çin ve Japonya artık taşımıyor. ABD'nin borcu çok fazla arttı. 39 trilyon doların üstüne çıktı. Bunun ödemesi gün geçtikçe zorlaşıyor. O yüzden ABD ekonomisine olan güven birçok ülke tarafından azalıyor. Ve ABD tahvillerine eskisi gibi güvenli liman talebi görmediği gibi birçok ülkede talep göstermiyor artık diyebilirim. Onun dışında da baktığımız zaman dolar endeksinde 101 seviyelerin üstünde ben dolar endeksinin çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. Buradan bir geri çekilme yaşayacaktır. Özellikle 1.12.75, 1.13.10 bandı üzerindeki euro dolar fiyatlamaları tekrardan bize 1.20'lere doğru yükselişlerin temelini oluşturabilir. 1.32'lerin üstündeki kalıcılık sağlayabilecek bir sterlin dolar paritesi 1.40'lara doğru tekrardan sene sonuna doğru yükseliş tetikleyebilir. Özellikle euro dolar ve sterlin dolar tarafında yaşanma ihtimalini düşündüğüm yükselişle birlikte dolar endeksine 98 dolar seviyelerine doğru, 98 puan seviyelerine doğru bir düşüş gözlemleyebiliriz.
1: Peki bu zirve sonunda piyasaların en çok görmek isteyeceği mesaj ne olacak?
0: Yani bence piyasanın en çok görmek isteyeceği mesaj kassa yatırımlarının kalkması müthiş bir haber olur. F-35 uçaklarının motorlarını alma ihtimalimiz müthiş bir gelişme olur. İşte PKK, PYD gibi terör örgütleriyle arasına ABD'nin koyduğu mesafeyi devam ettirmesi güzel bir gelişme olur. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki yapılan yeni kendilerince anlaşmalar veya da farklı birlikteliklerin sonlanması ya da Türkiye'nin istediği şekilde ilerleyecek olması güzel sonuçları almamız anlamına gelir. Türkiye savunma sanayi sistemlerinin tanıtılması, onların yeni pazarlarda yeni müşteriler bulması güzel beklenilen sonuçlar olur. Ve bence bu sonuçların yani hemen hemen hepsini olmasa bile %70'ini, %80'ini elde ettiğimiz bir toplantı olacak diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, değerli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesine devam edelim. Thrive Yatırım Araştırma Direktörü Erencan Umut da NATO Liderler Zirvesi'nin yurt içi piyasalara etkilerini ve sektörler açısından beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: NATO özellikle de Ankara'da yapılması toplantının en azından bizim açımızdan çok fazla önem arz etmesini de beraberinde getiriyor. Tabii ki küresel ölçekte özellikle de Avrupa ve Amerika arasında NATO harcamaları, savunma sanayi harcamaları ve NATO içerisindeki aktiflik noktasında ciddi bir ayrışma ve anlaşmazlık var. Yani Amerika cephesi her defasında Avrupa'ya Türkiye'yi işaret ederek işte Türkiye gibi olmanız lazım. İşte Türkiye'nin Türkiye'yi örnek olarak gösteren bir noktada konumlandırdığını da görüyoruz. Yani hani bu bakımdan dolayı ortak bir konsensüs çıkacak mı? Hani oraya tabii ki ciddi anlamda odaklanacağız. Çıkmama ihtimali var. Yani bütün şartlarda anlaşmış bir NATO toplantısıyla Ankara'dan liderlerin ayrılması gibi bir ihtimal var mı dersiniz? Var ama düşük müdür? Düşüktür. Yani bununla beraber Türkiye ile alakalı sürece baktığımız zaman ben çok verimli, çok olumlu ve çok pozitif bir toplantı geçeceğini düşünüyorum. Savaş atmosferiyle beraber Türk savunma sanayi sektörü çok üst düzey bir performans gösteriyor. Özellikle de Aselsan liderliğinde baktığımız zaman yani halka açık şirketler üzerinde konuşmak gerekirse ciddi bir performans ve bu performansın devamı noktasında da ciddi bir potansiyel de var. Zaten küresel ölçekte çok ciddi bir savunma sanayi harcamaları artışı var ve bu hafta Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO toplantısında savunma sanayi harcamanın arttırılması noktasında bir anlaşma da çıkacaktır. Yani önünde sonunda bu anlaşmayı çıkacağını göreceğiz. Dolayısıyla zaten halihazırda çok ciddi pozitif performans gösteren savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin daha da iyi performans, daha da pozitif performans göstereceği bir kapı açılacaktır. Yani o bakımdan dolayı nasıl ki biz işte yarı iletken sektörüne yatırımların devam ettiğini söylüyoruz. Nasıl ki teknoloji sektörüyle alakalı pozitif ivmenin süreceğine ilişkin güçlü bir yorumlamanın olduğunu dile getiriyoruz. Aynı şey savunma sanayi hisseleri için de geçerlidir. Tabii ki ara sıra kar realizasyonları zikzaklar yapar fiyatlamalar noktasında ama önü çok açık olan bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü jeopolitik ve jeostratejik gelişmeler de dünyaya baktığımız zaman ciddi anlamda bu jeopolitik ve jeostratejik gelişmeleri daha da kuvvetlendiren bir atmosfer içerisinde olduğumuzu da değerlendirirsek ve önümüze baktığımız zaman bu atmosferin sönümlenmesinden ziyade daha da büyüme ihtimalinin olduğu bir atmosfer içerisinde olduğumuzu da denkleme katarsak savunma sanayi şirketlerin hisselerinin portföylerde kesinlikle yer alması gerekiyor.
1: Ankara'daki NATO zirvesinin etkisi tabii ki sadece diplomasiyle sınırlı kalmayacak. Küresel piyasalarda liderlerden gelecek mesajların enerji fiyatlarından altına, savunma hisselerinden risk iştahına kadar geniş bir alanda etkili olmasını bekliyor. Özellikle de Orta Doğu güvenliği, Ukrayna'ya verilecek destek ve Türkiye-Amerika ilişkilerine dair açıklamalar fiyatlamalarda belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Şimdi stratejist Eren Kuru değerlendirdi NATO zirvesinin piyasalara etkisini ve beklentileri. Buyurun bakalım.
3: Aslında burada hani beklentiler pozitif diye düşünüyoruz. Pozitif beklentilerle birlikte katsa yaptırımları olsun. Diğer taraftan işte Halkbank davasının pozitif tarafta ve ilerleyen süreçlerde Amerika'lı olan Merkez Bankası'ndaki bir takım beklentiler var. Bu da rezerv tarafında. Şimdi bunları hepsini yan yana koyduğum zaman hani bir negatif ya da bir nötr beklenti yok diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde hani biliyorsunuz ki hani Trump da hani Orta Doğu'da bir miktar daha hani baskınlığı sürdürmek istiyordu hani İran tarafındaki savaş yüzünden. Şimdi onu bir miktar daha NATO zirvesiyle bir miktar daha ön plana almak istiyor diyebiliriz. Yani kısaca özetlemek gerekirsek yani NATO başlığı ilk başta Türkiye'de olması büyük bir haber akışı. Diğer taraftan beklentiler de pozitif yönde olacağı için yani NATO zirvesinden pozitif beklentiler oluşacak diyebilirim. Bunun bize yansıması da aslında hani Trump'ın açıklayacağı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklayacağı bir takım maddelerle hani biz bunu net bir şekilde göreceğiz ama şu an hani beklentilerle birlikte pozitif bir tarafta yer alıyor piyasalar diyebilirim size. Risk primi aslında gelişmekte olan ülkelerle paralel hareket diyebiliriz. Çünkü hani eskiden bu yurt içindeki haber akışlarında bir miktar daha risk priminde etkisi vardı. Şu an o kadar risk priminin etkisi yok çünkü küreselle birlikte hareket ediyor artık. Küreselle birlikte dalgalanıyor risk primi ve risk priminden kastım hani sadece 5 yıllık tarafta değil, işte uzak taraftaki 7 yıllık, 10 yıllık kısa tarafta 3 ve 2 yıllık taraftaki tenörlü CDS'ler de buna bir miktar paralel hareket ediyor diyebilirim. Ancak hani 5 yıllık tenörlü kıymet CDS'ini konuştuğumuz için o ön planda. O yüzden hani şu an hani NATO tarafındaki zirvede eğer Türkiye etkileyecek ve çok pozitif bir haber akışı olmadığı sürece biz gelişmekte olan ülkelerle paralel hareket etmeye devam edeceğiz diyebiliriz. Ama buradaki hani sadece NATO başlığı altında konuşmamak gerek. Hani biliyorsunuz ki hani geçtiğimiz haftalarda hani risk primleri yukarı doğru geliştirmişti abi de tahvil faizlerinden dolayı. Şimdi o birlikler nötrle tarafta yer almaya başladı. Ve bu şekilde hani önümüzdeki haftalarda bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Diğer tarafta hani savunma sanayi tarafındaki beklentilerde de hani ilk başta biz daha çok Aselsan tarafında gördük. Diğer taraftan drone tarafındaki yatırımları gördük. Şimdi bunlar hepsini birbirine yan yana geldikten sonra hani bu savunma sanayinin ön planını kabul ediyorum ama önümüzdeki süreçte savunma sanayinin üzerinde bir miktar daha böyle utilitize dediğimiz sektörlerde bir miktar daha baskını görmeye başlayacağız.
1: NATO zirvesinin önemli başlıklarını birazdan devam edeceğiz. Önemli bir de halka arz haberimiz var, onu da verelim. Takviye edici gıda üreticilerinden Orzax İlaç halka arz sürecini tamamladı. Yatırımcılardan yoğun talep gören şirketin payları bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da Orzax koduyla işlem görmeye başlayacak.
4: Borsa İstanbul'da yeni bir halka arz daha yatırımcılarla buluşuyor. Takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzax ilacın halka arz süreci tamamlandı. 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında talep toplayan şirket yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Halka arzda 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satışa sunulurken halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti. Orzax ilaç payları 7 Temmuz Salı gününden itibaren Yıldız Pazar'da Orzax koduyla işlem görecek. Hisselerin baz fiyatı 69 lira olarak belirlenirken işlemler sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek. Şirketin borsadaki ilk işlem günü dolayısıyla Borsa İstanbul'da gong töreni de düzenlenecek.
1: Piyasa takvimine bakalım hızlıca. Hazine nakit dengesi içeride takip edeceğiz. Almanya'dan sanayi üretimi, Amerika'dan haftalık ADP istihdam değişimi, ticaret dengesi, tüketici enflasyon beklentilerini izliyor olacağız. Şimdi seans öncesine bir virgül. Saat başında değerli konuklarımla karşınızda olacağım.

0: Beko Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından

0: Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
4: Kaplumbağam düştü.
5: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
4: Elimden düştü.
3: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
5: Ne olur artık affet beni Meliha.
3: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
5: Bona notte, bona notte.
4: Samim, ne işi var bunun burada?
5: Tanrı misafiri ciğerim.
3: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardım...

0: Seans Öncesi devam ediyor. Bugün bütün gözler Ankara'da olacak. Çünkü dünya diplomasisinin kalbi bugün Ankara'da atıyor. NATO liderleri güvenlikten savunma sanayine, bölgesel krizlerden ittifakın geleceğine uzanan kritik başlıkları masaya yatırırken alınacak kararlar sadece jeopolitiği değil, piyasaların risk algısını ve ekonomiyi de yakından etkileyecek. NATO zirvesine adım adım ve ekonomik yansımalarını da birazdan uzman konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Ama ondan önce küreye gidelim. Son verilere, fiyatlamalara bakalım. Asya ile başlayalım. Asya tarafında bugün görünüm nasıl? Çin geri çekildi. %1,3 oranında kaybı var. 3988 puandan geçiyor. Güney Kore'de %8'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. Hindistan yukarı yönlü 0,26'lık kazançla ve Hong Kong 0,72'lik düşüşle 23.447 puan seviyesinde seyrediyor. NATO zirvesi önemli. Fiyatlamalara etkisi olacak. Risk iştahına etkisi olacak. Açıklanması beklenen anlaşmalar önemli ve piyasalarda NATO zirvesine ve liderlerin görüşmelerini, tabii yapılacak anlaşmaları, açıklanacak anlaşmaları da yakından takip ediyor. Şimdi dün Avrupa nasıldı? Avrupa piyasaları nasıl kapandı? Bakalım. Londra, Madrid ve Paris geri çekildi. Frankfurt tarafında bir miktar yukarı yönlü hareket takip ettik. Amerikan piyasalarına bakalım. Amerikan piyasalarında son durum ne? Küreye geldi. 0,25'lik kayıp var S&P 500'de. 7518 puan seviyesinde. Devam edelim. Nasdaq'la %1'in üzerinde geri çekildi. 29395 puandan işlem gördü. Ve Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'a da bir miktar yukarı yönlü hareket var. 53090 seviyesinde. Kıymetli metaller tablosu diyelim. Bakalım. Altın, Borsa İstanbul'da söyleyelim, sonra geçelim. 14.424 puandan kapandı. Borsa İstanbul artı taraftaydı dün. Şimdi kıymetli metallere bakalım. Kıymetli metaller tarafında altın geri çekiliyor. %1'lik bir geri çekilme var. 4123 dolar seviyesinde. Tabii FED tutanaklarına odaklandı. Altın baskı altında. Gümüş onsta %2'lik düşüş takip ediyoruz. Ve 60,7 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Platinde %1.15'lik geri çekilme var. Paladyumda da 0.83'lük bir kayıp izliyoruz. Enerji emtiaya bakalım. Enerji emtia tarafında petrol yükseliyor. 0.67'lik bir yükseliş var. 69 dolardan fiyatlanıyor petrol şu anda. Brent petrolde 0.75'lik yükselişle 72,5 dolardan fiyatlanıyor. Doğalgazda %1'e yakında geri çekilme var. Devam edelim. Önemli bir değerlendirme var sırada. NATO zirvesinde Türkiye için beklentileri ve öne çıkacak mesajları da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın ve Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner değerlendirdi. Buyurun bakalım.
1: Tabii zirve hem hazırlıkları aşaması hem Ankara'nın ev sahipliği bağlamında çok fazla konuşuldu. Konuşulmaya da devam edecek muhakkak ki, ama bu zirvenin özellikle NATO tarihi açısından 3 boyutta çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Biz tabii %5'lik Lahey'de geçen seneki zirvede alınan bir karar vardı. Bunun ortaya çıkardığı NATO içerisindeki tartışmalar vardı. Ama artık Ankara zirvesiyle birlikte özellikle %5 kararının sadece bir karar noktasında değil, uygulanma noktasına geçtiği aşamaları göreceğimiz bir zirve olacağını bekliyoruz. İkincisi elbette ilk defa NATO tarihinde savunma sanayi kapasitesinin caydırıcılığı ifadesi kullanıldı. Yani ilk defa Ankara'nın ev sahipliğinde bunun gerçekleşiyor olmasını da hem zamanlama hem de Türkiye'nin uzun yıllardır savunma sanayi sektörünün dünya devleri arasında ön almasıyla birlikte de ortaya çıktığını söylemek mümkün. Son olarak da tabii ki belki birkaç boyutu da sayabiliriz ama üçüncü ve bence en önemli başlıklardan bir tanesi, bu NATO zirvesi içerisinde özellikle NATO'nun güney ve doğu kanadının güçlendirilmesi, NATO içerisindeki askeri gücün dağılımının değişeceğini beklediğimiz bir NATO zirvesi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Avrupa'nın güvenliğini sağlayan ana aktör olmaktan çıkacağını, bu işin farklı bir yöne doğru evrileceği, NATO 3.0 tartışmalarını yaptığımız bu tarihi zirvede askeri gücün de hangi şekilde yeniden şekilleneceğini görmek açıkçası NATO tarihi açısından çok kritik bir gelişme olacak. Tabii bu üçü bir başka boyutu da beraberinde getiriyor Ankara'daki NATO zirvesi açısından. O da şu, belki NATO'nun kuruluşundan itibaren ilk defa bu kadar krizlerin gölgesinde gerçekleşen bir NATO zirvesi görüyoruz. Özellikle devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, keza öbür taraftan baktığımızda Orta Doğu'daki devam eden hem ateşkes hem de çatışmalar süreci, NATO bu bağlamda kendi tarihsel dönüşümü ve yönelimi konusunda da sadece üye ülkelerin, müttefiklerin değil, aynı zamanda Kuzey Yarım Küre'nin, yani dünyanın yarısının güvenliğini ilgilendirecek kararlar Ankara zirvesinde alması bekleniyor. Tabii bir de elbette şunu da söyleyelim, dünya kamuoyunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasisinden ciddi bir beklenti var bu zirve bağlamında. Niye? Çünkü son 1,5 senedir Trump'la Avrupalı liderler arasında ciddi bir gerilim var. Hem %5'lik bütçe tartışması, hem sonrasındaki Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisiyle bu gerilimin de bu zirvenin ev sahipliğinde aşılması beklenen ve uzun süredir belki görülmeyen müttefiklik ruhunun çok daha güçlü bir şekilde Ankara'da hem Rusya-Ukrayna savaşı nezdinde hem de NATO'nun nereye doğru evrileceği yeni vizyonu konusunda da bir yön belirlenmesi açısından oldukça kritik olduğunu söyleyebiliriz.
2: Dünya değişiyor. O yüzden hiçbir NATO zirvesine benzemeyecek. Bundan sonrası da benzemeyecek bu hızla ilerlerse. Ama daha da önemli bir fotoğraf var bence. Biz bundan önceki belki de bir 5 önceki NATO'ya baktığımızda gerçekten savunma sanayinde ithalattan başka bir şey yapamadığımız bir tablodayken şu anda %80'i yerli mühimmatla mühimmatını sağlayabilmiş bir ülke haline geldik. Yani artık biz denizden havaya, karaya, her alanda kendi savunma sanayi mühimmatımızı üretebiliyoruz. Hatta bundan sonrası için de yeni planlarımız var. Hatta bunların birçoğunu seri üretim halinde yapabiliyoruz. İHA'lar, SİHA'lar dediğimiz zaman dünyanın en iyi ilk üçüne girebiliyor. Bunların ihracatını yapabiliyoruz. Yani artık savunma sanayi konusunda bağımsızlığını ele almış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir farkımız var hani fotoğraf olarak baktığımızda. Ve tabii az önce hocamın da dediği gibi diğer ülkelerin şu anda en büyük problemlerinden birisi lider problemi. Belki de Trump'ın bu kadar çok öne çıkmasının sebebi de bu. Türkiye'nin bu konuda çok önemli bir avantajı var. Erdoğan'ın liderliği ve özellikle son savaş dönemlerinde özellikle barışı savunan ve barışla ilgili her noktada kendisinde olması Türkiye'nin güvenilirliğini de çok daha fazla artıran bir noktaya getiriyor.
0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın Sema Hanım, hoş bulduk.
0: Bugün dünya diplomasisinin kalbi Ankara'da atacak. Önemli iki gün takip edeceğiz adım adım. Ağpara ekranında her adıma olacak. Öncelikle NATO zirvesinin Ankara'da düzenleniyor olması ve Türkiye'nin tabii bölge ülkeler içinde de güçlü bir aktör olması, NATO içindeki konumunu daha da güçlendirmesi nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Tabii bunun çok önemli sonuçları olacak diye düşünüyorum. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye ile yapılacak anlaşmalar, işte burada kan uçaklarında kullanılacak motorların verilip verilmeyeceği, F-35 konusu, ama bununla beraber en son bize son iki savaş, yani halen devam etmekte olan Rusya-Ukrayna ve bu Amerika-İsrail-İran savaşları şunu gösterdi. Artık savaşlar da teknolojiyle beraber daha değişik bir karaktere büründü. Burada biliyorsunuz bu İran'la olan çatışmada en çok tartışılan konu 20 bin dolarlık dronlara milyon dolarlık füzelerle durdurmaya çalışıyoruz. Burada tamamen bir savunma doktrininde değişiklik olacak ve bu doktrindeki değişiklik özellikle bu insansız hava, deniz araçları üreten ülkelerde, ki biz de bu konuda oldukça yol kat ettik, ürettiğimiz araçlar

0: çoğu yerde de kendini ispat etti. O yüzden bizim açımızdan da önemli bir dönüşüm içerecek olduğunu düşünüyorum bu NATO zirvesinin.
1: Tabii savunma harcamalarının artırılması yönündeki hedefinde uygulama açısından bu zirvede önem taşıdığını biliyoruz. Bu konudaki o %5'lik artış Türk savunma şirketlerinin de ihracat payını artıracak bir alan. Nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye açısından bu hedefin koyulmasını?
0: Son bir yıldaki ihracat rakamlarının içindeki savunma sanayinin payına baktığınızda ISO 500 şirketleri içinde savunma sanayi şirketlerinin yukarılara tırmanmasını gördüğünüz zaman zaten bu yoldaki kat edilen mesafenin farkına varmamak imkansız. Yani borsadaki şirketler açısından da baktığınızda Aselsan medarı iftarımız şeklinde çok başarılı işlere imza atıyor. Bununla beraber işte şeyleri halka açık olmasalar da Roketsan'ı, Havelsan'ı vesaireyi saymadan, Tayyip'i saymadan geçmek de haksızlık olur. Demin de söylediğim gibi bu savaşların şekil değiştirmesiyle beraber teknoloji yoğun yönlere gitmesi, işte çok hızlı uçaklardansa bu insansız hava araçları, daha ucuz maliyetli insansız hava araçlarının hem daha kolay üretilmesi hem daha çok sayıda üretilebiliyor olması, dönüp baktığınızda bizim de bu alanda iş yapan şirketlerimize katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu NATO zirvesinde olmasa da daha sonrasında zaten dünyada bu görülüyor. Olay bu tarafa doğru gidiyor ve gitmek zorunda. Bunu İran herkese ispat etti. Halen İran'ın ne kadar bu insansız araç, su, deniz veya hava olsun olduğu konusunda, daha ne kadar süre bunu devam ettireceği konusunda, hatta bu barış görüşmeleri yapılırken ne kadar daha üretimle ekleyebiliyor konusunda herkesin kafasında soru işaretleri var. Burada bu bir aylık süre İran'ın bu hava aracı stoklarını arttırmada da kullandığı konuşuluyor bir taraftan da. Onun için hani bu teknolojiye ayak uyduran ülkeler önümüzdeki dönemlerde caydırıcılık açısından nasıl bugün nükleer silahlar caydırıcılık konusu, ileride de bu alanda büyük başarılar, büyük adımlar atan ülkelerin caydırıcılığı artacaktır diye düşünüyorum.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin zirve öncesi yaptığı açıklamalar önemli tabii. Aselsan başta olmak üzere Türk savunma sanayisine özellikle dikkat çekti. Çünkü Türkiye artık NATO'nun içinde sadece güvenlik sağlayan bir ülke değil, aynı zamanda üretim yapan, teknoloji geliştiren, o tedarik zincirinin de merkezinde yer alan bir ülke. Forumda da şirketlerin de bir araya gelmesi bekleniyor. Sonrasında anlaşmaların açıklanmasını tabii bekliyoruz. Nasıl etkileyecek piyasaları sektörel açıdan da baktığınızda, sadece savunma sanayi sektörünü değil yan sektörleri de etkileyecek anlaşmaların açıklanmasını bekliyoruz.
0: Tabii burada savunma sanayi dediğiniz zaman bu çok geniş bir alan. Hani bu motor üretiminden çip üretimine kadar uzanan işte füzelerin vesairelerin değişimi, bu insansız araçlarda kullanılacak halde füzelerin üretilmesi vesaire, çok geniş bir, işte burada şeyleri de sayabiliriz, bu insansız hava araçlarında kullanılan dış kasalarında kullanılan maddelerin üretiminde çok geniş bir alanı kapsıyor tabii ki. Özellikle bu ülkelerin bütçelerindeki savunma sanayi harcamasını arttırması tabii bu alanda daha geniş bir iş potansiyelini ortaya çıkartıyor. Bu da bu saydığımız sektörlerin hepsinde, bu işlerin içinde olan şirketleri etkileyecektir. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Nasıl şu an yapay zeka çip üreticisinden işte enerji üreticilerine kadar çok farklı sektörleri etkiliyor. Bu savunma sanayinde oluşacak yeni pazar, yeni yatırım harcamaları, yeni alımlar, yapay zeka benzeri bu deminki saydığımız sektörleri de olumlu etkileyecektir.
1: Türkiye'nin savunma sanayisindeki bu güçlenme, işte Amerika ile, Avrupa ile ilişkilerde F-35 dosyasında tabii ortak üretim ve teknoloji paylaşımı

0: yaşamı gibi başlıklarda sizce de yeni bir sayfa açacak mı?
1: Açıkçası hani onu göreceğiz. Bu Trump'ın toplantıya gelmeden önceki söylemleri, kongredeki durum, işte Amerika'daki güç gruplarının bir aksiyona geçme isteği Trump'a rağmen, bunların hepsinin sonucunu bu iki günde alacağız gibi geliyor. Burada yapılacak açıklamalar o yüzden çok önemli. Özellikle F-35'i bilmiyorum ama bu Kaan'da kullanılacak motorların anlaşması olursa ben çok mutlu olacağım.
0: Tabii kapsa yaptırımları da var. Somut ilerlemeler bekliyor musunuz bu anlamda? Kritik bir görüşme Erdoğan-Trump görüşmesi. Öncesinde de Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığı için katılıyorum dedi ve Türkiye'yi de mutlu edecek haberlerle gidiyorum Türkiye'ye dedi Trump.
1: Açıkçası katsa da burada tabii olmazsa olmazı bu işin. Katsa varken öbür şu ana kadar konuştuğumuz işte motor satışı olsun, F-35 olsun, önüne engeller çıkartılabilir.
0: Peki zirveden çıkacak olan mesajlara yabancı yatırımcı açısından baktığınızda Türkiye'nin konumu ve risk iştahı açısından nasıl değerlendirirsiniz? Beklentiniz ne yönde?
1: Açıkçası Sema Hanım, daha hani 2-3 ay önceydi zannedersem sizle yaptığımız bir yayında ben şeyden de bahsetmiştim. Bu Körfez ülkelerindeki Avrupa-Asya bağlantılarını sağlayan önemli hava merkezlerinin, ki büyük hava yollarının hub olarak kullandığı yerlerdi bunlar. Oradaki güvenlik problemleri savaş bitse bile geçmeyecek. Bu da İstanbul'un önemini arttıracak demiştim. Açıkçası onu da görüyoruz ve son petrol fiyatlarının aşağıya gelmesiyle beraber Türk Hava Yolları'nda yaşanan fiyat hareketinde ben buna bağlıyorum. Burada savaş bitse bile o bölgede tekrardan bir alevlenme olur korkusuyla önümüzdeki birkaç yıl oradaki meydanlar güvenlik endişeleri, Avrupalıların özellikle güvenlik endişeleriyle İstanbul'u aktarım noktası olarak tercih etmesine yol açacak. Bu da devam edecek gibi geliyor. Hani buna benzer, bu hem Rusya-Ukrayna savaşı hem Amerika-İsrail-İran savaşındaki konumlanmamız bize bu artıları getirecek diye düşünüyorum.
0: Tabii
1: ve bunun da tabii yabancı yatırımcı tarafında da bir karşılığı olacak.
0: Tabii hepimiz NATO'dan çıkacak o mesajlara odaklanmış durumdayız ama işte savunma hisseleri yakından takip ediliyor, enerji piyasaları bu zirveyi fiyatlıyor. Hürmüz Boğazı riski de masada tabii, yani Orta Doğu'da zirvenin gündeminde, enerji güvenliği ön planda. Türkiye'nin jeopolitik konumu açısından bu konuların da masada olması Türkiye'nin konumunu enerji koridorlarında özellikle güçlendirir mi, ne dersiniz?
1: Şimdi bunu da konuşmuştuk. Dünyanın en büyük hatalarından birisi, özellikle iki tane hata var burada. Avrupa'da bu hatayı geç de olsa anladı. Enerjisinin tamamını Rusya'ya bağlamış olmasıydı neredeyse. Burada Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca enerjide yaşadıkları problem, Avrupa özelinde söylüyorum bunu, sonrasında Avrupalı liderlerin yaptığı işte nükleer santralleri kapatmak hataydı vesaire gibi açıklamalarda da gördük. İkinci olarak da küresel anlamda dünya kendini Hürmüz Boğazı'ndan gelen ham maddeye öyle bir bağlamış ki bu savaş Hürmüz kapanmasıyla beraber dünyaya bunun da büyük bir hata olduğunu gösterdi. Özellikle bölge ülkeleri de Hürmüz'e olan bağlılıklarını azaltacak alternatif yollara yönelecektir. Bu alternatif yollar neler olabilir? Raylı sistemler olabilir. Petrol için veya diğer doğalgaz için olacak aktarım mekanizmaları olabilir. Bunların da Avrupa'ya en kolay açılabileceği yerler Akdeniz üzerinden olacaktır. Burada tabii iki tane yol var. Biri Kızıldeniz'den Akdeniz'e çıkması kanalı kullanarak, diğeri de Suriye veya Türkiye üzerinden Akdeniz'e açılmak olacaktır. Onun için bu ülkeler de bu yolları bir şekilde

0: şekilde yatırım yaparak kurmak zorunda kalacaklar ve dünyada bu yönde bir baskı oluşturacaktır bu ülkeler üzerinden. Ama dediğim gibi bu öncelikle karar alınması bu yönde ve yatırım yapılması lazım. Bu süreçlerde çok hızlı olmuyor biliyorsunuz, ama bu yolda Türkiye'nin hazır petrol boru hatlarının önemi bence ortaya çıkacaktır. O hatların zaten belli bir bölümü olduğu için o hattın başladığı yere ulaşması durumunda Akdeniz'e açılma fırsatı da gelmiş olacaktır Körfez'deki ülkelere. Ama tekrar söyleyeyim, dünya bu savaşta Hürmüz Boğazı'na bu kadar göbekten bağlı olmanın acısını çekti. Niye çekti diyorum? Burada gübreden işte çip üretimine kadar çok fazla sektörün çok büyük ham maddesini Hürmüz Boğazı'nın sağladığını gördük ve bunun çeşitlendirilmesi lazım.
1: Tabii oldukça önemli başlıklar konuşulacak. Şunu da sormak istiyorum aslında. Türkiye ekonomisine, Türk lirasına, Borsa İstanbul'a katkıları ne olacak bu zirveden çıkacak mesajların?
0: Ya tabii ki yayının başından beri konuşuyoruz. Burada savunma sanayi ve savunma sanayinin yan sektörlerine olumlu etki olacaktır. Özellikle biliyorsunuz F-35'te biz bir üretim ortağıydık. Bu tarafta bir gelişme olması durumunda bu savunma yan sanayinde de olumlu etkiler görebiliriz. Enerji tarafında bu enerji yollarıyla ilgili hani NATO'da bir şey çıkmaz diye tahmin ediyorum ama o yönde atılacak adımlar bize katkı sağlayacaktır. Havacılık konusunda demin söyledim zaten, oradaki Avrupa-Asya bağlantı aktarım noktaları olan havalimanlarının güvenlik endişeleriyle önemini kaybetmesi İstanbul'u ön plana çıkarak havacılık sektörüne faydası olacaktır. Ama kısa dönemde Borsa İstanbul'a yatırımcı gelmesi önündeki en büyük engel bu MSCI'ın dikkat çektiği konular. Onları da bir an evvel bir şekilde telafi etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Peki Trump Erdoğan görüşmesinden sonra verilecek mesajlar piyasalardaki fiyatlamaları nasıl etkileyecek dersiniz?
0: Açıkçası burada hem global açıdan hem de Türkiye açısından ayrı ayrı bakmak lazım. Global açıdan burada çıkacak kararlar bütçedeki savunma sanayi harcama paylarının arttırılmasına yönelik karar daha önce alınmıştı. Onunla ilgili detaylar ortaya çıktıkça özellikle küresel anlamda savunma sanayi sektörüne ve yan sektörlerine bir etkisi olacaktır. Türkiye açısından da buradaki özellikle yayının başında da söyledim, Kaan'ın motorlarıyla ilgili bir gelişme olması Türk savunma sanayinin bir kademe atlamasında, önünün daha da hızlı açılmasında, biliyorsunuz Kaan uçaklarının satışıyla ilgili anlaşma da yapılmıştı daha önce, bir sıçrama basamağı olacaktır bence.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Değerli analizleriniz için kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Bir canlı yayın konuğum daha var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Atan bizimle birlikte seans öncesinde. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: NATO zirvesi Ankara'da, iki günlük dünyanın kalbi burada atacak diplomasi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara'da yapılan bir NATO zirvesi, Türkiye'nin dünyada güçlenen konumu, ne dersiniz? Nasıl yorumladınız hocam?
2: Şimdi burada artık NATO toplantısını klasik bir NATO toplantısı olarak değerlendirmememiz gerekiyor. Çünkü NATO farklı, artık sadece askeri tehditleri bertaraf eden bir kurum olmaktan çıktı. Toplantının gündemi çok daha geniş. Enerji güvenliği, siber güvenlik gibi farklı alanlar da konuşuluyor. Savunma sanayi, küresel jeopolitik üzerine de konuşmalar yapılacak. Bu nedenle çok daha geniş kapsamlı. Burada sadece Türkiye'nin ev sahibi olması kapsamında önemli değil. Aynı zamanda Karadeniz'den

0: belirtiler bu yönde.
1: Forumuyla başlayacak. Burada Türkiye'nin savunma sanayisinin, güçlü savunma sanayisinin daha da öne çıkması, daha da vitrine çıkması tabii yapılacak. Beklenen anlaşmalarla ihracat konusunda daha güçlü hale gelmesi, nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin bu alandaki gücünü?
0: Son dönemlerde zaten Türkiye aslında uluslararası alanda, askeri alandaki savunma sanayine yapmış olduğu yatırımlar ve bu konuda yapılan yeni girişimlerle ön plana çıkmış durumdaydı. Burada Türkiye farklı bir yaklaşım içinde Avrupa'da artık güvenliği satın alan değil, güvenliği stratejik olarak üreten, savunmayı üreten kapsama geçmek istiyor. Bu nedenle ortak üretim yapılması ve bu konuda çalışma yapılması savunma sanayi açısından çok önemli. Türkiye özellikle insansız hava araçları konusunda, tanklar ve deniz araçları konusunda önemli yatırımlar yaptı savunma sanayine ve şimdi artık bu konuda Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında adı geçmeye başladı. Bu önemli. Bunun Avrupa'da farkında, özellikle son dönemde yaşanan sıkıntılar, Rusya-Ukrayna ile başlamıştı bu süreç, savaş süreciyle. Daha sonra İsrail, Amerika ve İran üçlemesiyle beraber Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar, savunma sanayinin üretiminin ne kadar önemli olduğu ortaya koydu. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ve gerginlik çok uzun süredir devam ediyor. Burada savunma konusunda bir takım tedarikle ilişkili, üretimle ilişkili zaman zaman sıkıntılar yaşandı. Sayın Amerikan Başkanı Trump da bu konuda Avrupa'ya farklı mesajlar verdi zaman zaman. Bu nedenle özellikle savunma sanayiyle ilişkili olan atılan adımlar Avrupa'da da karşılık görüyor. Bu bizim açımızdan da yükselen bir trend. Çünkü artık NATO demek sadece biraz önce söylediğim gibi askeri güvenlik değil. Aynı zamanda bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Büyümeye, ihracata, dış ticarete çok önemli bir katkı sağlayan konumda şu anda NATO. Yeni yapılanması içinde de Türkiye önemli bir oyuncu olarak yer alacak, özellikle savunma sanayisiyle.
1: Mark Rutte'nin yaptığı açıklamalar zirve öncesi önemli. Türk savunma şirketlerine vurgu yaptı. Türkiye üreten, o teknolojiyi paylaşan bir ülkede de Rutte'nin açıklamalarını nasıl değerlendirdiniz hocam?
0: Çok olumlu değerlendirdim ama bu beklenen bir şeydi. Çünkü Rutte bir önceki ziyaretinde, Aselsan'da yaptığı ziyarette zaten aslında görüşlerini orada açıklamıştı. Aselsan'ın özellikle savunma alanında yapmış olduğu son adımların çok önemli olarak görüldüğünü gösteriyor. Rutte burada bizim aslında burada merkez oyuncu konumunda olduğumuzu ve bunun önemini farkında, Avrupa'ya da bu mesajı vermeye çalışıyor. Avrupa'daki diğer unsurlara, diğer ülkelere de Türkiye'nin bu konu içinde yer alması gerekli ve buradaki koridorlar içinde özellikle Türkiye'nin, çünkü çok önemli bir jeopolitik yapısı var. Sınırlarımız itibariyle baktığımız zaman Avrupa'nın sadece doğuda Rusya ile karşılaşılan bir sorun olmadığını, aslında NATO'nun Çin'de dahil, İran'da dahil, Hürmüz'de dahil, Orta Doğu'da da Güney cephesinde de önemli bir sınır operasyonları içinde olması gerekliliğini biliyor ve bu sebeple de çok olumlu mesajlar vererek bizimle ilişkili kısımda Avrupa'ya, oradaki yatırımcılara Türklerle beraber çalışılması konusunda da bir nevi sübliminal bir alt mesaj aktarmış oluyor. Bence doğru bir yaklaşım içinde, çünkü dediğim gibi Türkiye son dönemde baktığınız zaman hem NATO içinde alınan kararlarda hem askeri operasyonlarla ve askeri destek konusunda ve buraya yapılacak adımlar konusunda olumlu yaklaşım içinde, bu tavır içinde, bunun da sürmesini istiyor sanıyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi önemli. Buradaki en önemli başlıklar sizce ne? F-35, Katsa yaptırımları ve tabii daha kapsamlı savunma işbirlikleri başlıkları da mı?
0: Son dönemde dikkat ederseniz Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki Cumhurbaşkanımız arasındaki ilişkiler son derece olumlu gidiyor. Trump da Türkiye ile ilişkili olarak da buraya gelmeden önce olumlu açıklamalarda bulundu. Bizim tabii burada farklı beklentilerimiz var. İç politikası var Amerika'nın. Özellikle orada Yunan kökenli vekiller tarafından.

0: Ankara'nın etkinliğinin artmasının özellikle onlar açısından bakıldığında Ege ve Akdeniz üzerinde Yunanlara ait olarak iddia edilen bir takım yapıların zayıflayacağını, orada gücün zayıflayacağını düşünüyorlar. Bu çok önemli. Tabii ki bu sebeple Trump üzerinde iç politika ve seçim malzemesi dolayısıyla bir baskı oluşturup Türkiye'nin bazı noktalarda kısıtlanmasını istiyorlar. Ama Avrupa'da bir yandan güvenlikle ilişkili olarak duymuş olduğu endişelerde ortak üretimin ne kadar önemli olduğunu düşünüyor. Burada bence tabii ki çok önemli bir şekilde yaptırımlar olmadan önce çok önemli bir parçası olduğumuz F-35 projesinde Türkiye çok yatırımlar yaptı. Bunun karşılığının alınması gerekiyor. Kaan'ın motorlarıyla ilişkili olarak bir takım adımların atılması gerekiyor. Bu çerçevede ben Trump'ın Türkiye'nin lehine bazı adımlar atılması konusunda daha olumlu görüş bildireceği düşüncesindeyim. Çünkü Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu son dönemde özellikle Ukrayna ile Rusya savaşının durdurulması konusunda da Türkiye'nin aracılık yaparak belki bir Ankara Anlaşması çerçevesinde yeniden orada bir anlaşmanın üzerinde durulabileceği konusunda bir takım girişimler yapıp burada Türkiye'nin ön plana çıkması konusunda beklentisi var. Bu çerçevede tabii ki bu bir oyun. Buradaki NATO içindeki ülkeler birbirlerine dost ya da rakip değiller. Ortak çıkar içinde hareket etmek durumundalar. Amerikan çıkarları da aslında dönüp baktığınız zaman hem Güney cephesi açısından hem Doğu cephesi açısından Türkiye'nin stratejik konumu açısından önemli bir durumda olduğunu farkında ve bu nedenle de Türkiye ile ilişkilerin çok gergin olması aslında Amerikalılar açısından da tercih edilen bir durum olmadığı için Trump da bu konuda biraz daha Türkiye'ye daha olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Yani bu toplantı sonrasında ben bir takım yaptırımların biraz daha zayıflayarak yavaş yavaş açılma yönünde hareketler yapılacağını ve bu konuda adımlar atılacağını düşünen taraftayım.
1: F-35 programına geri dönüş ihtimali bugün daha mı güçlü hocam? Böyle diyebilir miyiz?
0: Bence daha güçlü. Henüz hemen bunu söylemek için erken ama mutlaka ilerleyen süreç içinde Türkiye o projeye tekrar yer atılacak. Tekrar o projenin içine alınacak. Çünkü orada zaten o projenin içinde Türkiye çok önemli katkılar vermişti savunma sanayindeki firmalarımızla. Bu çerçevede tekrar oraya özellikle üretim, ortak üretim konusunda bir adımlar atılacağını düşünüyor.
1: Ekonomik yansımalarıyla ilgili beklentileriniz neler bu kritik zirve sonrası Türk ekonomisine?
0: Bence önemli adımlar olacak. Yani burada zaten biraz önce söylediğiniz gibi bu toplantı sadece liderler düzeyinde olmayacak ve firmalar bazında da önemli anlaşmalar yapılacak. Ben Türkiye'nin savunma sanayi firmalarının başta işte Aselsan olmak üzere Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, Baykar gibi bir sürü savunma sanayindeki firmaların önemli ikili anlaşmalar yaparak ihracat düzeyinde bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bu zirve sonunda ekonomik anlamda tabii ki bir de şöyle düşünmek lazım. Savunma sanayi firmaları sadece savunma sanayini üretmiyorlar. Bunların yan firmaları da var. Lojistikten tedarikçi firmalara kadar birçok sektörde önemli bir canlanma olacağını düşünüyorum. Burada çünkü bu konuda bir potansiyel var.
1: Zirvede yapılması beklenen temaslar yabancı yatırımcının Türkiye algısı açısından nasıl bir tablo oluşturur? Beklentiniz ne yönde?
0: Şimdi yatırımcılar tabii bir sürü farklı şeyden etkileniyorlar. Parasal yatırımın gelebilmesi için sadece oradaki toplantılardaki olumlu görüşmeler değil, farklı konulara da bakıyorlar. Ama tabii ki Türkiye'nin bu toplantılar sonunda istediği yönde bazı kararları çıkartmış olması, biraz güçlenmiş olması yabancı yatırımcı gözünde de Türkiye'nin daha yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi açısından bir gösterge olacak. Olumlu hava o yönden de yabancı yatırımcının da Türkiye'ye tekrar farklı bir gözle bakmasını sağlayabilecek bir adım atar diye düşünüyorum.
1: Tabii Türkiye'nin öneminin de yeniden ön plana çıkması, özellikle jeopolitik konusunda çok önemli bir ülke. Liderlik diplomasisinde Erdoğan bölge liderleri üzerinde bir nüfusa sahip bir lider.

0: Ne dersiniz? Bunun, bu önemin yeniden öne çıkmasıyla uzun vadeli olarak düşündüğümüzde altyapı ve lojistik yatırımlarını da destekler mi bu?
1: Bu kesinlikle destekler. Çünkü zaten biliyorsunuz Trump'ın en çok istediği noktalardan bir tanesi de şimdi sizin ekrana da yansıttığınız gibi NATO ülkelerinin milli geliri oranını %5 olarak arttırmasını istiyor ve bunu %3,5'unu savunma harcamaları üzerinden yaparken %1,5'unu da altyapı yatırımları üzerinden olmasını arzu ediyor. Bu çok önemli bir noktaya gidecek. Artık dediğim gibi burada bu kanat ülkelerin farklı pozisyonlar almasının, yani NATO'nun artık sadece bir askeri güvenlik amaçlı bir yapı içinde olmasından çıkarak daha farklı konjonktürde bir yapıya bürünmesi gerektiğini, NATO'nun yapısının değişmesi gerektiği konusunda önemli bir dönem başlangıcı ve bu dönemin içinde de artık Türkiye bana göre bundan sonra as oyuncular içinde yer alabilecek konuma doğru ilerliyor. Bu çok önemli. Tabii ki burada bizim bu toplantı sonrasında ülke olarak hem ekonomik hem hukuksal hem diğer alanlarda da yapacağımız diğer revizyonlarla beraber bunu güçlendirdiğimizde yabancı yatırımcı gözünde de daha yatırım olarak imkanlı hale geleceğiz ve lojistik olarak da pek çok merkezin konumunda olduğumuz için yeni yapılacak olan merkezler arası transferlerde Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntıdan sonra Avrupa'da gördü ki farklı alanlardan lojistiği ve ticareti sürdürebileceği yeni yollara ihtiyacı var. Türkiye'de bu yolların kesişiminde olduğu için önemli bir konumda olacak ve bu çerçevede Türkiye gelecek dönemlerde bana göre yükselen trend olarak bu bölge içinde daha aktif bir rol oynayacak diye düşünüyorum.
0: Tabii NATO üyelerinin masasında enerji güvenliği de var. Bugünden de konuşulacak. Türkiye'nin o enerji koridoru rolünü ekonomik açıdan daha değerli hale getirecek mi hocam?
1: Kesinlikle daha değerli hale getirecek. Çünkü zaten Hürmüz Boğazı'nda yaşananlardan sonra tüm dünya tekrar gördü ki zaten petrol ihracatının %25'i oradan yapılıyordu. Bu bir enerji krizine dönüştürdü. Avrupa zaten bunu daha önce Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı sırasında bu sıkıntıyı yaşamıştı. Hürmüz Boğazı ile bu pekişti. Burada görüldü ki artık farklı yollar denenmek zorunda, farklı alternatifler olmak zorunda. Bu alternatiflerin içinde de bugünkü denklemde Türkiye önemli bir konumda yer alacak diye düşünüyorum.
0: Tabii yukarıda da Karadeniz güvenliği var. Enerji hatları, ulaşım koridorları da konuşulacak. Evet ve bu başlıklar Türkiye'de hem lojistik hem liman yatırımları açısından nasıl fırsatlar açabilir?
1: Tabii ki bizim şu anki mevcut limanlarımızın daha fazla kullanılması söz konusu olacak. Karadeniz'de özellikle Türkiye kontrol rejimini korumak istiyor. Mayın temizliği konusunda, deniz güvenliği konusunda daha ön plana çıkmak istiyor. Orada daha farklı görevler, lider rol olmak, üstlenmek istiyor. Hatta belki de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de gelmesiyle yeniden Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl koridorunda da önemli bir görev almasını istiyor. Buradan da özellikle Ukrayna'nın da savaşı durdurarak oradan tahıl ihracatını sağlayacak ana limanların Türkiye üzerinden olması konusunda girişimleri var. Bu konuda da eğer ortak bir karar çıkabilirse Türkiye lehine bu çok önemli olacak. Bizim limanlarımızın oradaki aktiviyeti Karadeniz üzerinden, Boğazlar üzerinden tekrar bu taşımanın sağlanmasını yaratmak bizim oradaki canlanmamızı bölgesel olarak güçlendirecek. Bununla ilgili olarak da uzun zamandır altyapı yatırımları, limanlar arasındaki ulaşım ve diğer yapılarla ilişkili Türkiye'nin pek çok yatırım projesinin de devamı söz konusu. Bunlar önemli ölçüde fayda sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunu daha da güçlendirmesi dolaylı olarak da kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesi açısından bir etki sağlar mı hocam?
1: Bunu doğrudan sağlar diyemeyiz. Çünkü onların baktığı farklı konumlar var. Ama tabii ki bu olumlu havanın oradaki değerlendirmede de yansıyacak unsurları olacaktır uzun vadede.
0: Peki şu andaki piyasa fiyatlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Vallahi şu an petrol bana göre standardını buldu. Bu önemli noktalardan bir tanesi.

0: bizim açımızdan. Tabii ki burada önemli kararlardan bir tanesi yatırımcılar açısından bakıldığında işte altının nereye gideceği, döviz kurunun nasıl oynayacağı, ama burada çok yüksek sıçramalar olmayacak. Fakat benim buradaki önemli noktam şu, biraz bekle gör pozisyonunu görmemiz lazım. Öncelikle bu zirvenin sonuçlanması ve zirve sonuçlandıktan sonra Türkiye lehine çıkabilecek maddelerin ve olumlu kararların neler olduğunu görerek ondan sonra yatırımcıların yol alması gerekli diye düşünüyorum. Ama burada tabii ki benim kendi kanaatim görünen o ki özellikle yüksek teknoloji üretimi yapan firmalarda sanayi anlamında bakıldığında ve savunma ile ilişkili firmalar, lojistikle ilgili firmalar yükselen trend haline gelecekler. Bunlar yatırımcılar açısından daha cazip hale gelecek önemli noktalardan bir tanesi.
1: Yayına katkılarınız için çok teşekkürler. Çok kıymetli analizleriniz. Size de kolaylıklar hocam. Keyifli ve kazançlı bir gün
0: olsun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Bir canlı yayın konuğum daha var. Betül Gedik, İmve Portföy Yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Öncelikle NATO zirvesi öncesi piyasa fiyatlamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii aslında burada baktığımız zaman 7-8 Temmuz'a artık odaklanmış durumdaydık. Haziran ayından beri aslında NATO zirvesi ve gelecek olan mesajlardan bahsediyorduk. Hatta öncesinden de iyimser, yapıcı yönde mesajların geldiğini, hem Trump cephesinden hem içeriden gelen mesajlardan bu tarafta piyasa fiyatlamalarına da yansıdığını gördük. Aslında bu tarafta nelerden bahsediyoruz? Özellikle sektörel anlamda savunma sanayi tarafında buradaki işbirlikleri, F-35 ve buradaki katsa yaptırımlarına ilişkin buradan beklentiler aslında sektörel anlamda zaten endekste özellikle desteğini gösterdi bize zaman zaman. Ancak bundan sonraki dönemde bugünkü özellikle bu iki gün içerisinde çıkacak olan mesajlar oldukça önemli ve belirleyici olacak. Çünkü burada zaten işbirlikleriyle giden hisse bazlı ayrışmaların da söz konusu olduğunu görüyorduk. Gerek Aselsan cephesinde, gerek burada Altınay cephesinde. Ancak burada özellikle savunma sanayi tarafındaki alım iştahının güç kazanmasında tabii ki buradaki iyimser mesajlar etkili oldu diyebiliriz. Ancak burada endekste daha çok yükselişlerin görülebilmesi için alımların genele yayıldığı bir atmosfer söz konusu diyebilirim.
1: Peki yapılacak olan anlaşmalar beklentisi var. Milyarlarca dolarlık anlaşmalar açıklanacak. Tabii Türkiye'nin de dışarıdan baktığında güçlenen algısı var bu durumda. Yabancı yatırımcı açısından beklentiniz ne yönde?
2: Tabii aslında genel itibariyle trade taraflarına baktığımız zaman bu tarafta da aslında TL'nin bu taraftaki cazibesini koruduğunu takip ediyoruz ve ön sıralarda bulunduğundan bahsediyoruz zaman zaman, ama burada tabii ki içerideki dinamikler oldukça önemli. Buradaki işbirlikleri, yani hem ikili ilişkiler ve buradaki iş akışındaki hacimsel anlamdaki, burada büyük hacimden bahsediyoruz. Hacimsel anlamdaki işbirlikleri oldukça pozitif ve ülke ekonomisi için tabii ki katkı sağlayacak düzeyde. Aynı zamanda burada baktığımız zaman küresel tarafta aslında enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ardından buradaki hem jeopolitik konumumuz hem de bu taraftaki aslında aldığımız hamlelerle birlikte burada hem Merkez Bankası'nın bu taraftaki istikrarlı duruşu hem de genel itibariyle diğer merkez bankalarına paralel bir şekilde diyebiliriz, enflasyon tarafındaki durumu kontrol çabası bu tarafta aslında iyimser anlamda küresel yabancı yatırımcı için iyimser tarafta aslında değerlendirdiğimiz bu taraftaki başlıklardan da diyebilirim. Buradaki işbirlikleri ve hacimsel anlamdaki dediğimiz gibi rakamlar da buradaki sektörü ve ülke ekonomisini desteklemeye devam edecektir diyebilirim.
1: Tabii jeopolitik risklere de baktığımızda orada altın, dolar, petrol fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Tabii bu tarafta aslında enerji fiyatlarındaki sert yükselişle birlikte ve burada iyimser beklenti İran ve Amerika tarafındaki buradaki biraz daha mutabakat zaptı ve bunun ardından gelen haber akışlarıyla birlikte Brent tarafında tabii ki bir geri çekilme gördük. Buradaki geri çekilmeyle birlikte aslında zaman zaman iyimser beklentilerin tabii ki söz konusu olduğunu görsek de özellikle altın tarafı. Yani altın tarafında şu an için hali hazırda aslında baktığımız zaman dolar endeksinin her ne kadar 101 seviyesini majör direnç seviyesi olarak belirlemiş olsa da, bu bölgenin altında kalıyor olsa da, geri çekilmelerde de oldukça sınırlı kaldığını görüyoruz. Tahvil tarafına baktığımız zaman ki tahvil tarafındaki seyir de aslında keza aynı şekilde. Yani burada güçlü dolar endeksi altın tarafındaki yükselişleri aslında biraz daha bu tarafta sınırlıyor diyebiliriz.

0: iyimser jeopolitik ilişkin iyimser beklentilerde Brent fiyatlarının aşağı yönlü özellikle %58'e yakın kazançtan bahsediyorduk yıl içerisinde. Şu an yıllık kazancı %20 seviyesinde kaldı ve yeniden 75 dolar seviyesinin altında fiyatlanan özellikle küresel ekonomi için oldukça kritik zaten petrol fiyatlarının ne kadar kritik olduğunu gördük. Bunun için oldukça pozitif diyebiliriz.
1: Tabii son dakika alt bantta var. Onu da altını da çizelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da sahne hazır dedi. Erdoğan liderliğinde liderleri ağırlamaya hazırız ifadesinde kullandı. Saat 10'da savunma sanayi forumuyla başlayacak NATO zirvesi, Ankara'daki NATO zirvesi. Devam edelim. Zirveden çıkacak mesajlar hangi sektörleri etkileyecek? Beklentiniz ne yönde?
0: Buradaki iyimser aslında çıkacak mesajların biraz daha her ne kadar savunma sanayi sektörel anlamda pozitif etkisini görecek olsak da burada sanayi tarafında da tabii ki etkisini göreceğiz. Ancak burada biraz daha önemli dikkat çektiğimiz önemli bir başlık var. Bu da bankacılık endeksi. Yani bankacılık sektöründeki alımların genel itibariyle aslında her ne kadar genel yayılan alım görülse de dün aşırı buradaki kazançların geri veriliyor oluşu endekse yükselişleri sınırlıyor diyebiliriz. Ancak bugün dediğimiz gibi 7-8 Temmuz'u oldukça önemli bir şekilde bekledik. Gerek ülke için oldukça kritik ve burada iş birlikleri ve ikili ilişkiler için oldukça kritik, önemli bir ev sahibi aslında. Burada bunu durumun öneminden de bahsedecek olursak buradaki iyimser beklentiler genel itibariyle endeks cephesinde de tabii ki alım iştahının güç kazanmasının etkisini gösterecektir. Ancak burada dediğimiz gibi sektörel anlamda ayrışmaları aslında biraz daha görüyor olacağız. Neden bahsediyorum? Dediğim gibi savunma sanayi tarafı oldukça ön planda olacak. Aynı zamanda burada sanayi sektöründe de bazı özellikle hisse bazlı ayrışmanın yaşandığını görebiliriz gün içerisinde.
1: Peki önümüzdeki dönem için piyasalarda politik riskler mi kalıcı bir fiyatlamaya sebep olacak, yoksa ne dersiniz, yatırımcılar yeniden işte enflasyon, merkez bankaları bu yöne mi odaklanacak?
0: Aslında bunu biraz daha harmanlayıp ortaya bir portföy yönetimi çıkartmak daha doğru bir tercih olacaktır. Çünkü burada hem politik riskleri göz ardı etmeden aynı zamanda merkez bankalarının da bu riskler neticesinde aldığı hamlelerin kalıcılığını göz önünde bulundurarak oluşturulacak bir portföy oldukça önemli olacaktır. Aslında burada sabit getiri tarafın halen %50 pay ayırarak aslında bu taraftaki genel beklentilerimizi bu anlamda da şekillendirdiğimizi de özellikle söylemek isterim. Ancak burada %20'lik bu oran ve %25'lik bu oran hatta hisse tarafında, ki biraz da bahsettik, sektörel anlamda ayrışmalar söz konusu olurken burada enflasyonda yeniden geri çekilmenin yaşanıyor olmasının, jeopolitik gerilimin geri planda kalmasıyla birlikte enerji fiyatlarının aşağı geri çekilmesinin aslında etkili olmasının etkisini gösterdi. Burada da otomatikman hisse tarafında özellikle sektörel anlamda da ayrışmaların yaşandığı bir atmosfer konusu olması etkisini gösterdi. %50'lik baram aslında sabit getirdiği tarafta halen %40'la fonlanan piyasada değerlendirilirken %20-%25'lik kısım hisse tarafında, %10'luk kısım altın tarafında genel itibariyle değerlendirilebilir. %7,5 ve %10'luk baram da tabii ki burada yatırımcının risk düzeyine göre yabancı hisse senetleri tarafında değerlendirilebilir. Ama enerji tarafı, bu tarafı da aslında %10'luk bir barama yarıyoruz. Ancak buradaki enerji tarafında da genel itibariyle altında yaşadığımız senaryo gibi oldukça temkinli davranmak, bütün portföyü bir sektöre yaymamak oldukça kritik. Bunu da altını çizmekte fayda olduğu görüşüm.
1: Şu anda küresel fonların risk iştahında nasıl bir tablo var?
0: Tabii bu tarafta aslında her ne kadar yarı iletken tarafı ve çip üretimi tarafı oldukça önemliydi. Özellikle teknoloji tarafında yeniden değerleme problemleri yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Özellikle yeniden bilanço sezonuna giriyoruz. Bilanço sezonundan genel itibariyle beklentiler var ki Samsung'un bilançosunu aldık ki buradaki çip üreticiliği tarafında oldukça güzel bir bilanço açıklanmasına rağmen önden fiyatlanması ve daha sonra beklentileri karşılamaması bunun biraz daha sürdürülebilirlik kısmında aslında soru işaretleri yaratıyor olması burada biraz daha endişelerin yaşanması etkisini gösterdi diyebilirim. Burada sektörel anlamda teknoloji tarafı oldukça önemli.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Önemli zirve saat 10'da başlayacak Ahpara ekranında. Ankara'dan da canlı yayın bağlantılarıyla, İstanbul'dan konuklarla devam edecek. 2 gün boyunca yayın, zengin bir yayın olacak. Ahpara'da kalın efendim. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.

0: Depo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu. Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde yine düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Nanote.
1: Sami? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Ankara'da efendim, dünyanın kalbi Ankara'da atıyor ve NATO Liderler Zirvesi bugün itibarıyla başlıyor. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamalarını takip ettik. Öğleden sonra Mark Rutte önemli hususlara temas etti. Aslında akıllarda olan soruların bazılarına cevap verdi. Ukrayna'ya yeni destek

0: destekler gelecek mi sorusunu dün gün boyu konuşmuştuk bu ekranlarda. Buna ilişkin bir soru geldi. Kendisi Ukrayna'ya ek desteklerin geleceğini ifade etti. İki günlük periyotta önemli toplantılar gerçekleşecek. Yanı sıra ikili zirveler, ikili görüşmeler de takip edilecek. Saat 14.15 itibarıyla ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da olacak ve hemen akabinde de yaklaşık 16.15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesinin başlaması öngörülüyor. Bizler de yayınlarımıza Ankara'dan devam ediyoruz. Gün boyu Ankara'da yayınlarımız sürecek. Gerek Turkuaz Medya Merkezi'nde, Ankara Şubesi'nde bu yayınlar olacak. Gerekse zaman zaman külliyeye bağlanacağız. NATO Medya Merkezi'nde de, Cumhurbaşkanlığında da yine yayınlarımız sürecek. Yayınlarımız içerisinde Özlem Doğaner de külliyeden, NATO Medya Merkezi'nden bizlerle birlikte olacak. Profesör Doktor Abdülkadir Develi ile birlikte olası senaryoları değerlendireceğiz, masaya yatıracağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.
0: Dün aslında bir girizgah yapmıştık. Neler konuşulabilir demiştik. Mark Rutte'nin açıklamaları önemli. 1952'den bu yana Türkiye'nin NATO'ya katkıları yadsınamaz bir gerçek. Savunma sanayi alanında önemli atılımlar Türkiye gerçekleştirdi. Ürettiği ürünleri NATO kullanıyor ve aslında Avrupa ve diğer ülkeler de savunma sanayilerini güçlendirmeleri gerekiyorlar. 2025 ve 2026 yıllarına baktığımızda diğer yıllara kıyaslandığında Avrupa ve Kanada savunma sanayine harcadığı özellikle meblağı arttırdı dedi. Nasıl okumak gerekir? Mark Rutte'nin NATO öncesi yapmış olduğu açıklamaları. Bugün önemli görüşmeler gerçekleşecek. Birazdan onlardan da bahsedeceğim.
1: Tabii dünyada güvenlik kaygısının arttığı bir dönemde bu gerçekleşiyor aynı zamanda. Bir de işte dün de söylemiştik, yani dünyadaki bu jeopolitik düzende bir değişiklik var artık. Yani Asya Pasifik güçleniyor. Rusya bu noktadaki Ukrayna karşı tutumu halen bu noktada katı ve agresif. NATO burada ne yapacak? Hürmüz Boğazı'nın kapanması birçok güvenlik kaygılarını beraberine getirdi. Sadece askeri olarak değil, diğer taraftan da ekonomik güvenlik kaygısı bu noktada ön plana getirdi. Tabii Türkiye 1952'den beri NATO'ya gerçekten net destek veren bir ülke durumunda. Ve aynı zamanda savunma sanayiyle ilgili olarak ciddi anlamda da ataklarda bulundu. En son 10 milyar dolara yaklaşan bir savunma sanayi ihracatı var ve bu ivmelenme çok hızlı bir düzeyde. Özellikle insansız hava araçları noktasında dünyada en önde gelen ülkelerden oldu Türkiye. Ve burada da aslında NATO Genel Sekreterinin ifade etmiş olduğu husus da bu. Yani sadece 1952'den beri net destek olmakta kalmayıp aynı zamanda da geliştirmiş olduğu teknolojiler ile de NATO'ya bu noktada destek oldu. Bu önemli bir kavram. Aslında NATO'nun en çok eleştirilen tarafı da bu idi aslında. Yani bu getirince ülkelerin NATO'ya destek vermemeleri. Yani Trump da bunu eleştiriyordu diye. Hani NATO işlevini yitirdi mi? NATO eskisi kadar bu noktada işlevsel
0: değil mi? Bir ara NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti, evet, denilmişti.
1: Evet, denilmişti. Yani bu aslında, yani bu küresel gelişmelere çok hızlı müdahale edememe veya NATO'nun bu noktadaki işte ne diyelim, konsolidasyonunun yeterince olmaması gibi hususlar konuşuldu. Tabii Trump da çok fazla söyledi bunu ve ondan sonra artık işte siz ifade ettiniz az önce, 258 milyar dolarlık bir harcama yapıldı ki bu aslında son yıllardaki en yüksek ivmelenme. Yani dünya artık bu noktada tekrar savunmaya doğru, savunma harcamalarının artışına doğru gidiyor. Bu sadece NATO'da değil, bunu Rusya da yapıyor, bunu Çin de yapıyor, bunu Asya Pasifik ülkeler de yapıyor. Yani artık yeni günden bu noktada savunma sanayi oldu. Savunma sanayinde kim önde ise o burada işi götürüyor. Türkiye'de bu noktada özellikle savunma sanayinde yapmış olduğu adımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu özellikle bu dönemde gördük. Yani öyle bir çıkış yakalandı ki Türkiye savunma sanayinde, en çok ihtiyaç duyulan dönemde bu çıkış gerçekleşti. O yüzden şu an 30'dan fazla devlet başkanı şu anda Ankara'ya gelecek. Ankara şu an merkez durumda ve belki de 1952'den beri NATO'nun kendini de aynı zamanda kendi röntgeni çekeceği bir zirve olacak gibi de duruyor.
0: Önemli toplantılar gerçekleşecek. Saat 10'da Müttefikler ve Sanayi Savunma Sanayi Forumu yapılacak. 12.45'te NATO Genel Sekreterinin Savunma Sanayi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile açılış konuşması gerçekleşecek. Saat 14.15'te de ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da olacak. Saat 16.15'te de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin başlaması bekleniyor. Yayınlarımız gün boyu Ankara'dan devam edecek dedik. Şimdi bir külliyeye dönelim. Özlem Doğaner bizi bekliyor. Külliye'deki NATO Medya Merkezi

0: bölgesindeki genel hava nasıl ve NATO zirvesi bugün itibariyle başladık dedik. Onun notlarını dinleyeceğiz. Özlem Doğaner, sözü size ve konuğunuza bırakıyorum.
1: Teşekkürler Uğur. Evet, oldukça heyecanlı ve oldukça hareketli bir Ankara günü. Biz şu anda külliyedeyiz, uluslararası medya merkezindeyiz ve burada hemen hemen bütün ülkelerden çok ciddi bir yabancı medya katılımı olduğunu söyleyelim. Hemen arkamızda gördüğünüz külliyenin merkezinde de yaklaşık 32 lider ağırlanacak bugün ve tabii hem bir yandan diplomasinin zirvesi olacak hem de ikili görüşmelerle birlikte aslında bir anlamda ekonominin zirvesi de olacak. NATO önemli, NATO zirvesi önemli. 22 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleşiyor. Ama NATO zirvesinin olduğu kadar aynı zamanda Trump'ın Türkiye ziyareti de oldukça önemli. Az önce söylediğin gibi 14-15'te Trump'ın, Amerikan Başkanı'nın geniş katılımlı bir ekiple Türkiye'de olması bekleniyor ve özellikle ikili görüşmede bundan sonraki döneme ilişkin yaptırımların, katsa yaptırımlarının kaldırılması da dair pek çok konunun masada olacağını biliyoruz ve oldukça önemli olacak. Tabii NATO zirvesi bir yandan da özellikle Amerika ile İran'ın savaşının hemen ardından anlaşma görüşmeleri devam ederken hemen yanı başında Ankara'da yapılıyor olması oldukça önemli. Peki bu bundan sonrası için ne ifade ediyor? NATO'nun geleceği için ne konuşuluyor? Bunu Eynüs yayın koordinatörü Orhan Salih ile konuşalım istiyorum. Orhan, hoş geldin yayına. Biraz bize anlatır mısın? Diplomasinin zirvesi diyoruz ama NATO'nun Ankara'da, bu NATO zirvesinin Ankara'da yapılmasının Ankara için önemine, NATO için önemine.
2: Şimdi öncelikle zamanlamaya bakacak olursak, hani savaşların devam ettiği bir dönemde NATO gibi askeri bir gücün ve bu güce hükmeden ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının Ankara'da buluşması çok önemli. Buradan beklentiler çok fazla Özlem. Yani NATO içerisinde bir güncelleme gerekiyor deniyor. Gerçekten de öyle. Çünkü artık yani NATO kurulduğu dönemdeki tehdit algılarından çok daha farklı algılar var dünyada şu anda. Yani Sovyetler dağıldı. Tamam, Ruslar halen şu anda Avrupa'yı tehdit ediyor ama sadece NATO'nun misyonu olan yani Rusya karşıtlığı değil, daha farklı bölgesel tehditler var. Amerika diyor ki tamam, Ruslar tamam tehdit ama ben onları bir şekilde idare edebiliyorum. Çin var, işte farklı gelişmekte olan tehditler var, onlara da bakalım diyor. Bir taraftan artık biraz daha herkes elini taşın altına koysun diyor. Sadece bütün yük Amerika'nın sırtına binmesin. Bütün ülkeler kendi savunma sistemini, stratejisini, bütçesini arttırsın, genişletsin diyor ki daha güçlü bir birlik olalım, daha güçlü bir NATO olsun istiyor. Aslında Avrupa Birliği de bunun farkında şu anda. Yani tehdidin hiç olmadığı kadar yakın olması Avrupa'ya, hiç olmadığı kadar tehdit etmesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Avrupa üyesi ülkelerin topraklarına işte dronlar düşmeye başladı, işte küçük füzeler düşmeye başladı, havalimanları kapanmaya başladı, dronlar uçmaya başladı. Bir tuhaflık var. Bir yani o güvenlik stratejisinin yeniden kurulması gerekiyor. Avrupa bunu yapacak kapasitede değil. Bir ekonomik güç, bir siyasi bölgesel güç ama bir askeri güç değil ve buna üstüne kuracağı bir askeri stratejisi yok. Çünkü bugüne kadar her şeyi Amerika'ya bağlamış. Yani askeri noktada bağımlı. O nedenle şimdi hiç olmadığı kadar Avrupa'nın NATO'ya ihtiyacı var. Hiç olmadığı kadar da Amerika'nın da güçlü bir NATO'ya ihtiyacı var. Çünkü son İran Savaşı'nda gördük. Trump her ne kadar işte Hürmüz Boğazı'nın açılması için Trump NATO'yu göreve çağırsa bile baktığımız vakit NATO'dan hiç ses çıkmadı. Kimse hayır ben gitmek istemiyorum dedi. Kimse gitmek istemedi açıkçası. Şimdi Trump biraz da bunun değişmesini istiyor. Daha hızlı karar alan bir mekanizma istiyor NATO içerisinde. Bölgesel sorunları çözmek için. İkincisi herkesin bütçesini arttırmasını istiyor. Şimdi burada bir yeni bir NATO, yeni bir güvenlik anlayışının belirlenmesi gerekiyor. İşte 1.0, 2.0, 3.0 diyoruz. Bu 3.0 ne olacak? Çünkü bu süreçten sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani önümüzdeki 10-15 yılın tehdit algısı her ülke için farklı. Bu gayet doğal. Yani İspanya'nın tehdit algısı farklı. O diyor ki benim en büyük şu anda sorunum göçmenler, Afrika'dan gelen insanlar. İşte Baltık ülkeleri diyor ki Ruslar, Kafkaslar'da ayrı sıkıntı, Balkanlar'da ayrı sıkıntı. Herkesin kendi bir güvenlik endişesi var.

0: Türkiye'nin de 360 derecelik bir tehdit algısı var. Çünkü her şeyin ortasındayız. Ama herkesin ortada buluşabileceği bir sistem olabilir mi? Bunu tartışıyor aslında. Bunu tartışacak buradaki liderler. O açıdan önümüzdeki 10-15 yılın aslında güvenlik perspektifi çizilecek burada. Yani nasıl bir dünya, nasıl bir NATO? Çünkü bundan yaklaşık 5-10 sene öncesine kadar işte dağılan bir NATO'dan mı bahsediyorduk? İşte Sarkozy'nin açıklamaları vardı. Beyin ölümü gerçekleşti. Macron da benzer bir şeyler demişti. Ama bugüne gelindiği vakit hiç olmadığı kadar bir askeri bir korumaya ihtiyacı var. Korunmaya ihtiyacı var. Bütün dünyanın, bütün ülkelerin bir şekilde kendini daha güvende hissetmesi gerekiyor. Çünkü insanlar artık bu savaşların bir anda patladığını, bir anda ortaya çıktığını görmeye başladığı vakit acaba benim ülkemde de savaş olur mu? Bunu sadece Orta Doğu'daki vatandaş düşünmüyor. Avrupa'nın göbeğindeki insan da düşünüyor. Güney Amerika'da düşünüyor. İşte Venezuela'yı gördük. İşte Asya'da da düşünüyor. Herkesin bir güvenlik endişesi var ama kendi tabii stratejisine göre şekilleniyor bunlar. Buna bir çare bulmak için işte dünyanın aslında sadece NATO üyesi ülkelerden bahsetmiyoruz. Dünyanın genel bir güvenlik perspektifi çizilecek burada. NATO liderleri yarın işte bu mavi halıdan yürüyecekler ve içeri girecekler. Burada konuşacaklar. Ortak bildiride ne olacak? Yeni güvenlik tehditleri konulacak mı? O ortak bildiriye göreceğiz. Bunun yanı sıra
1: tabii çok özür dilerim sözünü kesiyorum ama şimdi Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Sen Ukrayna-Rusya savaşına da gittin. O bölgede de aslında çatışmaların ortasında da kaldın. Evet. Şimdi böyle bir süreçte özellikle dün Rutte de söyledi. Ukrayna'ya daha fazla destek veriliyor. Ukrayna'ya daha fazla destek bu savaşın bitmesini de daha da zorlaştırır bir noktaya getirir mi? Ne dersin? Rusya nasıl bir karşılık verir?
0: Tabii ki yani Amerika'nın bir çağrısı da o zaten. Yani aslında bu savaşın devam etmesini isteyen Avrupa'nın işte bir kısmı. Yani kim bitmesini istiyor? Ukrayna bitmesini istiyor. On binlerce Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. Rusya bitmesini istiyor. Yüz binlerce Rus hayatını kaybetti. Amerika bitmesini istiyor. Ama bir taraftan Avrupa işte zayıflamış bir Rusya istediği için bir şekilde hani fırsatını bulduk, devam edelim, silah verelim, biz savaşmıyoruz ne de olsa, bizim yerimize Ukraynalılar ölüyor mantığıyla bu işi sürdürmek istiyorlar. Bir taraftan da bu iş devam ederken bize de bir şey olmasın, Amerika bizi korusun diyor. Olmuyor. İşte çıkarların çatıştığı nokta burada başlıyor. Bugüne kadar çok NATO zirvesi takip ettim. NATO zirveleri genellikle Rusya karşıtlığıyla yani daha zirveye çıktığı, ayyuka çıktığı açıklamalar yapılır. Burada biraz daha farklı bir durum görüyoruz. Artık yani tehlike, tehdit sadece Rusya değil. Yani Avrupa için ya da dünya için çok daha farklı. Sadece askeri de değil. Yani ekonomik tehditler de var. Ekonomik tehdit algıları da var. Yani Çin'in büyüyen, genişleyen ekonomisinin nüfuzu baktığımız vakit Avrupa'yı şu anda kasıp kavuruyor. Afrika'yı kasıp kavuruyor. Amerika'yı bile çok ciddi bir şekilde Trump geçtiğimiz yıllarda yaptırım uygulamaya kalktı. Tarifeleri hatırlarsanız sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi hal böyleyken burada yeni bir güvenlik doktrininin oluşması gerekiyor. Aksi halde dünya gerçekten o bölgesel çatışmaların bir anda küresel çatışmalara dönüşmesiyle birlikte geri dönüşü olmayan bir noktaya gidebiliriz. Yani o zaman kutuplaşma zaten yavaş yavaş dünyada oturmaya başladı. Bu kutuplaşmanın askeri bir manada kalkışmaya ya da savaşa dönüşmesi durumunda iş artık çığırından çıkabilir. Bunun önlenmesi için işte NATO burada toplanıyor. NATO'nun dışında dünyanın yeni güvenlik stratejisi de burada şekillenecek. Biz NATO'yu konuşurken bir taraftan bugün çok önemli bir toplantı var. Amerikan Başkanı Donald Trump birkaç saat sonra burada Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanımızla görüşecek. Orada da çok önemli açıklamalar yapılmasını bekliyoruz. Bu açıklamaların aslında sinyalleri birkaç hafta öncesine kadar verilmişti. İşte Türkiye'ye yönelik bazı kısıtlamalar, yaptırımlar vardı. Türkiye'nin talepleri vardı. Bu taleplerin büyük bir kısmının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Ha, ne olacak? Bunlar hangi talepler? Nasıl olacak? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın Trump'ın yapacağı o açıklamada biraz daha netleşmiş olacak ama yavaş yavaş sinyallerini aldık. Somut adımlar da var Amerika'dan atılan aslında. Son bir yıla baktığımız vakit işte Halk Bankası davası gibi bunların sinyalleri verilmişti aylar öncesinde. Son duruma baktığımız vakit o davada düşmüş durumda şu anda. Bunun da işte Katsa yaptırımları da şu anda çok konuşuluyor ama Katsa yaptırımlarının bugünden yarına hemen kalkması da zor. Çünkü orada da bir işleyen bir sistem var. İşte Temsilciler Meclisi'nin alt komisyonlarda konuşulacak, sonra oylamaya sunulacak, Beyaz Saray'a gidilecek. Biraz zaman alan bir sistem açıkçası ama her şey Katsa yaptırımları da değil. Başka askeri anlaşmalar var. İşte Kaan motorlarının, F-110 motorlarının Kaanlara takılması

0: Satılması gibi birçok konuda iki ülkenin görüşeceği masada çok başlık var. Sadece askeri manada değil, siyasi manada da işte Suriye'de önemli, Türkiye'nin önemli bir rolü var. Amerika da bunun çok ciddi farkında. İşte Ahmet El Şara, Trump görüşmesi, Zelenski görüşmesi, Erdoğan görüşmesi derken sadece NATO zirvesi değil, NATO zirvesinin yanında aslında birçok mini zirve de var. Dünyanın gözünün, kulağının olacağı yer işte burası Ankara.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda yine görüşürüz diyelim. Burada oldukça hareketli bir iki gün geçecek külliyede. Arkamızda gördüğünüz noktada pek çok lideri görme şansımız olacak ve tabii onların ikili görüşmeleri, milyonlarca dolarlık anlaşmalar bekleniyor bu zirvede. Biz detayları paylaşmaya devam edeceğiz buradan farklı konuklarımızla birlikte ve sözü tekrar Uğur'a bırakalım.
2: Alparay'ın koordinatörü Özlem Doğaner'e ve Orhan Salih'e teşekkür ediyoruz. Gün boyu külliyede Özlem Doğaner olacak ve konuklarıyla birlikte bizlere eşlik edecek. 22 yıl aradan sonra NATO Liderler Zirvesi Türkiye'de dedik ve önemli görüşmelere bu zirve şahitlik edecek. Sadece 32 üye ülkenin hükümet ve devlet başkanları değil, yanı sıra 40 farklı ülkenin hükümet başkanı da bu zirveye geldi. NATO Liderler Zirvesi'nin yanı sıra farklı küçük zirveler de gerçekleşecek. Bir yandan Ukrayna ve Rusya savaşı bu zirve kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan Suriye'de gelinen noktada masaya yatırılacak ve Çin'in son dönemdeki büyük gelişmesi yine NATO'nun konuları arasında yer alacak. Hocam ne dersiniz? Şimdi biraz önce değerlendirmemizde bu savunma harcamalarına temas etmiştik. ABD'den bu anlamda yeni başlıkların geldiğini de görüyoruz. Büyük bir savunma harcaması paketine onayın gelebileceğine ilişkin haberleri de takip ediyoruz.
3: Evet. 350 milyar dolarlık ek bir bütçe, savunma bütçesi talebinde bulundu Trump Kongre'den. Yani çok güçlü bir ordumuz var dedi. Eşi benzeri görülmeyen bir orduya sahibiz dedi. Bunu bu fonda korumamız gerektiğini düşünüyorum diyerek Kongre'den tatil sonrasında böyle bir talepte bulundu. 350 milyar dolara çok ek olarak da başlı başına da ciddi bir rakam. Yani az önce de söyledik, yani Avrupa ve Kanada toplamda 2025-2026 yıllarında 258 milyar dolarlık bir savunma harcaması yaptı. Trump'ın tek başına Kongre'den talep etmiş olduğu miktar 350 milyar dolar civarı. Yani artık dünyada tekrar bir savunma alanında bir hızlı bir harcama durumu söz konusu. Yani bunun nedenlerinde bir tanesi Rusya'ya, Ukrayna Savaşı'ya, diğer taraftan da aslında ABD'nin sık sık vurgulamak istediği ve formda tutmak istemiş olduğu ABD ordusu aslında bu formu kime karşı tutuyor? Bunu da aynı zamanda okumak lazım. Çünkü Çin şu anda peynir ekmek gibi silah üretiyor. Böyle bir üretim kabiliyetine sahip ve ticari olarak da, askeri olarak da konumunu güçlendirmek istiyor ve burada doğal rakip olarak da karşısında tabii ki ABD çıkıyor. Tabii Rusya'nın da burada özellikle Ukrayna'yı işgal etmesi ve NATO'nun tekrar bu noktada etkisinin konuşulmaya başlanması sürecinde. Ya burada aslında Trump'ın demek istediği de bu. Yani biz çok devasa bütçeler ayırıyoruz. Çok ciddi anlamda savunma harcamaları yapıyoruz. Orduyu güçlendiriyoruz ve bu noktada da dünyada çalışıyoruz diyor. Ama buna karşılık NATO'daki bu performans çok beğenmiyor idi. Bundan dolayı artık yani NATO dışında kendisi ABD olarak da dünyada neler yapabildiğinin bu noktada birazcık daha farkına varılmasa, NATO'ya ne kadar ihtiyacımız var, NATO ne kadar işlevsel noktasında idi. Fakat NATO'da artık özellikle Rusya'dan sonra bu tehdidi görmüş olmalı ki az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 258 milyar dolarlık bir ek harcama olduğu Avrupa tarafında ve Kanada tarafında ve bu da artacak. Yani Almanya'da ciddi anlamda silahlanmaya başladı. 2030 yılına kadar da Almanya'da ciddi anlamda bir kaynak ayıracağını söyledi. Yani 1 trilyon dolara yakın bir rakamdan bahsediliyor böyle peyderpey harcamalarla. Almanya'da taktik tekrar ciddi anlamda yükseleceği noktası. Tabii bu iş nereye kadar gider? Yani bunu okumak da lazım. Yani dünyada tehditler aslında burada 2022 sonrası işte burada söylemiş olduğumuz NATO 3.0 kavramı tekrar kolektif savunma, yani bu bir ara unutulmuş idi ama tekrar kolektif savunmanın ne kadar önemli olduğu artık aslında.

0: Aslında NATO Genel Sekreteri tarafından da vurgulandı. Önümüzdeki süreçte de buna benzer açıklamalar ve buna benzer savunma harcamaları olsun, kolektif yaklaşım olsun, o NATO içerisindeki birliği ve motivasyon sağlayıcı adımlar atılacağını da görecek gibiyiz.
1: New York Times'ın bir haberi var. Bu habere göre Trump bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede Türkiye'nin yeniden F-35 programında olacağını ve bu programda olmasını isteyeceğine ilişkin kanaatini dile getirecek. Aslında daha önceki günlerde yapmış olduğumuz yayınlarda F-35 programına yeniden dahil olma meselesini, buna yönelik senaryoları değerlendirmiştik. Şimdi ABD'de Trump'a yakın kaynaklar New York Times'a böyle bir demeç veriyor. Bugün böyle bir haber duyar mıyız iki liderin görüşmesinde? Tabii Trump'ın ağzından böyle bir ifadenin çıkması elbette önemli ama bir de meclisten, kongreden de bunun geçmesi gerekiyor. Bu biraz süreç alabilir mi?
0: Tabii biraz süreç alabilir çünkü burada kongrenin itirazı olabilir aslında konuşulan da bu. Ama net olarak bilinen husus şu, tekrar Türkiye'nin F-35 projesiyle dahil edilmesini Trump bu noktada istiyor ve destekliyor. Ve bu işte çabalayacak yani en azından burada bir gayreti var. Bunun gücü yeter gitmez ama diğer taraftan hani Trump yöntemleriyle bunu geçirebileceği de aynı zamanda konuşuluyor. Tabii Türkiye F-35 projesinde baştan beri var idi. Ciddi anlamda da buraya destek ayırdı, kaynak ayırdı. Fakat sonrasında işte bir takım işte katsa yaptırımlar çerçevesinde de işte projedeki o süreci aslında dondurulmuştu. Yani bir çekilme durumundan ziyade o statü dondurulmuştu. Bunu tekrar işlevsel hale getiriyoruz. Tabii diğer tarafta İsrail'in bir baskısı var ciddi anlamda. Hatta dün buna dair de Netanyahu'nun Trump'ı arayıp işte Türkiye'ye Türkiye'nin F-35'lere sürecine katılmaması noktasında bir takım telkinlerde bulunduğu da ifade ediliyor.
1: Hocam çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şimdi Netanyahu'nun tavrı belli.
0: Evet.
1: Ve Trump geçtiğimiz günlerde ben Erdoğan için zirveye geleceğim.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Türkiye onun liderliğinde önemli işler gerçekleştiriyor diyor. Yani Netanyahu'ya rağmen Trump bugün NATO zirvesinde olacak. Ve iki lider Erdoğan ve Trump görüşmeler gerçekleştirecek. Bu bir cevap niteliği de taşımaz mı?
0: Kesinlikle önemli bir nokta. Zaten şu an uluslararası medyaya, yorumculara baktığımız zaman Trump'ın Erdoğan'a karşı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan o pozitif tavrı sürekli konuşuluyor şu anda dünyada söylemiş olduğu sözler olsun. Yani bu aslında önemli bir nokta. Yani çünkü hem Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki liderliği oldukça önemli. Hem diğer tarafta yeni dünya düzeninde, yani 2022 sonrası düzende bahsedebilirsek, burada özellikle Türkiye'nin öneminin ne kadar NATO için hayati olduğu yine anlaşılmış vaziyette. Bunu getirmiş olduğu durum da var. Yani Türkiye'siz bir NATO, yani özellikle bulunmuş olduğu bölgede Türkiye'nin katkısı olmadan NATO bu işlevselliğini ne kadar koruyabilir? Yani aslında burada ikili ilişkilerin getirmiş olduğu muazzam bir pozitif bir iklim var. Ama bunun ötesinde de Türkiye'nin sahip olmuş olduğu aynı zamanda savunma sanayi olsun, askeri caydırıcılık olsun ve yürütmüş olduğu politikaları da bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu terazide bu tarafı daha ağır geldi. Yani İsrail, Netanyahu'nun o çabalarına rağmen pozitif söylemler devam ediyor. Trump Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat davetiyle geliyor. Bunu söylüyor da net bir şekilde Trump böyle bir lider. Yani net olarak da neden geldiğini söylüyor. Çok fazla diplomatik bir dilde kullanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı ve gidiyorum. Onu kıramazdım dedi. Ve burada aslında İsrail'in de pozisyonunun, gücünün, etkisinin, lobisinin bir nebze olsun Trump nezdinde de zayıfladığını göstergesi. Yani burada İsrail de bunu hissetmiş olmalı. Netanyahu da bunu hissetmiş olmalı.
1: Şimdi zirve birçok açıdan çok önemli. 1949-1991 yılları arasında NATO 1-0 dedik. Hı hı. 1991-2020 arasında NATO 2-0 dedik ve şimdi NATO 3-0
0: geldik. Evet.
1: NATO 3-0'ın temellerinin atılacağı hasebiyle bu zirve çok önemli.
0: Çok önemli. Evet.
1: Diğer yandan Ukrayna ve Rusya savaşı tahmin ettiğinizden daha yakın bir

0: Batı'daki tüm savaşları ilgilendiren bir zirve olması hususunda da oldukça kritik.
1: Yani dünyanın gözü kulağı burada. Sadece NATO zirvesi değil, aynı zamanda dünyanın yeni dünya düzeni demiş olduğumuz o 2022 sonrası aslında bunu ifade ediyor. Çünkü ondan önceki süreçte mukayese ettiğimizde şu an bizzatihi sıcak savaşlar var. Tabii siz de ifade ettiniz burada, yani Trump da söyledi. Belki Rus-Ukrayna savaşı da sona sandığınızdan daha yakın olabiliriz dedi. Yani bu belki burada da, yani Zelenski ile kim gibi görüşmesi olacak bu noktada. Bu çok beklenilen bir şey. Yani Trump da bitirmek istiyor bir taraftan savaşları. Yani aslında İran savaşı da çok fazla Trump'ın istemiş olduğu bir savaşta değildi. Yani bir nevi o zorunlu kaldı. Burada güçlü bir lobi vardı İsrail'in. Onun etkisi altında kalarak belki bunu götürdü. Ve savaşın sonuçlarına çok memnun değildi. Yani sürekli olarak şunu söyledi. Yani bu savaş bir an önce bitecek. Hızlı bir şekilde enerji fiyatları, petrol fiyatları düşecek. Çünkü ekonomik kaygı aslında şu anda savaşları durduran en önemli etmen olarak görülebiliyor. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı işte hemen Avrupa'nın dibinde bir savaş. Ve bu Avrupa yayılır mı yayılmaz mı? Polonya'ya girer mi girmez mi? Veya ne olacak, bir belirsizlik durumu söz konusu. Tabii burada Trump bunu da buraya da çözmek istiyor. Tabii bir ara Zelenski ile işte atıştı işte ve sonrasında biraz uzak kaldı. Ve tamamıyla Körfez'e İran'a yoğunlaşmış. Fakat şu anda İran savaşı bitti. En azından sıcak savaş yok ki, taraflardan halen böyle sert açıklamalar bazen geliyor ama buna rağmen hani sahada en azından sıcak bir çatışmanın olmaması bu noktada oldukça önemli. Tabii diğer taraftan şu anda da bu İran savaşının en azından şu an için durmasıyla beraber daha çok Rusya-Ukrayna savaşında bir yoğunlaşma durumu söz konusu. Ve bunu bitiren lider de olmak istiyor Trump aynı zamanda. Yani bunu da söylüyor. İşte ben barış seviyorum, barış istiyorum, savaş olması diyor. Ve bu noktada da tabii nasıl bir denklem bulunacak bilmiyoruz. Yani Rusya'nın buradaki tavrı da ne olacak bilmiyoruz. NATO bir taraftan da az önce de siz de söylediniz, ilave desteklerden bahsediyor. Ek paketlerden bahsediyor Ukrayna'ya bu noktada. Yani Ukrayna'nın savaş kabiliyeti bizzat o NATO tarafından da açıkça destekleniyor. Böyle bir ortamda, böyle bir zirvede acaba böyle bir ateşkes sonuç çıkar mı? Buna da bakmak lazım. Tabii Zelenski ile ne konuşacaklar? Tabii burada Ukrayna Rusya'ya karşı ne tür tavizler verecek veya Rusya nelere kabullenecek? Yani bunları da aslında zirvede konuşulacak. Bunları takip edeceğiz. Belki ateşkes çıkar çıkmaz biz bilmiyoruz Ankara'da, fakat ateşkesi çıkıp çıkmayacağına dair ipuçlarını buradaki görüşmelerden biz okuyabiliriz. Yani bunları iyi kötü buradan anlayabiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan da Şara'dan bahsettiniz. Bu da oldukça önemli. Suriye Devlet Başkanı'nın gelmesi de oldukça önemli. Çünkü orada yine Suriye'nin tekrar yeniden kalkınma süreci var, ihya süreci var. Diğer taraftan İsrail'in halen bu noktada tacizleri var. Muhtemelen bunlar da yine Trump'ın önüne gelecektir. Bu da aynı zamanda İsrail'in Suriye'nin bu noktadaki istikrarı noktasında hem Suriye devletinin dış yatırımları daha fazla alması, yaptırımların daha fazla Suriye'ye kadar Suriye azaltılması, daha fazla desteğin gelmesi ve aynı zamanda da bu İsrail'in tacizlerinin de masada olmasını ben bekliyorum.
2: Hocam konuşacağımız çok konu var. Soracağım çok soru var. Bu arada VIOP 30 endeksi sınırlı geri çekilmeyle yeni güne başladı. Borsa İstanbul yeni güne nasıl başlayacak takip edeceğiz. İfade ettiğimiz gibi öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de olacak ve 15.30, 16.30 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme yapması bekleniyor. Yayınlarımız Ankara'dan devam edecek. Kısa bir araya gideceğiz önce. Aradan sonra söz İstanbul stüdyolarında olacak.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 Favök marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Gelecek

0: beyin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.
3: Senin yanında Akbank.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
2: Adları havalı ama fiyatları bizim buralı.
1: Hem vitaminli hem

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaların lezzetinden belli. Yayladan
2: geldi belli. Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Efendim NATO heyecanı başladı. Trump Türkiye yolunda. Bugün Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşmesi de önemli olacak. F-35 satışını gerçekleştirecek mi? Kasa yaptırımları kalkar mı? Savunmada yeni işler yine paylaşılacak mı? Özellikle Türkiye'nin artan savunma sanayi gücüne dair yeni haberler de gelecek mi? Hepsini konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Ahmet Uluhan stüdyomuzda. Günaydın Ahmet Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi ne bekliyoruz bugünden? Tabii biraz heyecanlıyız ama özellikle Trump ve Erdoğan görüşmesine de odaklandığımız bir süreçteyiz. Güzel haberler çıkabilir mi? En azından böyle bir sürpriz beklentiniz var mı?
1: Yani esasen var tabii. Bir kere dünyanın gözü Türkiye'de, Ankara'da olacak bu iki gün boyunca. Aslında NATO toplantıları genelinde alınacak her karar, atılacak her adımın ciddi anlamda hem dünya siyasetine hem de piyasalara ciddi etkilerin olacağını düşünüyorum. Tabii bunlar çok kısa vadeli ya da orta uzun vadeli değerlendirilebilecek gelişmeler olarak bir nevi algılanmalı. Tabii ki Trump'ın bugün geliyor olması ve Cumhurbaşkanımızla yapacağı ikili görüşmelerde, toplantılarda alınacak kararlar ya da çıkacak sonuçların özellikle iç piyasa üzerinde de etkileri olacağı aşikar. Ki Trump'ın birkaç hafta önce Sayın Erdoğan'a yönelik bir sürprizimiz olacak çıkışından sonra biraz da aslında bu toplantıya dair beklentiler piyasalar nezdinde güçlendi, güçlenmeye başladı diyebilirim. Tabii bu bir siyaset, yani bazen çok öngöremediğiniz şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz belki ama çok aşırı iyimser olmasam da genel olarak havanın pozitif olduğunu, çıkan sonuçların da bundan sonraki süreç açısından özellikle Türkiye lehine bir takım gelişmelere yol açabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Tabii bunu bekleyip göreceğiz bugünkü toplantıyla beraber.
0: Evet, peki katsa yaptırımlarına ilişkin bir beklentiniz var mı? S-400'lü Rusya'dan alışımız sonrasında parasını ödediğimiz F-35 satışta gerçekleşmemişti ama en azından orada bir beklenti var dediniz. Yani geçtiğimiz haftaki Trump'ın mesajları sonrasında katsa yaptırımlarının kalkması ve olası etkileri, örneğin CDS düşüşü veya sermaye piyasaları üzerinde bir hareketlilik de beklemek gerekiyor mu? Ya da oraya biraz daha mesafeli mi durursunuz?
1: Yani şöyle, çok hızlı bir fiyatlama anlamında biraz daha piyasalar tabii ki mutlaka bir reaksiyon verecektir ama biraz daha belki zamana yayarak bunların sonuçlarını göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi kasa biliyorsun 2020'den itibaren ister istemez aslında Türkiye'nin kasa yaptırımlarıyla beraber Batı'yla olan ilişkisi bir mesafe almaya başlamıştı. Özellikle Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler. Her seferinde biz ne zaman tekrardan ABD ile Türkiye arasında bir yakınlaşma olsa ilk aklımıza gelen katsa yaptırımları.
0: Araya bir virgül koyacağım Ahmet Bey. Borsa İstanbul'da malum halka arz takvimi hızlandı. Bugün de borsada gong takviye edici gıda üreticilerinden Orzax ilaç için çalıyor. Halka arz sürecini tamamladı efendim Orzax ilaç.
2: Ondan geriye hep birlikte
0: yatırımcılardan yoğun talep gördü. Başlıyoruz. Şirketin payları bugün Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak ve evet, borsada gong Orzax ilaç için çalıyor.
2: 9

0: 29 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında talep toplamıştı ve yatırımcılardan da yoğun ilgi görmüştü. 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satışı sunulmuştu. Halka arz büyüklüğü de 3.6 milyar liranın üzerinde gerçekleşmişti ve hisselerin baz fiyatı da 69 lira olarak belirlenmişti ve işlemler sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek. Borsada gong töreni gerçekleşti. Uzak süreç için gerçekleşti. Halka arz süreci tamamlandı. Takvimde yoğun. Yatırımcılardan da yoğun ilgi görmeye devam ediyor bu halka arzlar. Şimdi tabii bugünün gündemi Ankara NATO zirvesi. Oradaki beklentilerimize devam ediyoruz. Kasa yaptırımları diyorduk. Oradan devam edelim Ahmet Bey.
1: Şimdi tabii bu konu

0: da kasa yaptırımları, yine F-35 programına tekrar Türkiye'nin dahil edilmesi gibi ana başlıklar son derece kritik ve önemli. Az önce ifade ettiğim gibi yani uzun süredir aslında Amerika ile evet ilişkilerde bir mesafe söz konusu olmuştu ama bir süredir de genel olarak ilişkilerin tekrar olumluya döndüğüne şahit oluyorduk. Ki Halkbank davasının sonuçlanmış olması, özellikle bugünkü toplantıdan çıkabilecek bu yöndeki pozitif kararlar aslında bizim Amerika ile ve özellikle Batı ile tekrar ilişkilerimizin normalleşme döngüsü içerisinde ilerlediğini bir nevi bize göstermiş olacak. Ben bunun tabii ki pozitif olarak algılanacağını ve orta uzun vadede Türkiye açısından, Türkiye ekonomisi ya da piyasalar açısından birçok noktada olumlu yansımalarının olabileceğini düşünüyorum bu bağlamda. Çünkü ister istemez bu tür ilişkilerdeki negatif havanın da fiyatlamalar üzerinde ciddi baskılanmalara neden olduğunu zaten yakından şahit olmuştuk. Tabii ki bu döngü içerisinde normalleşme sürecinin hız kazanmasıyla beraber Türkiye'nin özellikle risk priminde de iyileşmenin bir miktar daha ivmelenmesi söz konusu olacaktır. Ben piyasa nezdinde de baktığım zaman bu gelişmelerin genel olarak fiyatlamalara olumlu olarak sirayet edeceğini düşünüyorum. Özellikle bazı sektörlerde, alanlarda bir miktar daha fiyatlamalar pozitif olarak ayrışabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii gözümüz bir yandan savunma sanayi şirketlerimizde. Çünkü aslında dünyanın gözü Türk savunma devi olan işte Aselsan'da ve birçok değerli savunma şirketimiz var. Şimdi New York Times'ın bir analizi vardı. Onlar şunu söylüyorlar. Oradan bir analiz şunu söylüyor. Türk şirketleri, Türk savunma şirketleri diğerlerine göre, rakiplerine göre, işte Avrupalı şirketlere göre çok daha hızlı üretim gerçekleştiriyor. Ve aynı zamanda ürettiği ürünleri teste tabi tutuyor ve test aşamasıyla bunu değerlendiriyor. Dolayısıyla Türk şirketleri burada ciddi anlamda öne çıkıyor demişler. Bizim de geçen yıl örneğin savunmada ihracatımız 10 milyar dolara aşmıştı. Burada yeni işbirlikleri, yeni alabileceğimiz işler bekler miyiz bugünden?
0: Şimdi kesinlikle bence biraz şu noktadan bakmakta fayda var. Özellikle layık kararlarından sonra alınan NATO'nun bütçesini genişletme ya da büyütme yönündeki kararları şu an aşama aşama ilerlemekte. 2025 bütçelerine baktığımızda da NATO ülkelerinin aşağı yukarı bütçelerinin %2'nin üzerinde savunmaya harcadıklarını görüyoruz. Şimdi bugün bu oran ortalama %2-2,5 bandındayken bunun %5'e çıktığı bir denklem içerisinde elbette ki savunma sanayi, askeri harcamaların artmasıyla beraber savunma sanayi tarafında daha ciddi bir büyüme ivmelenmesi görme ihtimalimiz yüksek olacaktır. Burada da senin de bahsettiğin gibi Aselsan özellikle Türkiye'nin önemli kuruluşlarından bir tanesi ve burada Aselsan'ın bu büyüyen bütçe içerisinde sadece Türkiye'deki siparişler üzerinden değil, uluslararası düzeydeki artan talep üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bir nevi aslına bakarsan sektörde önemli bir parlayan yıldız olarak orada yatırımcı iştahını cezbetmeye devam edecektir diye düşünüyorum Aselsan'ın. Tabii burada dediğim gibi yani bu bütçe genişlemesi noktasında bir anlaşma var. Ama ne kadar sürede bunlar yatırıma dönüşecek? Bunlar da önemli. Biraz tabii şu tarafı da var işin. Yani NATO'nun piyasalara bakan yönünü değerlendirirken yatırımcılar bir miktar daha artık daha geniş çerçevede işe ele alınması gerektiğini düşünmeleri gerektiği kanaatindeyim. Çünkü burada bütçe genişlemesiyle beraber daha yapısal yatırımlardan da bahsediliyor. Yani sadece askeri alandaki yapılacak harcamalar olarak ele alınmamalı. Burada teknolojinin de devreye girmesiyle birlikte aslına bakarsan siber güvenlik alanından yapay zekaya yönelik birçok alanlarda teknoloji tarafında da çok ciddi anlamda yatırımlar ardarda arda gelebilecektir. Haliyle burada tabii ki önemli bir sonuç itibariyle bir karar, bir aşama diyebiliriz. Çünkü NATO ülkelerinin bugün gayri safi milli hasılalarına baktığımız zaman 60-65 trilyon dolarlara varan bir bütçelerden bahsediyoruz. Yani bugünkü harcamaların 2-3 katına çıkacağı bir süreçten bahsediyoruz. Bu NATO zirvesi esasen güvenin tekrar inşa edilmesi gibi de geliyor bana. İşte yorumculardan da aldığımız intiba da bu. Çünkü NATO caydırıcılığı önemli bir kurum, bir topluluk diyebilirim.

0: Ama son Ukrayna Savaşı ya da İran Savaşı'na baktığımız zaman aslında bu birliktelik tam oluşabilmiş değil ya da o caydırıcılık gücünü tam olarak gösterebilmiş değil. Belki de bugün tekrardan o imajı düzeltme ya da o gücü tekrar dünyaya gösterme noktasında Ankara'daki zirve oldukça siyasal açıdan stratejik bir önem taşıyor diye düşünüyorum. Tabii burada da bunun biraz daha gücünü göstermenin yolu alınan bu kararlarda NATO ülkelerinin bu bütçeleri ayırabilmesi ya da bu yatırımlara yönelik daha somut ve stratejik adımlar atabilmesi yönündeki gelişmeler olacaktır. Eğer ki bu ilerleme devam edecek olursa dediğim gibi burada hem savunma sanayi tarafında hem teknoloji tarafında daha ciddi yatırımların olacağı bir döngüye doğru ilerlenecektir ki bu da yatırımcılar açısından yeni fırsatlar doğuracak bir süreçtir diyebilirim.
1: Evet, teşekkür ediyorum Ahmet Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli yorumlarınız için. Efendim, borsa açısına da az kaldı. Ne bekleniyor peki bugün piyasalarda? Dün aslında önce yükselişler vardı ama sonra güne baktık. Aslında yatay bir kapanış yapmışız. 14.500'ün üzerine tutunamadık ama 14.400'ün üzerinde durmaya çalışıyoruz. Borsa İstanbul beklentilerini konuşacağız ve tabii NATO zirvesi başlıkları nasıl etkiler burayı? TR Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'ı gördüm hemen yanımda. Günaydın, hoş geldiniz Bilal Bey.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii heyecanlıyız. Dünyanın gözü de burada ama Trump-Erdoğan görüşmesini de merakla bekliyoruz bugün. Yeni işler alacak mıyız? İhracat gücümüz artacak mı? Türkiye'nin kilit bir rolü olduğunu New York Times dün yazmış. Özellikle NATO'nun yeniden değerli bir müttefiki olduğunu söylemiş. Borsayı etkileyebilecek pek çok başlığı da konuşuyoruz. Katsa'dan F-35 satışına ve Kaan jet motorlarına kadar ne bekleriz bugün piyasalar açısından? Hareketli bir gün olacak mıdır?
2: Muhtemelen olacak. Zaten dün de volatilitenin oldukça yukarıda olduğunu gördük. Hatırlarsak dün gün içerisinde %1'leri aşan bir yukarı yönlü performans görmüştük Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ama kapanışımız yatay pozitif oldu diyebiliriz. Tabii yeni günde de hali hazırda volatil seyir devam edecektir. Bunun yanı sıra tabii volatil seyir devam edecek diyoruz ama NATO zirvesinde olacak bir taraftan da gözümüz. Oradan çıkacak haber akışları ki muhtemelen olumlu haber akışlarıyla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu da piyasalar için biraz böyle katalizör görevi görebilir kısa vadede. O yüzden yani NATO zirvesi bugün ve yarın aslında piyasalar için yakından takip edilecek ana etken ve piyasalara yön verecek ana etken diyebiliriz. Tabii hangi açıdan yön verir diye baktığımız zaman aslında Türkiye açısından oldukça önemli zirvelerden bir tanesi ki 2004 yılından bu yana aslında ikinci kez ev sahipliği yaptığı bir süreçteyiz. Bu açıdan önemli. Bunun yanı sıra NATO zirvesi zaten gerçekleştiği dönem itibariyle konu başlıklarının, gündem başlıklarının oldukça yoğun olması itibariyle zaten oldukça önemli. Bir de işin içine Türkiye'nin mevcut jeopolitik konumunu, konjonktürü de dahil ettiğimizde Türkiye açısından da önemi çok daha elzem hale geliyor ki halihazırda Türkiye'nin jeopolitik öneminin tekrardan hani bu vesileyle ön plana çıkması, savunma sanayi açısından yine yeni yatırımların, yeni anlaşmaların gündeme gelmesi ve tabii ki Türkiye-ABD ilişkileri açısından oldukça önemli ve bütün bu başlıklar kısa vadede finansal piyasalar açısından da katalizör görevi görecektir diye tahmin ediyorum ben. Tabii burada biraz daha sizle yaptığımız önceki yayınlarda da değindiğimiz gibi hani savunma tarafı biraz daha önceliklendirilebilir buradan çıkacak anlaşmalarla beraber. Bunun yanı sıra tabii ABD-Türkiye ilişkilerini baz alırız ve bu kapsamda değerlendirdiğimiz zaman Katsa tarafında bir gelişme olacak mı olmayacak mı? F-35 programı kapsamında ne gibi haber akışları göreceğiz, açıklamalar göreceğiz. Çünkü Trump'ın gelişiyle beraber F-35 programına Türkiye'nin dahil edildiğini açıklaması bekleniyor. Bu nokta önemli. 2020'den bu yana uygulanan Katsa yaptırımlarının belki biraz daha kaldırılabileceğine dair beklentiler var. Şu aşamada biraz daha görece düşük olsa da bunun yanı sıra tabii de bölgesel güvenlik açısından değerlendirdiğimizde de yine savunma sanayine dair yeni yatırımların ön plana çıkması söz konusu olacaktır. Tabii sadece savunma sanayisi değil, dediğim gibi az önce başlıklar Türkiye için oldukça önemli. Bütün bunlar finansal piyasalar nezdinde katalizör görevi görecektir kısa vadede. Ki buna paralelde yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ön planda olmasını bekleriz Borsa İstanbul nezdinde diyebilirim. O açıdan değerlendirdiğimizde kısa vadeli hareketlerde yukarı yönlü fiyatlamalarda takip edeceğimiz seviyeler ne diye baktığımızda, hatırlarsak BIST endeksi dün 14.420 seviyelerinde günü tamamlamıştı. Yeni günde eğer yukarı yönlü hareketler ön plana çıkarsa 14.600, daha yukarıda 14.800'ler.

0: eğer 14.800'ü aşılırsa 14.500 çok pardon 15.000 seviyeleri gündeme gelebilir ki 15.000 seviyelerin aşılmasıyla beraber ki 15.000 seviyesi şu aşamada biraz daha psikolojik direnç konumunda tekrardan kendi zirvesini tazeleyecek bir Borsa İstanbul 100 Endeksi görmemiz söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra tabii volatilitenin yüksek kalabileceğini ifade ettik. Bu nokta önemli. Hani yatırımcıların yine de kısa vadeli hareketlerde temkinli duruşunu koruması avantajlı olacaktır diye ifade edebiliriz. Eğer aşağı yönlü bir hareket görürsek şu aşamada biraz daha 14.300'ler bizim için ilk destek konumunda olacaktır. 14.300 seviyesindeki destek görürse daha aşağıda 14.150 ve daha aşağıda ise 13.930 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz seviyeler diyebilirim. Tabii NATO zirvesini konuşuyoruz, finansal piyasaları konuşuyoruz, savunma sanayini konuşuyoruz ama az önce vurgu yaptığım nokta aslında genel anlamda piyasaları pozitif etkileyecek, yani birçok alanı pozitif etkileyebilecek bir zirveden bahsediyoruz. Oldukça önemli, yakından takip ediliyor. O yüzden birçok sektör aslında bu süreçte pozitif etkilenebilir. Genel anlamda Borsa İstanbul tarafında birçok sektörde alımların genele yayıldığını görebiliriz ki özellikle de Trump'ın ziyareti, Türkiye'nin jeopolitik öneminin yeniden vurgulanması yabancı yatırımcının nezdinde de aslında bir taraftan CDS'leri aşağıya çekerken yabancı yatırımcının nezdinde de ilgiyi arttırabilecek potansiyele sahip. Bu noktayı önemsiyorum ben açıkçası. O yüzden bunu da dikkate alarak önümüzdeki süreçte biraz daha ivmelenme görebiliriz ki Trump'tan gelecek açıklamalar bu noktada biraz daha önemli hale geliyor diyebilirim. O yüzden orta vadede de bu zirve sonrasında özellikle gelecek olumlu mesajlarla beraber, özellikle yeni yatırımlarla beraber hali hazırda birçok sektöre yayılan alımlar görmemiz söz konusu olabilir. Orta vadede hali hazırdaki tabloya baktığımız zaman Borsa İstanbul'da sektörel anlamda biraz daha metal eşya, petrokimyanın, madenciliğin ve tabii ki teknolojinin öne çıktığını görmekteyiz. Teknoloji parantezinde savunma tarafını belki belirtmekte fayda var. Bu nokta önemli ve orta vadede bu taraftaki ivmenin devam etmesi beklenebilir diye tahmin ediyorum. Kısa vadeli hareketlere baktığımız zaman özellikle dünkü fiyatlama performansını da baz aldığımız zaman Meterana, madencilik ve ulaştırma biraz daha pozitif ayrışan tarafta yer almıştı. Hem yeni günde hem de kısa vadeli hareketlerde bu tarafın yine pozitif ayrışmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Yine dünkü fiyatlamalarda ve kısa vadeli hareketlerde faktöring tarafının çok ciddi manada baskılandığını gördük ki hatırlarsak son bir aylık performansta aslında faktöring tarafı yaklaşık %50'lik bir yukarı yönlü performans göstermişti. Mevcut durumda kısa vadeli hareketlerde biraz daha bunu belki kar realizasyonunu olarak okumak mümkün olabilir. Ama faktöring, inşaat, bunun yanı sıra holdingler, gıda ve turizm tarafının kısa vadeli hareketlerde biraz daha baskılanması söz konusu olabilir. Bankacılık tarafına belki parantez açmakta fayda var. Bankacılık tarafı tutunmaya çalışıyor. Dün de keza aynı şekilde aslında son dönemde volatilitesi çok çok artmış olmasına rağmen bir miktar iyimser tarafta kalmaya çalıştığını görmekteyiz bankacılık tarafının. Bu taraf önemli. Yakından takip ediyor olacağız. Orada da hali hazırda 17.390 seviyelerindeyiz. Eğer yukarı yönlü hareketler gelirse 17.450'lerin aşılmasıyla beraber daha yukarıda 17.700'ler seviyesi gündeme gelebilir kısa vadeli hareketlerde. Aşağı yönlü hareketlerde 17.250, 17.200 bandı bizim için şu aşamada destek bölgesi. Daha aşağıda 17.000 seviyesi psikolojik destek olarak takip edilebilir. Ama bankacılık tarafına da dair ve iyimser beklentiler ön planda biraz daha enflasyondaki seyir takip ediyor olacağız orada. Bunu belki eklemek gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz hafta malum Haziran ayı enflasyonunu takip ettik. Bir miktar beklentilerin üzerinde geldiğini ifade edebiliriz. Ama şu aşamada yine de bankacılığa dair en azından beklentileri bozmuş değil mevcut tablo. Ama önümüzdeki veriler çok daha belirleyici olacak diyebilirim.
1: Efendim vadeli şu an piyasasında bugün değer kayıplarını görüyoruz. Viyapotus kontratlarında 0.5'lik bir değer kaybı. Borsa İstanbul'da dün günü yatay kapatmıştık ama aslında günün erken saatlerinde yükselişler görmüştük. Savunma sanayi üzerindeki yükseliş eğiliminin devamını konuştuğumuz bir tablo var geçtiğimiz haftadan bu yana. Tabii bugün çok önemli. Çok fazla kritik başlığı konuşacağız. Trump-Erdoğan görüşmesi, NATO zirvesi, yeni alabileceğimiz işler, işbirlikleri, dün özellikle NATO Genel Sekreterinin Mark Rutte'nin açıklamaları önemliydi. Önce açalım Borsa İstanbul, sonra detayları konuşalım.
2: Üç, iki, bir ve gong.
1: Efendim Borsa İstanbul bugüne 0.12'lik bir değer kaybıyla başladı. Dün günü yatay kapatmıştı. Bugün 14.407 puandan açılıyor. Bugünün yükselenlerinde İzdemir Enerji var, Green Türk var, Patek, Sivi Enerji, Galatasaray, Balsu, Pahol, Yürsel, Işıklar Enerji, Berak, Ukranet, Dap Gayrimenkul, Aksen, Esen, Halk Bankası, Kuyas ve Aselsan. Bugünün yükselenlerini düşenlerinde Odin, Pasifik EO, Gesan, Çaniki Termik, Pasifik Ürasya Ektaş, Eczacı, Türk Altın, Emlak Konu, Tereyli, Sarkuysan, Yapı Kredi, Sasa Vestel gibi hisselerin olduğunu takip ediyoruz. Şimdi bir yandan savunma sanayi hisseleri üzerinde de bir hareketlilik bekler miyiz acaba Bilal Bey? Aselsan'ın zaten Haziran'da sadece 1 milyar doların üzerine yeni iş aldığını konuşmuştuk. 25 milyar doların üzerinde bakiye siparişleri var. Altınay'dan geçtiğimiz hafta önemli haberler geldi. Ard arda orada da yeni işbirliklerini konuşmaya başladık. Ne beklersiniz? Savunma sanayi hisselerini böyle ayrıştırdığınız ve tabii tam da böyle NATO zirvesi gününde ön plana çıkabilecek beklentilerinizin olduğu şirketler hisselerde var mıdır?
0: Tabii ki. Halihazırda şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kısa vadeli hareketlerde aslında savunma sanayi üzerinde baktığımız zaman savunma sanayi altında yer alan şirketler açısından kısa vadeli hareketlerde bir miktar ayrışma görmekteyiz. Bu nokta aslında önemli ve ilgi çekici. Çünkü hani savunma sanayi tarafını konuşuyoruz, NATO zirvesine vurgu yapıyoruz, yeni yatırımlar gelebileceğini, yeni işler alınabileceğini vurgu yapıyoruz ki bundan bağımsız olarak son dönemde zaten savunma sanayinde yer alan birçok şirkette çok ciddi manada aslında siparişlerin ön planda olduğunu görmekteyiz. Ama buna rağmen fiyatlama performansı açısından baktığımızda aslında bir ayrışma söz konusu. Ben açıkçası bu ayrışmanın biraz daha orta vadede terse dönüp daha doğrusu yukarı yönlü ivme kazanacağı kanaatindeyim. Yani bütün savunma sanayinde yer alan şirketlerin genel anlamda ivme kazanıp ciddi manada yukarı yönlü bir performans sergileyeceği kanaatindeyim. Tabi burada şu detayın altını çizmekte fayda var. Savunma sanayinde yer alınmasına rağmen işte sipariş, finansal performans, borç yönetimi, nakit akışı yönetimi gibi etkenleri sağlıklı yönetebilen ve bunun yanı sıra siparişlerini arttırabilen, yeni yatırım yapabilen şirketler tabii ki çok daha fazla pozitif ayrışacaktır. Bu detay önemli ama kısa vadede tabii ki Aselsan tarafındaki fiyatlama performansı daha belirleyici olduğunu görmekteyiz. Çok hızlı şekilde tekrardan toparlayıp son dönemdeki performansı çok dikkat çekiyor diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte de yeni yatırımlarla beraber buradaki inmenin sürmesi beklenecektir ki değerlemeler tarafında bunun etkisini çok daha net göreceğiz. Özellikle de malum artık ikinci çeyrek finansallarını karşılamaya başlayacağız. Sadece Aselsan değil, hem birçok sektörün hem de savunma sanayinde yer alan şirketlere dair hem finansal performans açısından hem de aldıkları sipariş ve bundan sonra alabilecekleri siparişlerle beraber değerlemeler tarafında bunu çok daha net görmemiz söz konusu olacaktır diyebilirim. Ama kısa vadeli hareketlerde fiyatlama performansını da baz alarak biraz daha Aselsan'ın ben pozitif ayrışmasını beklerim diye ifade edebilirim.
1: Peki bankalar için yani özellikle bu işte kasa yaptırımları kalkar mı diyoruz? Tabii böyle bir durumda CDS'in aşağıya gelmesi ve bankalar üzerinde olası ihtimaller nedir orada bas senaryolar?
0: Az önce vurguladık. NATO zirvesi aslında Türkiye için oldukça önemli. CDS primlerini aşağıya çekici bir görev üstlenebilir. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcının ilgisini tekrardan hızlı şekilde TL varlıklara yönlendirebilir. Ki zaten yabancı yatırımcının aslında ilgisini konuşuyoruz. Ama malum jeopolitik risklerle beraber, daha doğrusu ABD-İran savaşıyla beraber zayıflamıştı. TL varlıklardan çıkışlar görmüştük. Tekrardan yönelim olacaktır ama özellikle bu kassa yaptırımlarının kaldırılması senaryosuyla karşılaşırsak, F-35 programına dahil olunması senaryosuyla karşılaşırsak, burada yabancı yatırımcının ilgisinin çok daha hızlı olacağını söylemek mümkün. Beraberinde CDS'nin çok hızlı şekilde aşağı geleceğini söylemek mümkün. Enflasyon tarafında malum jeopolitik risklerle beraber yine çok ciddi manada enflasyon risklerini küresel tarafta konuşmuştuk. İçeride de yansımalarını konuşuyorduk. Enflasyon tarafındaki seyri takip ediyor olacağız ama orada dezenflasyon süreci devam ediyor. Ve aslında evet işte Cuma günü Haziran enflasyonunu karşılık beklentilerin çok sınırlı da olsa üzerinde geldi diyebiliriz. Ve hali hazırda beklentilerin çok sınırlı da olsa üzerinde gelmesine rağmen yıllık enflasyonu tekrardan geri çekilmeyi gördük. Bu noktalar önemliydi. Dolayısıyla bütün bu başlıkları baz aldığımızda yani yabancı yatırımcının tekrardan TL varlıklara ilgisi, CDS'lerde geri çekilme, enflasyon tarafında özellikle dezenflasyon sürecinin devam ediyor olması ve Merkez Bankası'nın da sıkı duruşunu koruyacağına dair beklentinin ön planda olması, enflasyonun bir sonraki aşamada aşağı yönlü çekeceği algısını güçlendirirken bankalar tarafına orta vadede pozitif yansıyacaktır diye tahmin ediyorum ben. Biraz daha bu süreçte az önce saydığımız haber başlıklarını yakından izlemek gerekiyor. Yani halihazırda işte ABD ve Türkiye ilişkilerinde nasıl bir seyir göreceğiz? Katsa yaptırımları ve F-35 programı gibi veya jet motorları gibi alanlarda ne gibi gelişmeler, açıklamalar göreceğiz ki bu noktada bugün Trump'tan gelecek açıklamalar çok elzem diyebilirim. Sadece bankacılık özelinde değil, birçok sektör için aslında önemli. Diğer taraftan enflasyon tarafına vurgu yaptık. Enflasyonda geri çekilmenin yılın devamında sürmesini bekliyoruz. Bu nokta önemli. Bu da zaten bir sonraki aşamada Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair alan sağlamasıyla beraber bankalar için bir başka katalizör olacaktır ki aslında yılın ikinci yarısında bankalar için ana katalizörlerden bir tanesi faiz indirim teması. Dolayısıyla bu tarafı yakından takip ediyoruz ama orada belki biraz daha artık Eylül ve sonrasına muhtemelen faiz indirimlerini konuşuyor olacağız daha net şekilde. O tarafı bekliyoruz. Ek olarak belki şunu söylemekte fayda var. Malum jeopolitik riskleri konuşurken, daha doğrusu ABD ve İran savaşını konuşurken Şubat ayının sonunda başlamıştı. Ağırlıklı olarak Mart ayında, Nisan, Mayıs ve Haziran ayında gördük etkiyi. Biraz daha böyle ilk çeyreğin son ayına denk gelmesi nedeniyle etki sınırlı olmuştu birçok sektörde. Ağırlıklı olarak etkinin ikinci çeyrekte yaşanması, görülmesi bekleniyordu. Ama hali hazırda ikinci çeyrek finansalları kapsamında değerlendirdiğimiz zaman çok da böyle kötümser bir tabloyla karşılaşmamamız söz konusu olabilir şirket finansallarında ikinci çeyreğe dair.
1: Evet.
0: Mutlaka etki olacaktır. Ama bu etkinin çok da kötümser şekilde olmaması bekleniyor.
1: Evet.
0: Bu aynı şekilde bankalar tarafında da iyimserliği arttırıcı bir fonksiyon üstlenebilir diye düşünüyorum.
1: Sağ olunuz. Kolaylıklar diyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim bir araya gidiyoruz. Ardından NATO özel yayınıyla Ankara'dan devam edecek yayınlarımız. Ayrılmayın bizlerden.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 Favök marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

firmalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'dayız. 22 yıl aradan sonra NATO Liderler Zirvesi Türkiye'de gerçekleşiyor. Dünyanın gözü kulağı Ankara'da, dünyanın kalbi Ankara'da atıyor. Bu zirvede önemli hususlar konuşulacak. Bir yandan Ukrayna ve Rusya savaşı sona erecek mi sorusu tekrar zirvenin gündeminde olacak. Öte yandan Suriye'nin yeniden yapılanması ve terörsüz Türkiye süreci de yine zirvede konuşulacak konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 2025 ve 2026 yıllarında özellikle Kanada ve Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını daha önceki yıllarla kıyasladığımızda epey arttırdı. 258 milyar dolar kadar

0: artış olduğunu söyleyebiliriz. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açıklamaları bu şekildeydi. Türkiye bizim için çok önemli bir ittifak, NATO adına önemli bir ittifak dedi Mark Rutte ve bugün de önemli ikili görüşmelerin olmasını zirve kapsamında bekliyoruz. Saatler 14.15'i gösterdiğinde Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'de olacak ve 15.30, 16.30 gibi bir saat diliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleştirecek. Masa kalabalık, dosyalar bir hayli fazla. Bu dosyaları, olası senaryoları, piyasaya yansımasını, gelinen noktayı konuşacağız. Hatırlatmakta fayda var. Donald Trump'ın ilk döneminde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi konulmuştu. O noktada neredeyiz? Bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi tekrar gündeme gelecektir elbette. Bu anlamda hangi sektörler potansiyel barındırıyor? Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle olmaya devam ediyor ve hem bu başlıkları hem de daha fazlasını değerli hocamızla konuşacağız. Hocam, ilk bölümümüzde özellikle Ukrayna'ya, Rusya'ya, Suriye'ye temas ettik ve özellikle Türkiye'nin oynadığı rolü biraz daha anlatmaya çalıştık. Bu kapsamda bunu isterseniz biraz daha detaylandıralım. Çünkü netice itibarıyla yaklaşık 2 yıldır ABD Başkanı Donald Trump ikinci kez görevde ve konular birbiriyle bağımsız olsa da konu bir şekilde Türkiye'ye geliyor. Konu bir şekilde Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan dostluğuna geliyor. Ve Türkiye'nin gerek Ukrayna ve Rusya savaşında, gerek Suriye'deki gelişmelerde, gerek Gazze meselesinde, gerek İran noktasında kilit rol üstlendiğini görüyoruz. Çok değil, hafta sonu Pakistan Başbakanı Türkiye'deydi ve aslında görünen yüz arabulucu Pakistan gibi görülüyor ama özellikle 6 Nisan sonrası İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkes görüşmeleri başladığı andan itibaren Trump Türkiye'nin burada rolünün büyük olduğunun altını kalın kalın çizmişti. Son dönemde, son yıllarda tahıl koridoru yine eklenebilir buna. Ukrayna ve Rusya savaşı yine ifade edilebilir. Son bahsettiğim savaşlar yine eklenebilir. Türkiye'nin oynadığı rol yatsınamaz bir gerçek. Bu rolü, bu kilit rolü nasıl değerlendirmek gerekir? Tabii buna enerji meselesini de yine ilave etmek gerek.
1: Evet, tabii siz de güzel ifade ettiniz burada Türkiye'nin kilit rolü. Hakikaten bölgede ve küreselde kilit bir noktaya geldi. Yani çünkü özellikle İran Savaşı'ndan sonra Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılık dünya tarafından sorgulanmaya başladı. Çünkü deniz yolları ne kadar güvenli? İran kapatabiliyor bunu. Yani aslında savaşın tam net sonuçtan okumayabiliriz şu anda. Ama şunu söyleyebilirim, yani burada savaşın sonunda artık şu Hürmüz'ün açılıp kapanma artık gündemde. Yani İran burayı istediği zaman açabiliyor, kapayabiliyor vesaire ve bu aslında bölge içinde bir belirsizliği beraberine getirdi. Ve buradaki bölge ülkeleri de ve buradan tedarik eden dünyadaki diğer tüm ülkeler farklı alternatif üzerine çalışmaya başladılar. O yüzden kalkınma yolu çok önemli. Çünkü karayoluyla bizzat olarak bölgedeki kaynakların Avrupa'ya ve dünya aktarımında yine Türkiye özellikle kalkınma yolu projesinin etkisiyle çok kilit bir rol oynuyor. Diğer taraftan işte o kadim ticaret yolları, Zengezur geçidi ki bu oldukça önemli. Yani orada inen şekilde hem lojistik anlamında olsun hem Türkiye'nin sahip olmuş olduğu bu kilit rolden dolayı enerji aktarım noktasına bir merkez ülke olma konumu oldukça önemli. Çünkü Avrupa bizden bunu istiyor. Bize alternatif gaz getirin Rusya'ya. Çünkü Rusya'yla olan ilişkilerin nereye gideceği de bu noktada belli değil. Tekrar düzelmesi çok zaman alacak, çok uzun süre sürecek. Bu tahribatın giderilmesi taraflarda çok ciddi zaman alacak gibi duruyor. Rus-Ukrayna Savaşı'nın gidişatı belli. Her ne kadar Trump burada savaş bitişe çok yakın, sandığımızdan daha yakın demesine rağmen işte dedim ki bu zirve aslında savaşın seyrini de bize belirleyecek. Yani biz buradan o kelimelerden, ifadelerden, görüşmelerden Rus-Ukrayna Savaşı nereye gidecek bunu anlamayı da aynı zamanda çalışacağız. Tabii burada diğer önemli nokta ise işte gördük bir tahıl koridoru. Yani sadece enerji güvenliği noktasında değil, sadece lojistik güvenliği noktasında değil, diğer taraftan da gıda güvenliği noktasında da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bizzat tecrübe takip ettik. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber dünyanın en önemli tahıl üreticisi ülkelerinden bir tanesi olan Ukrayna'nın

0: Sağlık tedari noktasında Türkiye'nin lojistik anlamda ciddi bir rol oynadığını ve bu noktada dünyayı da rahatlattığını söyleyebiliriz. Yani bu aynı zamanda tahılda da var, enerjide de var, lojistikte var ve bunlar aynı zamanda destekleniyor. Neyle destekleniyor? Ya sadece stratejik öneminden dolayı değil. Bir, Türkiye artık kendi enerjisini üretebilen ülke. Evet. Türkiye aynı zamanda kendi enerji teknolojilerini üreten bir ülke. Türkiye savunma sanayinde ihracat 10 milyar dolara gelmiş bir ülke. Savunma sanayi kapasitesini artıran bir ülke durumunda ve bu noktada da aynı zamanda NATO ve diğer ülkelere de ciddi anlamda know-how da veren bir ülke pozisyonunda. Diğer taraftan Türkiye geliştirmiş olduğu projeler ile, yol projeleriyle, işte demiş olduğumuz az önce kalkınma yolu projesi var, Hicaz yolu projesi var, diğer taraftan Zengezur geçidi var. Bunların hepsini beraber düşündüğümüz zaman şu yeni dünya konjektüründeki işte NATO 3.0 aslında tam olarak da bunu kastediyor.
1: Evet.
0: Önemli bir role sahip olmaya devam edecek gibi duruyor.
1: Bu arada saat 10 itibariyle Müttefikler ve Sanayi Savunma Sanayi Forumu başladı. ATO Kongresyum'da bunu da ifade etmiş olalım. Forumdan öne çıkan başlıklar geldikçe aktaracağız. Kameralarımızı külliyeye çevireceğiz. Apra yayın koordinatörü Özlem Doğaner konuyla birlikte bizi bekliyor.
2: Evet Uğur, kongre merkezindeyiz ve burada külliyede NATO zirvesinin başlamasını bekliyoruz. Liderler de gelmeye başladılar. Saat 14-15 gibi 15'e doğru da Trump gelecek, Amerikan Başkanı. Ve daha sonrasında da ikili görüşmeler de yapılacak. Ve tabii ard arda toplantılarında olacağını söyleyelim. 22 yıl aradan sonra Türkiye'de yapılıyor NATO zirvesi ve bu zirvenin aslında oldukça önemli başlıkları var. Senin de az önce bahsettiğin gibi bir yandan NATO 3.0'ın çok tartışıldığı bir dönemden söz ediyoruz. Ankara zirvesi bu açıdan önemli bir zirve. Bir başka açıdan da aslında Amerikan Başkanı Trump'ın yeni dosyalarla çantası dolu olarak Türkiye'ye gelmesi ve bu ikili görüşmelerin oldukça önemli olması. Tabii tüm bu detayları konuşacağız ve bu ne anlama geliyor? Bunu da detaylandıracağız. A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün bizimle olacak. Murat Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba.
2: Şimdi Ankara gerçekten çok büyük bir hazırlık yapmış günlerdir. Aslında diyorsunuz ki Ankara'da trafik çok yoğun ama trafiğin boşaldığını gördük. Gerçekten çok ciddi bir hazırlık var. Peki diplomatik anlamda nasıl bir hazırlık var? Yani bu NATO zirvesi Ankara için ne ifade ediyor? Ve tabii Ankara'daki bu zirvenin NATO için ne ifade ettiğini de sorarak başlayalım dilerseniz.
4: Bütün bunlara ek olarak bir soru da belki, bu zirvenin diğer zirvelerden farkı ne? Evet. Şimdi hepsini toparlayacak olursak bu soruların yanıtının bel kemiğini NATO'nun savunma mimarisindeki değişiklik oluşturuyor. Şimdi bizi izleyenler çok sık izleyecekler, duyacaklar. NATO 1.0, NATO 2.0 ve bunların akabinde eğer gerçekleşirse NATO 3.0. İstersen çok kısaca şunları bir özetleyeyim ne olduğunu, ardından senin sorulara geçeyim. NATO'nun kuruluş amacı belli. Soğuk Savaş, 2. Dünya Harbi'nden sonra Soğuk Savaş döneminde kurulmuş. Tehdidin Sovyetler Birliği başat olmak üzere Doğu blokundan geldiği dönemlerde kurulmuş bir savunma ittifakı. Yani tehditin nereden geldiği belli, içeriği belli. Bu NATO 1.0. Daha sonra Soğuk Savaş bitiyor. NATO sınırları dışındaki bir takım yerlerde operasyonlara başlıyor. Mesela Afganistan'da, mesela Bosna Hersek'te. Bunların ne kadar başarılı oldukları başka hususlar ama sınırlarının dışına taşan, faaliyet gösteren bir NATO. Bu da NATO 2.0. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle artık gerek 1.0 gerek 2.0 tanımları yeterli değil. Yeni bir tanım gerekiyor. 3.0. Peki 3.0'ı gerektiren nedir? Şöyle özetlemeye çalışacağım. Tehditler çok değişti. Eskiden bir ülkenin gücü tankı, topu, tüfeği, asker sayısına göre belirlenirdi. Şimdi artık bunlara ek olarak siber gücü, yapay zekası, drone kapasitesi gibi çok farklı insansız hava araçları söz konusu. Çok farklı unsurlar geldi. Artı eskiden biraz evvel söyledim, tehditin yönü çok belliydi. Sovyetler Birliği veya Rusya ne diyorsanız oradan. Ama şimdi artık mesela Amerika Birleşik Devletleri daha fazla Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor. Niye? Çünkü orada bir Çin riskini görüyor. Beri taraftan Türkiye'nin bir 360 derece tehdit algısı konsepti var. Bu da tehdidin tek bir yönde olmadığını, birden fazla yerde istikrarsızlığın aynı anda olabileceğini içeriyor. Ki aslında bunu şu anda yaşıyoruz. Yani Türkiye bazında konuştuğumuz zaman kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var. Güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı ortaklaşa sürdürdüğü bir savaş söz konusu. Bu savaşların genişlemesi riski son derece mümkün ve bir tarafta Filistin'de yaşanan bir

0: soykırım bir türlü bitmeyen ve Lübnan'a taşan bir İsrail saldırganlığı var. Şimdi bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman dünyanın başka bir risk potansiyeline evrildiği ve buna karşılık da başka bir savunma mimarisi olması gerektiği ortaya çıkıyor. İşte 3.0 eğer gerçekleşecek olursa bu ihtiyaca karşılık verecek. Şimdi Türkiye nasıl hazırlandı diyorsun? Aslında bu hazırlık günler, haftalar değil, aylardan beri devam eden bir hazırlık. Çünkü bu zirvenin, biz şimdi zirve dediğimiz zaman bizi izleyenler eğer çok meraklı değillerse bu konulara, kafalarında bir NATO zirvesi var. Ama burada aslında birden fazla zirve var. Yani şu binalarda veyahut Ankara'daki başka binalarda mesela NATO-Ukrayna zirvesi var. Dışişleri Bakanları zirvesinde. Bizi izleyenlere şaşırtıcı gelebilir ama yine Ankara'da NATO-Asya-Pasifik dörtlüsü zirvesi var. Yani NATO bir tarafta, Avustralya, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda bir tarafta. Bu da Savunma Bakanları zirvesinde. Bir ilk defa resmi programa dahil olacak şekilde savunma sanayi forumu var. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Ankara'daki zirvenin sadece bir NATO zirvesi olmaktan çıkıp çok yönlü bir, adeta tabiri caizse, zirveler silsilesine ev sahipliği yaptığını görüyoruz. Burada alınacak kararlar alınır alınmaz başka. Uygulanır uygulanmaz o çok daha başka. Ama buradaki unsurlar eğer hayata geçirilecek olursa 2026 Ankara NATO zirvesi tarihe geçen bir zirve olacak. Ama bütün bunlar sadece Türkiye'nin elinde olan şeyler değil Özlem Doğaner. Netice itibariyle mesela dün ben NATO Genel Sekreterinin basın toplantısını bu binada izledim. Benim edindiğim izlenim şuydu. Eğer Rusya Savaşı sona ererse, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Rusya tehdit olmaktan çıkarsa dünya güllük gülistanlık bir ortama gelecek. Ben mesela bir Türk vatandaşı olarak, Türk gazeteci olarak buna katılmam mümkün değil. Tabii ki Rusya şu anda bir saldırgan ülke konumunda, Ukrayna'nın topraklarını işgal etmiş vaziyette. Zaten Türkiye'de bütün resmi bildirilerinde Kırım'ın işgalini protesto etmiştir. Ama bir taraftan benim için önemli olan bir İran var. Benim için önemli olan bir Filistin var. Benim için önemli olan bir Lübnan var. Buralardaki istikrarsızlıkların benim coğrafyamda olması hasebiyle beni etkilemesi riski var. Ama gördüğüm kadarıyla NATO bunlarla şu aşamada pek ilgilenmiyor. Ama en büyük sıkıntı zaten NATO'da 3.0'ın gerçekleşip gerçekleşmemesi bağlamında üye ülkelerin aralarındaki algı farkıdır. Yani eğer bugün Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan'a sorarsanız onlar sadece Rusya'yı risk olarak görürler. Eğer Portekiz, İspanya, İtalya'ya bakarsanız onlar yasa dışı, göç, uyuşturucu vesaire bunlardan şikayet ederler. Yunanistan'a bakarsanız onlar zaten sadece Türkiye'yle yatıp kalkıyorlar. Türkiye coğrafyadan kalksa onların hiçbir sorunu kalmayacak. Türkiye'ye geldiğimiz zaman Türkiye bütün bunların ötesinde bir risk algısıyla bugün ittifakın karşısına çıkıyor. Tekrar ediyorum. 360 derece risk algısı. Bu ne demek? Yani her an her yerden bir şey gelebilir. Olay sadece doğudan gelen bir risk değil. Rusya değil. Rusya bir risktir. Ama işte bakıyorsunuz Amerika Çin'i söylüyor. Doğru olabilir mi? Olabilir. Yarın öbür gün eğer Çin Tayvan'a saldıracak olursa bunu nasıl engellersiniz? Engelleyebilir misiniz? Engelleme niyetiniz olur mu? Bütün bunlar, eğer İsrail'in saldırganlığını engelleyemiyorsanız Çin'in saldırganlığını neyle engelleyeceksiniz? Sözde engellemeler veyahut işte vetolar vesaire, bunların hiçbirinin karşılığı yok. Dolayısıyla NATO'nun genelde özde Avrupa'nın ciddi bir savunma mimarisi oluşturması açısından burası nihai adım olmamakla beraber çok belirleyici adımlardan birini oluşturuyor. Yani NATO Ankara Zirvesi'ni kastediyor.
1: Şimdi ana tartışmalardan birisi aslında özellikle Trump'ın da vurguladığı NATO'nun harcamaları bütçesinin külfetinin Amerika tarafında olması ve Avrupa daha çok bunu üstlensin. Ben niye Avrupa'nın harcamalarını üstleneyim diyor. Ama bir yandan da Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin nerede konumlanacağı da önemli. Bu süreçte, bu zirvede acaba bununla ilgili net sonuçlar görebilir miyiz? Ya da nasıl bir tablo karşımıza çıkar?
0: Özlem Doğaner, aslında bu tip zirvelerde çok büyük böyle ufuk açıcı, tamam artık her şey yoluna girdi, şu yoldan gidersek bu hedefe geleceğiz şeklinde sonuçlara varmak pek mümkün değil. Çünkü netice itibariyle liderler bugün itibariyle gelmeye başlıyorlar. Bu akşam bir yemek var Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde ve asıl zirve aslında yarın kotarılıyor ve yarım günü kapsıyor. Tabii bunun öncesinde hazırlıklar var. Diplomatlar, Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları bir şeyler tırnak içinde kotarıyorlar. Ama netice itibariyle o biraz evvel bahsettiğimiz 3.0 öyle kolay kolay gerçekleşecek bir şey değil. Şimdi senin sorularına cevaben adım adım gideyim. Amerika Birleşik Devletleri, biraz evvel de söyledim, artık Rusya'dan ziyade Çin'i tehdit görüyor. Çünkü şu anda Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü bitmiyor. Rusya giderek yıpranıyor.

Amerika'nın da istediği bu. Çünkü Amerika'nın asıl istediği yarın öbür gün nihai bir gerginlik çıktığında Çin-Rus bloğunu karşısında görmemekti. Bu blok şu anda parçalanmış vaziyette ve Rusya giderek daha fazla yıpranıyor. Avrupa Birliği silah yardımı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat yardımı, silah yardımı yapıyor. Ukrayna'nın kendi bir silah sanayisi zaten var. Savaştan önce bayağı güçlüydü ve Rusya bir türlü Ukrayna'yı dize getiremiyor. Giderek daha fazla yıpranıyor. Bu birinci bölüm. İkinci bölüme geldiğimiz zaman Trump şunu söylüyor. Külfet paylaşımı diyoruz biz buna Türkçe'de. Biraz diyor masrafları paylaşalım. Çünkü istediği gayri milli safi hasıların %5'inin savunma harcamalarına gitmesi. O zaman ne olacak? Avrupa'da daha az Amerikan askeri olacak. Daha az mühimmat olacak. Vesaire vesaire. Şimdi ilk bakışta bu doğru gözüküyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupalılar Amerikan güvenlik şemsiyesi altında harcamalarını başka alanlara kaydırdılar. Sağlıktır, eğitimdir, sosyal harcamalardır. Ve bugün müreffeh dediğimiz bir Avrupa kıtası ortaya çıktı. Ama bunun bedeli belli ölçülerde Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma harcamalarının sırtından oldu. Şimdi Trump buraya kadar diyor. Şimdi zaten en önemli dönemeçlerden biri bu. Yani Avrupa kendi kendini savunur hale gelebilecek mi? Yoksa ilelebet Amerika'ya bağımlı mı kalacak? Çünkü o zaman başka türlü ilişkiler çıkıyor. Ve bu başka türlü ilişkilerin yarattığı gerginlikleri de mesela biz Amerikan İspanya, Amerikan İtalya eksenlerinde görüyoruz. Yani o zaman Trump bir politikacı, bir başkandan ziyade bir iş adamı gibi madem parayı ben veriyorum istediğimi yaparsınız diyor ve bunu gayet kaba bir şekilde söylüyor. İtiraz ettiğiniz zaman ilişkiler gerginleşiyor. Ben Amerika Başkanı Almanya'dan asker çekeceğini söylüyor. Şimdi bütün bunları da gündeme alırsak Avrupa'nın önünde çok ciddi bir karar var. Biz kendi kendimize yetecek miyiz, yetmeyecek miyiz? Kendi kendimize yeteceksek nasıl yeteceğiz? Şimdi Türkiye bağlamı burada gündeme geliyor. Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda bir demeç verdi ve o demeçte Avrupa'yı şöyle elim gibi kabul edecek olursanız bu savunmanın iki çok önemli unsuru var dedi. Kendileri Ukrayna kuzeyde, Türkiye güneyde. Şimdi eğer buna tamam diyorsanız o zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Biz yani Türkiye askeriyle, savunma sanayiyle Avrupa'nın savunmasına katkı vereceğiz, bir parçası olacağız ama karar mekanizmasında biz olmayacağız, öyle mi? Çünkü bu işin bir de Avrupa Birliği ayağı var. Çünkü mesela SAFE denen bir proje var, savunma projelerine yönelik. Siz orada alınmıyorsunuz, Türkiye orada dahil değil. Peki bu nasıl olacak? Şimdi Avrupa'nın vermesi gereken birden fazla karar var. Ben hemen yarın Avrupa Birliği'ne üye olmamız lazım, bunun gerçekleşmesi lazım demiyorum. Ama çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Hem NATO bağlamında hem Avrupa Birliği bağlamında. Çünkü ortada yatsınmayacak bir gerçek var. Şu anda NATO üyelerinin hemen hemen hepsi, Kanada, Türkiye gibi bazı istinalar dışında hemen hemen hepsi Avrupa Birliği üyesi. Şimdi siz bana NATO'da görev veriyorsunuz ama Avrupa Birliği'nin savunma projelerinden beni dışlıyorsunuz. Peki bunu yaparken şunu görmüyor musunuz? Mesela Türkiye İspanya ile ortak helikopter gemisi üretiyor. Çok büyük proje. Türkiye İtalya ile havacılık konusunda çok ciddi işbirliğine gidiyor. Keza Fransa ile benzer işbirliği var. Bugün Avrupa Birliği ve NATO üyesi dediğiniz Polonya mesela Türkiye'den insansız hava araçları alıyor. Sonra da siz beni o savunma projelerinden dışlıyorsunuz. Gerekçeniz ne? Efendim göğe Yunanistan ve Kıbrıs Rum vetoları. Ya bunlar yalan şeyler. Bunlar gerçeği yansıtmayan şeyler. Aslında Avrupa Birliği'nde Türkiye'yi Avrupa'da kabul etmeyen bir zihniyet var. Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Dış politika denince bir numaralı ismi. Ne dedi geçenlerde? Balkanları Çin'i, Rusya'yı ve Türkiye'nin etkisi altında bırakmamalıyız dedi. Ben bunu deyince vay vay vay vay vay dedim. Yani bir Alman politikacı geçmişte Alman Savunma Bakanlığı'nı yapmış. Şu anda Avrupa Birliği'nin en önemli isimlerinden bir tanesi Türkiye'yi düşman bir konumda saf tutuyor. Yani Rusya, Çin sizin düşmanınız. Türkiye de onlarla aynı safta, öyle mi? Onlar tehditse Türkiye de tehdit, öyle mi? Yani bunlar yenilir yutulur laflar değildi. Sonradan işte çevirmeye çalıştılar ama zihnin gerisinde olan bir şeyden bahsediyorum. İşte Türkiye bütün bunlarla mücadele ediyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği uluslararası ilişkilerde sevgi şart değildir Özlem Doğaner. Ama karşılıklı saygı ve çıkarlara önem söz konusudur. Dolayısıyla Avrupa Birliği, NATO hep beraber bir kararlar verecekler. Eğer ciddi bir tek başına Avrupa savunması gerekiyorsa bu Türkiye'nin stratejik öneminin yadsınarak gerçekleşmesi mümkün değil. Bu savunma Türkiye'nin savunma sanayisi göz ardı edilerek gerçekleşmesi mümkün değil. Çünkü biraz evvel Polonya örneğinde de verdiğim gibi başka örnekler de var. Belçika kraliçesi geldi. Türk savunma sanayi ürünlerini gördü. Hayranlığını dile getirdi. Muhtemelen bunlar çok yakında satın alıma dönecek. Türkiye bugün Kaan uçaklarının motor problemini çözdüğü zaman çok

0: belki devre dışı kaldığı bir dönemin başlangıcı gibi görebiliriz. Özellikle Halkbank davasından da sonra. Şimdi bu toplantıda ne bekliyorsunuz? Çok mu acaba beklentiyi yükselttik Türk medyası olarak ya da diplomasi kaynakları olarak? Siz ne beklersiniz bu zirveden, bu görüşmeden?
1: Bu sorunun bir bölümü Trump'la ilgili olduğu zaman, Trump son derece nevi şahsına münhasır bir kişilik olduğundan ve benim kişisel tecrübelerime göre bir devlet başkanından ziyade bir iş adamı gibi, bir ülkeyi yönetmekten ziyade bir şirket yönetir gibi, yani yetkilerin tek elden toplandığı, sanki bir CEO, yani bir sanki dışişleri, bir istihbarat teşkilatı, savunma yok da ben CEO'yum, ne karar verirsem siz de uygularsınız mantığıyla çalıştığı için onun olduğu yerlerde her an her türlü sürprize açık olmamız lazım. Ama neticede şunu unutmamamız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyi var. Devlet sistemi var. Yani mesela kongre vesaire. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunlar nasıl karar alacaklar, nasıl yapacaklar, bunları hep beraber göreceğiz. Ama burada bir takım sürprizler olabilir. Şimdi KATSA'dan bahsediyoruz. KATSA neydi? Türkiye'ye getirilen bir takım yaptırımlardı. Bu yaptırımların nedeni neydi? S-400 almamızdı. Peki S-400'leri niye almadık? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bize Patriot satmadı. Hem de parasıyla satmadı. Hem de peşin parayla satmadı. Peki Patriot'lar neydi? Savunma araçlarıydı. Yani hani bazı Amerikalıların korktuğu gibi işte Türkiye bunları alırsa İsrail'i vurur falan söz konusu değil. Size bir saldırı olursa işlevi olan bir araçtır Patriot'lar ya da hava savunma sistemleri. Şimdi nereden nereye geliyoruz değil mi? S-400'leri aldık kendimizi korumak için. KATSA'lar geldi. KATSA'lar gelince ne oldu? F-35 projesinden çıkarıldık. KATSA'nın kaldırılması demek Türkiye ile Amerikan ilişkilerinde çok başka, hani öyle beyaz sayfa, yeni bir sayfanın ötesinde bir sayfa. Çok başka bir şey. Ve bunun çok büyük yankıları olacak. Yani İsrail bazında yankıları olacak, Yunanistan bazında yankıları olacak. Çok farklı bir aşamaya girmiş olacağız. Ama ben burada, hani o hep sürprizleniyor. Ben KATSA'nın kalkmasından ziyade mesela çok çabuk aşamada gerçekleşmesi daha mümkün gözüken mesela Kaan uçaklarına F-110 motorlarının temini. Çünkü şu anda Türk mühendisleri büyük bir başarı imza attılar. Bir uçak gerçekleştirdiler. Ve bunun motoru da Türk olacak, size söyleyeyim. Yani böyle 2090-2100 falan değil. Yani önümüzdeki 10 sene içinde bu uçaklar Türk motoruyla uçacaklar ama biraz zaman meselesi. Bazı şeylerin defalarca denenmesi gerekiyor. Yüzlerce saat o uçağın o motorla uçması gerekiyor. Motoru yapmakla bu iş bitmiyor. Dolayısıyla ben bu aşamada Kaan uçaklarına motorun daha bir olası sürpriz olduğunu düşünüyorum. Eğer benim tahminlerimi aşan ve KATSA ile ilgili bir sonuç çıkarsa o zaman tabii hemen F-35'ler akla geliyor. Ben bu aşamada F-35 teminini F-35 üreticiliğine dönüşten daha kolay ve daha çabuk görüyorum. Yani Türkiye Kaan uçakları için motor alıyor. Türkiye zaten Eurofighter'lar için belli bir angajmana girdi. İngiltere, Almanya vasıtasıyla, Fransa vasıtasıyla. F-35 de alırsa o zaman Türkiye önümüzdeki 20 senelikleri hava gücüyle ilgili çok ciddi bir modernizasyona girmiş oluyor. Ve bu süreç içinde kendi uçaklarımızı, unutma İspanya bize eğitim uçağı satıyoruz şu anda. Bunun çok farklı bağlamları olabilir ama bunu yaparken de günlük savunmamızı, günlük ihtiyaçlarımızı unutmamamız lazım. Eğer biz bugün F-35 alıyorsak, Eurofighter alıyorsak günlük ihtiyaçlardan ötürü. Kaan 10, 20, 30 sene, çünkü nesil nesil gidecek, onların ihtiyacını karşılayan bir üretim olacak. Ben Trump'ın Ankara'ya gelişini Tayyip Erdoğan'ın davetine bağlamasını önemsiyorum. Ya açık açık şöyle diyor. Sizin için gelmeyecektim ama dostum Tayyip Erdoğan davet etti. Onun için geliyorum demeye getiriyor. Dolayısıyla tüm bunları yan yana koyduğumuz zaman Trump'ın bu zirveye gelmesi çok önemli. Türkiye ile ilişkiler açısından çok önemli. Belki çok uzattım ama son bir unsurla bitirmek isterim. Burada Trump'ın iki çok önemli görüşmesi var. İkisi de bizim için çok önemli. Biri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bir tanesi Suriye Devlet Başkanı El-Shaara. Bunlarla görüşmeler yapacak. Ben bu görüşmelerin bir aşamasında belki Türkiye'nin katılımı, hatta belki bu aşamalardan sonra Türkiye'nin katılımıyla bir takım projeler, bütün bunların gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü unutma ki bugün Rusya-Ukrayna denkleminde iki lidere de eşit seviyede olan bir Türkiye var. Suriye'de keza oranın refahı için, barışı için çok şey yapmış, daha da yapabilecek bir Türkiye var. Biraz evvel de söyledim, Trump çok pragmatik bir adam. Bunları gördüğü zaman dostum Erdoğan'a söyleyin şöyle böyle olsun falan gibi laflar söyleyebilir. O iki görüşmenin, yani Trump'ın Ukrayna ve Suriye devlet başkanlarıyla yapacakları görüşmelerin Türkiye'yi çok ilgilendirdiği kesin. O görüşmelerden sonra Türkiye'nin daha dahil olacağım, müdahil olacağım bazı süreçlerin olması da mümkün diyorum. Eğer fazla kafa ütüle

0: dediysem affolabilirim.
1: Estağfurullah. Son bir dakikada belki şunu da toparlayabiliriz. Sizin için Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerde ve buraya gelen liderler arasındaki görüşmelerde Trump'tan sonraki en kritik görüşme ne olacak?
0: Alman liderle görüşmesi olacaksa çok önemsiyorum. Çünkü Almanya'da ilişkiler çok başka bir kırılma noktasına doğru gidiyor. Özellikle Eurofighter alımının onaylanmasından sonra. Keza Fransa'yla, çünkü Fransa'yla bir Samti füze alımı söz konusu. Onlar da hava savunma sistemi. O da şey olabilir, önemli olabilir. Benim gözümde Alman, Fransız ve İtalyan liderlerle yapacağı görüşmeler son derece önemli. İngiliz liderle de önemlidir ama biliyorsun istifa etti gidiyor ama devlet politikası vardır. Dolayısıyla bu 4 Avrupa Birliği'nin 4 başat ülkesiyle yapacağı görüşmeleri önemserim. Ama bak şöyle bir dakika dediğin için çok kısa keseceğim. Mesela İspanya'yı daha mı az önemsiyorsun? Biraz evvel söyledim, sen İspanya'yla bugün helikopter gemisi üretiyorsun ve başka projeler var. Ve İspanya seninle Filistin konusunda neredeyse tabana aynı düşünüyor. Dolayısıyla hani uluslararası ilişkilerde o ülke bu ülke, tamam Amerika değil hiçbiri, ama Trump'tan sonra ben Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmeleri, o ilk dördünü çok önemserim. Ama mesela İspanya'yı falan da merakla beklerim çıkacak sonuçları.
1: Peki, çok teşekkür
0: ederim.
1: Rica ederim. Efendim, Murat Akgün'le birlikteydik. A Haber Ankara temsilcisi. NATO zirvesinin detaylarını konuşmaya çalıştık. Sözü tekrar Uğur'a bırakıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Zaman zaman külliyeye kameralarımızı çevirmeye devam edeceğiz ve külliyeden Özlem Doğaner konuklarını ağırlamayı sürdürecek. Gün boyu Ankara'dan yayınlarımızı bizler de yapacağız. Liderler Zirvesi başladı. 22 yıl aradan sonra Türkiye'de NATO Liderler Zirvesi gerçekleşiyor dedik. Biraz önce Mark Rutte'nin ufak bir konuşması vardı. Saat 10'daki savunma sanayi forumu öncesinde ufak bir konuşma gerçekleştirdi. Bu arada İran'dan açıklamalar var. Diğer haber başlıklarını da şöyle kısaca aktaralım. Bir anlaşma talep ediliyor. Ancak şartların kabul olmaması halinde anlaşmanın da söz konusu olmayacağını ifade etti. MSCI'dan ayrıca Türkiye'ye, Türk borsasına yönelik bir uyarı vardı. Profesör Doktor Abdülkadir Develi'ye sorumu yöneltmeden önce bir borsalara bakalım. BIST endeksinden itibariyle görüntüsü ne anlatıyor? Dün sınırlı hareket etmişti. Bugün VIOP 30'da sınırlı başladı yeni güne. Peki an itibariyle tablo nasıl şekilleniyor? Bazı şirketlerde yukarı yönlü hareketler takip ediyoruz. Bazı şirketlerde ise aşağı yönlü hareketler var. 14.515 gelinen nokta BIST 100'de. %0.63'lük yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Türk Hava Yolları 350 TL bandına geldi. Bir de sektörlere bakalım. Banka hisseleri dün geri çekilmişti. Bugün bankacılık endeksinde görüntü ne anlatıyor? Diğer sektörlerde tablo nasıl şekilleniyor? Özellikle özel bankalar önderliğinde dün geri çekilmeyi gördük. Bugün Yapı Kredi'de kısmi de olsa yükselişler var. 37 lira 74 kuruşta. Garanti Bankası artı da Halk Bankası yükseliyor. İş Bankası'nda da 14 lira 50 kuruş var. %1.12'lik yükseliş söz konusu. Akbank %1'e yakın değer kazancı gösteriyor. Fiyatı en fazla artan şirketler ve fiyatı en fazla düşen şirketleri de görelim. Bugün Görece bankalarda olumlu bir tablo var. BIST endeksinde yarım puan üzerinde yukarı yönlü hareket görüyoruz. Trump-Erdoğan görüşmesinden olumlu neticeler çıkacak mı? Temmuz ayı içerisinde katsa yaptırımları kalkacak mı? F-35 programında Türkiye yeniden dahil olacak mı? Borsa İstanbul için bu başlıklar yeni hikayeye teşkil edebilir. Fiyatı en fazla artan şirketler bu saat diliminde Aksa Enerji, Tüpraş, Kiler Holding, Çimsa, Ford Otosan. İşte sıralama böyle. Fiyatı en fazla düşen şirketleri de görelim. Hocam ne dersiniz? Piyasanın takip ettiği başlıklar aslında Türkiye'de kasa yaptırımları, F-35 programı ve jet motor satışı, gözümüz kulağımız öğleden sonra gerçekleşecek olan Erdoğan-Trump zirvesinde olacak.
3: Tabii siz de altını çizdiniz burada. Aynı zamanda piyasaların da gözü zirvede. Yani çünkü bu zirvenin aynı zamanda ciddi bir ekonomik karşılığı da var ve yeni hikayeler buradan çıkabilir. Ya burada özellikle işte katsa yaptırımlarının kalkması, F-35 projesi tekrar geri dönüş diyelim biz buna. Bunları ve yapılacak olan ikili görüşmeler, Trump'la yapılacak olan ikili görüşme ve olası bir ticaret anlaşması diyelim belki burada. Hani bizim savaş öncesi unutmuş olduğumuz başlık.

0: vardı, ticaret savaşları vardı dünyada ve Türkiye bu noktada işte ABD'nin işte kayrılan ülkeler kategorisinde idi. Yani ilave çok yüksek tarifelerden ziyade en minimum ticaret tarifesi uyguladığı ülkeler pozisyonundaydı. Çünkü Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi yaklaşık olarak 35 milyar dolar civarında ve Türkiye yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık ABD'ye karşı bir ticaret açığı veriyor. Yani neredeyse kafa kafaya olan bir süreç. Yani bu resimden dolayı da aynı zamanda ABD, Trump, Türkiye ile ticaret artırma noktasında daha yüksek bir motivasyona sahip olacaktır. Çünkü Çin'le olan ticaret savaşları bu noktada devam ediyor. İşte Avrupa ile olan tarife belirsizliği bu noktada devam ediyor. Sonuçta birileriyle de iyi geçinmek durumundasınız. Birileriyle de ticareti artırmak durumundasınız. Türkiye bu noktada da hem daha dengeli dış ticaret durumu var ABD ile, ABD'nin Türkiye ile aynı şekilde ve bundan dolayı da belki burada ikili görüşmelerden, yaptırımların kalkmasından 100 milyar dolar hedefinin daha hızlı gerçekleşmesi yönelik adımlar atılabilir ki bu da sizin ifade ettiğiniz üzere ne yapacaktır? İşte borsada yeni bir hikaye oluşumuna yol açacaktır. Bir borsayı destekleyici bir durum budur, söz konusu olacaktır. Bu da oldukça önemli. Tabii bu noktada işte savaşların getirmiş olduğu belirsizlik ortamında küresel endekslerde de ciddi anlamda bir böyle oynaklık hali devam ediyor. Ama buradaki iklimin özellikle Türkiye'deki tarafında zirveyle beraber iyileşmesi, sadece Trump değil, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda diğer Avrupa liderleriyle de görüşmeler yapılacak. Yani burada oluşan bu iklim, pozitif iklimin bence direkt olarak da ekonomik bir yansıması olacağını düşünüyorum. Yani hem borsa tarafında olacağını düşünüyorum. Hem TL'nin buradan daha fazla güçleneceği düşünüyorum. Hem MSCI'nin az önce ifade ettiğiniz gibi bir izleme kararı var bu noktada. Her ne kadar çok böyle pozitif bir haber olmasa da bu zirveden çıkacak güçlü mesajlarla, o birliktelikle oluşan o iklimle beraber bu MSCI'nin söylemiş olduğu izleme kararını bence bir miktar gölgede kalacağını söyleyebilirim.
1: 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine yine parantez açarız ama ay içerisinde kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını da takip edeceğiz. Biz biliyoruz ki daha önceki yıllarda siyasi seyikler bu kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarında etkili oldu. Yakın dönemde not görünümünde, not artışında herhangi bir değişiklik olur mu görünümde ya da notta? Çünkü özellikle son iki yılda uygulanan politikalar sonrasında arka arkaya uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları hem görünümü hem de notu değiştirmişti.
0: Görünümü pozitif yaptılar, not artışına gittiler. Tabii bu savaş öncesiydi. Yani 2025 yılında bunu yaptılar. 2026 yılında ise savaşın açmış olduğu bir parantez var. Yani burada bölgenin ve küresel ölçekte risk primleri arttı. Yani dolayısıyla hani burada böyle bir iyileşme yapması zaman alacak gibi duruyor. Ama şunu söyleyebilirim. Yani temkinli bir pozitif pas geçme olabilir Temmuz ayında. Ama dediğim gibi bu zirveden çıkacak güçlü ekonomik çıktılar olur ise özellikle Trump-Erdoğan görüşmesinin etkisiyle beraber oluşan iklimin etkisi belki bir nebze olsa etkileyebilir ama ben burada bir ciddi bir not artışı durumundan ziyade temkinli pozitif bir bekleyiş olarak ben bu kredi derecelendirme kuruluşlarının duruşunu bu şekilde açıklayabilirim. Fakat önümüzdeki süreçte özellikle sonbaharda enflasyondaki düşüşün tekrar hızlanmasıyla, artıştaki düşüşün hızlanmasıyla beraber bu noktada ve yine faizlerin düşmesiyle beraber ekonomik aktivitenin canlanması ve daha savaşsız bir küresel ortamda ben tekrar not artışlarının hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum.
1: Daha savaşsız bir küresel ortam. Aslında NATO'nun caydırıcılık hususunda kat ettiği yolun ta kendisi değil mi? Bugün konuşulacak önemli hususların başında da bu mesele geliyor.
0: Kesinlikle. Tabii caydırıcılık aynı zamanda barışın en önemli etkisi şeyidir, faktörüdür. O yüzden zaten NATO şu an Ankara'da yeni bir hikaye istiyor aslında NATO. Yani bu kolektif karar alma ve kolektif müdahale edebilme kabiliyeti gözden geçirilecek. Çünkü buradaki 2022'den önceki süreçte daha dağınık bir görüntü var idi. Ama artık şu anda tekrar kolektif adım atmanın ne kadar önemli olduğu bizzat savaşlarla test edilmiş oluyor. Tabii bu olmadan, yani kolektif adım atmadan barış, caydırıcılık olmadan da barış olmuyor. Bu noktada Türkiye'nin ciddi anlamda bir merkez olma konumu, merkez ülke olma konumu da desteklenmiş oluyor.
1: Sadece tabii ki bu

0: hususlarda değil, bir de enerji meselesi var. Şimdi 1949 yılında NATO kurulduğunda Rusya'nın o dönemki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin yayılmacı bir politikası vardı. NATO bu yayılmacı politikayı önlemek adına kuruldu. Ama günümüzde de aslında üzerinden 70 sene geçmesine rağmen benzer hamleler ve benzer politikalar takip ediyoruz. İşte bir yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, diğer yandan İsrail'in mazlumlara yaptığı, Gazze'ye yaptığı son davranışlar, zulümler. Bu açıdan da biraz değerlendirelim mi? Şimdi enerji diyoruz. Enerji sıkıntısı tüm dünya pandemi sonrası yaşadı. Kendi göbeğini kendisi kesmeye çalıştı. Türkiye'nin enerji noktasında bir hap olma meselesi var. Enerjiyi alacak ve enerjiyi Avrupa'ya satacak. En basit tabiriyle. Bu anlamda gelinen nokta ne anlatıyor? Biz enerji hususunda neredeyiz? Bunu başarabilir miyiz? 20 sene önceyle kıyasladığımızda nasıl bir yol kat ettik?
1: Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra genel kanı artık yayılmacılık, isterseniz buradan başlayalım. Yayılmacılığın artık bittiği noktasındaydı. Artık kolay kolay ülke sınırları değişmez noktasındaydı. Fakat sonrasında Sovyetlerinden dağılması diyelim, sonra savaşlar ve en son ki tekrar bu yayılmacılığın devam ettiğini bizzat dünya görmüş olduk. Yani burada Rusya sınırlarını genişletmek istiyor ve diğer taraftan İsrail sürekli peyderpey komşu ülkelere taciz ederek, bir takım gerekçelerle müdahale ederek bu yayılmacılık emellerini bu noktada diri tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla dünya tekrar böyle bir ortama girdi. O yüzden zaten biz savunmayı ve NATO'yu bu denli olarak konuşuyoruz. Enerji meselesine gelecek olursak, tabii ben yüksek lisans ve doktoramı daha çok enerji üzerine yaptım. O dönemde işte dünyadaki ülkeler kategorize ediliyor idi. Nasıl? Bir enerji teknolojisi üreten ülkeler, enerji üreten ülkeler, her ikisi de üretmeyen ve ithal eden ülkeler şeklindeydi. Tabii o yüksek lisansa başladığım noktada Türkiye hem enerjiyi hem enerji teknolojileri hepsini ithal eden bir ülke konumunda idi. Ama şu an gelinen noktada enerji üretebilen ülke, yani teknolojik olarak bu kabiliyete erişebilen ülke konumunda Türkiye geldi. Yani Karadeniz'de olsun, Kabar'da olsun, nükleer olsun, yenilenebilir enerji olsun, Türkiye hakikaten bu noktada son yıllarda ciddi ataklar gösterdi ve bunun ne kadar önemli olduğu özellikle bu savaş ortamında gördük. Çünkü enerji kesildiği zaman ne yapacaksınız, nasıl bir yol bulacaksınız? Diğer taraftan ise rotaları çeşitlendirdi. Yani mesela savaş başladığı zaman Türkiye'nin enerji depoları 170-80 bandındaydı. Bu Avrupa'da 125-130 bandındaydı. Yani Türkiye savaşa, yani ABD-İran savaşına burada daha hazırlıklı yakalandı. Enerji rezervleri daha güçlü pozisyonda idi. Ve aynı zamanda da Merkez Bankası da daha güçlüydü. Çünkü 220 milyar dolarlık bir rezerv ile biz savaşa, yani hem TL'deki direnç korundu hem de diğer tarafta enerji tarafı güçlü olduğundan dolayı da Türkiye ekonomisi bu nokta ciddi anlamda enerji şokunu atlattı. Avrupa bu noktada zorlandı. Ve aynı zamanda enerji rotalarının çeşitlendirilmesi. Tabii bir tarafta arz güvenliği meselesi var. Diğer taraftan da talep güvenliği meselesi var. Arz güvenliği meselesi enerjiye ihtiyaç duyan ülkelerin enerjiyi düşük ve makul fiyattan sürdürülebilir bir şekilde temin etmesi olayı var. Yani bu Avrupa enerjiye ihtiyacı olan bir ülke. Yani ve sürekli olarak enerji temin noktasında güvenli rotalar arıyor ve güvenli bir şekilde evet makul fiyattan enerji ulaşmak istiyor. Diğer taraftan bir de enerjinin talep güvenliği meselesi var. Bu da nedir? Enerji üreten ülkelerin enerjilerini güvenli bir şekilde makul fiyattan satabilme kabiliyetinin korunması. Yani burada Körfez ülkeler olsun, İran olsun, Orta Asya ülkeler olsun, enerji üreten her ülke, her bölge enerjisini satmak ister. Öyle bir noktaya geldik ki, yani yürümüz kilitlendiği zaman hem enerji arz şoku yaşandı hem de enerji talep şoku yaşandı. Yani ihtiyacı olanlar alamıyorlar, satmak isteyenler de enerjiyi satamıyorlar. Böyle bir denklem ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu enerji meselesi ne kadar önemli oldu bizzat bizim karşımıza çıktı. Yani bir taraftan Avrupa fosil yakıtlar olan bağımlılığı sorgularken diğer evet. taraftan ise geleneksel bu yakıtlara da dönüşümü hızlandırma çabası içerisinde.
0: Bu arada Ato Kongrezyum'da ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan bizi bekliyor. Saat 10'da müttefikler ve sanayi savunma sanayi forumunun başladığını ifade

0: iade etmiştik. Damla bakalım hangi notları bize aktaracak. Damla, seni dinliyoruz.
1: Evet, dünyaya yön çizecek olan 36. NATO Liderler Zirvesi başladı. Elbette bu zirvenin en önemli ayağında savunma sanayi konuları kapsamış olacak. Bizler de şu anda NATO Kongresyum'dayız. Sabah erken saatlerde zaten içeriye girişler başlamıştı. Saat 10'da da aslında forum resmi olarak başlamış oldu. Bu noktayı da gösterelim biraz sizlere dilerseniz. Az önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte buradaydı, o bir açıklamada bulundu. Forumun önemiyle alakalı açıklamaları oldu. NATO Sekreteri çok uluslu filo mürettebatı tanıtım programını anlattı. Bugün birçok NATO müttefiki 10. Airbus A330 MRTT çok amaçlı tanker uçağının envantere katılacağını resmen duyurmuş oldu. NATO'nun hava gücüne 12 adet yeni A400M uçağının katılacağını söyledi. Rutte biliyorsunuz dün de külliyede açıklamalarda bulunmuştu. Savunma ihtiyacımızı tüm Türk savunma sanayi karşılıyor demişti. Savunma sanayi forumu için de savunma sanayi forumumuz gösteri platformu olacak demişti. Bu noktada tabii sadece yerli ve yabancı firmalar haricinde pek çok bakan var, heyet var, uluslararası basın kuruluşları var, basın mensupları, yüzlerce basın mensubu bu noktada. Bir yandan da forumda aslında bizim de yerli ve milli ürünlerimizin sergilendiğinden de bahsedelim. Şu anda Bayraktar Kızılelma'yı görüyorsunuz. Hemen yanında Murat Ayas'a radarı da var. Bir yandan da dev ekranlarda yine sergileniyor. Hasan Can'ı biraz daha bu tarafa doğru alayım. Orada da yine yabancı firmaların ürettiği ürünler var. Onların yine uçakları da hemen sağ taraftaki alanda sergileniyor. Pek çok firma aslında NATO bünyesinde kullanılan veya da ilgilenilen sistem aslında burada ürünlerini sergiliyor. Tabii ki dolu dolu geçecek. Öğleden önce program başladı. Öğleden sonrasında da imza törenleri, lansmanların gerçekleşmesi bekleniyor bu noktada. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine burada. Yerli ve yabancı savunma şirketlerinin yöneticileri var. Roketsan, Aselsan, TUSAŞ genel müdürleri bu noktada. 3 tane de yabancı firma var. Aslında bunlar da savunma devi diyebileceğimiz firmalar. Onlardan birisi de Saha firması. Şöyle de hatırlatalım, biraz daha ilerleyerek isterseniz. Saha firması aslında biliyorsunuz İsveç merkezli firma. Bu firma da aslında yıllarca Türkiye özellikle savunma alanında ambargo uygulayan bir firmaydı. Ancak bugün Saha'nın ürünleri de burada sergileniyor. Saha firmasının yetkilileri de bugün Türkiye'ye geldi ve aslında Türkiye'nin savunmada nereden nereye geldiğini gösterecek en iyi örneklerden birisi diyebiliriz bunun içinde. Bu forumda neler yapılacak, neler konuşulacak, ondan da bahsedelim. Zirvede NATO 3.0 olarak tanımlanan ittifakın yeni rotası belirlenecek. Paneller yapılacak, lansmanlar, imza törenleri gerçekleşecek. Yeni anlaşmaların kapısı aralanmış olacak. Savunma harcamaları ve müttefikler arasındaki külfet paylaşımı konuları da masada olacak. Bir önceki NATO liderler zirvesinde alınan kararlar, o günden bugüne yapılanlar görüşülecek. Yetenek paylaşımı yapılacak ve Türkiye'nin aslında savunmada geldiği nokta gözler önüne serilmiş olacak. Forum tabii ki devam ediyor. Öğleden sonra saat 12.45'te NATO Genel Sekreteri Rutte tekrardan kürsüye çıkacak, açıklamaları olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yine burada söz alan isimlerden olacak. Saat 14'te de Zelenski'nin aslında bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Zelenski'nin açıklamaları da önemli olacak. Biliyorsunuz zaten bu zirvenin en önemli konulardan birisi de Ukrayna-Rusya savaşı olacağı için Zelenski'nin burada vereceği mesajlar da yine önemli olacak. Hem gezelim hem de alanı göstereyim dilerseniz. Kalabalık bir alan. Üst tarafta basına kapalı olan kısımda aslında forum gerçekleşiyor. Bu tarafta da basın mensupları görüyorsunuz arkada. Aslında onlarca, yüzlerce yerli ve yabancı basın mensubu burada dikkatle takip ediyorlar. Cevdet Yılmaz ve Bakan Güler'in de mesajları bir hayli önemli olacak bu noktada. Fuarda aynı zamanda işte az önce de gösterdiğimiz gibi NATO bünyesindeki savunma teknolojileri ve ittifak kapsamında geliştirilen ürünlerin maketleri de sergileniyor. Yerli ve milli ürünlerin bazıları da yine bu noktada boy gösteriyor diyebiliriz. Şu detaydan da bahsedelim. Bakanlar buradan sonra külliyedeki resepsiyona geçecekler. Ama program sonlanmış olmayacak. TUSAŞ'a geçecek buradaki heyetler, firmalar. Orada da aslında hem yerde hem gökte bir gövde gösterisi olacak. Önce bir resepsiyon ve uçuş gösterisi gerçekleşecek. Ardından da yine yerli ve milli ürünlerimiz sergilenmiş olacak.

0: Diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Damla Kuşkapan'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman.

0: farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde sistemden ayrılmak mümkün mü?
3: Katılımcı sistemden çıkabilir. Ödenen tasarruf tutarı belirli prosedürler dahilinde iade edilir. Organizasyon ücretinin iade şartları sözleşmeye bağlıdır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
2: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dan yayınlarımızı sürdürüyoruz. NATO Liderler Zirvesi başladı. Bugün ve yarın Liderler Zirvesi'nde önemli konular konuşulacak. Savunmadan teknolojiye, enerjiden yapay zekaya kadar birçok husus masaya gelecek. 1949 yılında Kuzey Atlantik Örgütü kurulmuştu ve Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması o tarihten sonra NATO 1.0, NATO 2.0 ve NATO 3.0 şeklinde ilerledi. 1949-1991 yılları arasında NATO 1.0 misyonunu gördük. 1991 ve 2020'li yıllara kadar NATO 2.0 misyonunu takip ettik ve bu zirve oldukça kritik çünkü NATO 3.0 misyonunun temelleri atılacak. Peki NATO 3.0 dediğimizde hangi hususlar ön plana çıkacak? Değerlendireceğiz. Değerli konuklarımızla bizlere Doktor Eray Güçler eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. İlk etapta bu zirvenin kritik oluşunu değerlendirelim. NATO 3.0 dediğimiz noktada sizce hangi bileşenler ön plana çıkacak? Bu anlamda neler söylersiniz?
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Size de selam ve saygılar sunuyorum. NATO 3.0 demek aslında NATO 1 ve 2 döneminde, yani Soğuk Savaş dönemi 1.0. 2.0 da NATO 90'lı yıllardan itibaren günümüze kadarki ortamda olmayan yeni tehditler ve bu tehditlere karşı NATO'nun kazanacağı yeni yetenekler anlamına geliyor. Nedir peki daha önce olmayan da şimdi ortaya çıkan yeni tehditler? Yapay zeka temelli akıllı silah sistemleri. Bakın şu an Ukrayna'da robotlar savaştırılıyor. Yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkelerin robot orduları olacak. Dolayısıyla buna doğru NATO'nun da bir dönüşüm geçirmesi düşünülüyor. Bunu da NATO bünyesinde NATO Act dediğimiz, yani transformasyon komutanlığı dediğimiz bir yapı var. Bu gerçekleştirecek. Şimdi bu bir yeni tehdit durumu ve yeni bir yetenek anlamına geliyor. Aynı zamanda siber savaş. Yani siber savaş konusu da yine son derece önemli. Önceden de vardı ama daha çok bilgisayarlara sızma, virüsler, işte Truva atları vesaire şeklinde gerçekleşen bu süreç aslında şimdi artık eğer karşıt güç NATO'ya karşı siber savaş yöntemleri uygularsa adeta ortamı taş devrine çevirebilecek bir güce, seviyeye ulaştı. Dolayısıyla NATO'nun da bu anlamda yeni bir yetenek kazanması lazım. İşte yani NATO'nun bir siber ordusu olması gerekiyor. Diğer bir hususta önceden işte uzaydan gelen tehditleri önleyecek şekilde uydu sistemleri üzerinden kıtalararası balistik füzelerin vurulması, işte atmosfer dışına çıkan taktik balistik füzelerin imha edilmesi şeklindeki uzay programları, şimdi uzayda tarafların savaşması, yani uzay savaşları, uzay komutanlığı, uzay ordusu şeklinde bir vizyona evrilmeye başladı. Hal böyle olunca işte dolayısıyla bu geçmişte olmayan yeni tehditlere karşı NATO'nun kazanacağı yeni yetenekleri ifade eden NATO 3.0 konusu gündeme geldi. Bir kere bu önemli. Diğer yönüyle, yani NATO 3.0'ın ötesinde bu zirve aslında neden tarihi önemli? Evet, tarihi önemli, bunun altını doldurmak isterim. Şöyle ki bakın, burada NATO'nun geleceği, gelecekteki yapısı konuşulurken, ama aynı zamanda dikkat edin, sadece NATO konuşulmuyor. Yani baktığınızda Türkiye-ABD ilişkileri, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve işte NATO 3.0 neden Türkiye'de, Türkiye merkezde olarak gündeme geliyor? Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok güçlü bir altyapısı, know-how'ı ve bir nasıl diyelim, bir bilgi birikimi, mühendislik kapasitesi var. Yani o yüzden bu NATO 3.0'ın Türkiye merkezli olarak geliştirilmesi konusu artık çok net ortaya çıkmış vaziyette. Tabii Türkiye-ABD ilişkilerinde görüyorsunuz, Donald Trump işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ricasıyla geldiğini ifade ediyorlar. Türkiye için geldiğini ifade ediyorlar ve çok enteresan bir ayrıntı var, siz de biliyorsunuz. Donald Trump geldikten sonra Mark Rutte hariç sadece 3 kişiyle görüşecek. Yani bir, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek. 2, Zelenski ile ve Ahmet Yaşar'a ile görüşecek. Peki NATO'da Türkiye ve Amerika dışında 30 ülke daha var, değil mi? bunlarla görüşmeyecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu ABD'nin yeni dönemde artık yönünü Avrupa'ya değil Türkiye'ye döndüğünü gösteren çok önemli bir işarettir efendim. Yani bunu biraz da politik olarak böyle okumak lazım. Hal böyle olunca Türkiye-ABD ilişkilerinde de yeni bir dönemin açıldığını anlamak mümkün. Şimdi Avrupa aynı şekilde, şimdi Donald Trump elinde çantasıyla bir şeylerle geliyor. Çünkü bu bölgede artık var olabilmek için ABD'nin Türkiye ile güçlü ilişkiler kurması, işbirlikleri kurulmasına ihtiyacı var. Aynı şekilde Avrupa'nın da var ama. Yani Avrupa'da bu artık özellikle Rusya'ya karşı bir stratejik denge oluşturabilmek için Türkiye'ye ciddi şekilde ihtiyacı var. Yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinde de yeni bir dönemin kapıları aralanabilir diye düşünüyorum. Son olarak da bakın NATO konusu, NATO zirvesi ama hep Türkiye'den bahsediyoruz değil mi? Türkiye, NATO'nun dönüşümü Türkiye merkezde olacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Türkiye-Avrupa ilişkileri yeni bir şekle girecek. Beklentilerimiz bu yönde. Hep Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani aslında bu her ne kadar NATO zirvesi olarak da anılsa aslında Türkiye zirvesi olarak da tarihi kayıtlara girecek. Son olarak da size şunu söyleyebilirim. Bakın etrafta kriz alanları konuşulacak değil mi? Yani İran savaşı konuşulacak, Gazze'nin durumu, işte efendim İsrail'in saldırganlığı, Ukrayna savaşı,

0: Yani bölgemizdeki kriz alanları, dünyanın adeta en fazla kriz alanının olduğu yer burası. Orta Doğu'daki güvenlik mimarisi, işte İstanbul girişimcileri zirvesi var. Yine barışın, ortaklık, Akdeniz diyaloğu vesaire. Dikkat edin. Yani NATO'yu aşan farklı kriz alanlarında nasıl çözümler üretilmesi gerektiği de konuşulacak. Bu NATO'yu aşan bir durumda. İşte NATO'nun Afganistan'dan sonra sorumluluk alanı dışında nerelere müdahale edebileceği, yani NATO'nun daha küresel bir güç haline gelmesi ya da küresel ölçekte büyümesi, genişlemesi de konuşulacak. E peki bunların hepsini toplarsak nasıl bir şey ortaya çıkıyor? Ya aslında adı konulmasa da NATO desek de aslında yeni bir küresel sistemin inşasının ilk adımı olarak da okumak bu önemli. Bütün bunları düşünürsek evet, NATO bu zirve tarihi bir zirve olarak da kayıtlara girecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam, sizin bahsettiğiniz Ukrayna meselesi ve Suriye kanadı aslında son 10 yılda hemen hemen yaşanan bütün olumsuzluklarda arabulucu rolü üstlenen Türkiye'ydi. Yani ABD Başkanı Donald Trump ve Erdoğan arasındaki görüşme çok kritik, evet, ama masada olan o mini zirve diye nitelendirdiğimiz konularda da Türkiye'nin önemi oldukça büyük. Bu perspektiften bakacak olursak, siz yeni bir dönemin içerisinde Türkiye'nin rolüne atıfta bulundunuz. Biz bunu ekonomik açıdan da nasıl lehimize çevirebiliriz? Ne dersiniz?
0: Evet, çok güzel bir soru. Eğer barış olursa Türkiye ekonomik olarak da çok önemli avantajlara kavuşacak. Bakın, Ukrayna Savaşı yüzünden biz hem Rusya ile hem de Ukrayna ile olan ticaretimizi minimize etmek zorunda kaldık. Burada Türkiye'nin ticari kayıpları söz konusu. Yine Orta Doğu'daki savaş ve istikrarsızlık yüzünden maalesef Orta Doğu'ya olan ticaretimiz, ekonomik bağlantılarımız zayıflamak zorunda kaldı. Ticaret yollarının güvenliği riske girdiği için mal ve emtia fiyatları, özellikle enerji sektöründe, çok çok arttı. Yani zirve yaptı. Hal böyle olunca şimdi şöyle düşün, iki yönlü düşünmek lazım. Şimdi Ukrayna Savaşı'nda Donald Trump Zelenski ile görüşecek. Tamam da Ukrayna Savaşı'nın muhatabı biri Zelenski, diğer tarafı da Sayın Putin. Yani bunlar aslında birbiriyle görüşmesi lazım. Tamam, bu bağlantıyı kim sağlayacak? Ya da kim sağlayabilir? Sayın Cumhurbaşkanımız, yani Türkiye sağlayabilir. O yüzden bu anlamda da, yani ekonomik açıdan savaşın durması ve ekonominin küresel sistemde, hem Türkiye için hem de küresel sistemdeki ekonominin canlanabilmesi için de yine Türkiye'nin çok önemli bir rol üstlendiğini, çok önemli misyonlar yüklendiğini de altını çizmemiz lazım. Yani eğer barışa doğru bir takım adımlar atılırsa, işte Ukrayna Savaşı'nda bir ateşkes, mevcut temas hattının cephedeki ateşkes hattına dönüşmesi, Gazze Savaşı'nda artık İsrail terör örgütünün yayılmacı durumunun durdurulması, Gazze'de barışın getirilmesi, çok uluslu gücün oluşturulması ve Türkiye'nin de bu çok uluslu güç içerisinde yer alması, Lübnan'da işte ateşkesin sağlanması vesaire. Yine bakın, Suriye konusu çok hassas. Yani Türkiye'nin etkisiyle Suriye'de bir denge ve statiko artık oluşmuş durumda. Suriye nefes almış durumda. Buradaki barışın, buradaki huzurun, istikrarın devam etmesi. Yani gerçekten Türkiye sadece savunma sanayi ya da NATO'nun en güçlü ordusu bağlamında değil, aynı zamanda jeopolitik interlandında düzen ve istikrarı sağlayarak da hem bölgesel hem de küresel ekonomik sisteme de çok olumlu katkıları oluyor. Yani buradaki barış çabalarının güç kazanması, gelişmesi, küresel sistemde hem de bölgesel sistemdeki ekonominin canlanmasıyla da doğru orantılı gerçekleşecektir. İnşallah buradan barış ve huzura doğru adımlar atılır. Hem Orta Doğu'nun, işte özellikle Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, sonra hatta içine İran'ı da katacak şekilde bir yeni güvenlik mimarisinin yapılanması, yine Sayın Dışişleri Bakanımızın dün açıkladığı şekliyle küresel sistemde, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın dışlanmadan Avrupa'ya entegrasyonu gibi çok stratejik konularda yapılacak gelişmeler ekonominin de küresel ölçekte ve bölgesel ölçekte canlanmasını, güç kazanmasını sağlayacaktır.

0: Hocam biraz önce kameralarımızı ATO Kongresum'a çevirdik ve orada milli gururlarımızı gördük. Aselsan'ın ürünlerini, Baykar'ı, TUSAŞ'ı, yani bunlar son 10 yılda, 15 yılda Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde bu noktaya geldi. Dün siz de ifade ettiniz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de özellikle 1952 yılından itibaren Türkiye'nin NATO'ya katkısı, NATO'nun Türk savunma sistemini nasıl kullandığına yönelik değerlendirmesi de vardı. Savunma sistemimizde, savunma sanayinde gelinen noktayı nasıl okuyorsunuz? Geleceğe dair nasıl ipuçları veriyoruz?
1: Ya şöyle, senin söylediğin şekilde yürüyelim. Şimdi 1952 yılında Türkiye katıldığında Türk savunma sanayi çok zayıftı. Ve biz bağlılığın ötesinde neredeyse bağımlılık durumundaydık. Ama şimdi iş tersine döndü. Yani Avrupa, Rusya karşısında çaresiz kalan Avrupa, savunma ve güvenlik anlamında çaresiz kalan Avrupa, Türkiye'nin savunma ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Amerika aynı şekilde, yani bu bölgede savunma sanayi gücümüz, ordumuz ve milli güç kapasitemiz nedeniyle bize ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla o, yani ilk girdiğimiz 1952 yılıyla Türkiye-NATO ilişkileriyle şu anki Türkiye-NATO ilişkileri çok farklı. Yani şu an artık NATO ilişkilerini belirleyen, denklem kuran, denklemi yöneten bir ülke pozisyondayız. Tabii şimdi bu güvensizlik ortamında, yani işte uluslararası sistemlerin, Birleşmiş Milletler'in, eski NATO'nun, Avrupa Birliği'nin ve işte bölgesel örgütlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı, Batı Afrika Birliği vesaire gibi, bunların işlevsiz kaldığı ortamlarda dünyada kaos büyüyor, artıyor. Ama bu herkese zarar veriyor. Yani çıkarana da zarar veriyor, çıkarmayana da zarar veriyor. Dolayısıyla artık dünya bunu istemiyor anladığımız kadarıyla. Demin o yüzden söyledim. Yani Ankara Zirvesi aynı zamanda yeni bir küresel sistemin inşasının ilk adımıdır diye o yüzden söyledim. Tabii burada işte Türk savunma sanayi ürünleri ne de çok ciddi bir talep var. Çok ciddi bir alıcı kitlesi var. Avrupa adeta Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin açık pazarı haline gelmeye başladı. Hani baktığında Orta Doğu sırada bekliyor, kapımızda bekliyor. Yani böyle bir güç ve kapasiteye uğraştık. Şimdi bu tabii hem savunma sanayi anlamında yeni pazarların oluşması, savunma ihracatımızın arttırılması, ama aynı zamanda buna dayalı olarak politik gücümüzün de yine gelişmesi bakımından son derece önemli süreçleri bize getiriyor efendim. Yani bu da tabii şöyle düşünmek lazım. Yani bir taraftan Avrupa özellikle bizim silah sistemlerine ihtiyaç duyuyorken, ama aynı zamanda biz Rusya ile de çok iyiyiz. Yani konu sadece silah satmak değil. Evet, savunma sanayi anlamında çok ciddi pazarlar kazandık. Fakat aynı zamanda bunu bir barış için ortaklık, bir barış entegrasyonu şeklinde Rusya'nın da talepleri dikkate alınarak, işte bir Orta Doğu'da ya da şey, kuzeyimizde bir barış, yine Orta Doğu'da İran'ın da talepleri dikkate alınarak yeni bir güvenlik mimarisi oluşması şeklindeki politikamızı da destekleyen asıl güç savunma sanayi, bakın silah. Maalesef Orta Doğu'da ve artık genel anlamda dünyada politikalar, siyaset kalemle değil silahla çiziliyor. Ama bunu ahlaki olarak Türkiye barış için kullanan belki de dünyadaki tek ülke. O yüzden savunma sanayimiz bakımından da çok önemli günlerin, çok önemli anlaşmaların yapılacağı günlere, kritik dakikalara, hatta saatlere girmiş girdik diye söyleyebilirim.
0: Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Eray Güçler bizlere eşlik etti. Kıymetli hususlara değerli hocamız değindi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz de teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
0: Kameraya çevireceğiz. NATO Medya Merkezi'nde Özlem Doğaner konuğuyla birlikte bizi bekliyor ve NATO'daki son tabloyu değerlendirecek.
2: Teşekkürler Uğur Korkmaz. Senin de söylediğin gibi hareketliliğin devam ettiği noktalardan birisi burası. Özellikle liderler geldikçe çok daha hareketli bir hale gelecek. Tabii Trump'ı bekliyoruz özellikle de NATO zirvesi deyince. Çünkü Erdoğan için geliyorum, Ankara'ya geleceğim dedi. Bundan sonraki NATO zirvelerine gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu konuda bile bir belirsizlik olduğunu söyleyelim. Şimdi burada hem NATO'nun geleceğini konuşmak lazım, hem de Trump ziyaretinin önemini. Gazeteci dostumuz Ercan Gürses de konuğumuz olacak. Hoş geldin Ercan yayına.
3: Hoş bulduk Özlem.

0: Sen de Ankara'ya hoş geldin yıllar sonra değil mi?
1: Evet, hoş bulduk. Çok hareketli evet. Ve aslında güzel bir gün. 22 yıl sonra Türkiye'de NATO zirvesi ve gerçekten Ankara buna çok iyi hazırlanmış. Bütün yollarda bunu çok net bir şekilde gördük. Sence nasıl bir hazırlık oldu? Sen Ankara'yı nasıl buldun bu zirveye hazırlanırken diye sorarak başlayayım.
0: Vallahi hiç böyle şey yapmayacağım, lafı böyle seçerek kullanmayacağım Özlem. Açık açık söyleyeceğim, mükemmel hazırlanıldı. Müthiş, sen de görüyorsun. Yani buradaki izzet ikramdan bahsetmiyorum sadece. Ankara'nın silüeti ortaya çıktı. Yani işte araçların böyle kaldırıldığı, böyle her yere böyle rastgele çekilmediği ve ciddi anlamda bir düzen oluşturulduğu bir görüntünün yanında şurada gördüğün gibi mükemmel bir organizasyon. Sen de yıllarca takip ettin yurt dışı organizasyonları. Ben Brüksel'deki NATO zirvelerini gördüm, başka yerlere de gittim. Hiç böylesi bir açıkçası ağırlanma ve aynı zamanda düzen. Sadece ağırlanmadan bahsetmiyorum. Yeterlilik anlamında da söylüyorum. Binlerce gazeteciyi, binlerce devlet adamını, bürokratı ağırlıyorsunuz aynı zamanda. Çok üst düzeyde bir ağırlama yapıyoruz. Bugün ve yarın daha net göreceğiz ama şu anda gelinen aşamada ben açıkçasını söyleyeyim. Mükemmel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Ve Ankara'nın da Türkiye'nin de açıkçası isminin duyurulmasına ihtiyacı yok ama en azından dünyaya yapılacak reklam anlamında güzel bir mesafe alındığı kanaatindeyim.
1: Evet, en ince detaylar düşünülmüş doğrusu. Yani medya merkezinde bile, yani hani böyle daha magazinsel bir şey olacak ama mesela yukarıda Maraş dondurmacısı vardı. Yani yabancı gazetecilere özellikle ikram etmek için. Yani oldukça renkli, farklı görüntülerde ortaya çıkacak, öyle görünüyor. Ama zirve kapsamında nasıl bir tablo bekliyorsun? Nasıl bir görüntü ortaya çıkacak? Özellikle Ankara zirvesi deyince neyle anılacak Ankara NATO için?
0: NATO 3.0 diyeceğim, NATO 360 vizyonu diyeceğim, çok klasik olacak ama yıllar sonra belki Özlem Ankara kararları diye burada alınacak kararlar açıkçası NATO'nun yeni mimarisi ve yeni stratejisi olarak hepimizin önüne konacak. Denecek ki Ankara kararları bunlar NATO 3.0'ın temeli. Burada atılmadı bu işin temeli. Vilnius'ta ve Lahey'de atıldı. Ankara'da bu kararların alınmasını bekliyoruz. Diyeceksin ki neler? Külfet paylaşımı ve yeni bazı hasımlar, rakipler ortaya konacak. Yani her şeyin tamamen bütün NATO üyeleri için hayırlı olarak anılması mümkün değil. Çünkü 32'sinin aynı anda ortak olabileceği senaryoların bir anlamda da böyle uzlaşmanın da gerektiği bir metin ortaya çıkması lazım. Bu nedenle bazı ileri geri adımlar atılacak ama külfet paylaşımı çok önemli. Amerika biliyorsun artık 3'te 2'sini ben karşılıyorum bütçenin. Bu iş devam ettirilemez diyor. Gelinen aşamada bu işte Avrupalı NATO üyeleri biraz fedakarlık yapacaklar. Türk savunma sanayi çok ön plana çıkacak ve aynı zamanda da işte dediğim gibi NATO'nun 360 vizyonu sadece ve sadece bir yöne değil, kuzeye ya da batıya bakmak değil, aynı zamanda Pasifik'e de onlar Orta Doğu olarak lanse ediyorlar. Bizim güney coğrafyamıza da bakışlarını şekillendirecekleri bir toplantı olacak. Çok ciddi kararların alınması bekleniyor. Rutte'nin dünkü söylediklerinden yola çıkalım. Ukrayna konusunda Rutte ile Trump arasında bir makas var. Onun nereye kadar kapanacağını görmemiz lazım. Bu çok önemli geleceğimiz açısından. Bir diğer konu da tabii ki bu %5 hedefinin tutturulması konusunda batılı ülkelerin atabileceği adımlar.
1: Peki Trump ziyareti, Trump görüşmesinden ne bekliyorsun?
0: Bu Trump görüşmesi bizim açımızdan NATO zirvesinin önüne geçebilir. Yani bütün NATO toplantısından değil, kendileri açısından değil belki ama Özlem şöyle, yani bugün biliyorsun Trump Sayın Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılanıyor ki bu çalışma değil, aynı zamanda bir resmi ziyaret anlamına geldiğini gösteriyor. Ve hediye paketinin içerisinde ne olduğunu da göreceğiz. Bu netleşmiş olacak. Ben o nedenle o hediye paketinin ağırlığına, Türkiye ile uyumunun da ağırlığına, verecekleri mesajla ilgili olarak da bizim en çok konuşacağımız başlığın Erdoğan-NATO arasındaki görüşmenin sonucundaki çıktılar olacağını düşünüyorum. Elbette NATO da önemli ama bizim açımızdan bir iki tık belki daha önüne geçebilecek bir görüşme bence.
1: Ne çıkar peki sence? Yani biz biraz fazla mı abartıyoruz medya olarak Trump'ın gelişini, yoksa gerçekten damga vuracak mı? Yeni bir sayfa açılacak mı?
0: Şöyle, ifratla tefrit arasında durmak gerekiyor Özlem. Yani her zaman bu hatayı da yapıyoruz. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın arasındaki ilişkinin çok ciddi anlamda Türkiye için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kamu diplomasisi anlamında. Her ikisi de kişisel ilişkilere önem veren liderler. Bu açıdan yani Amerika ile ilişkilerimizin öyle yokuşsuz süt limanı olduğunu kimse iddia etmiyor. Esasen tarihe baktığın zaman belki en iyi olduğu dönemler olarak adlandırılıyor.

0: adlandırılabilir. Rahmetli Turgut Özal'la Bush arasındaki diyalog ve ilişki. Ama o zaman bile çok devasa sorunlarımız vardı. Ben mesela hatırlıyorum, Clinton Ankara'ya geldiğinde 99'da takip etmiştik. Sen de Ankara'daydın o zaman. Yakından takip ettiğimizde görece iyi bir dönem olmasına rağmen yine de ciddi sorunlarımız vardı. Amerika ile ilişkiler böyledir. Çetrefilli sorunlar vardır. Hatta hatırlıyorum 2013'te Washington'da Obama'yı takip etmeye gitmiştik. Obama-Erdoğan görüşmesini. O zaman da ciddi anlamda Suriye'de anlaşmazlık noktalarımız vardı. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Ama burada çok ciddi anlamda bir avantaj diyebilirim iki ülke açısından da. 4 yıllık Biden buz devri bitti. Ya Biden'la biz diyalog kuramıyorduk. Şu anda Trump'la konuşabiliyoruz. Yani insanlar şunu söylemesin. Biz bunu çok kıymetli olduğunu söylüyoruz. Bu konuda sürekli menfi bakış açısı geliştirenler diyorlar ki yani menfi, o zaman katsa yaptırımları duruyor. F-35 sorunu var. Var, evet var, ama en azından çözülebilmesi için bir diyalog söz konusu. Somut sonuç ne olabilir? Senin de tahmin ediyorum beklediğin gibi Kaan uçaklarına takmayı düşündüğümüz F-110 motorları konusunda Reuters'ın da haberi var. Ciddi bir beklenti söz konusu. Onun dışında F-35'ler ve katsa biraz Trump'ı aşan konular, ama Trump'ın bu konuda biraz daha çaba gösterebileceği konusunda mesaj verebileceğini tahmin ediyorum. Elbette bazı alt başlıklar da var. Onlar nedir? İşte F-16 Viper'lar. Ama sürekli olarak onlara da bakmayalım. İsrail yayılmacılığı konusunda Türkiye'nin bazı talepleri olabilir. Son günlerde Suriye'de çok böyle mide bulandırıcı olaylar oluyor. Onu söyleyelim. Suriye'nin güneyindeki bazı tacizler, bombalar patlıyor. Bugün mesela Macron Şara görüşmesinin hemen ardından Macron'un kaldığı otelin yakınlarında yine bir patlama oldu. Mesela bunların ne anlama geldiği, bunlar çok önemli. Bölgesel istikrar bu konuların da gündeme gelebileceğini tahmin ediyorum.
1: Bu işin Ankara'da yapılıyor olması bölgeye de bir mesaj. Ama aynı zamanda İran Savaşı ile birlikte hani Türkiye'yi çok böyle Orta Doğu'nun içinde gösterip biraz daha böyle mesafeyle bakan bir Batı vardı. Savaşın yanı başında olmamıza rağmen burada bir zirvenin yapılıyor olması da önemli bir güven mesajı herhalde, değil mi? Ne dersin?
0: Çok çok kıymetli. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin bu coğrafyada sadece ve sadece tırnak içinde söylüyorum, yıllarca bizi Sovyetler Birliği döneminde öyle konumlandırdıkları için ne güzel, siz bizim NATO'nun doğu sınırını koruyorsunuz. Zaten çok kahramansınız diyerek, böyle sırtımızı sıvazlayarak bir noktaya getirdiklerini çok biliyoruz Özlem, değil mi? Ama Türkiye bunun çok daha ötesinde, böylesi riskli bir dönemde hem İran hem Suriye ile komşu ülkeler, yani düşünebiliyor musun? İran Savaşı'nın da tam bittiğini kimse iddia edemez şu an itibariyle. Böylesi bir ortamda Ankara'da yapılıyor olmasının ben güven iklimi anlamında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu böyle rutin bir toplantı değil. İnsanlar öyle algılamasınlar. İkinci defa ev sahipliği yapıyoruz ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numaralı koltuğunda oturan lider de 2004 yılındaki NATO zirvesinde de başbakan olarak ev sahipliği yapan bir lider ve o zamandan bu zamana kalan tek lider. Böyle söylemek lazım. Dolayısıyla o liderlik makamının ve istikrarlı yönetimin ne kadar önemli olduğunu sanırım NATO'da çok iyi kavramış durumdadır.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim Özlem, ne demek.
1: Efendim, Ercan Gürses'le konuştuk. NATO'yu anlamaya çalıştık onunla birlikte. Önümüzdeki yayınlarda tekrar buluşmak üzere sözü Uğur Korkmaz'a bırakalım.
2: Özlem Doğaner'e ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. NATO genel itibariyle NATO liderler zirvesinde öne çıkması beklenen konuları değerlendirdiler. Trump'ın gelişinin katkıları ve olası senaryolara temas ettiler. Elbette Trump'ın gelişi piyasalar açısından da önemli. Katsa yaptırımları kalkacak mı? Türkiye F-35 programına dahil olacak mı? Ve jet motorların satışı gerçekleşecek mi? Borsa İstanbul adına bu gelişmeler yeni bir hikaye teşkil edecek mi? Bu konuları konuşacağız. Bizlere Ahlat Jet Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş eşlik edecek. Hoş geldiniz yayına. Nasıl bir zirve beklersiniz ve piyasalarda bu zirve şu an itibariyle fiyatlandı mı? Dün piyasada sanki biraz baskı vardı bankalar önderliğinde. Bugün bankalarda olumlu bir fiyatlamayı görüyoruz. Bu gelişmenin yanı sıra MSCI'dan yeni bir uyarı takip edildi. Bunun da etkisi piyasalar kanadında var mı?
3: Evet Uğur, merhabalar. Sana da kolay gelsin. İyi yayınlar diyeyim. Yani genel olarak şunu söyleyebilirim. Tabii çok önemli bir zirve, çok önemli bir toplantı. Bana kalırsa borsada tabii biz NATO deyince aklımıza savunma sanayi geliyor, teknoloji geliyor. Belki de uzay teknolojisi de son dönemde aslında savunma sanayiyle birlikte gelişen

0: Bizim de misafirperverliğimiz içerisinde konukları ağırlayıp değerlendirebileceğimiz bir durum. Ben çok kritik görüyorum ama hani piyasalar için bir Merkez Bankası toplantısı, bir derecelendirme kuruluşu analizi gibi böyle anlık ve günlük sert hareketlerden ziyade daha çok orta vadeli Türkiye için bir kapı açılması, biraz daha rahatlama ortamı diyebileceğimiz o en azından ikili ilişkilerde ve sonrasında da bir ticaret hacmine dönebilecek bir gelişme olarak bakılıyor. Yani tam ekonomik, askeri ve aslında siyasi bir birkaç günlük yoğun bir trafik olacak. Bunu da ben piyasanın izlediğini düşünüyorum açıkçası. Senin söylediğin gibi farklı konular da var. Yani sermaye piyasaları içinde tahmin ediyorum 3-4 ay için hem fonlarla ilgili hem Borsa İstanbul içindeki bazı endeks düzenlemeleri, işte hisse ağırlıkları ve bunun bazı normalleşmeye gidebileceğimiz düzenlemelerin adımları da atılmaya başlandı. Bunun da piyasa tarafında takibi söz konusu. Çünkü son 4 gündür 200 milyar TL'nin hafı altında neredeyse birbirine çok yakın hacimli günler geçiriyoruz ve zaman zaman mesela geçen hafta bankacılık sektöründe bir gün itibariyle biraz daha sert satışlar görmemize rağmen endeksinde hala 14.500 üzerinde kalıcılığının devam ettiği hisse bazlı desteklenen bir endeks konumunda olduğunu görüyoruz. Sadece Borsa İstanbul için değerlendirmemek lazım. Sabah saatlerinde 220 civarında bizim ülke risk primimiz, tahvil tarafında 2 yıllık tahvil faizimiz 40'larda ve aslında bir Haziran enflasyonu sonrasında bir aşağı yönlü patikoyu enflasyonda tekrar görecek miyiz? Yani bir ekonomik program, bir Türkiye beklentisi ve aslında sonra NATO zirvesi gibi piyasaların yaz aylarının da tam ortasında biraz aslında bu sıcak atmosferin diyelim, sıcak gelişmeleri biraz daha bekleyip görmek ve aslında sonrasında biraz da bunları cebe koyduktan sonra işte Temmuz ve Ağustos'daki belki ekonomik iyileşmeyle birlikte NATO'nun da NATO zirvesinin de verebileceği mesajlarla aslında zaman zaman hisse ayrışmalarının devam ettiği ama endeksin de bu konumda desteklendiği bir görüntü hakim gibi geliyor bana açıkçası.
1: Yılın ilk 6 ayında NATO zirvesi ikinci yarıda olacak ve piyasalar kanadı için yeni bir hikaye oluşturabilir şeklinde değerlendirmeler piyasa analistleri tarafından fazlaca yapılmıştı. Bugün geldiğimizde Borsa İstanbul'da NATO zirvesi fiyatlamaların içerisinde şu ana kadar biz gördük mü yoksa çıkacak olan sonuçlara mı odaklanacak piyasa? Bugün itibariyle baktığımızda zirveye yönelik görüntü piyasalarda kendisini hissettirdi mi?
0: Ya bugün sabah biraz yurt dışı piyasalarda negatif bir görüntü vardı. Biz de çok az sınırlı vadeli piyasalarda bir negatif başlangıç yaptık ama çok hızlı bir toparlanma oldu. Aslında uzun zamandır konuştuğumuz hani savunma sanayinin lokomotifi biraz daha sert sanı konuşuyoruz. Oradan gelen haber akışları var. Ve biraz aslında baktığımızda piyasa hafif bankacılık tarafında biraz artıya geçmesiyle birlikte daha pozitif tarafta kalıyor. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Yani bir bekleyiş içerisinde çünkü sonuç itibariyle NATO zirvesi dediğimiz şey biraz da stratejik bir zirve olduğu için böyle çok fazla açığa çıkacak, evet beklentiler var, açıklamalarda neler olabileceği konusu sizler de yayınlarda paylaşıyorsunuz, değerli konuklar da paylaşıyor. Ama hani bir ekonomik birliktelik daha şeffaf ve açık olabilecek konulardan ziyade daha askeri ve stratejik konular olduğu için biraz da hala kapalı bir kutu konumunda. Dolayısıyla ben geçen hafta da ifade etmiştim, yabancı yatırımcılar için de aynı yani başlık söz konusu diyelim. Hani bir gerçekleşme olsun, bir açıklama olsun, bir ileriye dönük bu stratejik veya askeri açıklamaların bir belki de ticarete dönmek. Sadece askeri anlamda veya savunma sanayi noktasında değil, bir partnerliğe, bir Avrupa ile tekrar yakınlaşma, Amerika ile olan ilişkilerin daha önce konuştuk mesela piyasada Halkbank davası üzerinde bazı çekinceler vardı. Orası halledildikten sonra işte katsa yaptırımları, bazı ortak projelerin tekrar gündeme gelmesi, yeni projelerde birlikte olunması gibi. Bu sadece aslında savunma sanayi değil,

0: Enerji şirketlerini, savunma sanayine destek veren yan kuruluşları, borsada halka açık olan veya olmayan şirketlerini de doğrudan ilgilendirdiği için bu bir güven ortamı yaratacaksa diye bekleyen bir konumdayız şu an. Eğer o yaratıldığı zaman ben biraz daha kar topu etkisi yapabilecek bir ana başlığın yıl sonuna kadar aslında iyimser bir beklentinin gerçekleşmesiyle gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Ama ifade ettiğim gibi şu an için hani o satın alınmışlığı çok beklemememiz gerekiyordu. Yani bugün NATO zirvesi var. Buradan olumlu haber akışı çıkar. Evet, o zaman piyasa işte yeni zirveye doğru gitsin. Bugün ve yarın alınacak ve açıklanacak kararlar sonrası bu bence böyle bir yükselişin veya böyle bir beklentin eğer istediğimiz veya beklediğimiz şekilde gelirse açıklamalar bir altyapısını oluşturacak. Ekonomik gerçekleşmeler bizim açımızdan özellikle Temmuz ayında Merkez Bankası toplantısı, işte kredi derecelendirme kuruluşları ve Temmuz enflasyonu sonrasında biraz daha aslında bu ikisini birleştirip veya baktığımızda sermaye piyasalarındaki düzenlemeleri de bir üçlü kol gibi düşünürsek hani bu üç koldan bir potansiyel oluşturabilecek bir Borsa İstanbul. Hatta sadece Borsa İstanbul değil, TL varlıkları üzerindeki bir etkiyi konuşmamız lazım. Dolayısıyla biraz piyasa şu ana kadar hani fiyatlayabileceği kısım bir fikir, bir açıklama veya bir ortak görüş Amerika veya Avrupa tarafına ya da diğer ülkelerle. Ama henüz onu bir görüp ondan sonra biraz bunu kendine kerteriz diyebileceğimiz bir yön olarak alıp devam etmek isteyecektir diye düşünüyorum.
1: Bu arada Aselsan'da 408 TL'nin üzerindeki seviyeler hakim. Savunma kanadında milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılması öngörülüyor bu zirve kapsamında. Aselsan'daki uzun süredir gördüğümüz bir hareket var. SDTR Uzay yine konuşulan şirketler arasında yer alıyor. Otokar savunma sanayi ile alakalı öne çıkan şirketlerde. Bu şirketlerde de bir ayrışma var. Bu ayrışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok kısa buna da temas edelim.
0: Aslında sektör olarak sadece savunma sanayi değil, bu bir teknoloji ve yatırım hamlesinin son 20 yıl sonra geldiği alanda bir genişleyici durum. Ama şirketler niye ayrışıyor birbirinden? Ben finansal tablolar içerisindeki durum, yani ne kadarı savunma sanayi içinde, ne kadarı farklı alanda hizmet ediyor veya burada ne kadar bir karlılık oluşuyor? Çünkü bazı şirketler yatırımlarını yapıp daha ileride bu finansallara yansımalarını bekliyor. Aselsan daha önceden gerçekleşen bazı yatırımları, şirket duruşu, işte finansal tablolardaki görüntüsü hakim. Dolayısıyla ben bu ayrışmanın biraz da hani şirketlerin olağan büyüme ivmesi içerisindeki durduğu yer ve bunun finansal tablolara yansıması olarak görüyorum. Burada eğer bir Aselsan'la iş yapan, kendi bünyesinde bir savunma sanayi katkıda bulunan, kendi projeleri olan şirketlerin finansal tablolarında bu çeyrek veya bundan sonraki çeyreklerde bir iyimserlik ortaya çıkar, o yaptığı yatırımların sonuçları biraz daha netleşebilirse burada hep konuştuğumuz aslında o temel göstergelerin içerisindeki ayrışmayı diğer şirketlerde de görebiliriz. Böyle bir aslında son bir senede bu ayrışmanın nedir biraz daha rakamsal değerler üzerinden olduğunu düşünebiliriz diye tahmin ediyorum.
1: Allah Holding Strateji Direktörü Tom Çarbaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. NATO Liderler Zirvesi'nde öne çıkan başlıkları Ankara'dan aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü İstanbul stüdyolarına bırakıyoruz. Saat 13'te kaldığımız yerden burada Ankara'da ve Külliye'de yayınlarımız sürecek.
2: Efendim evet, Ankara'dan sözü devraldık. NATO zirvesinde bugün gözümüz, heyecanlıyız hangi başlıklar ön plana çıkacak diye, ama önce önemli bir haberimizi ekranlarınıza getireceğiz. Halkar takvimi yoğunlaştı ve bugün Borsa İstanbul'da Gong Orzax ilaç için çaldı.
3: Önemli bir şirketimiz daha, bir Anadolu Kaplanı daha borsaya geldi.
4: Borsa İstanbul'da yeni bir halka arz daha yatırımcılarla buluştu. Takviye edici gıda sektöründe failiyet gösteren Orzax İlaç halka açıldı. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından Orzax İlaç payları Yıldız Pazar'da Orzax koduyla işlem görmeye başladı. İlk işlem gününe 75.90 lira tavan fiyatlamasıyla başlayan şirket yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 29 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında talep toplayan şirketin halka arzında 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satışa sunulurken halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.
3: Tekrar Orzax hoş geldi. Hayırlı olsun.
2: Son günlerde savunma hisselerimizdeki hareketlilik de devam ediyor. Peki buradan bize yeni anlaşmalar çıkacak mı? F-35 satışı gerçekleşirse eğer Borsa İstanbul'da hangi hisseleri, hangi sektörleri etkiler ve tabii gözümüz bir yandan katsa yaptırımlarının kalkıp kalkmayacağında. GCM Yatırım'a gidiyoruz. Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizleri bekliyor. Hoş geldiniz Kudret Bey.
5: Hoş buldum Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyoruz. Bugün ne bekliyoruz piyasalardaki hareketlilik adına? Dün aslında yükselmeye çalışmıştı ama günü yatay kapattı, yükselemedi. Savunmada hareketlilik bekler misiniz? F-35 satışı olursa hangi hisseyi nereye götürür? Ve tabii katsa yaptırımlarının olası kalkması ve CDS üzerinde aşağı yönlü bir hareketlilik etkisi piyasalara yansıması açısından nasıl bir gün bekliyor bizleri?
5: Şimdi tabii Borsa İstanbul bir hikaye arayışı içerisinde. Son dönemde bildiğiniz gibi ABD-İran hattındaki gelişmelerle aslında enflasyon ve Merkez Bankası teması Borsa İstanbul cephesinde biraz bazı rötarın oluşmasına olanak tanımıştı. Dolayısıyla yeni dönemde de gelebilecek her iyimser haber akışı bu anlamda psikolojik olarak Borsa İstanbul tarafında da etkili olacaktır. Burada ülkeler arasındaki ilişki ve özellikle son yıllarda sürekli gündemi meşgul eden konuların önemli bir başlığı da bu savunma tarafında geçiyor. F-35'e dahil olabilme, kasya yaptırımlarının kalkması gibi bölümler aslında ülkeler arasındaki ilişkiler, risklerin daha da azalabileceği beklentileri yabancı bakış açısıyla birlikte Borsa İstanbul'da hikayesel anlamda iyimserlik yaratıyor. Ama tabii burada şunu dikkatle takip etmekte fayda var. Yani Trump bu noktada iyimser mesajlar verse de Trump'ın tek başına söylemleri yeterli değil. Dolayısıyla orada meclisin de bu süreci net bir şekilde aktifleştirmesi de gerekiyor. Dolayısıyla buradaki iyimser tavır tabii ki hikayesel anlamda önemli olacaktır. Savunma tarafında bildiğiniz gibi lokomotif şirketler önderliğinde önemli reaksiyonlar gördük. Son gelen finansallar ardından fiyatlama tarafında evet bir beklen artısında önemli reaksiyonlar verdi. Bundan sonra da gelecek hikayelere bağlı olacak şekilde fiyatlama beklentisi oluşturacaktır vurgusu vardı. Biraz doygunluk da ön plandaydı. Nitekim belirli realizasyonlar görmüştük. Akabinde tabii bu tarz iyimserlikler gelecek döneme ilişkin finansal cephede de iyimser beklenti oluşturacağı için o bölümde de önemli katma değer sağlayacaktır. Savunma dediğimiz bölüm aslında teknoloji endeksinin olduğu bir yer. Dolayısıyla bu bölüm içinde olumlu bir senaryo izlenebilir. Ama biraz önce vurguladığım gibi bir, biz hikaye arayışı içerisindeyiz. İki, Trump'ın söylemi tek başına yeterli değil. Bu anlamda ilk etapta olumlu psikoloji ama daha sonra bunun netlik kazanmasını takip etmemiz, teyit kazanmaya ihtiyacımızın olduğunu da unutmamakta fayda var.
2: Evet, peki bankacılık sektörü için bizi neler bekler diyeceğim. Çünkü bankalarda son haftalarda zayıf bir seyirde var. Tabii net faiz marjı üzerine BDDK'nın açıkladığı rakamlarda bir daralma da görmüştük. Ama tabii yabancı ilgisini gördüğümüzde ilk oraya da hareketlilikle etki ediyor. Ve tabii bir yandan hani kasa yaptırımları kalkarsa olası CDS düşüşü acaba bankaları nereye götürür diye de düşünmeye başlıyoruz. Orada ne beklersiniz?
5: Şimdi tabii ülke risk primimiz 5 yıllık CDS puanı 220 puan civarlarında, hatırlayalım. Savaş zamanında 300'lerin üzerine çıkmıştı. Yine hatırlayalım, yılbaşında 206 civarlarındaydı ve geldiğimiz bu nokta aslında sevindirici. Bundan sonraki süreçte riskimizi azaltacak her gelişme aslında bizi gelişmekte olan ülkelerin CDS ortalama puanlarına daha da yakınlaştıracaktır. Bildiğiniz gibi o bölüm birazcık daha 130 civarlarında olduğunu görebilmekteyiz. Ya da %130 arası da diyebiliriz. Buralara daha fazla yakınsayabilme ihtimali var. Tabii tabii borsadaki fiyatlama reaksiyonlarını birazcık daha ayırt etmek lazım. Çünkü banka holding dediğimiz zaman yabancı bakış açısıyla çok daha fazla popülerlik kazanıyor. Şu an için ikinci çeyrek tarafında özellikle baskı

0: kılanabilecek ya da net faiz marjlarında olası geri çekilme, TÜFE endeksi gelirlerle dengeleme politikalarının eş koordinasyonlu ilerleyebileceği bir süreçten geçebiliriz. Dolayısıyla kamu özel ayrımı olabilecek şekilde bankacılık tarafında finansal sonuçları bekliyor olacağız. Temmuz ayının sonunda zaten sürece ilişkin ilk görüntüyü alıyor olacağız. Ama burada işin fiyatlama kısmında yine biraz önce de vurguladığınız gibi hem BIST'in yani Borsa İstanbul'un kendisi hem de bankacılığın kendi iş dinamikleri çok daha önemli oluyor. Yabancı bakış açısında burada gelecek döneme ilişkin merkez bankaları beklentisinde biraz daha değişim izlenimi oluşursa otomatik olarak zaten bankacılık buradan destek bulacaktır. Benim şu anda bankada gördüğüm 17.500 seviyesinde ve özellikle cuma günkü enflasyon verisi ardından bir miktar geri çekilme eğilimi kaydetti. Önemli bir düşüş kaydetmişti. Ama dün biraz daha toparlanma eğilimi içerisinde baktığım zaman ana gösterge 200 günlük ortalama 16.750'lerden geçiyor. İyimser kalmayı sürdürüyor. Ama bence biraz nefes almaya ihtiyacı var. Bu yüzden de benim takip ettiğim kısa vadeli gösterge 22 günlük ortalama 17.700'lerden geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kalması hem Borsa İstanbul açısından da olumlu hem de endeksin yeniden yukarı yönlü seyrini devam ettirebilmek açısından da önem arz ediyor. Tabii ki 23 Temmuz'daki TCMB PPK tarafı önemli olacaktır diye söyleyebiliriz ara bölgede.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii bugün Trump'ın mesajları da önemli olacak. Trump-Erdoğan ikili görüşmesini de takip edeceğiz. Bir yandan zaten Erdoğan için bu zirve katıldığını söylemişti. O olmasaydı belki de katılmazdım demişti. Dolayısıyla böyle hani bir yandan da Amerika'ya ihracat yapan, ticaret yapan pek çok şirketimiz var. 100 milyar dolarlık da bir ticaret hacmi hedefimiz var. Dolayısıyla buradan gelebilecek mesajlar nereye etkileyebilir?
0: Şimdi sizin de vurguladığınız gibi özellikle Türkiye son yıllarda Avrupa bölgesinde de yaşanılan savaş etkisiyle yaşanılan sanayideki değişimle birlikte Türkiye aslında ticaret hacmini genişletme çalışması içerisinde alternatif yollarda önemli reaksiyonlar verdi. Bu yüzden de her ne kadar Avrupa yine en önemli ihracat partnerimiz olsa da alternatifler ve gelecek dönemki ticari ilişkiler bu anlamda kıymetli ve Türkiye'de bu hem ülkelerle olan ilişkilerini daha iyi noktaya taşıyabilmek dolayısıyla ticaret hacminde arttırma çalışması içerisinde ABD en önemli ihracat partnerlerinden bu anlamda önemli. Burada tabii son yıllarda da yeni ihracat yapan şirketlere, yüksek katma değerli üretim yapan şirketlere yönelik teşvikler de ön planda olmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Amerika ile ilişkilerde daha iyimser senaryoların ön plana çıkacak olması F-35 kassa yaptırımları gibi bölümlerle birlikte burada ihracat yapan şirketler nezdinde daha avantajlı bir süreç izlenecektir. Ama tabii bu bugünden yarına olabilecek bir gelişme değildir. Dolayısıyla bu işin teyidini ve bu sürecin nasıl bir iş birlikteliği olacağına ilişkin daha genel bilgilere ulaşmamız gerekiyor. Bu tabii işin teorik kısmı, pratikte yani uygulamada bu işler böyle olmayacaktır. Eğer orada iyimser senaryolar gelirse burada tabii ki ihracat kalemini daha iyi bir şekilde devam ettiren, teknolojiye yatırım yapan şirketlerin çok daha iyi performanslar sergileyebilmesi de çok şaşırtıcı olmayacaktır.
1: Evet, tabii şimdi bir yandan Merkez Bankası'nın tutumu da önemli olacak dediniz az önce. Biraz orayı da sormak istiyorum. Çünkü hani Londra'daki sunumdan sonra acaba haftalık repo ihalelerini çok yaşayın iyi yaşayın. Haftalık repo ihalelerine başlamaz mı acaba Merkez Bankası? Böyle bir başlığı da konuşmuştuk ama tabii yaz aylarındaki enflasyon rakamlarından sonra Eylül'de bir aksiyon alır mı? Böyle bir beklentiyle zaman zaman dillendiriliyor. Siz ne bekliyorsunuz? Zaten 40'ta olan fonlamayı değiştirmiyor şu an.
0: Şimdi öncelikle bundan sonraki enflasyonun tutumuna bakmak lazım. Bildiğiniz gibi sağlık ve otoyoldaki ücret değişimleri Temmuz enflasyon üzerinde belli bir eğilim yansıtacak. Ve güz döneminde de bildiğiniz gibi eğitim ve konut tarafı belli dalgalanmalar yaşayabiliyor. Onların da belli artı ve eksileri söz konusu. Ve yılın kalan temposunda da enflasyon tarafında öyle çok ciddi düşüşler görülmeyeceği de aşikar. Yani bunu bu zamana

0: enflasyondaki değişimlerden de görebiliyoruz. Hatta 2025 Haziran'a kadarki bölümle 2026 Haziran'a kadar olan bölümleri kıyasladığımız zaman gıda ve enerjide gerçekten önemli negatif olduğunu söyleyebiliriz. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu iki kalem geçen yılı kıyasla 10 puanlık bir yüksek seyir gerçekleştiriyor. Ama manşet ve çekirdek tarafta öyle çok ciddi bir değişim yok. Eksi artı bir puan civarlarında geçen sene 6 aylık görünüme baktığımız zaman. Burada hizmet kalemi bir miktar daha iyimser kaldı. Yani geçen sene ilk 6 aylık dönüme göre bir 4 puanlık avantaj sağlıyor. Dolayısıyla kümülatif olarak baktığımız zaman da yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri 30'un altında kalma görünümü var. Yani 29 ile 30 arasında bir noktada süreç tamamlanabilme senaryosu var. Temmuz ayına ilişkin benim burada simülasyonlarıma baktığım zaman da hani 1.40 gibi bir civarda, hani kötü senaryoda 1.84, iyi senaryoda 1.20-1.25 civarlarında bir simülasyon hibrit modelinde beklentiler oluşuyor. Ama genel çerçeveye baktığımız zaman ortalama 1.50 civarlarında bir Temmuz beklentisi yavaştan oluşmaya başladı. Yani dolayısıyla Merkez Bankası için hareket alanının sınırlı kalabileceği bir süreç söz konusu. Burada şunu vurgulamakta fayda var. Biz Temmuz toplantısından sonra Ağustos'ta enflasyon raporu sunum var. Eylül'de toplantı olacak. Eylül'e kadar da iki enflasyon verisi göreceğiz. Dolayısıyla Eylül için aslında gerçekten bir hareket aksiyon olup olmayacağını tartışıyor olacağız. Bu toplantıya geldiğimizde şunu vurgulamakta fayda var. Birin altında enflasyon gelmesi sevindirici ama kalem kalem baktığımız zaman da tek bir veri seti odaklanmayacağımızdan dolayı Merkez Bankası'nda ek bir değişime gitmemek gerektiğine yönelik beklentiler gündemi meşgul ediyor. Zaten Cuma günü de bankacılığın verdiği fiyatlama reaksiyonu bu. Ama burada şu da olabilir. Yani senaryo bazında gittiğimiz zaman da merkez fonlamayı kademeli olarak da değiştirebilme serüvenine sahip olabilir. Burada tabii veri setine ulaşım ve buna ilişkin beklentilere göre bir yorum yapacaktır zaten Merkez Bankası. Ama önünde verileri gördükçe hareket edecektir. Dolayısıyla bir değişim yapmama ihtimali çok kuvvetli. Ama fonlama tarafında da kademeli bir değişim olursa da buna çok fazla şaşırmayacağımızı da söylemekte fayda görüyorum.
1: Evet, peki bugün hareketlilikte dikkatli olmak gerekiyor mu? Ne beklemek lazım?
0: Ya bugün NATO zirvesinden çok ciddi beklentiler içerisine gelerek borsada yatırım temasını biraz soru işaretiyle yaklaşmak lazım. Psikolojik olarak işin momentum tarafında olmak farklı. Bu işin realiteye dökülerek sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek apayrı bir durum. O yüzden de siz Borsa İstanbul'da hem endeksin kendisine hem 4 ana sektörün gidişatına, banka, holding, hizmet, sanayi, bir de ağırlığı yüksek işte 5-6 tane şirketin performansına bakmak lazım. Bir bütün halde bunları incelemek lazım. Tabii biz endeksi konuşuyoruz ama kişilerin seçtiği şirketin performansı da çok önemli oluyor. Endeks şu anda yatay giderken sizin endeksiniz tavan ya da taban da olabilir. Dolayısıyla seçtiğiniz şirketin kompozisyonunu incelemek önemli. Şöyle kısaca vurgu
1: Evet.
0: yapacak olursam, bankacılıkta bir sıkışma var, sanayi endeksinde iyimserlik var, hizmetler ve holdingde bir karar aşaması söz konusu,
1: Evet.
0: BIST 100 endeksinde de 14.350 üzerinde iyimser kalma çabası ön planda.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz aydan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Yarın saat 9'da hoşça kalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sakın geç kalmayın. %32,4 fabrik marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: 41 yıllık tecrübesi, bine yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
4: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Gluten. Siz şişmen.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Mutlu günler. Afer ekranındasınız. Saatler 12'yi gösteriyor. Ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde. 36.sı gerçekleşen zirveyi geçmişteki buluşmalardan ayıran bir fark var ki NATO tarihinde ilk kez kapsamlı bir savunma sanayi forumu ile endüstriyel ilişkilerin ve ortak standartların masaya yatırıldığı bir zirve oluyor. Küresel ticaret yollarının ve lojistik koridorların yeniden tartışıldığı bu dönemde Türkiye'nin üstlendiği ev sahipliği ve masadaki stratejik rolü ihracatta yeni fırsatlar anlamına mı geliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız. Değişen dengeler Türk sanayicisinin küresel pazardaki rekabetçiliğini ve ihracat menzilini nasıl etkileyecek? Katsa yaptırımlarının kaldırılacak mı sorusu gündemde. Türkiye F-35 programına dahil olacak mı? Yaptırımların kaldırılması ticaret ve yatırımları nasıl etkiler? Bu kapsamlı konuyu ihracat dünyasının önemli isimlerinden dinleyeceğiz. Ama önce bir haberimizi aktaralım. Borsada gong bugün takviye edici gıda üreticisi Orzaks için çaldı. Orzaks düzenlenen törenin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Aparın'ın sorularını yanıtlayan Orzaks CEO'su Yunus Emre Alimoğlu elde edilen gelirin yeni yatırımlarda kullanılacağını söyledi. Detaylara bakalım.
1: Çok teşekkür ederim. Gong töreniyle beraber halka arzımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ben bu halka arzımızın yatırımcılarımıza, sermaye piyasalarına, ülkemize, firmamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz üzere 52,5 milyonluk bir lot satışı gerçekleştirmiştik. 69 TL birim fiyatla halka arz büyüklüğümüzü yaklaşık olarak 3.6 milyar TL'lik bir halka arzı. Halka arz büyüklüğümüzün yaklaşık 4 katı üzerinde bir talep söz konusu oldu. Ve 1 milyona yakın da bireysel başvuru olduğunu söyleyebilirim.
2: Peki gelen taleplerden memnun musunuz? İlgi nasıldı?

0: Ya şöyle aslında son dönemlerde ayda bir halka arz, 2 ayda bir halka arz gerçekleşirken bir anda 5 halka arz aynı dönemde gerçekleşti. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda aslında 1 milyon rakamının son dönemlerde en yüksek taleplerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda bizim için tatmin edici ama eğer tek bir halka arz olsaydı Orzax'ın son tüketici markası olması nedeniyle birliğinin çok yüksek olması nedeniyle doğrusu çok daha yüksek bir halka arz talebi gerçekleşebilirdi diye düşünüyorum.
1: Peki halka arz gelirini nerede kullanmayı hedefliyorsunuz?
0: Aslında biz halka arz sürecinde ilk günden bugüne kadar aynı şeyi söyledik. Orzax İlaç orta ve uzun vadede yatırımlar yapan bir firma. Halka arzdan bağımsız olarak Orzax'ın büyüme stratejileri doğrultusunda biz aralıksız olarak bu yatırımlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bu yatırımlardan birisi üretim kapasitesiyle ilgiliydi. Biz şu an 36 milyon kutu kapasiteyle Türkiye'nin en yüksek takviyeci gıda üretim kapasitesine sahip olan bir firmayız ve bu kapasiteyi %90 oranında kullanıyoruz aslında. 2025 yılı Ocak ayında bugünleri öngörerek büyüme trendi doğrultusunda kapasitemizi arttırmamız gerektiğini farkındaydık ve yatırımlarımıza başlamıştık. Bu yılın son çeyreğinde kademeli olarak fabrikamızı devreye alarak 36 milyon kutuluk bir kapasite daha üretiyor olacağız. Dolayısıyla bu yatırım bir kısmını kapasite artışına değerlendireceğiz. Bir taraftan biz Ar-Ge'ye, bilime, inovasyona çok fazla önem veren bir firmayız. Ülkemizin bağımsızlığının Ar-Ge ve üretimden geçtiğini düşünüyor ve buna gönülden inanıyoruz. Bunun neticesinde 2017 yılından beri Ar-Ge'ye ciddi şekilde yatırım yapıyoruz. 7 yıllık ciddi harcamaların ardından aslında ilk ürünlerimizi endüstriyel boyuta taşıyabilecek kapasiteye ulaştık. Dolayısıyla halen burada yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mikro alglerden ham madde sentezi üzerine bir yatırım projemiz vardı. Hala buna devam ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl dermokozmetik ürünler üzerine çalıştık. Bu dermokozmetik ürünlerin lansmanını bu yıl gerçekleştirdik. Dolayısıyla pazarda tutundurabilmek için bir işletme sermayesine ihtiyacımız olacak. Sporcu ürünleri kategorisi üzerine çalışıyoruz. Kasım 2026 gibi lansmanı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla markayı tutundurmak için yine işletme sermayesine ihtiyacımız olacak. İlaç sanayiye yatırım yapmak istiyoruz. Burada ciddi fırsatlar görüyoruz. Son bir yıldır burada yatırım arayışı içerisindeyiz. Dolayısıyla gelen kaynağın bir kısmını buraya aktarıyor olacağız. Aslında biz Türkiye'de oluşturmuş olduğumuz tüm bu değerleri globale taşımak isteyen bir firmayız. Dolayısıyla halka arz sürecimizde 3 yıl önce yerelden globale sloganıyla başlatmıştık. Tüm bu değerlerimizi biz ihraç etmek istiyoruz. Şu an 2025 yılı sonu itibariyle ihracatın ciromuzun içerisindeki payının %5,5 olduğunu görüyoruz. İzahnameye dönüp baktığımızda 2028 yılında %12 bandına ulaşması öngörülüyor. Ama biz bunun çok üzerine bir büyüme gerçekleştirebileceğimizi görüyoruz. Çünkü şu an yapmış olduğumuz kontratlar, distribütörlerden geri dönüşlere dönüp baktığımızda burada iyi bir büyüme eğrisinin bizi beklediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir taraftan ihracat odaklı çalıştığımız için bugün yüksek oranda Orta Asya, özellikle Türkiye Cumhuriyetler ve Çin, Hindistan pazarına girmek üzere aslında şu an çalışmalar yürütüyoruz. Yine 3 yıldır bu bölgede bir fabrika kurmak üzere çeşitli fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyorduk. Nasip olursa bu ayın sonunda Kazakistan'da fabrikamızın temellerini atarak bugün oluşturmuş olduğumuz kapasiteyle 2028 yılı ortası ve sonuna kadar devam edeceğiz. 2028 yılı ortası ya da sonunda Kazakistan'daki fabrikamızı devreye alarak bu bölgeden hap niteliğinde taşıyacak bir yapıyla ihracatımızı gerçekleştiriyor olacağız. Dolayısıyla biz bu yatırımların tamamını planlamıştık. Kademeli olarak bu yatırımları gerçekleştiriyorduk. Ama halka arzdan gelen likidite ile beraber artık çok daha hızlı ve özgüvenli bir şekilde bu yatırımlarımızı sürdürüyor olacağız.
1: Son olarak yılın ilk yarısını geride bıraktık. Nasıl geçti?
0: Evet. Biz geçen yılda aslında %30'luk bir kutu büyümesi gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine kendimize yaklaşık olarak %30'luk bir kutu büyüme hedefi koymuştuk. İlk 6 ayı geride bıraktık. Birazcık zorlandığımızı söyleyebiliriz ama hedeflerimizi %100'e yakın diyebileceğimiz bir oranda realize ettik. Biz satışlarımızın zaten %55'ini, 60'ını yılın son 6 ayında gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla şu an yıl sonu satış hedeflerinin gerçekleşmemesi için herhangi bir sebep görmüyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirdik gözüyle yavaş yavaş bakmaya başlıyoruz.
1: Yıl sonu hedefleri nedir?
0: Yıl sonunda aslında biz yaklaşık olarak 3.3 milyarlık bir EBITDA, 10 milyar bandında bir ciro hedeflemiştik. %65 brüt karlılık, %34 bandında yine bir EBITDA hedeflemiştik. Dolayısıyla bu hedefleri inşallah gerçekleştiriyor olacağız ve üzerine çıkmak için de ciddi çalışıyor olacağız.
2: Dünyanın yeni güvenlik stratejisi Ankara'da şekilleniyor. NATO zirvesi 22 yıl sonra Türkiye'de gerçekleşiyor. Biz de bir konuğumuzla detaylandıracağız. İlk konuğumuz Orko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu olacak ve ihracat kanadına yansımalarını detaylandıracak.

0: Süleyman Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi dünyanın yeni güvenlik stratejisini konuşuyoruz. Evet. Ankara'da kritik bir zirveyi konuşuyoruz. 22 yıl sonra ilk kez Türkiye'de gerçekleşiyor. NATO 3.0 ne getirecek? Bunu konuşuyoruz. Zirveden ne çıkacak? Ankara'da gerçekleşen 36. NATO Liderler Zirvesi'nin oluşturduğu diplomatik iklim Türk firmalarının ihracat faaliyetlerine nasıl bir zemin hazırlıyor? Ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde nasıl bir strateji şekilleniyor? Detaylandıralım dilerseniz.
1: Ya tabii gelişmelere baktığımız zaman biraz bunu rakamlarla ben ifade edeyim. Özellikle geçtiğimiz yıl Amerika'dan yaptığımız ithalat 18.1 milyar dolar. Yaptığımız ihracat da 16.3 milyar dolar. Burada tabii ki bunu bir de şöyle değerlendirebiliriz. Aslında Almanya'dan sonra Amerika bizim ikinci ihracat pazarımız. Tabii ki 100 milyar dolar hedefine ulaşmak için yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Bunlar özellikle mesela 1 Temmuz'da Avrupa Birliği'nin Amerika ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması, bunun yürürlüğe girmesi. Yani buna belki tam serbest ticaret anlaşması denemez ama Amerika'nın daha önce uyguladığı çok yüksek gümrük oranları vardı. Bunları tüm sektörlerde %15'e indirmesi ve bunun yürürlüğe girmesi söz konusu. 1 Temmuz'dan itibaren bu aslında başladı. Şimdi burada biz hangi pozisyondayız? Aslında Amerika ile çok iyi bir partnerliğimiz var. Ve biz bu konuda da Avrupa Birliği'ne uygulanan tarifenin aynısının bize uygulanmasını istemek zorundayız. Çünkü biz mevcut gümrük tarifeleri üzerinden artı %15'te Amerika'ya ürün satabiliyoruz. Yani burada da ister istemez Avrupa Birliği ülkeleri Amerika'ya ürün satarken daha avantajlı bir konumda. Yani şunu şöyle ifade edebiliriz. Bizim sektör olarak söyleyeyim. Yaklaşık olarak bizim sektörde ortalama %16 bir gümrük var. Artı 15'le bu toplam %31'e geliyor. Ama İtalya'dan bir firma sadece %15'le Amerika'ya ürün satabiliyor. Yani bu çok önemli bir konu. Ama ithalatta Avrupa Birliği'nin uyguladığı tarifleri biz de Amerika'ya uygulamak zorundayız. O yüzden de bu gelişmeleri ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor. Çünkü bu 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşabilmemiz için bu engellerin kalkması lazım. Ve burada aslında başka bir tehdit daha var. O da şu, 54 ülkeye Amerika'nın uygulayacağı %12,5'luk bir vergi söz konusu. Bu verginin de özellikle şöyle konumlandırıyorlar. Zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatına %12,5 bir vergi uygulamak. Yani buna şöyle de diyebiliriz. Aslında ürün pasaportu olduğu zaman bu vergi uygulanmayabilir. Yani bir dijital ürün pasaportu olduğu zaman, yani bu kapsamın içinde de bizim yer almamamız lazım. Çünkü Temmuz ayında bununla ilgili de Amerika'da bir karar alınabilir. Yani gelişmelere baktığımız zaman aslında yani sadece bugün güvenlik değil, ticaret savaşları da çok önemli. Ve bunların özellikle herkes kendi pazarını koruma konusunda farklı uygulamalara girmiş durumda. Yani burada da bizim bu ikili ilişkileri, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan ikili ilişkilerde üst düzeyde her türlü sorunu halledebilme, şu anda halledebilmesiyle ilgili başlattığı temasların sonuç vermesini bekliyoruz.
0: Evet Süleyman Bey, şimdi bir taraftan Trump liderliğindeki ABD ve Çin rekabeti de var elbette. Batı ile Çin arasındaki bu küresel ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılma derinleşirken Ankara'daki NATO zirvesinde de ticari dengelerin konuşulduğu bu kritik süreçte Türkiye bu noktada nasıl etkilenecek? Bunu detaylandıralım çünkü ABD ya şimdi, ve... Tabii buyurun.
1: Evet, yani bu konuda aslında baktığımız zaman tedarik çok önemli. Yani bu Amerika-İran ve Körfez Savaşı'nda bunu gördük. Ve hatta Haziran ayındaki ihracat rakamlarımıza da bizim yansıdı bu.

0: Çünkü Haziran ayındaki ihracat rakamlarına baktığımız zaman %21'lik bir artış var. Yani ben bunu sadece Amerika ile ilgili söylemiyorum, genel anlamda. Yani bu konuda tabii ki ürün güvenliği son derece önemli. Ürün tedariğinde özellikle şu anda tamamen lojistiğin ön plana çıktığını gözlemliyoruz. Ama bu tarihi zirvede, yani bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı özellikle temaslarda son derece üst düzey temaslar. Biz mesela ayrıca bir konu daha söylemek istiyorum. Amerika'dan en fazla ithalat yaptığımız ürünlerden biri de pamuk. Yani pamuğu biz Amerika'dan ithal ediyoruz. Ve biz Amerikan pamuğu kullandığımız için aslında Amerika'ya ihracat yaptığımız zaman farklı bir ayrıcalık bize şu anda öngörülebilir. Yani bu çok önemli, çünkü özellikle bir takım tercihli ticaret anlaşmalarında da baktığımız zaman tamamen ham maddeyle ilgili tedarik nereden yapılıyorsa o ülke o diğer ülkeye bir avantaj sağlayabiliyor. Yani buradaki aslında teknik detaylar üzerinde de çalışıldığını biliyorum. Olumlu sonuçlar olduğu zaman tabii ki bu 100 milyar dolar hedef mutlaka gerçekleşecek. Çünkü biz de şu anda grup olarak New York'ta bizim tamamen birlikte çalıştığımız bir acentamız var. O yüzden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yani ürünlerimizle ilgili, koleksiyonumuzla ilgili büyük bir beğeni var. Ancak tabii ki fiyat rekabeti konusunda ben Uzak Doğu'yu söylemiyorum, Avrupa'dan geride kalmamamız lazım. Yani bir İtalyan firmasıyla, bir Fransız firmasıyla, markasıyla eşit koşullarda olmamız gerekli diye bunu ifade etmek istiyorum.
1: Süleyman Bey, şimdi siz ABD'deki faaliyetlerinizden bahsedince şunu da detaylandıralım istiyorum. Şu, ABD Türkiye'den ne alıyor ve bundan sonraki ihracatta yol haritasına dair neler öngörüyorsunuz? Bu zirveden neler çıkacak?
0: Ya çok enteresan, tabii ki yani bizim ürün olarak baktığımız zaman Türkiye'nin ABD'ye ihracat yaptığı ürünler arasında makine de var ve aynı zamanda gaz türbinleri var. Yani bunlar Türkiye'nin ABD'ye ihraç ettiği ürünler, kıymetli taşlar, dokuma halılar, yer kaplamaları, otomotiv, yan sanayi ve bununla ilgili aksamlar ve parçalar gelmekte. Yani biz Amerikan pazarında özellikle bu gümrük tarife oranları ile ilgili eşit koşullarda daha fazla ihracat yapabiliriz. Bununla ilgili çalışmalar bizim için son derece önemli.
1: Peki şimdi ABD Türkiye için nasıl bir pazar? Konuştuğumuz bu 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde hangi sektörler ABD ile fırsat barındırıyor?
0: Şimdi ABD inanılmaz bir pazar. Aslında biz 3 yıl önce Cumhurbaşkanlığımızın organizasyonunda bir ticari diplomasi heyetimiz vardı ve bir ziyaretimiz olmuştu. Ve bu ziyaretimizde şunu da görmüştük. Tamamen mesela farklı sektörlerde, özellikle mobilyada ve ev tekstilinde Amerikan pazarında son derece önemli bir pazarda Türk markalarının etkinliği olabilir. Bir kısmı zaten bunu yapıyor şu anda, ama bu etkinlik giderek de artabilir. Çünkü aslında farklı konularda çok büyük deneyimler kazanmış olan firmalarımız ve markalarımız var. Tabii ki bu konuda pazarda yoğunlaşmak lazım. Pazarda doğru lokasyonlarda doğru işbirlikleri yapmak gerekiyor. Yani bunlarla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Ve bu konudaki bu çalışmaların akabinde bence bu yakınlaşmanın da bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
1: Evet, bir de bir taraftan ABD ve Çin rekabeti var. Batı ile Çin arasındaki bu küresel ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılma derinleşirken Ankara'daki NATO zirvesinde de ticari dengelerin konuşulduğu bir kritik süreçten geçiliyor aslında. Türkiye bu noktada nasıl etkilenecek? ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ördüğü bu duvarlar Türk ihracatçısı için Avrupa ve Amerikan pazarlarındaki o fırsatlara nasıl kapı aralayacak? Biraz da bu tarafı konuşalım. Türkiye şimdi Doğu ile Batı arasında bir de biliyorsunuz
0: Denge
1: stratejik bir
0: oluşturuyor.
1: konumda. Evet.
0: Şimdi tabii ki çok önemli bir konuyu dile getirdiniz. Şu anda aslında sadece Amerika ile değil, Avrupa Birliği'nin özellikle

0: Almanya'nın Türkiye'deki savunma sanayine büyük ilgi göstermesinin nedeni de bu. Çünkü dünyadaki gelişmeler aslında herkesin stratejik pozisyonunu gözden geçirme konumuna getirdi. O yüzden de baktığımız zaman Türkiye'nin güçlü olduğu sektörler var. Ve bu sektörlerde kazandığı deneyim aslında bugün NATO'da da konuşuluyor. Yani sadece bugün Amerika değil, NATO'da özellikle savunma sanayinde güçlü bir tedarikçi konumunda olabilme konusunda hem Fransa'nın hem de Almanya'nın Türkiye ile işbirliği yapabileceği konuşuluyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. Tabii ki bugün yani bu zirvede ne çıkacak? Aslında bu zirve tam bir bilek güreşi gibi. Burada tabii ki Sayın Trump'ın katkı konusunda Avrupa Birliği'ni bütçede zorlaması ve burada belki de Avrupa Birliği'nin bu konuda daha farklı bir ajandası olabilir. Ama bununla ilgili hiçbirinin bence Türkiye olmadan bu ajandada her iki tarafında yer alması mümkün değil diye düşünüyorum. Ama bu ticari işbirlikleri mutlaka güvenlik işbirliğinin de önünü açıyor. Bunu bir şekilde değerlendirebiliriz. Bugün biz Amerika'dan beklediğimiz şey özellikle Avrupa Birliği'ne uyguladığı gümrük tarife oranlarını bize uyguladığı zaman 100 milyar dolarlık bu ihracat hedefini gerçekleştirir, dış ticaret hedefi daha doğrusu bunu gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Ben bu konuda çalışmaların olduğunu biliyorum. En kısa zamanda sonuç alınırsa bizlerin önü açılacaktır.
1: Peki Süleyman Bey, şimdi NATO zirvesinde teknolojik ve endüstriyel dönüşüm vizyonu da öne çıkan başlıklardan. Zirveden neler çıkacak bu konuşulurken aslında Türk tekstil sektörünün de akıllı tekstil, yükselen moda, sizin de çok söz ettiğiniz katma değerli üretime geçiş süreci nasıl etkilenebilir? Biraz da bunu detaylandıralım.
0: Yani şu anda aslında biz kendi adımıza bazen kendimize haksızlık yapıyoruz. Yani biz bugün özellikle hazır giyim endüstrisinden moda endüstrisine geçiş sürecinde çok önemli adımlar attık. Ve bugün baktığımız zaman bizim bu konuda çok önemli yatırımlarımız var. Ve bu yatırımlardan bir tanesi de bizim şu anda üçüncü fabrika olarak dillendirdiğimiz tamamen yapay zeka algoritmasıyla üretim yapan fabrikamızı biz Ekim ayında faaliyete geçireceğiz. Üçüncü fabrikamızı. Ama şu anda bile düşünün Türkiye'nin ihracattaki kilogram ortalaması 1,5 dolarken biz yaklaşık olarak 133 euroya kilogram başına ihracat yapıyoruz. Bu da aslında sektörün yani bu sektörün hedefleri konusunda çok önemli bir parametre. Yani biz bunu yapabiliyorsak aslında sektörümüzde birçok firma da bunu yapabilir. Çünkü bunları yaparken farklılığı nasıl koyuyoruz? Üründe kişiselleştirme ya da seri üretimle özel üretimi birleştirme. Bunlarla ilgili yaptığımız yapay zeka algoritmalarıyla yaptığımız çalışmalarımız var. Ve inşallah bunu Ekim ayında faaliyete geçireceğiz. Çünkü dünya artık tamamen dijitalleşmeye giderken hiçbir sektörün yani bu konuda dijitalleşme olmadan rekabet edebilmesi mümkün değil.
1: Süleyman Bey, NATO zirvesinde de ele alınan iklim güvenliği ve çevre dostu üretim standartlarını da konuşalım. Siz de bahsediyorsunuz. Bu çerçevede yine hazır giyim firmaları ve Avrupa pazarındaki rekabetçiliğini kaybetmemesi için Türk firmalarının yeşil dönüşüm süreçlerinde nasıl adımlar atılıyor ve atılmalı? Sizin öngörüleriniz neler bu anlamda?
0: Ya bu konuda zaten Ticaret Bakanlığımızın yaptığı çok önemli çalışmalar var. Ya belki de biraz önce hani gümrük oranlarından, tarife oranlarından bahsettik ama bundan daha önemlisi sizin de söylediğiniz gibi ürün güvenliği çok önemli olacak. Yani bizim nasıl bir pasaportumuz varsa özellikle ürünlerin de dijital pasaportu olacak. Ve bu dijital pasaport neleri kapsayacak? Tamamen bir takım regülasyonları. Bu regülasyonların içinde özellikle yeşil dönüşüm ve tamamen baktığımız zaman bir takım standartlar ve bu standartları regülasyon olarak siz yerine getiremiyorsanız zaten ürünün bu dijital pasaportu olmayacak ve bu olmayınca da zaten belli pazarlara ihracat yapılamayacak. O yüzden de bunlar çok önemli. Ama sektörel bazda bir geçiş süreci var bunlara hazırlıkla ilgili. Bu geçiş sürecinde

0: Ticaret Bakanlığımızın ve Sanayi Bakanlığımızın çok önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Ve firmalarımız da bu konuda, hatta bir kısmı zaten yani biz bile grup olarak şu anda bu uygulama hayata geçmeden şu anda bunun hazırlığını yapmış durumdayız.
1: Evet, siz yapay zeka ve dijitalleşmede attığınız adımları, yine yapay zeka üretiminde nasıl değerlendirdiğinizi aktarırken şunu da sormak isterim. Ankara Zirvesi'nde ana odaklardan biri de tabii küresel dijitalleşme, siber altyapı vizyonu. Türkiye Hazır Giyim markalarının da e-ihracat süreçlerine ve küresel pazardaki dijital dönüşüm hızına nasıl yansır? Siz bu konuda sektör öncüsü olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. E-ihracat konusunda E-ihracat Daire Başkanlığımız da çok önemli çalışmalar yapıyor. Ve bu konuda bir takım destek paketi de açıklandı. Yani bunların uygulamaya geçmesi belki bir süreç alıyor. Ama biz markalarımızın gücünü özellikle yakın coğrafyamızda kullanmaya başladık. Hatta biz şu anda mesela yakın coğrafyada mağazalarımızın olduğu bölgelerde, marka bilinirliğimizin olduğu bölgelerde e-ihracatta da şu anda çok başarılıyız. Bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Çünkü özellikle e-ihracat dediğimiz zaman aslında sadece online satış değil, bu online satış yapabilmeniz için de konvansiyonel olarak mağazalarınızın olması gerekir. Ve bu her ikisi arasındaki sistemi Omnichannel denen bir uygulamayla birleştirmemiz gerekiyor. Yani aslında baktığım zaman uygulamanın belki detayı ama bazen müşteri mağazada görüyor ürünü, online sipariş vermek istiyor. Bazen online'da gördüğü özellikle ürünü mağazadan satın almak istiyor. Yani bunların arasındaki algoritmaları düzenlemek son derece önemli. Yani bu konuda da biz son derece önemli gelişmeler kat ettik. Çünkü yapay zeka aplikasyonlarını hazırlama konusunda da başarılı firmalarımız var Türkiye'de bu uygulamalarla ilgili. Yani bunlarla da, yani mesela biz sadece tedarikçiyi başka türlü değerlendirmeyelim. Yani burada tamamen yapay zeka uygulamalarındaki aplikasyonları yapan firmalar da bizim tedarikçimiz şeklinde değerlendiriyoruz. Yani bu uygulamalar aslında bizlerin de önünü açıyor. Ve şunu net olarak ifade edebilirim. Tabii ki Çin'in tamamen e-ticarette dev bir organizasyonu var bazı konularda ve inanılmaz destekleri var. Ama bunlarla ilgili de biz hiçbir zaman için çalışmalarımızı bizim aksatmasın, moralimizi bozmasın. Yani burada en önemli konu şu, ürün kalitesi ve aynı zamanda ürün kalitesiyle birlikte tasarımın ve farklılığının ön plana çıktığı bir süreçteyiz. Biz bununla bu rekabette başarılı olacağımıza inanıyorum.
1: Evet Süleyman Bey, şimdi Türkiye 22 yıl sonra ev sahipliği yapıyor böyle bir zirveye ve gerçekten savunma sanayinde de rüştünü ispatlamış bir Türkiye bu kez ilk kez ittifakın endüstriyel ve stratejik yönünü tayin eden küresel tedarik zincirinin merkezinde ana aktör olarak masada nasıl rol alıyor? Bir son kez isterseniz toparlayalım, son sorum olsun size.
0: Şimdi ben aslında şöyle bir değerlendirme yapayım. Algı çok önemli. İmaj çok önemli. Şu anda tüm dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bu gerçekten çok önemli bir organizasyon. Yani burada çıkacak kararlar belki dünyanın özellikle gelecekte siyasi ve ekonomik stratejilerini belirleyecek kararlar olacak. O yüzden de yani şu anda Türkiye'nin özellikle Ankara'daki NATO zirvesinin tüm dünyada özellikle yansımaları bizler için inanılmaz bir avantaj, algı konusunda söylüyorum. Çünkü bunları yapabilme konusunda bu kapasitesi olan bir ülkeye herkes güvenir ve aslında bu ülke özellikle bu ülkeyle işbirliği yapma konusunda herkesin bir adım atması söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: Süleyman Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli katılımınız ve böyle kritik bir zirveyi değerlendirmemizde yayınımıza eşlik ettiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun ülkemize diyorum.
1: Çok
0: tüm dünyaya ve ülkemize.
1: Evet, temennimiz o yönde. Çok teşekkürler. Ve Süleyman Orakçıoğlu'ydu konuğumuz. Şimdi ise Atarail Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci yayınımızda olacak. Kendisine

0: Olarak başlayalım. İhracatta gelinen nokta ve öngörüleriniz neler?
1: Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şu anki içinde bulunduğumuz konjektür Türkiye'nin herkes tarafından bilinen önemini birazcık daha göz önüne getirdi. Neden bahsediyorum? İşte şu anki savaşlar zayıflayan bir şekilde göreceli olarak da olsa Amerika'daki güçler, Avrupa'daki bir takım problemler, bunların hepsi NATO içerisindeki güçlü bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu biz biliyorduk ama bizim dışımızdaki insanlara da gayet güzel tekrar hatırlattı. Bu zirve bizim için kesinlikle çok doğru olacaktır. Ancak neyi alıp neyi vereceğimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Burada masa başında ciddi stratejiler konuşulacak, ciddi planlar, programlar konuşulacak. Önemli olan burada doğru bir stratejiyle masadan alacağımızı en maksimumunu alarak kalkmak. Neyi kastediyorum? Az önce Süleyman Bey de önemli noktalara değindi. Özellikle biz Türkiye'den Amerika'ya tekstil tarafında çok ciddi ihracatımız var düne kadar. Bu her gün zayıflıyor. Bunun karşılığında da aldığımız bir takım mesela ham maddemiz olan pamuğu alıyoruz. Buradaki kolorasyonu çok iyi yapmamız lazım. Yani bizim buradaki özelliklerimizi öne çıkarmak adına özellikle bu yapılan yaptırımlar, ambargolar vesaireler, NATO ülkelerinin, diğer NATO ülkelerinin de bize uyguladığı bir takım ambargoları çok iyi değerlendirip bunları ortadan kaldırmak için adımlar atmamız lazım. Bu tabii ki böyle hani birdenbire olacak şeyler değil. Bu stratejiyi iyi belirlememiz lazım. Günün sonunda şunu söylemek istiyorum. NATO zirvesinin bugün Türkiye'de olması Türkiye için çok çok önemli. Bu coğrafya için çok çok önemli. Yani bu haberlerde hep okuyoruz. İşte insanlar diyor Türkiye'nin liderliğinde falan, ha böyle bir şeyin olmadığını biz biliyoruz. Çok güzel bizi parlatıyorlar da, ama yarın masada aynı şey konuşulacak mı? Ya da masadan kalktıktan sonra aynı şeyler devam edecek mi? Bunun çok iyi takipçisi olmamız gerekiyor. Bu süreç bizim için çok çok önemli.
0: Peki şimdi Fikret Bey, Türkiye 22 yıl aradan sonra tarihi zirveye ev sahipliği yapıyor. Savunma sanayinde rüştünü ispatlamış bir Türkiye var ve bu kez ittifakın endüstriyel stratejik yönünü tayin eden küresel tedarik zincirinin merkezindeki ana aktör olarak masada nasıl yer alacak Türkiye ve ihracatta da hangi kanallar açılacak ve hangi fırsatlar, hangi kapılar aralanacak?
1: Az önce başlangıçta söylediğim güçlü bir Türkiye'deki en önemli kastım savunma sanayimizdi. Ekonomik olarak maalesef çok fazla değiliz ama savunma sanayi, üretim gücü, coğrafi şartlar, jeopolitik avantajlarımız bizi masada, NATO'da güçlü hale getiriyor. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte özellikle güvenlik açısından tüm NATO'nun neredeyse güvenliğini sağlayabilecek. Ya bugün bakın, dünyada bizim ordumuz gibi bir ordu şu anda mutlaka vardır ama biz bunların içinde en iyilerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bundan kaynaklı ki şu an dünyadaki en büyük problem güvenlik. Yani insanlar bir şekilde maalesef, bunu üzülerek söylüyorum, savaş ortamında ülkelerini savunmak zorunda kalıyorlar. Ama dünyada artık uzun süredir böyle bir silahlı savaş ortamı olmadığı için, bunun da şekli değiştiği için biz bir şekilde ön plana çıkıyoruz ki bunu teknolojiyle desteklediğimizde, gerek SİHA'larla, gerek İHA'larla, insansız hava araçlarıyla, savunma sistemlerimizde vesaire vesaire, yani ben sonuçta onun teknik taraflarını çok fazla bilmiyorum ama o konuda çok güçlü olduğumuzu biliyorum. Şöyle ki, ben bir ihracatçı olarak bugün savunma sanayinin ihracatındaki artış trendini çok iyi takip ettiğim için bunun bizim için bir avantaj olduğunu görüyorum. Bir de buraya biz ekonomik olarak bir takım şeyleri ekleyebilirsek ki bu NATO zirvesinden bizim aslında çıkarmamız gereken en büyük kazanç bu olmalı. Bu az önce de söyledim, ambargoları, kotaları vesaireleri bizim üzerimize uygulanan

0: yaptırımları kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Savunma sanayindeki bizim gelişimimiz cidden çok çok önemli. Bu takdire şayan bir durumda şu anda.
1: Evet, şimdi bir taraftan da Trump liderliğindeki ABD ve Çin rekabeti var. Batı ile Çin arasındaki bu küresel ticaret savaşları ve tedarik zincirindeki kırılma derinleşiyor biliyorsunuz. Ankara'daki de NATO zirvesinde ticari dengelerin konuşulduğu bu kritik süreçte Türkiye bu noktada nasıl etkilenecek? Yine ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı ördüğü bu duvarlar Türk ihracatçısı için Avrupa ve Amerikan pazarında nasıl bir fırsat oluşturur?
0: Bu elbette ki Türkiye için avantajdır. Yani sonuçta tamponda duran bir Türkiye var. Öbür taraftan tamamen ambargo uyguluyorlar ama bunu da fiilen de çok ciddi yapamıyorlar. Çünkü ihtiyaçları olan ciddi ciddi ürünler var. Bunları Türkiye üzerinden, Türkiye'nin üretimiyle karşılayabilmeleri mümkün. Dolayısıyla bizim bu süreçte, bu ambargo sürecinde Amerika ile Çin'in yaşadığı, Avrupa ile Çin'in yaşadığı problemler Türk ihracatçısı için bir avantaj olacaktır. Bu geçmişte de böyle olmuştur. Mesela pandemiyi hatırlayalım. Pandemide biz korkunç derecede işlerimiz bir şekilde arttı. Yani o kötü durumdan ülke karlı çıktı. Bugün de bu savaşlardan kaynaklı aynı şeyi tekrar yaşıyoruz. Burada önemli olan şey bizim fırsatçı olmadan bir şekilde şansımızı iyi kullanıp daha kalıcı, daha sürdürülebilir işler yapmamız gerekiyor. Yani şunu kastediyorum Aslıhan Hanım, yani A sektöründe birdenbire işler artınca herkes gidip o A sektöründe yeni yatırımlardan ziyade işini nasıl daha uygun hale getiririmin peşinde koşması gerekiyor. Yani artık bundan sonra dünyada açık ve net söyleyeyim, yani nitelik her zaman nicelikten daha kıymetli olacak. Çok üretmek değil, doğru miktarda doğru ürünü doğru şartlarda üretmek önemli. Ve bu şu anki yaşadığımız konjonktür, şu anki içinden geçtiğimiz süreç bize bunun çok doğru bir şekilde yapabilme şansını sunuyor. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. NATO zirvesi bizim için çok çok önemli ve bundan sonraki ihracatın, ticaretin, üretimin yeniden şekillenmesinde eğer o masadan doğru kararlar aldırabilirsek, cebimiz dolu çıkabilirsek bizim için çok daha iyi olacaktır. İhracatçı açısından da, üretici açısından da birçok konuda ülke için avantaj sağlayacaktır.
1: Evet Fikret Bey, bu noktada aslında nitelik değil de niceliğe dikkat çektiniz. Şimdi şunu sormak istiyorum o halde. İhracatta hangi sektörler ABD ile fırsat barındırıyor? ABD ve Türkiye arasında hangi sektörlerde fırsat görüyorsunuz?
0: Bizim şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne en çok ürünlerimiz özellikle çelik sektöründe, tekstilde, tekstil hem hazır giyim hem ev tekstili, bunlar çok daha çeşitlendirilebilir. Teknik tekstilde, özellikli ürünlerde, elektrik, elektronikte, yani birçok konuda ciddi anlamda, otomotivde ciddi anlamda ihracatlarımız var. Bunların daha da çeşitlenmesi, halıda ben Antepliyim, Gaziantepliyim, bugün dünyadaki parça halının yaklaşık %65'i Antep'te üretiliyor ve bu Antep'ten çıkan halının da tahminime göre söylüyorum, tam son rakamları bilmiyorum ama en az %10-15 civarında Amerika'ya biz gönderiyoruz. Amerika bizim için önemli bir pazar. En önemli mi? Hayır, en önemli değil ama önemli bir pazar. O pazarı kaybetmemeliyiz. Orada ciddi anlamda ürünlerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor. Aslıhan Hanım, bakın, eski ezberlerimizi kesinlikle bozmamız gerekiyor. Yani az önce siz de söylediniz, nitelikli iş yapmamız gerekiyor. Nitelik çok çok önemli. Doğru iş yapmamız gerekiyor. Yani çok iş yapmakla doğru iş yapmak arasında çok ciddi farklar var. Biz Amerika ile ilgili, bu sadece Amerika'da değil, Avrupa ve dünyanın birçok coğrafyasında, bakın biz yaklaşık dünyadaki 200 ülkede ürün satıyoruz. 200 tane ülkede bir Türk ihracatçısı bir şekilde dolaşıyor, gerek sanal dijital ortamda gerek fiilen. Dolayısıyla Türk ihracatçısı kesinlikle koşturmaktan, çalışmaktan vazgeçmiyor. Ama burada bu koşturmayı, bu çalışmayı ete kemiğe büründürmek, daha faydalı hale getirmek için bu stratejileri iyi belirlememiz gerekiyor.
1: Fikret Bey, zirvenin en kritik başlıklarından biri, başından beri konuşulan savunma sanayileri, elbette savunma sanayi Türkiye'nin. Şimdi aslında savunma sanayilerinde yazılımların, siber güvenlik sistemlerinin ve yapay zeka algoritmalarının ortak bir standarda koordinasyona oturtulması da konuşuluyor. Türk yazılım ve yüksek teknoloji ihracatçıları bu yeni ekosistemde kendilerine nasıl bir pazar bulabilir? İhracat bakımından nasıl yorumlamak lazım?
0: Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani bugüne kadar hiç ortak bir yazılım, ortak bir lisan bu konuda konuşulmamış iken bugün konuşuluyor olmasını bence iyi irdelememiz, iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bunlar konuşulacak, tabii ki elbette konuşulacak, ama sonuç itibariyle bugün dünyadaki en büyük risk bizim dışımızdaki birçok ülkenin yaptığı savunma sanayi ürünleriyle yola çıktığınızda bir anda siz düğmeyi başkasının eline, anahtarı başkasının eline verebiliyorsunuz. Ben burada üstü kapalı söylüyorum bunu açıkçası. Yani bu bazı şeyler var, konuşulmalı. Bugüne kadar hep böyle oldu. Ama uygulamaya gelindiğinde biraz orada işte siyasi davranmak lazım, stratejik davranmak lazım. Ne demek istediğimi sanırım herkes anlıyordur. Elbette ortak bir lisan olmalı, ama tutup da benim savunma mekanizmamın içerisindeki birçok konuya bir başkasının ortak lisanla girmesi çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet. Peki Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kendisini en fazla tehdit altında hissettiği dönemlerin birinden de geçiyor. Peki bu dönemde savunma sanayi harcamalarının gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarılması da tartışılıyor. Bu devasa bütçelerin sanayiye, tekstile, metal ve makine sektörlerine çarpan etkisi ne olur?
0: Elbette ki savunma sanayine yapılan bu artış, yatırım iştahı öbür tarafları negatif etkileyecektir, ama hiçbir zaman çok belirgin bir etkisi bence olmayacaktır. Burada esas sorgulamamız gereken, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana savunmasına bu kadar önem vermeyen bir topluluğun bugün niçin buna bu kadar önem vermesi, bunun üzerine çalışmaya başlaması, bunu esas sorgulamamız gerekiyor. Konuşmanın başında da anlatmaya çalıştım. Bugün hakikaten insanların birinci derecedeki önceliklerinin arasında emniyet, savunma, bunlar geliyor maalesef. Ha, bu artık bence konuşulmaması gereken bir şey, ama geldiğimiz konjektürde, geldiğimiz durumda bu şu anda bu pozisyonda. Ve burada da biz bu işi hiçbir zaman elimizden bırakmayarak, özellikle son dönemde, son 20 yılda bu konuda, öncesi de var, çok ciddi yatırımlar var, ciddi araştırmalar var, ciddi çalışmalar var, ama son 20 yılda bu iş ciddi anlamda parladı. Biz burada çok güçlüyüz. Ülke olarak savunma sanayinde hakikaten çok güçlüyüz. Bunu çok iyi değerlendirmemiz, bunu bir şekilde nihayete erdirmemiz gerekiyor. Buradan faydalanmamız gerekiyor. Geçmişte bizim üzerimizde bu faydayı çok kullandılar. Bu tehdidi çok kullandılar. Bu yaptırımı çok kullandılar. Biz de bu saatten sonra bence kullanmamız gerekiyor. Onlar kadar acımasız olmamıza gerek yok. Ama biz bu gücümüzü, bu kozumuzu kullanmamız ve buradan sonraki süreçte kazanımlarımızı buna göre dizayn etmemiz gerekiyor.
1: Evet, tabii dünyanın gözü kulağı Türkiye'deki, Ankara'daki NATO zirvesinde 36.sı gerçekleştirilen. Peki şimdi şöyle bir toparlayalım istiyorum. İş dünyası olarak bu görüşmeleri nasıl buluyorsunuz? Hem ABD Türkiye için nasıl bir pazar? ABD Türkiye'den ne alıyor ve bu zirvenin çıktıları ne olacak?
0: Şöyle söyleyeyim Aslıhan Hanım, Avrupa Birliği ve Amerika bizim için çok önemli iki pazar. En önemli mi? Hayır, en önemli değil. Ama çok önemli iki pazar, Euro bölgesi ve Amerika. Bu zaten son 5 yılda ciddi anlamda dönüşüme uğradı. Yani önceleri bizim Avrupa Birliği'ne, Euro bölgesindeki satışlarımız çok daha fazlaydı. Ama bugün toplam içerisindeki payı birazcık geriledi. Bu aslında da normal olan

0: Bu hani çok bildik bir laf vardır ya, tüm yumurtaların bir sepete konmaması gibi. Biz Amerika Birleşik Devletleri de bizim pazarımız, Avrupa'da bizim pazarımız, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Orta Doğu'da, Orta Asya'da her taraf bizim pazarımız. Açıkçası biz dünyanın her tarafına giden bir ülkeyiz. Her yere mal satmaya çalışıyoruz. O azimle, o hırsla bunu çeşitlendirmemiz ve bu çeşitliliğin içerisine katma değeri katmamız gerekiyor. Tam da bu sebepten NATO zirvesinin Türkiye'de olması bizim için çok büyük bir avantaj. Burada çok farklı ülkelerle çok farklı diyaloglar, konuşmalar olacak bir de az önce Süleyman Bey de söyledi. Farkındalık, yani biz ülkemizin ne kadar farklı bir ülke olduğunu, ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu, genç bir ülke olduğumuzu, üretim kabiliyetimizin yüksek olduğunu, coğrafi şartlarımızın, jeopolitik gücümüzün çok fazla olduğunu bunlara anlatmak için, bütün dünyaya anlatmak için çok iyi bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim Aslıhan Hanım. Bu coğrafya çok özel bir coğrafya. Bu ülke çok özel bir ülke. Bakın, dünyada başka hiçbir coğrafya yoktur ki, ya da başka hiçbir ülke yoktur ki bu kadar çok medeniyet, farklı medeniyet bu topraklardan gelsin geçsin. Biz her topluluktan, her medeniyetten biz bir şeyler almışız. İyisiyle kötüsüyle. Ve bu aslında bizi güçlü kılan da bu. Biz hakikaten güçlü bir yapıya sahibiz. Ekonomik olarak evet değiliz. Bir takım problemlerimiz var. Bakın ya, dünyada başka bir yer var mı? Etrafınızda bir ateş çemberi, bütün komşularınızda bir takım problemler, sıkıntılar ve siz bunların arasında hem hakemlik etmeye çalışıyorsunuz, hem kendi işlerinizi yapmaya çalışıyorsunuz, hem de dünyaya bir takım konularda destek olmaya, yön vermeye çalışıyorsunuz. Böyle kolay bir şey değil. Ben özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Son dönemde özellikle bu İran ve İsrail savaşında, Suriye savaşında, ondan önce Irak'ta, yukarıda Ukrayna-Rusya savaşında biz öyle bir dış siyaset bence izledik ki, başarılı bir dış siyasetimiz, dış politikamız oldu. Bu ateş çemberinin içerisinde biz ülkemizi sağlam ve bu işlere bulaşmadan, savaşa bulaşmadan bu noktaya getirebildik. Yani bunda katkısı olan her kimse, kim bunu planlıyorsa, ben sonuçta siyasetçi değilim, ben bir iş insanıyım, iş dünyasının bir neferi olarak konuşuyorum. Tebrik etmek lazım. Cidden dış politikamız, dış siyasetimiz bu süreçte özellikle çok önemliydi ve çok başarılıydı. Ülkemiz iyi bir ülke, çalışkan bir ülke, önemli bir ülke. Her ne olursa olsun, şartlar nereye giderse gitsin, konjektür sürekli bizim lehimize dönüyor. Ha, bazen aleyhimize olan işler de var. Keşke bütün bunları ekonomik olarak da yapabilsek, ama İnşallah o da olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi Fikret Bey, zirve marjında yapılacak ikili görüşmelerde katsa yaptırımları kalkacak mı? F-35 programına Türkiye dahil olacak mı soruları gündemde elbette. Beklentiler var. ABD ile siyasi askeri ilişkilerin yumuşaması, bir taraftan 100 milyar dolarlık da ticaret hacmi hedefimiz var. Ticari açıdan bir rahatlama, nasıl bir ilerleme görürüz? Nasıl bir düzenleme olur? Şöyle bir toparlayalım isterseniz yayınımızın sonuna doğru.
0: Şöyle söyleyeyim Aslıhan Hanım, biz İsrail'i bir şekilde bu işin ikna edilebilir noktasına taşımadığımız sürece, ki bunu yapacak olan biz değiliz, bunu yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. O problem kalktığı an bu problemlerin tamamı bence çözülecektir. Çünkü bakın, İsrail öyle bir ülke ki bunların karşısında güçlü bir, şimdi bugün sabah biraz bir şeyleri okudum. Deniyor ki F-35'lerin kesinlikle Türkiye'ye satılmaması lazım. Niye? Buradaki dengeleri negatif yönde etkiliyor. Hayır efendim, negatif yönde etkilemiyor. Sizin oradaki tek başınıza olan üstünlüğünüzü tehlikeye sokuyor. Aslında söylenmesi gereken şey bu. Biz bu coğrafyada İsrail'le bir şekilde bu bu bölgenin çavuşluğundan, bu bölgenin nasıl söyleyeyim muhtarlığından bir kenara koyamazsak eğer, orada bir değişiklik yapamazsak, yani birçok yaptığımız iş açık, hem başarısız olmayacağız ama sonuç itibariyle bunlar bunu engellemek için her şeyi yapacaklar. Bu bir şekilde bunun çözülmesi gerekiyor ve bu NATO zirvesi bunun için çok önemli bir fırsat. Birçok konudan önemli bir fırsat bu yaptırımların kalkması adına. Bizim o birliğin içine dahil olmamız, o projenin içine dahil olmamız adına çok çok önemli. Tek bir engel var, İsrail. Ha, İsrail'in arkasında başka ülkeler vardır. Mutlaka vardır onun arkasına sığınan. Ama onlar bu baştaki İsrail çekildiği zaman bence bu kadar yüksek sesle konuşamayacaklardır.
1: Peki Fikret Bey, çok az bir sürem kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Ankara'da çizilen yeni küresel güvenlik ve ticaret vizyonu karşısında Gaziantep'ten Kilis'e, Denizli'den Bursa'ya kadar Anadolu sanayicisinin önündeki en acil ödev nedir? Nasıl bir uyumlanma olmalı? Dijitalleşmede, yeşil dönüşümde görüşüleceği, NATO standartlarında üretim için firmalar stratejilerini nasıl güncellemeli, neler yapılmalı, neler öngörüyorsunuz?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim, devletin bu konuda çok çok ciddi destekleri var, dönüşüm destekleri var. Bir şekilde bu süreci doğru tamamlamak, doğru bitirmek adına yapılan çok ciddi çalışmalar var. Bunları çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında biz kolay olan değil, doğru olanı yapmak zorundayız. Bugüne kadarki ezberlerimizi bozmak zorundayız. Çünkü dün yaptığımız birçok şey bugün maalesef doğru değil. Dün ciddi anlamda biz bize sunulan fırsatları iyi değerlendirdik ve bu işten ülkemizi çok ciddi bir noktaya taşıdık. Ama bugün artık o dönem maalesef bitti. Yeni bir süreç var, yeni bir dönem var. Buna göre hareket etmeliyiz. Söylediğiniz gibi özellikle sürdürülebilirlik, dijitalleşme, katma değerli ürün. Mesela ben bir demiryolu işletmeciliği
1: Evet.
0: yapıyorum şu anda, taşımacılık yapıyorum. Türkiye'de bugün demiryolunun gitmediği yerin kalmaması gerekiyor. Şu anki
1: Evet.
0: sistem ona doğru gidiyor. Düne kadar %65 bütçenin karayolunaydı. Bugün %65'ten fazlası demiryoluna. Bu bir adımdır, bu bir önceliktir.
1: Evet.
0: Türkiye'de maalesef demiryolu bağlantısı bağlayacağım hemen. Türkiye'de maalesef demiryolu bağlantısı olmayan OSB'ler, limanlar var. Yani bunların olmaması gerekiyor artık Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ben şu an yurt dışındayım. Her taraf demir ağlarla çevrili, demir yoluyla çevrili ve insanlar bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Biz de
1: Evet.
0: kullanmalıyız diyorum Aslıhan Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fikret Bey. Süremizin sonuna geldik. Kıymetli değerlendirmeleriniz için teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. NATO zirvesinin ülkemiz adına cebimiz dolu kazanımlarla bitirdiğimiz bir zirve olmasını temenni ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Atarail Taşımacılık ve Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci'ydi konuğumuz ve bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında.
9: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
2: Ağpara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağpara. X, Ağpara TV. Facebook, Ağpara. Instagram, Ağpara. YouTube, Ağpara.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
5: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

çekirdek enflasyon. Enflasyon ölçümünde genel endeksin içinden seçilerek oluşturulan özel endekslerin ortaya koyduğu enflasyona verilen genel ad. Türkiye'de I endeksi bu amaçla kullanılmaktadır.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi
2: ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Saatlerimiz artık 13 oldu. NATO liderler zirvesinde bazı anlaşmalar gerçekleşiyor. Savunma alanında bazı anlaşmalar gerçekleşiyor. Bu zirvede milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine zirve kapsamında kabullerini gerçekleştiriyor. Saatler 14.15'te Ankara'da Donald Trump olacak. Trump Ankara'ya gelmiş olacak ve 15.15 civarında da Erdoğan-Trump zirvesi ikili görüşmesi başlayacak. Bu görüşmede hangi notlar ön plana çıkabilir? Masada birçok konu var. Bir yandan piyasalara yansımasını, bir yandan zirvede konuşulacak konuları ve olası senaryoları masaya yatırıyoruz. Bu bölümümüzde bizlere Profesör Doktor Vişne Korkmaz eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. İlk etapta NATO 3.0 neleri getirecek? Hangi notlar burada masaya yatırılacak? NATO 1.0 ve NATO 2.0'dan farklı olarak biz neler göreceğiz? Bu başlıkla başlayalım.
1: Evet, çok farklı çünkü NATO 3.0 aslında biraz NATO'nun orijinal temellerine benziyor. Çünkü savunmanın güçlendiğini biz görüyoruz NATO 3.0'da. 2014 sonrasında adım adım buraya gelinmesi bir tesadüf değil. Ukrayna savaşının öncesi, Kırım'ın işgali, Rusya'nın hem melez hem stratejik kapasitesiyle Avrupa ve özellikle belli Avrupa ülkeleri için, Orta ve Merkezi Avrupa ve Baltıklar için bir risk ve tehdit olarak ortaya çıkması veya öyle algılanması savunmayı güçlendirmeye götürdü. Savunma her zaman caydırıcılıktan daha maliyetli bir şeydir. NATO 2.0 doğrudan transatlantik güvenliğe yönelik bir tehdidin olmadığı bir ortamda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla NATO demişti ki ben bir savunma örgütü olarak belki tam anlamıyla işlevimi ya da rakibime yitirdim. Varşova Paktı dağıldı. Ama bir sürü risk var. Bir sürü etnik, dinsel çatışma var. Zayıf devletler var. Terörizm sorunu var. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmeliyim. Bunlarla mücadele ederken savunmaya çok gerek yok. Aslında savunma araçlarına kriz yönetimi araçları lazım. Hatta kolektif güvenlik araçları lazım. NATO'nun birleşmiş milletleşmesinden bahsediyorduk biz. Alan dışı operasyon.

0: opsiyonları önem kazanmıştı. Afganistan gibi, Kosova gibi alan dışı ortaklıklar önem kazanmıştı. İstanbul zirvesinde alınmış olan işte o Akdeniz ve Orta Doğu'daki ortaklar gibi ya da daha sonra ortaklıklar kurulan Asya Pasifik ülkeleri gibi ya da Orta Asya ülkeleri gibi vesaire. NATO 3.0 aslında NATO'yu orijinlerine geri götürüyor. Çünkü yine algılanan bir Rus tehdidi var. Doğrudan bir tehdit. Belki uzun soluklu bir tehdit olarak da nitelendirilebilir bu NATO toplantısında. Baktığımızda bu tehdide yönelik olarak savunmaya geri dönmek gerekiyor. Yani tehdit belli. Dolayısıyla caydırıcılık sadece bu tehdidi caydırmak için sadece nükleer caydırıcılık yeterli değil. Çünkü baktığınızda Ukrayna Savaşı konvansiyonel bir savaş. Ya yani o Ukrayna Savaşı ve transatlantik güvenliğiyle belki alan olarak doğrudan ilgili değil ama İran Savaşı da konvansiyonel bir savaş. Ve görüyorsunuz asimetrik bir savaş. Yani sadece tanklar birbirine karşı yürümüyor. İki ordu birbirine karşı yürümüyor. Dronlar giriyor devreye. Belirli coğrafi alanların kapatılması devreye giriyor. Onlarla ilgili mücadeleler devreye giriyor. Ve bazen konvansiyonel güçten çok daha anlamlı hale geliyor. Savaşın doğasını anlamak ve bu savaşa hazır olmak. İşte NATO hem bu tür bir yeni savaşa yani stratejik taktik düzeyi saldırıların iç içe geçebileceği hibrit ve konvansiyonel unsurların iç içe geçebileceği bu yeni savaşa hazır olmak için hem de hissettiği Rus tehdidine karşı hazır olmak için savunmak üzerine bir caydırıcılık bina etmek üzere yola çıkıyor. Savunma üzerine caydırıcılık her zaman daha maliyetli dedik. Peki bunun bir de Trump faktörü var. 3.0'ın diğer ayağını o tamamlıyor. Trump diyor ki yani bütün müttefiklere sesleniyor sadece NATO müttefiklerine değil aslında bütün bölgelerde. Diyor ki aktörler kendi savunmalarını ve kendi caydırıcılıklarını sağlayabilecek ulusal kapasitelere sahip olsunlar. Eğer bunu NATO için düşünüyorsak şunu diyor. Avrupalılar Avrupa güvenliğini sağlasınlar. Yani NATO'daki konvansiyonel savunmayı Avrupalılar üstlensin. Ben de nükleer caydırıcılık ve teknoloji paylaşımı alanında kalayım. Şimdi bu NATO 3.0 dediğimiz şey basitçe yeniden askeri yapılanma değil. İşte NATO'nun arkası altında 3 bölge oluşturuluyor. Bu 3 bölgede yeni kuvvet yapılanmaları oluşturuluyor. Savaşa hazır unsurlar. Bu sadece değil NATO 3.0. Bu kuvvet yapılanmalarının demin bahsettiğim tehditlere ve o tehditlerle beraber gelecek risklere yani bu işte göç olur, yeniden edinmiş insanlar olur, başka başka asimetrik unsurlar olur. Çünkü çoğu zaman sivil ve asker sınırları ayırmak savaş sahasında o kadar da kolay olmuyor bu modern savaşlarda. Yani bütün bu risklere ve tehditlere karşı mücadele ederken sürdürülebilir bir şekilde teknolojik olarak donatılmış teçhizat, istihbarat, bütün bunlar için işbirliği yapan, beraber çalışan bir habitattan bahsediyoruz aslında biz. Bu habitatın askeri bir ayağı olduğu malum NATO'dan bahsediyoruz. Çünkü bir savunma paktından. Ama aynı zamanda bu habitatın ekonomik bir ayağı var ve politik, teknolojik bir ayağı var. Yani bu mücadeleler, bugünün mücadeleleri aslında teknolojiye de dayanan mücadeleler. Dolayısıyla sadece silahlar değil, istihbarat, izleme, donanma, her şey lojistik. Bunlar bir teknoloji üretim kapasitesiyle ilgili, kritik teknolojilerin korunmasıyla da ilgili. Bütün bunlar üzerine bir karar verme süreci. Bu kararın da bir arada diyalog içerisinde ve işbirliği içerisinde olması ve bunun ekonomisini yaratmak. Yani yatırımın, pazarın bir anlamda daha da ortaklaşması. Zaten NATO aslında bir aile olarak tanımlanmasının bir sebebi var. Bir transatlantik alan oluşturmak ve bu alanda bir arada çalışabilirliği ve sosyalizasyonu inşa etmek gibi çok iddialı bir proje. Zaman içerisinde böyle olmuş yani bir savunma paktının çok ötesine geçmiş baktığımızda. Dolayısıyla bunu başarabilecek bir örgüt varsa dünya yüzünde evet bu NATO'dur. Baktığımızda bugünkü 3.0'ın bizim için de önemi şu, bu savunma sanayi konusunda yeni bir kapı açıyor. Yani Demin dediğim gibi mesele sadece ordu oluşturmak değil, o ordunun silahını yapmak, o silahı üretecek fabrikayı bulmak, mühendisi bulmak, işçiyi bulmak ve bu silahların bir arada satıldığı, alındığı, korunduğu bir pazar oluşturmak. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin savunma sanayisini kendi kalkınmasının motoru haline getirme, yatırım çekme, yatırım yapma ve bunun üzerinden Avrupa güvenlik mimarisinin bir parçası olma projesiyle üst üste çok uyumlu bir biçimde biniyor. Zaten o yüzden bütün NATO liderleri geldiğinde Türk savunma sanayisini överek başlıyorlar söze.
1: Yani sadece gerçekleştiriyor, kameralarımızı ortaya çeviriyoruz.
2: Fazla üretim için. Aslında bu yeterli. Bizim 2000 futbol sahası büyüklüğündeki bir üretim alanını harekete geçirdiğimiz anlamına geliyor. Yeni kontratlar yapıldı ve çok büyük açıklamalar yapıldı. Yani milyarlarca dolar yatırım yapıldı ve bu rakam da artıyor. Aynı zamanda hava gücümüze, uydu, mühimmat, drone ve karşı drone sistemlerine yatırım yaptığımız anlamına geliyor. Dirençliliği arttırdığımız anlamına geliyor. Bizim projeksiyonlarımıza göre önümüzdeki yıl itibariyle ittifakımızın üretim kabiliyeti 4 milyon mühimmat mermi kapasitesine ulaşacak. Neredeyse geçen yılın iki katı. İşte buna beceri denir. Yani evet, gerçekten ilerleme kaydettik ve doğru istikamette ilerlemeye devam ediyoruz. Stratejimiz çok açık. Ancak bu maç henüz bitmiş değil ve bu maçı kazanmak için de bütün takım üyelerinin elinden geleni yapmasına ihtiyacımız var. Daha çok şeyi birlikte daha hızlı yapmalıyız. Zaman kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Şimdi bu kabiliyetleri oluşturmalıyız ki hazır olduğumuzdan emin olalım. Güvenlik şartları da zaten bunu zorunlu kılmakta. Rusya neredeyse milli bütçesinin, ulusal bütçesinin yarısını, neredeyse %50'sini savaş makinalarına yatırıyor. Savunma sanayi 24 saat çalışıyor ve sadece savunma sanayisi değil, neredeyse bütün üretim altyapısı savaş için üretim yapmayı destekliyor. Silahlı kuvvetlerini modernize ediyor, nükleer kabiliyetini arttırıyor ve bunu şeffaflık olmadan yapıyor. Kuzey Kore aynı şekilde nükleer programını arttırmaya ve Rusya'ya tedarik sağlamaya devam ediyor. Ve son ABD faaliyetleri her ne kadar azaltmış olsa da İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını, bu konuda her zaman çok uyanık olmamız lazım. Bu ülkeler artan bir şekilde birlikte çalışıyorlar. Ve bu tabii ki hepimizi endişelendiriyor. Çünkü sizi temin ederim ki onlar bizim çıkarımızı düşünüyor değiller. Yani şu anda yüz yüze bulunduğumuz hakikat bu. Bunun karşısında metanetli olmak için bir savunma sanayi devrimi yapmamız lazım. Yani bizim savaş makinelerimizin kükremesi lazım. Evet, bu biraz dramatik gelebilir kulağa ama yapılması gerekiyor. Hükümetler de bu oyunun içindeler. Onlar da uzun vadeli siparişler ve sözleşmeler imzalıyorlar. Bugün bu sözleşmelerin imzalanmasının çok güzel örneklerini gördük. Masaya konuldu bu sözleşmeler. Daha fazlası da yolda. Aynı zamanda satın almalarımızda bürokratik engelleri ve sınır ötesi engelleri azaltmamız lazım. Yani hem hükümetler hem de sanayi üretim kapasitesini artırmaya yatırım yapmalı. Hükümetler aynı zamanda sanayinin genişlemesi ve birbirleriyle işbirliği yapmasını da sağlamalı. Güvenilebilir, güvenilir enerji ve petrol yakıtları ile tedarik zincirlerini oluşturmalı. Hepsinden önemlisi de yetenekli insanlara ihtiyaç var. Mühendislere, teknisyenlere, inovasyon yapacak kişilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bütün ülkelerdeki, burada temsil edilen bütün ülkelerdeki ülkelerdeki sanayinin de daha fazla risk almaya hazırlıklı olması lazım. Evet, talep var. Siz de bunun farkındasınız. Bu konuda neye ihtiyacımız olduğu konusunda çok daha açık davranıyoruz. Bu zirvede kamuya açıklıyoruz ilk defa konsolide bir talep listesini ve gerekliliklerimizi açıklıyoruz. Ve artık talepleri anladığınızdan ve bunları ne olduğunu bildiğinizden emin olmalısınız. Piyasa büyüyor ve müttefikler savunmaya, yatırım yapmaya devam edecekler. Bu anormal bir şey değil. Bu artık bir trend. Son olarak hiçbir ülke tek başına ya da hiçbir sanayi firması tek başına bir sanayi devrimini gerçekleştiremez. Ama iyi haber şu ki bunu tek başımıza yapmak zorunda değiliz. Çünkü NATO var. Biz varlıklarımızı, teknolojimizi ve sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülke hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da. Bu son derece güçlü bir şey. Bizim çok güçlü bir yetenek havuzumuz, yaratıcılık ve uzmanlık birikimimiz var ve bugün bu odada bulunan herkes biliyor. Bir arada çalıştığımızda, ortaklarımızla birlikte çalıştığımızda ve Ukrayna ile birlikte çalıştığımızda daha güçlü olacağımızı biliyoruz. İnovasyon yapmaya devam edeceğiz çok yüksek bir hızla. Benzeri görülmemiş bir drone ekosistemi kuruyoruz. Yeni fırsatlar da yaratıyoruz. Daha fazla endüstriyel işbirliği ve dayanışma için Ukrayna ile fırsatları gözetiyoruz. Tabii endüstriyel işbirliğini Avrupa Birliği içinde ve Pasifik'teki ülkelerde yapıyoruz. Japonya Savunma Bakanı ile görüştüm. Bugün kendisi de burada. Hoş geldiniz. Çünkü gayretlerimizi birleştirirsek daha fazla üretim yapabiliriz, daha hızlı inovasyon yapabiliriz ve bütün güvenliğimizi geliştirebiliriz. Yani bugün bizler artık bir dönüm noktasındayız, bir savunma sanayi devrimi yapmanın eşiğindeyiz ve hepinizle bunu paylaşmak istiyorum ki kendi halkımızı, vatandaşlarımızı herhangi bir yerde, her durumda koruyabilelim. Yani Rusya ve bizi seyreden herkes bilsin ki bu transatlantik savunma altyapısı burada harekete geçiyor. Bir kızgınlık veya öfke için değil ama kolektif güvenliğimiz için. Sözlerimi başladığım yerden bitireyim. Kazanan takımlar hazırlık yapar, antrenman yapar, yatırım yapar, güven inşa eder ve ilerlemeye devam eder. İşte bizim de tam olarak yapmaya devam etmemiz gereken şey bu. NATO ile savunma sanayi arasındaki işbirliği bize kazandıracak şey. O zaman biz bunları yerine getirelim. Çok daha hızlı, çok daha fazla ve birlikte. Çok teşekkürler.
3: Thank you so much.
2: Çok teşekkürler.
3: Thank you.
2: Çok çok sağ olun.
3: All right, we continue.
2: Evet, thank you tamam, so much. Devam edebiliriz. Sayın Genel Sekreter
1: Mark Rutte'nin açıklamalarını dinledik. Önemli hususlara temas ediyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Birazdan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la hitaplarını gerçekleştirecek. NATO'nun özellikle son dönemde aldığı aksiyonlara temas etti. Savunma için 37 milyar dolar kullanıldığını ifade ediyor. Rusya'ya baktığımızda ulusal bütçesinin neredeyse %50'sini savunmaya harcıyor. Sınırlar arası regülasyonlarımızı iyileştirmeliyiz diyor. NATO tehditlere hazır olmalı yorumunda da bulunuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüye geldi ve hitaplarını diliyoruz.
4: Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara'ya, NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bundan 22 sene önce İstanbul'da NATO'ya ev sahipliği yapmıştık. Bugün Türkiye'de savunma sanayinin kalbi konumunda olan başkentimiz Ankara'da sizleri bir kez daha misafir etmekten ve ittifakımızın bu önemli toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün müttefik ve ortak ülkeler olarak hepimizi etkileyen küresel gelişmeleri değerlendirecek, ortaya çıkan yeni fırsatları ve zorlukları ve bunlara yönelik atabileceğimiz adımları istişare edecek imkanı bulacağız. Değerli konuklar, bugünkü forumda ve yarınki zirvede ittifakımız yeni bir döneme adım atmaktadır. NATO 3.0 olarak da adlandırılan bu yeni dönemde ittifak içinde külfetin giderek daha adil biçimde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum. Zira gelinen aşamada mevcut jeopolitik sınamalar ışığında NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sütunu inşa edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl Lahey'de aldığımız savunma harcamalarındaki artış kararının tüm müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi önümüzdeki sınama artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Hepimizin üretim kapasitemizi hızla ve birbiriyle uyum içinde genişletmemiz gerektiği yönündeki tespitlere katılıyorum. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin sıklıkla kullandığı Teksas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Bugün Sayın Genel Sekreter tarafından duyurulan NATO'nun sanayi işbirliğine yönelik yeni stratejisi de esasen buna işaret etmektedir. Değerli konuklar, savunma sanayi dayanıklılığı artık sadece hükümetlerin ve şirketlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu alanda başarı ancak üniversiteler, finans sektörü, iş gücü gibi toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm bu yapı her şeyden önce insan gücüne dayanmaktadır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor, gelecek bizim. Genç iş gücümüzle. Güçlü bir savunma sanayinin en önemli unsurlarından birinin yetenek havuzunun derinliği olduğunun bilinciyle bu iş gücünü daha da geliştirmek

0: yetiştirmeye kararlıyız. Gerek 100 bini aşkın nitelikli istihdam, gerek hızla artan ihracat, gerekse sivil endüstrilere sirayet eden teknolojik yenilikler ile savunma sanayimiz aynı zamanda ekonomik kalkınmamıza ve sosyal refahımıza da katkı sunmaktadır. Ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptım. Savunma sanayi sadece güvenliği değil, teknolojik seviyeyi yükselterek tüm kalkınma sürecini de desteklemektedir. Aynı şekilde yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin oyun değiştirici gelişimi göz önüne alındığında savunma sanayinde inovasyonun önemi hiç olmadığı kadar artmış, araştırma geliştirme çabaları sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır. Daha dayanıklı bir Avrupa-Atlantik güvenliği, üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve operasyonel tecrübeyi aynı stratejik hedefe yönlendirebilen bir güvenlik mimarisiyle mümkündür. Türkiye bu mimaride güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak olarak yer almaya hazırdır. Değerli katılımcılar, bugün bu anlayış temelinde savunma sanayi işbirliğine yeni bir istikamet vermek üzere yapacağımız görüşmelerin şimdiden hayırlı olmasını, tüm ülkeler için ve NATO için yararlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Temaslarınızın yeni işbirliklerine kapılar aralayacağına canı gönülden inanıyorum. Sabah oturumlarında yapılan ve günün geri kalanında yapılacak olan görüşmelerin, anlaşmaların ve duyuruların NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına önemli katkılar sağlayacağına ve müttefikler arasında daha güçlü sanayi işbirliği için yollar açacağına eminim. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ankara'ya, Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz diyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hitaplarını takip ettik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli noktalara temas etti. Türkiye'nin savunma kanadında yaptığı atılımları değerlendirdi ve ihracatçı ülke konumumuzu yorumladı. Burada bugün Türkiye dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor ifadesinde bulundu. Yakın bir gelecekte ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz dedi. Ayrıca NATO yeni bir döneme adım atıyor. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk değerlendirmesinde bulundu. Savunma ve havacılık ihracatımız son 1 yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi dedi. Sabahki yapılan oturumlara da temas etti. Profesör Doktor Vişne Korkmaz bizlerle olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu ifadelerini masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Değerli hocam, nasıl buldunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın değerlendirmelerini, Türkiye'nin savunma sanayi kanadındaki ihracatçı

sağlayıcılığı bakımından hem de kalkınmacı anlayışıyla konvansiyonel gücünü birleştirmesi bakımından. Dolayısıyla da pek çok bölge için, pek çok bölgesel pazar için üretim yapan bir ülke. Bu anlamda NATO'nun bugünkü dönüşümüne hazır. Yani Avrupalılar hazırlanmaya çalışıyorlar. Çünkü geç yakalandılar, geç karar verdiler ve tabii ki ülkenin dinamikleri de, her bir ülkenin dinamiği de tam anlamıyla bunu hemen yakalamaya hazır değildi. Türkiye bunu yakaladı. Bu bakımdan büyük bir şans. Türkiye bu şansı kullanarak sadece ekonomik kazanç ya da NATO içerisinde pazarlık gücü ya da ikili ilişkilerde pazarlık gücü almak istemiyor. Sayın Yılmaz'ın da belirttiği gibi esas hedeflerimizden biri Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak. Yani bu bizim uzun soluklu bir yolculuğumuz var biliyorsunuz Avrupa Birliği ile ilgili olarak. Bu yolculuktan vazgeçmiş değiliz. Stratejik otonomi fikrimiz bizi bununla uyumlu hale de getiriyoruz. Dolayısıyla hala Avrupa siyasi karar alma mekanizmaları da dahil güvenlik mimarisinin parçası olmak bizim için son derece önemli. Ayrıca bunu bir garanti olarak da görüyoruz. Çünkü Batı içerisinde bir ortaklaşma var gördüğünüz gibi teknoloji paylaşımı vesaire konusunda. Daha az ambargo, birbirimize daha az siyasi sorun çıkartalım. Özellikle bu ambargolar, yaptırımlar vesaire örtülü veya açık. Bu bağlamda böyle bir atmosfer var. Bu atmosfer Türkiye'nin aslında hoşlanabileceği bir atmosfer. Çünkü biliyorsunuz Türkiye açık ve kapalı yaptırımlardan, ambargolardan çok acı çekti. Yani çok çabalayan bir ülke ve yatırımları konusunda veya işte üretimleri konusunda her zaman bu tür bir siyasi engelle karşılaşma gibi bir riske sahip çoğu zaman. Çünkü bazen aktörlerle, yani Batılı aktörlerle jeopolitik anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz. Oysa bugün temel jeopolitik anlaşmazlık Avrupalı aktörlerle Amerika Birleşik Devletleri arasında. Dolayısıyla bizim için hem NATO çerçevesinde hem Avrupa çerçevesinde güvenlik mimarisine katılmak için çok uygun ve uyumlu bir ortam söz konusu. Bütün bu fırsatları değerlendirerek aslında Avrupa'daki jeopolitik körlüğü aşan, çünkü bazen koşullar, şartlar ne kadar ideolojik bakarsanız bakın sizi başka bir yöne, başka bir perspektife başka bir perspektife uyum sağlamaya zorlar. Avrupalı aktörleri de böyle bir perspektife uyum sağlamaya, yani Türkiye ile daha yakın, daha siyasi olarak yakın ilişkiler, böyle bir perspektife uyum sağlamaya itebilir koşullar. Bu fırsatı da Türkiye kullanmak istiyor. Çünkü yani NATO bu tür bir yeniden yapılanmayı daha kolay yapacak. Aktörler içerisinde daha hazır ve NATO bu konuda daha çabuk karar alabilen, daha hızlı hareket edebilen bir aktör, bir uluslararası örgüt. Dolayısıyla Avrupa güvenlik mimarisinin gelecekteki oluşumunu da etkileyecek elbette ki. Bu bakımdan Türkiye yani kapıya başka bir yoldan gelmiş durumda. Kapıyı da çalacak. Çünkü buraya kadar gelmiş diyen çalmadan dönmeniz olmaz. Elbette ki sonucu böyle olur, şöyle olur diyemiyoruz sadece. Çünkü sonuç olarak karar sadece bizim siyasi kararımıza bağlı değil. Diğer aktörlerin de siyasi kararlarına bağlı. Ama şunu söyleyebiliriz. Bir, NATO nedeniyle Türkiye Avrupa güvenliğinin parçası olacak. Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmakta zorlanırsa bunun acısı ya da maliyeti Avrupalılara daha fazla olur. İkincisi, Türkiye NATO'lar kendi stratejik otonomi fikrini uyumlandırmayı başardı. Zaten bugün Türkiye'nin böyle örnek, müthiş bir müttefik falan diye gösterilmesi de bize aslında bu iki modeli yan yana yürütmekte ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Bu çok zor bir şeydi ve çok eleştirildik biliyorsunuz. Bugün hala konuşulan S-400 meselesi falan da o stratejik otonominin bir parçası aslında bakarsanız. Siyasi karar olarak, askeri kabiliyet olarak değil. Dolayısıyla bugün bu model, yani
stratejik otonomiyle NATO üyeliğinin yan yana yürümesi modelinde hiçbir sorun yok, sıkıntı yok ve hatta bu bugün bizim işimize yaramış gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'nin B planı, C planı da hazır ve

0: planı C planı Türkiye'yi batıdan da kopartmıyor. Hatta batı pazarının işte en ortasında kendi savunma sanayi gücümüzle duruyoruz. İşçimizle, mühendisimizle, fabrikatımızla, teknoloji üretim kapasitemizle mutlaka ortak olacağız. Yani çünkü dediğim gibi bu sadece birkaç aktörün Türkiye'yi sevmesi, kara kaşı, kara gözümüz için bizi sevmesi meselesi değil. NATO şu anda bu tür bir stratejik çerçeve içerisinde hareket ediyor. Bu çerçeve içerisinde de en hazır ve nazır ülkelerden biri Türkiye.
1: Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya indi. Ekrana görüntüleri getiriyoruz. Birazdan ABD Başkanı Donald Trump uçaktan inecek. İlk karşılama gerçekleşecek. Akabinde bir saat kadar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında bir görüşme gerçekleşecek. Ekrandaki uçak Donald Trump'ın içerisinde olduğu uçak, Amerika'dan uçak geldi. Başkan Trump birazdan uçaktan inecek. Erdoğan Trump zirvesinde ikili görüşmesinde birçok konu konuşulacak. Katsa yaptırımlarından F-35'e, jet motorlardan savunma sanayinde gelinen noktaya kadar birçok husus konuşulacak. Diğer yandan biraz önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de zirvenin önemiyle alakalı bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesabından. Ukrayna ve Rusya savaşında barışa giden yolda Türkiye önemli bir rol üstlenmişti. Yine ABD, İsrail ve İran savaşında barış görüşmeleri kapsamında Türkiye önemli bir rol üstleniyor. Daha önce 6 Nisan sonrası ateşkes görüşmeleri gerçekleşirken ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye bu anlamda teşekkürü vardı. Bu konularda konuşulacak iki lider arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı ekrana geliyor. Tekrar ifade edelim. Birazdan Donald Trump uçaktan inecek. İlk karşılama gerçekleşecek. Akabinde de Cumhurbaşkanlığına, külliyeye gidecek. ABD heyetinin bulunduğu uçak da ekrana geliyor. Bunu da ifade edelim. Donald Trump Ankara'ya indi. Trump'ı taşıyan uçak Ankara'da. Değerli hocam, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Öyle.
1: İki liderin konuşacağı konuları, birçok konu var.
0: Evet.
1: Özetlemeye
0: Çok
1: çalıştım.
0: bu.
1: Nasıl bir zirve Erdoğan Trump arasında beklersiniz?
0: Çok konu var sizin söylediğiniz gibi. Bir kere iki lider birbirleriyle sıcak ilişkiler kuran liderler. Bu senenin en önemli mevzusu da NATO'da birlik beraberlik mesajı verilmesi. Çünkü başta da söyledik, NATO'da Avrupalı müttefiklerle Amerika Birleşik Devletleri arasında stratejik bakış açısından farklılık var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrıca Avrupalı müttefiklerden talepleri var ve bu talepleri de çok hoş olmayan kelimelerle dillendirmek gibi bir huyu var. Dolayısıyla hani Avrupalılar belki Donald Trump'ı kızdırmamaya çalışıyorlar ama Avrupa kamuoyu ve Donald Trump ve Trump destekçileri arasındaki soğukluk biliniyor. Dolayısıyla bu sene
1: Hocam,
0: mevzu
1: hazır
0: birlik
1: Erdoğan
0: beraber.
1: Trump zirvesinde öne çıkan başlıkları konuşmuşken ve Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya inmişken müsaadenizle bir ata kurşuna dönelim. Ata gündüz kurşun
0: Tabii.
1: ekip arkadaşımız bizi bekliyor. Donald Trump'ın kalacağı otelin orada. Ata gündüz kurşunda özellikle iki lider arasında gerçekleşecek görüşmede hangi hususların ön plana çıkacağını bize detaylandıracak. Ata, seni dinliyoruz.
2: Uğur, teşekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz gözlerin çevrildiği noktalardan bir tanesi de burası. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel kuş uçurtulmuyor. Hatta güvenlik çemberinin artık bu sabah itibariyle daha da genişletildiğini söyleyebiliriz. Mesela şu anda bizim yayın yaptığımız bulvarın üzerinde şimdi İsa size gösterecek. Dün araçlar geçiyordu. Normal sivil araçlar geçiyordu. Yani trafiğe açıktı. Bugün itibariyle, bu sabah saatleri itibariyle de artık tamamen trafiğe kapatıldı durumda. Sadece güvenlik görevlileri var ve neredeyse 5 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Güvenlik şeridiyle çevrilen dışarıda polis ekipleri, jandarma ekipleri var. İçeride de otelin güvenliğini de Amerikan gizli servisi sağlıyor ve geride bıraktığımız saat dilimi içerisinde de Trump'ı

0: taşıyacak olan iki zırhlı araç, canavar diye tabir edilen iki araç otelden çıkış yaptı. Hatta o araçlarla birlikte onlarca araçta çıkış yaptı ve artık bu noktada güvenliğin daha da üst seviyeye çıkarıldığını söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz oldukça önemli bir zirveden bahsediyoruz. 22 yıl sonra Türkiye'nin yeniden ev sahipliği yaptığı, yapacağı bir zirveden bahsediyoruz. Aslında bu NATO zirvesi sadece Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir zirve olmayacak. Avrupa'nın güvenlik mimarisini, Rusya-Ukrayna savaşının seyrini, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve NATO'nun gelecek yıllardaki stratejisi de etkileyecek önemli kararların alınması bekleniyor. Tabii ki liderler ellerinde çantalarla geliyor. Her birinin ayrı bir isteği var, beklentisi var. Onlar anlatacaklar. İkili görüşmeler gerçekleştirilecek ve tabii ki en önemli konu da F-35 olacak. Onu da söyleyelim. Çünkü İsrail delikanlı başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da peş peşe açıklamalar gelmişti. Dün de ekranlara taşımıştık. Amerika'nın F-35 satmasıyla birlikte İsrail'in güvenliğinin tehdit edileceği Orta Doğu'da iddia edilmişti İsrail delikanlı başbakan tarafından. Dolayısıyla Başkan Erdoğan'la Trump'ın yapacağı görüşmede hiç kuşkusuz oldukça önemli. Sadece Trump Başkan Erdoğan'la görüşmeyecek. Aynı zamanda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve aynı zamanda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile de bir görüşme yapacak. Ancak Trump'ın programına bakacak olursak 3 saat 45 dakikalık bir zaman dilimi ayrılmış durumda bu görüşme için. Tekrar edelim, yaklaşık 4 saat boyunca bir görüşme gerçekleştirecek. Tabi baş başa mı olacak bu görüşme? Elbette baş başa görüşme de olacak ama heyetler arasında da yine bu görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. O nedenle de yaklaşık 4 saat sürecek olan bu görüşme çok önemli. Dediğim gibi ne gibi kararlar çıkacak? İsrail bundan rahatsız olacak mı? Elbette olacak. Çünkü Benjamin Netanyahu'nun açıklamaları da zaten bunu gösteriyordu. Özellikle sanki Amerikan başkanına böyle bir sufle verir gibi bu F-35'lerin konusunda, satışı konusunda Trump'tan istekleri dile getirmişti Netanyahu. Dolayısıyla belki de en birinci gündem maddesi bu olacak. Başkan Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump arasında yapılacak bu görüşme. Tabii ki Ankara artık küresel diplomasinde merkezi olacak. Orta Doğu gelişmeler de oldukça önemli. Tabii ki bu NATO zirvesinde İran konuşulacak, Suriye konuşulacak, Filistin konuşulacak ve Türkiye'nin NATO içindeki konumu da yine öne çıkıyor. Son bir dipnot daha paylaşalım. Oldukça önemli bu da. Türkiye'nin savunma sanayisi de yine vitrine çıkmış olacak. Geride bıraktığımız günde birçok NATO ülkesi üyenin temsilcisi, yetkilileri de Türkiye'nin savunma sanayisini öven açıklamalarda bulunmuştu. Evet, şu an itibariyle bir sessizlik hakim. Amerikan Başkanı bu otelin başkanlık odasında, başkanlık suitinde kalacak. 190 metrekarelik bir suitten bahsediliyor. Camlar kurşun geçirmez ve aynı zamanda da bombalara da dayanıklı olduğu belirtiliyor. Ve içeride de gizli servis ajanları var. Şu an itibarıyla akşam saatlerinde de külliyedeki görüşmenin ardından Donald Trump'ın buraya gelmesi bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun'a teşekkür ediyoruz. Kendisine iyi nöbetler diliyoruz. Donald Trump ve Erdoğan arasındaki görüşmede öne çıkacak hususlar önemli dedik. Profesör Doktor Vişne Korkmaz hocamız bizlerle olmaya devam ediyor. Hocam, Katsa F-35 jet motorlar demiştik. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
2: Evet, yani iki lider bir kere NATO'nun birlik beraberlik mesajını katmerleyecek şekilde işte müttefikler bir arada mesajı verecekler. Bunu vermek için de iki lider doğru adres, çünkü zaten iyi geçinen iki lider. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin vizyonu her yerde uyuşmuyor. Uyuşması mümkün değil zaten. Birisi küresel güç, birisi küresel sistemde reformu savunan bölgesel bir güç. Dolayısıyla vizyonlarımızın kimi yerde örtüşmemesi doğal ama koordinasyon kurmaya önem veriyoruz. Zaten Türkiye diplomatik bir aktör. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile koordinasyon kurmadan işlerin daha zor olduğuyla ilgili bir fikre sahip. Ayrıldığımız konulardan birinin İsrail'in istikrarlaştırıcı mı istikrarsızlaştırıcı mı olduğu bir sürpriz değil. Türkiye İsrail'in istikrarsızlaştırıcılarının altını çizmeye devam edecek. Ama Doğu Akdeniz meselesi sadece İsrail'in

0: tehdidi üzerinden de değerlendirilmeyecek. Yani NATO'da Doğu Akdeniz mevzusu pek çok işbirlikleri, işte özellikle bu İran savaşından sonra bu savaştan öğrenilen dersler, Lübnan'ın istikrarı vesaire üzerinden çok tartışılacaktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil, diğer müttefiklerle de beraber. Trump'la ilgili merak edilen mevzu, tabi verdiği sıcak mesaj dolayısıyla Türkiye'ye işte jet motoru ve diğer savunma sanayi projelerinde Amerika Birleşik Devletleri ile yan yana yürüme imkanında bir kolaylaştırma olup olmayacağı. Biliyorsunuz bu işin bir siyasi irade boyutu, evet, var. Özellikle Katsa yaptırımları kısmında. F-35 meselesi daha hukuki bir mesele ama teknoloji paylaşımı.
1: Hocam birkaç cümleyle bunlar, tamamlamanızı rica edeceğim.
0: Tabii. Bu jet motoru olur, başka savunma sanayi işbirlikleri olur, drone projeleri olur. Savunma sanayi konusunda iki aktörün daha sıcak, daha yakın işbirliği kurduğu bir dönemin önündeyiz. Zaten NATO'da, NATO'daki dönüşümde bu hattı gösteriyor.
1: Evet. Profesör Doktor Vişne Korkmaz bize eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Bu gelişmelerin piyasa ayağını da değerlendireceğiz. Bizlere Cemal Demirtaş eşlik edecek. Savunma sanayi kanadındaki milyarlarca dolarlık anlaşma savunma sanayi hisselerine yansıyor mu, yansıyacak mı? Katsa yaptırımlarının şayet kalkması halinde Borsa İstanbul'da yeni bir hikayeden bahsedebilir miyiz? Cemal Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Ne dersiniz? Bu başlıkları piyasa adına nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Tabii hoş bulduk. Açıkçası tabii tarihi günler bugünler ve bu NATO zirvesi de herhalde hiç bu kadar önemli olmadı. Yani her yıl tabii yapılıyor bir NATO üyesi ülkede ama bu seferki çok daha önemli ve buradaki mesajlar önemli olacak ki biraz önce yine NATO Genel Sekreterinin bir yorumu vardı. Özellikle Rusya %50'sini neredeyse milli gelirini savunma sanayine harcıyor diyerek ki orada bir savaş söz konusu. Avrupa ülkelerinden ve tabii ki NATO ülkelerinden milli gelirin %5'ine çıkarması bekleniyor savunma sanayi harcamalarını. Ki bu şu anda hala ikilerde, 2,5'larda çıkmış değil. Yani önümüzdeki dönemde bu tarafta ortak hareket söz konusu olacak. Tabii NATO zirvesinde yine ABD'nin, Trump'ın mesajları önemli olacak. Şu ortam için bizim açımızdan aslında biraz da olsun İran tarafındaki tansiyonun düşmesi, muhtemelen ileride bir şekilde tabii Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma olasılıkları, yani belli bir düzlaşta diyorum. Bunlar aslında Türkiye'nin bölgedeki denge unsurunu bir kere daha ön plana çıkarmış durumda. Piyasalar açısından bakarsak bu nasıl etkiler? Tabii ki savunma sanayiyle yapılacak somut açıklamalar savunma sanayi hisselerini olumlu yönde etkileyecektir. Ama bizim bundan sonraki aslında gündemimiz yeniden işte petrol fiyatları düşük seyredecek mi? Enflasyon çünkü bayağıdır katı, bu aşağı doğru yine gerileyecek ve bunu göreceğiz. Tabii ki bu olayların, NATO zirvelerinin buradaki mesajların Türkiye'nin risk primi açısından önemi var. Yani risk primi düştükçe bizim önümüzdeki dönemde hem faizleri düşürme olasılığı artıyor hem de ülke riskinin azalması bir şekilde yabancı sermayenin ülkeye bakışında olumlu yönde etkileyebilir yatırımlar açısından. O nedenle bu tarihi yine şeyi toplantıyı diyelim, verilen mesajlarla işte Türkiye-ABD ilişkileri açısından da zaten bir süredir olumlu sinyaller alıyorduk. Daha olumlu yönde gitmesi için bir vesile olabilir. Biz tabii ki piyasa, borsa açısından hala çok ölü seviyelerde. Tabii bunu biraz bazı hisseleri dışarıda bırakarak, üzerinde köpük olan hisseleri köşede bırakarak konuşuyorum. Önümüzdeki dönemlerde özellikle faiz düşüşleri de başladığı noktada ki bu Temmuz'la Eylül arasında bir noktada artık hafiften görebiliriz bunu. Yeniden bizim piyasamıza olan ilgi artacaktır. Şu anda ama tabii kısa vadede yüksek faizler özellikle şirketlere, küçük şirketlere, borçlu şirketlere olumsuz etkiliyor. Bu döngüden çıktıkça 2027'ye bakışımız daha da olumlu olabilir. Şu anda da yine şunu ifade edelim. 2027 başında çok daha olumlu başlamıştık. Şubat sonunda

0: bir sekteye uğradı beklentiler. Şimdi yeniden o riskler azaldığı için ve Türkiye açısından dengeli bir ortam oluştuğu için yeniden geçen yıl olduğu gibi yaz ayları ile itibaren yıl sonuna doğru borsamızda da yine bir iyileşme görebiliriz. Tabii bunlar olurken özellikle borsanın içerisinde hep söylediğimiz işte İMKB 30'un içinde dahi biraz daha köpük ve makul görmediğimiz fiyatlarda hisseler olduğunu da yine gözden kaçırmayarak ki MSCI'nin bu konuda uyarılarını da görürüz. Bunları da hiçbir zaman göz önünden kaçırmadan ileriye dönük olarak aslında borsamız için daha olumlu bakıyoruz. Enflasyon beklentilerinin yavaş yavaş yeniden aşağı doğru geleceğini düşünüyoruz. Bunun için de kritik dönem yine Temmuz ile Eylül ayı arasındaki süreç olacaktır. Ve tabii ki ana varsayımımızda 2027 Kasım ayında genel seçimlerin olacağı yönünde. Buna göre de tabii ki biraz daha yıl sonuna geldikçe büyümeyi destekleyici yönde aksiyonları da görüyor olacağız ki 2027 için çok gözden kaçtı gibi biraz ama diğer haberlerin gölgesinde kalmıştı. Kurumlar vergisinin özellikle sanayi sicil belgesi olan şirketler ve tarım şirketleri için kurumlar vergisinin %25'ten %12 biçimde düşmesi gibi önemli kararlar var resmi gazeteden geçen. Önümüzdeki dönemde yine faiz ve enflasyon korkusu biraz olsun azaldığında yeniden bu tip olumlu haberlere odaklanabileceğimizi düşünüyoruz.
1: Borsa İstanbul'da ana hedef nedir peki? Yani 15 binin altında konumlanmış durumda, zirvesine yaklaşık %5 uzaklıkta. Bu bahsettiğimiz NATO zirvesi bir katalist etki oluşturacak, neticeler bizlere gösterecek mi? Ay içerisinde kredi derecelendirme kuruluşlarının not kararlarını da takip edeceğiz. Zaman zaman bu kuruluşların siyasi sayıklarla karar verdiklerini de biliyoruz. Nasıl etki eder hisse senedi piyasasındaki fiyatlamalara?
0: Tabii şimdi bizim yılbaşındaki bir yıllık hedefimiz 19 bin endeksti. Şu anda gözden geçiriyoruz. Çünkü nominal hedef 19 bin olmasına rağmen aslında yüksek faiz ortamında düşük kalan bir seviye oluyor. Çünkü reel olarak daha düşük bir artış anlamına geliyor. Ama önümüzdeki günlerde bu olay yani içinden geçtiğimiz süreçte yapılacak açıklamalarda Türkiye'nin pozisyonu ile ilgili olarak olumlu açıklamalar tabii ki olumlu destekli olacaktır ama tek başına katalizör olur mu? Eğer bu haber akışı devam ederse işte siyasi tarafta zaman zaman yine haberler ya da söylentiler çıkıyor. Bunlardan piyasayı rahatsız edecek ekstra bir durum gelmezse aslında bu olayı jeopolitik tarafı birleştirdiğimizde siyasi tarafta da çok rahatsız edici bir durum olmadığı takdirde yeniden enflasyon ve ekonomik programına odaklanacağız ve o zaman yıl sonuna geldiğimizde 19 bin hedefler bile şey kalabilir, kötümser kalabilir genel anlamda. Bunu söylerken tabii yine endeksi yukarıya çeken, üzerinde köpük olan hisseler bizim endeks hesaplama ya da hedeflerimizi biraz zorlaştırıyor. O açıdan orada zorlanıyoruz ama yine de sorunuza cevap olarak ya 19 bin endeks hedefi gayet makul. Hatta eğer olumlu yönde gelişmeler olursa, beklentilerimizin üzerinde bir gelişme olursa daha yukarı seviyelerde görebiliriz. Özellikle faizlerin düşüş trendine girmeye başlamasıyla birlikte.
1: Katsa yaptırımlarının kalkması sonrasında yabancı yatırımcı kanadında nasıl bir görüntünün olmasını beklersiniz? Yabancı sermaye böyle bir durumda ülkemize daha fazla ilgi gösterecek midir?
0: Bu önemli bir unsurdu. Gerçekten o kasa yaptırımlarının ortadan kalkması, işte F-35 yeniden devreye girmesi. Bunlar aslında epeydir negatif olan algıyı olumlu yöne çevirecektir. Yani orada böyle bizi destekleyici bir unsur olarak kesinlikle görecektir. Burada tabii kongredeki tavırlar da önemli olacak. Ama zaten Trump'ın tavrı belli, net. Orada Amerika tarafında gerekli şeylerden, kongreden ve gerekli mercilerden geçtikten sonra o tabii ki aslında önemli bir dönem olacak. Çünkü görüyoruz ki Uzun bir süredir bu ilişkiler bozuktu. Hatta Halkbank'la ilgili dava bayağı bir süre

0: piyasaları rahatsız etmişti. Onun da aslında sona erdiğini görüyoruz. Gerçekten de eğer kendi içimizdeki konuları belli bir düzende götürebilirsek bu katsa ve yine NATO'dan çıkacak sonuçlar bizim önümüzü ülke olarak önemli ölçüde açacaktır. Ve gerçekten de zorlu dönemlerin ardından artık biraz daha bunun faydalarını görmeye başlayabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Biraz önce ABD heyetini taşıyan uçak Ankara'ya inmişti. Şimdi ekrana gelen uçaksa ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu uçak. Trump'ın uçağı Ankara'ya indi. Görüntüleri canlı olarak ekrana taşıyoruz. Yaklaşık 1000 kişilik bir heyetle ABD Başkanı Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye çantamızda hediyelerle geleceğiz diyen Donald Trump artık Türkiye'de. Uçak Ankara'ya indi. Dakikalar içerisinde Başkan Trump'ın uçaktan inmesini bekliyoruz. O görüntüleri de yine ekrana taşıyacağız. Saat 15 gibi Erdoğan, Trump bir araya gelmiş olacak. Çantada önemli konular var. Katsa yaptırımları kalkacak mı? Türkiye F-35 programına yeniden dahil olacak mı? Jet motor satın alımı gerçekleşecek mi? Jet motorlara yönelik gelinen nokta değerlendirilecek. Diğer yandan daha önce Suriye'nin anahtarı Türkiye'de demişti Donald Trump. NATO'nun 32 üyenin devlet büyükleri bu toplantıda olacak ama Donald Trump sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birebir bir görüşme gerçekleştirecek. Ukrayna ve Rusya savaşında gelinen noktayı değerlendirmek için Zelenski ile bir toplantı yapması bekleniyor ve Suriye Cumhurbaşkanı Şaray'la da görüşecek. Bu üç görüşme önemli olacak. Türkiye, Ukrayna ve Rusya savaşında barış adına kilit rol üstlenmişti ve Suriye konusunda da önemli adımlar atmıştı. Aslında bahsettiğimiz konuların hepsinde Türkiye kilit rol üstlendi. Geçtiğimiz haftalarda da bu gelişmeleri aktarmıştık. Şimdi bu konular gündemde olacak. Rusya'dan açıklamalar var. Zirveyi yakından takip ettiklerini ifade ediyorlar. Dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ukrayna'ya desteğin devam edeceğinin altını çizdi. Ukrayna ve Rusya savaşının akıbeti noktasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmede önemli noktalar masaya yatırılacak. İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı ve Donald Trump birazdan uçaktan inecek. Trump artık Ankara'da, dünyanın gözü kulağı bu zirvede, dünyanın kalbi Ankara'da atıyor. Piyasaların Temmuz ayı içerisinde belki de takip edeceği en kritik gelişme olarak değerlendiriliyor. NATO 1.0, NATO 2.0 ve şimdi de NATO 3.0'ın temelleri atılıyor. Hatırlatmakta fayda var. 1949-1991 yılları arasında NATO 1.0'ın temelleri atılmıştı. 1991 ve 2020'li yıllara kadar NATO 2.0 konuşulmuştu ve şimdi de NATO 3.0 konuşuluyor. NATO 1.0'a dönüş ama çok kutuplu dünyaya uyarlanmış hali. Ne demek istiyoruz? Rusya, Çin, hibrit tehditleri, siber, yapay zeka, bilişsel savaş karşısında 360 derece savunma mimarisi NATO 3.0'ın temel özelliği olarak kayıtlara geçecek. Odak noktaları Avrupa'nın konvansiyonel savunmada öncü rol alması, daha yüksek savunma harcamaları ki dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de buna temas etti. Kanada ve Avrupa'nın 2025 ve 2026 yıllarında 258 milyar dolar daha fazla savunma harcamalarına kaynak ayırdıklarını dile getirdi. Ve daha önce NATO'nun bütün yükü Amerika Birleşik Devletleri'nde diyen Donald Trump benzer mesajlar verecek mi? NATO ülkelerinin savunmalarına harcamaları %5 noktasına gelecek mi? %5'e yükselsin, gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine yükselsin demişti ABD Başkanı. Bu konuda NATO'nun caydırıcılığı, mühimmatı artacak ve dünyaya daha caydırıcılık

mesajları verecek demişti. Bu konularında yine Trump-Erdoğan arasında konuşulması bekleniyor. NATO 3.0, ABD'nin Avrupa'daki varlığını gözden geçirmesi, Asya Pasifik'e odak kaydırması konusunda da önemli. Güçlü caydırıcılık, diplomasi dengesi yine bu NATO 3.0'da gündemde olacak nokta. Türkiye'nin rolü çok önemli. Zirvenin Türkiye'de olması çok önemli. İşte bu arada uçaktan gördüğüm kadarıyla ABD'li heyet iniyor. ABD'li heyetin uçağı Ankara'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Ankara'da. Bizler de Ankara'dan o görüntüleri paylaşıyoruz. Donald Trump Türkiye'de. ABD'li heyet uçaktan iniyor. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da ve birazdan Trump'ın uçaktan inmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Bakalım ilk karşı karşıya geliş nasıl olacak? Çok değil, daha bir sene bile dolmadı. 2025'in son çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları Washington'daydı. Önemli temaslar gerçekleştirmişti. Masada yine kıymetli konular vardı. O konuların bazıları 2026'nın başı itibarıyla neticelendi. Halkbank davası bu konulardan bazılarıydı. Şimdi yine iki lider arasında önemli konular gündemde olacak ve bu konulara, iki liderin görüşmesine dünya kilitlenmiş durumda. İşte bu kapıdan birazdan Donald Trump çıkacak. Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. İki lider aylar sonra tekrar yüz yüze bir araya gelmiş olacak. NATO Liderler Zirvesi sadece 32 üye açısından değil, tüm dünya açısından önemli notları beraberinde getirecek. Hangi konular ele alınacak diye baktığımızda aslında jeopolitik riskler dünyada had safhada, kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, dünya bir ateş çemberi halinde. Güvenlik meselesi konuşulacak konuların başında geliyor. NATO'nun caydırıcılık özelliği gündemde olacak. Yine Rusya'ya karşı NATO'nun güçlü bir irade koymaya devam etmesi masada olacak konular arasında yer alıyor. Diğer yandan Erdoğan-Trump görüşmesinde ekonomi başlıkları biraz daha fazla olacak. Kasa yaptırımları konuşulacak konular arasında yer alıyor. Geçen hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kasa yaptırımlarının kalkması adına çalışmalar gerçekleşiyor demişti. Yine Washington'da ABD Başkanı Donald Trump da önemli mesajlar vermişti. Türkiye'ye hediyelerle gideceğinin altını çizmişti. NATO zirvesine Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan yakın dostum. Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'ı seviyorum demişti. Bu hem zirvenin önemini daha da arttırıyor, hem de iki lider arasında konuşulacak bu konuların kıymetini daha da arttırıyor. Dünya bu buluşmaya kilitlendi. Dünyanın gözü kulağı Ankara'da. Yabancı basında da bu görüşme ve NATO zirvesi büyük yer buldu. Türkiye'nin yükselişi, NATO'nun yeni değerler üzerinde kurulması, bu kritik hamlelerin Türkiye'de bu zirvede gerçekleşeceği yabancı basında büyük yer aldı. Bugünkü zirve ve yarın gerçekleşecek olan toplantılar dünyanın kilitlendiği toplantılar olarak kayıtlara geçecek. Odak nokta Temmuz ayında en kritik olarak nitelendirilecek

0: zirve, NATO zirvesi. Sabah 10 itibarıyla toplantılar başladı. Savunma sanayi alanında toplantılar yapıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin mesajlarını ilk başta gördük. Biraz önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hitaplarını takip ettik. Ve şimdi ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da ve birazdan ekrana gelen bu uçaktan inecek. ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. F-35 programı ve katsa yaptırımları, Türkiye-ABD savunma işbirliğinin yeniden canlandırılması, Ukrayna-Rusya savaşı ve olası barış girişimleri, Suriye'deki son durum ve terörle mücadele, Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeler, NATO'nun yeni güvenlik mimarisi ve savunma harcamaları, ikili ticaret hacminin arttırılması ve yatırım ilişkilerinin iki lider arasında ele alınması bekleniyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmine yönelik hedef, Donald Trump'ın ilk döneminde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ortaya konulan hedefti. O dönemden bu döneme Türkiye ve ABD arasındaki ihracat potansiyeli giderek arttı, hiç durmadan devam etti. Peki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak adına bu görüşmede iki lider hangi notları ön plana çıkaracak, merakla bekliyoruz. Tabii 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında hangi sektörlerin bundan olumlu etkileneceği de tekrar gündemde. Hele ki Trump'ın ikinci döneminde Çin'e uyguladığı ticaret vergileri, dünyaya uyguladığı yüksek vergiler sonrasında Türkiye böyle bir süreci lehine nasıl çevirebilir? Nasıl avantajlı bir konumda olabilir? Hem ihracat, hem ekonomi, hem makro düzeyde bu gelişmeleri nasıl fırsata çevirebilir? Ekonomistlerin yakından takip ettiği, piyasanın yakından izlediği başlıklar arasında bu başlıklar da yer alıyor. Ankara, tarihin en kritik NATO zirvelerinden birine ev sahipliği yaparken hem diplomatik hem de stratejik açıdan çok önemli günleri yaşıyoruz. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yanı sıra 40 farklı hükümet başkanı yine bu zirvede yer alıyor. Dün akşam saatlerinden itibaren liderler Türkiye'ye gelmeye başladı. Macaristan Başbakanı önce İstanbul'a gitti, bir İstanbul turu yaptı, daha sonra Ankara'ya geldi. Kuzey Makedonya lideri Türkiye'ye geldi, Estonya Başbakanı geldi. Sabah saatlerinde birçok NATO üyesi ülkenin liderleri bir bir uçaklar Ankara'ya indi. Ve şimdi gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında ve Donald Trump birazdan bu gördüğümüz uçaktan inecek. İki ülke arasında gelinen noktayı değerlendiriyoruz. Bu arada öğretim görevlisi, akademisyen Yeliz Albayrak da bizlerle birlikte olacak. Yeliz Hocam hoş geldiniz yayına. Birazdan Donald Trump'ı ekrana gelen bu uçaktan inerken göreceğiz. Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak. Ve iki ülkenin dosyasında birçok husus var. Nasıl bir zirve olmasını beklersiniz Erdoğan-Trump arasında?
1: Hoş bulduk Kur Bey. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki oldukça ilginç günlerden geçiyoruz. Hepimiz Trump'ın gelişini bekliyoruz. Öncesinde birçok madde konuştuk. Türkiye, ABD, Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri ya da güvenlik meseleleri üzerinden özellikle bugün Rutte'nin yaptığı açıklamayla birlikte savunma sanayinin üzerinden çok daha farklı başlıklar olduğu, çok daha farklı başlıkların öne çıktığını söyleyebiliriz. Rutte'nin konuşmasından sonra açıkçası benim dikkatim biraz daha savunma sanayi ve Türkiye'nin savunma sanayisiyle Avrupa'nın ya da ABD'nin operasyonları arasında bir bağlantı olması gerektiğini ya da burada bir şekilde çok daha işler bir mekanizma olması gerektiğini duydum önemli bir başlık olarak. Sanırım bundan sonraki gelecek mesajlarda tabii ki NATO 3.0 diye adlandırılan, özellikle de PTXF tarafından adlandırılan o sürecin şu anda bütün ülkeleri, bütün müttefiklikleri nereye konumlandırdığı gibi çok önemli bir soru var önümüzde. Fakat bununla birlikte tabii ki yeni yapılacak anlaşmalar var.

Var, kesinlikle ülkelerin kendilerini lider diplomasiyle aşmak istedikleri birçok konu var. Türkiye ve ABD nezdinde tabii ki sürekli günlerdir dile getirdiğimiz Katsa yaptırımları, F-35 motorları, Kaan motorları meselesi ya da görünür görünmez Türkiye'yi bir şekilde hem müttefiklik adı altında hem de başka sebeplerle uygulanan bazı kısıtlamalar, ambargolar ya da müttefiklik ruhuna uymayan uygulamalar da var. Bunların tabii ki görüşüleceği, mevcut çatışmaların görüşüleceği, Rusya-Ukrayna meselesinin, belki Doğu Akdeniz'in, belki enerji kanallarının ya da ortak düşman anlatısının nerede konumlanacağı üzerine, o 2030 belgesi üzerinde tanımların artı olarak yanına ne koyulacak, ne gibi başlıklar öne çıkacak gibi konuların şu anda çok daha görünür olduğu, ama NATO için kesinlikle çok büyük bir ayraç görüşmesi olacak bu. Çok büyük bir kimin nerede olduğunu yeniden konumlayacağı, NATO'nun nerede olduğunu yeniden konumlayacağı, Trump döneminden sonra o NATO'daki o transatlantik paktının çatırdamasıyla birlikte şu anda o müttefiklik anlatısı nereye konumlanacak? Bütün bu büyük soruların aslında cevabının verileceği ya da aranacağı bir görüşme silsilesi göreceğiz. Çok önemli bir görüşme. O döneme ayırdığımız noktalarda 3.0 dediğimiz belki anlatı bugün başlamış bir anlatı diye çok dillendiriliyor, ama özellikle NATO'nun savunma kaynakları, savunma harcamaları, savunma sanayisi üretimi kısmına çok daha ağırlık verdiği bir döneme giriyoruz. Rusya-Ukrayna meselesinin başlangıcından şu andaki o çok kutuplu yeni dünya düzeninde NATO'nun oturacağı sac ayakları ve müttefikler bu noktada nerede duruyorlar? ABD ve Avrupa arasındaki problemler ya da açmazlar, ortak çıkarların olmayışı ya da eksikliği gibi konular. Burada büyük ihtimalle Türkiye'nin de bakın arabuluculuğuyla ya da bir şekilde tarafları bir araya getirmesiyle çözüm mutlaka aranacaktır. Bunun haricinde birçok yine önemli nokta var. NATO'nun genişlemesi, NATO'nun savunma sanayisini arttırması, silah üreten, savunma sanayi üreten bir yerde kendisini çok daha fazla konumlaması gibi meseleler var. Özellikle Rutte'nin yaptığı açıklamalardan, tabii ki Trump'ın açıklamaları ya da diğer liderlerin açıklamaları henüz gelmedi, ama Türkiye'den büyük bir beklenti olduğu aşikar. Merkez ülke konumuna gelmesi noktasında yine niyetlerin olduğu aşikar. Fakat tabii ki bununla birlikte Türkiye mutlaka kendi dış politikasını artık bağımsız inşa edebildiği için, NATO'ya bağlı olup bağımlı olmayan bir ülke olduğu için bu beklentiler içerisinde kendi çıkarlarını uygun olanları seçme hakkı tabii ki var. Buna da o yapılan açıklamalarda göreceğiz. Bakalım Trump'ın o hediye diye anlattığı o hediye paketinin içerisinde ne var? Gerçekten bir şey var mı? Gerçekten müttefiklik anlatısına uyacak mı? Türkiye'nin yıllarca müttefiklik adı altında işte karşısında durmuş, düşmanlık etmiş ya da o terör macerasında, terör mücadelesinde yalnız bırakmış ülkeler şu anda nerede duracaklar? İşte Türkiye bunların hepsini tekrar ölçüp tarttı, samimiyeti ölçüp tarttı. Yeni krizlerde aslında verilmek istenen rollerin kendisine uygun olup olmadığı ya da çıkarlarıyla uyuşup uyuşmadığı gibi meselelerin hepsini tekrar bir tabii ki ölçecek, tartacak, ama Trump'ın açıklamaları oldukça önemli olacak, oldukça belirleyici olacak. Birçok noktada çözüm bekleyen birçok madde var. Bakın hala donmuş devam eden çatışmalar var. Uzatılması mümkün olan çatışmalar var. Her an bir şekilde çözümlenecek diye beklediğimiz Rusya-Ukrayna meselesi var. Ama tabii ki burada yine tekrar Rutte'nin açıklamalarını işaret etmek istiyorum. Rusya'nın bir tehdit olduğu ve kendi savunma kaynaklarının, hatta kendi bütçelerinin neredeyse yarısını, hatta yarısından fazlasını savunma sanayine harcadıklarını ya da Avrupa'ya tehdit olabilecek şekilde konumlandıklarını bir kez daha bakın Rutte dile getirdi. Bu da dönüp dolaşıp bize Ukrayna Savaşı, ABD ve Avrupa'nın şu anda Rusya'yı nerede konumladığı, Çin'i nerede konumladığı, ittifak içerisindeki çıkar noktalarının ortak olup olmadığı ya da NATO'nun içerisinde Orta Doğu'yu, Körfez'i, Kafkasları kapsayacak şekilde yeni bir denge merkezi daha kurulup kurulmayacağı ya da ABD'nin uzun yıllardır aslında Trump hükümetiyle zikrettiği Asya Pasifik ve Çin meselesinde de bir şeyler yapılması gerektiği gibi maddelerde burada müttefikliğin nerede durup nerede durmayacağı kısımları çok büyük yapısal sorular olacak. Tabii ki bu görüşmeden sonra bu yapısal sorunlara ya da bu maddelere çok net mesajlar gelmeyebilir.
Ama şu anda meselenin dönüp dolaşıp Türkiye'nin burada güvenlik noktasında, savunma noktasında, savunma

0: sanayi noktasında, hatta savunma sanayini Avrupa Birliği ülkeleriyle paylaşması ya da bir şekilde ulaşımı erişimi açması gibi maddelerde biraz daha özellikle bu son açıklamalarda yoğunlaştığını görebiliriz. Birçok proje yapılacak. Ortak savunma sanayi platformu bakın zaten görüşülüyor. Bu NATO içerisinde artık tamamen çok daha fazla silahlanmaya ve savunmaya kaynak ayrılacağı bir noktaya işaret ediyor. Tabii biz bunu tarih boyunca 1. 2. Dünya Savaşlarından önce bu silahlanma meselesini gördük. Açıkçası bu kadar silahlanma neyi getireceği, neyi doğuracağı ya da sebep olabileceği şeyler nelerdir? Bunları da artık belki yavaş yavaş düşünmeye başlamak lazım. Trump sonrası dönemi düşünmek lazım. Aynı şekilde Avrupa'da bir liderlik arayışı var. Silahlanmalar artıyor. Avrupa'nın, Polonya'nın, bunların hepsinin durumlarının, Çin'in pozisyonunun ilişkilerde tekrar hesaplanması gerekiyor. Dediğimiz gibi çok fazla gündem maddesi var. Ama tabii ki şu anda Trump'ın gelişi, tabii ki biliyorsunuz oldukça dikkat çekmeyi seven ve bütün bu göz önünde olduğu platformları çok iyi kullanabilen bir lider. Lider diplomasisiyle hızlıca çözülecek meseleler de vardır. Kim
1: Bu
0: nerede
1: arada
0: duruyor? Bunun
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: hesaplandığı
1: da
0: bir
1: hocam
0: gün
1: ekrana
0: göreceğiz.
1: geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak. ABD Başkanı Donald Trump dakikalar içerisinde uçaktan inecek. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabı da canlı yayına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ekrana taşıyoruz. Resmi törenle ABD Başkanı Donald Trump karşılanacak. Trump'ın saniyeler içerisinde artık uçaktan inmesini bekliyoruz. Geniş bir ekiple geldi. Yaklaşık 1000 kişilik heyetle geldiği ifade ediliyor. Hazine Bakanı yine beraberinde gelen heyette var. Başkan yardımcısının olduğu ifade ediliyor. Kalabalık bir ekiple geldi Donald Trump ve birçok alanda da anlaşmaların imzalanması öngörülüyor. İşte ABD Başkanı Donald Trump uçaktan iniyor. İlk görüntüleri canlı olarak ekrana taşıyoruz. Trump geldi, şöyle bir baktı. Şimdi merdivenlerden iniyor. Ankara tarihi anlara tanıklık ediyor. Dünya tarihi anlara tanıklık ediyor. NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine doğru yürüyor. İlk karşılama ve çok samimi bir tokalaşma, selamlaşma Donald Trump Erdoğan arasında, iki lider aylar sonra ilk kez karşı karşıya. Geçtiğimiz senenin son çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla Amerika'ya gitmişti. Bu kez Donald Trump Türkiye'de, Erdoğan için geliyorum, çok samimi, çok iyi dostum Erdoğan demişti. Çıktı Türkiye için, Erdoğan için NATO Liderler Zirvesi'ne geldi. Kendisinin ifadesi bu şekilde de ilk kareler Trump Erdoğan arasında. Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Resmi törenle karşılanıyor. Ayaküstü ufak bir sohbet gerçekleşti. Oldukça samimi bir görüntü kameralara yansıdı. İki lider. İşte o görüntüler ekrana geliyor. NATO zirvesinde tarihi anlara tanıklık ediyoruz. 22 yıl aradan sonra Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor ve ABD Başkanı Donald Trump bu zirveye katılmak için Türkiye'de. Askeri selamladı. Yüce Türk askerini selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilerliyorlar. İlerlerken ufak bir sohbet dediğim gibi gerçekleşiyor aralarında. Oldukça yoğun bir ilgi var basın mensuplarının. Masada birçok konu var. o konuları iki lider konuşacak. Donald Trump, Erdoğan arasındaki ilk diyaloglar. Saatler 15'i gösterdiğinde ikili görüşme başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle ABD Başkanı Trump'ı karşıladı. Şimdi uçaktan Trump indi. Yüce Türk askerini selamladı. Ayaküstü Erdoğan'la Trump arasında geçen sohbet. Bir yandan da basın mensuplarına, foto muhabirlere fotoğraflar veriliyor. Bu anlamlı, bu tarihi zirvede kritik dakikalar yaşanıyor. Zirve öncesi. Önce külliyeye gidecekler. İki lider bir araya gelecek. Uzun konular var, önemli konular var. Bu konular iki lider arasında konuşulacak. Dünyanın odaklandığı görüşmenin ilk karelerini canlı olarak ekrana taşıdık. Değerli hocam, nasıl değerlendirirsiniz ilk görüntülere? Trump geldi, uçaktan indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, ayaküstü sohbet başladı. Oldukça samimi bir diyalogdu. İlk enstantaneler bu şekildeydi. Beden dili de liderlerin oldukça önemli. Son yıllarda liderlerin beden dillerine de önemli takip ediyoruz, önemli yaklaşıyoruz. Nasıl okumak gerekir iki liderin ilk görüntülerini?
0: Ki oldukça önemli anlara şu anda hep birlikte tarihe tanıklık ediyoruz. Yıllarca üzerinde konuşacağımız, tartışacağımız görüntüler olacak bunlar. Açıklamalara ya da toplantılara, görüşmelere geçmeden önce sizin de belirttiğiniz gibi oldukça samimi bir karşılama oldu. Trump'ın çok da fazla gergin olmadığı, gayet keyfinin, neşesinin yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Sıcak bir karşılaşma oldu. Bundan sonra tabii ki çok önemli gelişmeler olacak ama Trump'ı biliyoruz çok kendi nevi şahsına münasır bir lider. Stresli olduğu, gergin olduğu zamanlarda yüzünden, ruh halinden ya da beden dilinden çok rahat hakikaten okunabilen, çok da fazla hislerin, duygularını saklayabilen bir lider değil. Burada neşesinin aslında yerinde olduğu görülüyor. Zaten sürekli dikkat çektiği bir nokta var. Başkan Erdoğan'ın özellikle çok önemli olduğu, çok güçlü bir lider olduğu, saygı gösterdiği ve özellikle bu davet üzerine Türkiye'ye geldiği, yoksa NATO ile zaten ilişkilerini ya da NATO müttefikleriyle ilişkilerinin çok da iyi olmadığı, çok memnun olmadığını her zaman bakın Trump dile getiriyor. Her zaman Türkiye'nin önemini, Başkan Erdoğan önemini sürekli dile getiriyor. Dostluklarını, müttefikliklerini ve ne kadar kıymet verdiğini her zaman her toplantıda dile getiren bir lider Trump. Burada da oldukça tabii ki samimi görüntüler eşliğinde, toplantının öncesinde verilen görüntüler, burada hakikaten kendi isteğiyle ve ne kadar buraya önem verdiği gösteren görüntüler, ilişkilerin lider diplomasisi bazında çok önemli olduğunu hatırlamakta fayda var. Birçok mesele, bakın birçok donmuş mesele, o bürokrasinin engellerine takılan ya da arada mutlaka farklı mesajlar taşıyan, o diğer taraflarında engellerine takılan, çözülemeyen birçok mesele ikili ilişkilerde, lider bazındaki ilişkilerde çok daha kolay tabii ki çözülebiliyor. Burada bizim de gördüğümüz kadarıyla oldukça özel bir ilişki var. Çok oldukça samimi bir ilişki var. Birçok konunun burada Türkiye'nin beklediği, Türkiye'nin gerçekleşmesini beklediği pozitif adımların atılması için oldukça tabii ki önemli bir tablo. Lider bazında ilişkilerin sağlam olması ve yakın olması. Tabii ki verilen mesajlar çok önemli olacak. Az önce bahsettiğimiz gibi o donmuş tıkanmış noktalar. Hatta bakın Biden hükümetinden kalan, Obama hükümetinden kalan, görüşülemeyen, çözülemeyen birçok sıkışmış konunun biz hızlı bir şekilde ivedilikle nihayete erdiğini görebiliriz. Çünkü Trump yürütme erki çok güçlü olan bir lider ve burada lider diplomasisinin de, buradaki yakın ve samimi ilişkinin de ve saygı ilişkisinin de çerçevesinde birçok konuya tabii ki real adımları da biz görürsek, sahada realitede de görürsek, hızlı bir şekilde atılabileceğini tabii ki söyleyebiliriz. Oldukça önemli bir görüşmenin eşiğindeyiz ama ilk görüntüler oldukça olumlu, oldukça samimi ve yakın bir ilişkinin olduğunu ve bunun da tabii ki alınabilecek kararlara, atılabilecek adımlara, o donmuş meselelerin çözümünde pozitif katkısı olacağını tabii ki gösterir.
1: Yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar aralanıyor diyebilir miyiz değerli hocam? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da NATO 3.0'ı tanımlarken bu ifadeyi kullandı. Türkiye yeni bir dönemin kapıları aralanırken nasıl bir rol üstlenecek? Hem Ukrayna ve Rusya savaşında barış adına oynadığı kilit rol, hem İran savaşının neticelenmesi adına oynadığı rol, diğer yandan çok değil birkaç sene önce dünya tahıla, gıdaya hasretti. Tahıl koridoruyla önemli bir başarı elde etmişti. Şimdi hafta sonu Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz günlerde İran'la yapılan görüşmeler kapsamında Trump Türkiye'den önemli bu konuda destekler var demişti. Yani her konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini ve Türkiye'nin masada olduğunu görüyoruz. Jeopolitik konumumuzla da ilintili olarak düşünerek konuşacak olursak nasıl bir döneme giriyoruz Türkiye adına? Neler beklersiniz? Önümüzdeki süreçte Türkiye aktif rol yine oynayacak mıdır?
0: Çok önemli gelişmelerden bakın bahsettiniz. Burada Türkiye'nin sert gücü ve yumuşak gücünü birlikte aynı anda kullanabilecek kapasiteye sahip olması, bu kapasiteye erişmesinden mutlaka bahsetmek gerekir. Şimdi yıllar içerisinde NATO'nun Türkiye'nin NATO'nun içerisindeki konumu, dünya düzlemindeki konumu değişti mi? Kesinlikle değişti. Dünyanın gittiği başka bir düzlem var. Az önce bahsettiğimiz o çok kutuplu sistem. ABD merkezli, Avrupa merkezli olmayan ya da ne bileyim petrodolara endeksli olmayan ekonomik çıktılarında olduğu yeni rotaların, yeni ticaret anlaşmalarının, yeni müttefiklerin ya da bölgesel işlerin, pakların bile bir şekilde artık tekrar sivrildiği batı merkezli dünyadan ziyade o yükselen küresel güneyin, BRICS ülkelerinin de çok daha görünür olduğu, burada sadece ABD'nin ve batının önceliklerinden ziyade diğer ülkelerin, siklet merkezinin diğer uçlarının da işte Çin'in, Rusya'nın, Körfez ülkelerinin ya da Hindistan gibi başka ülkelerinde artık buradaki kesinlikle düzleme katıldığı, çok daha farklı merkezli, ağırlık merkezli bir sisteme geçtiğimizi zaten biliyoruz. İşte tam bu noktada Türkiye meseleyi çok daha öncesinden çok doğru bir şekilde okumayı ve değerlendirmeyi ve bu fırsatı da bir şekilde regüle etmeyi kesinlikle başarmış bir ülke. Eğer sert gücümüz, eğer savunma sanayimiz, eğer diplomatik ilişkilerimiz, bunlar şu anda çok daha iyi görünür, pozitif ve hani o dünyanın içinden geçtiği kaotik düzleme çözüm sunabilecek bir yerde olmasaydı şu anda biz NATO'nun hiçbir şekilde Türkiye'ye geldiğini görmezdik. Şu anda Türkiye'nin savunma sanayisine hem Avrupa'nın savunmasının hem ABD'nin bu külfet paylaşım noktasında NATO içerisindeki ihtiyacını Türkiye'nin karşılayabileceği ya da katkısı olabileceği ya da savunma sanayi için örnek gösterilecek ülke olduğunu söylemesi gibi cümleleri hiçbir zaman duymayacaktık. Bizi buraya getiren Türkiye'nin karşısında birçok düşmanlık, müttefiklik anlatısı altında birçok tabii ki negatif karar ya da birlikte bir araya geliş karşı pakt olsa bile, terörle mücadele dönemlerimizde karşımıza konumlanan müttefikler, sözde müttefiklerimiz olsa bile, birçok noktada Türkiye olumlu olacak her konuda çerçevenin dışında bırakılmak istese bile, tırnaklarıyla kazıya kazıya savunma sanayine yaptığı yatırımlarla o maksimum kapasiteyi çıkarmak için uğraştığı tabii ki sert gücüyle Türkiye'nin, bakın şu anda merkez ülke olması, kendisini kabul ettirdiği ve ABD'nin de Avrupa'nın da mecbur olduğunu hissettiği bir noktaya Türkiye artık kendisini oturttu. Şimdi sert gücün size verdiği manevra alanıyla yumuşak gücünüzü ya da kendi çevrenizde real politiğinizi kendi çıkarlarınıza göre inşa etme fırsatınız var. Bu kesinlikle böyle. Her zaman söylendiği gibi, evet, Türkiye coğrafi olarak, jeopolitik olarak oldukça zor, oldukça karmaşık. Krizleri, fırsatları, riskleri aynı anda barındıran bir konumda. Ama bu son düzlemde dünyanın yeni evrildiği yerde Türkiye artık çok daha merkezi bir noktada duruyor. Tabii ki burada çok büyük fırsat

0: içerisinde işte Rearm Europe ya da SAFE programlarıyla buradaki güvenlik ya da savunma açığını şu andaki haliyle kapatamayacağıyla yüzleşti bir noktadayız. İşte bu da Türkiye'yi o hem sert gücünü hem yumuşak evet. gücünü aktif olarak kullanabilmesiyle eşsiz bir noktayı oturtmuş durumda.
1: Değerli hocam, merak ettiğim hususlar var. Bir es verelim. Size sormak istediğim konular var. İşin bir de piyasa konusunu da konuşmak lazım. Piyasa kanadına da bakmak gerekiyor. Borsa İstanbul'da nasıl bir seans oluyor? Trump geldi. Peki Borsa İstanbul'da ana hikaye önümüzdeki günlerde NATO zirvesinden çıkacak olan gelişmeler mi? İsmail Güner bizlere eşlik edecek ve konunun ayrıntılarını değerlendireceğiz. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Aylar öncesinden NATO zirvesine hep uzmanlar atıfta bulunmuştu. Piyasa analistleri NATO zirvesini bekliyoruz demişti. Yeni bir hikayenin fitilinin ateşlenebileceğine ilişkin kanaatler vurgulanmıştı. Ve dünyanın gözü kulağı artık NATO zirvesinde. NATO zirvesi geldi çattı ve piyasalar nasıl fiyatlanıyor? Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul adına yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir mi? Bu zirveden çıkacak olan sonuçlar.
2: Aslında şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin konumu son zamanlarda, daha önce biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tutumu burada aslında bütün dünyaya ciddi anlamda örnek olmuştu. Diğer taraftan şimdi bakıyoruz İran ve Amerika arasındaki yaşanan son zamanlardaki gelişmelerin, özellikle savaş durumunun sonra anlaşmaya dönüşmesi ve Türkiye'nin bu konudaki çabaları ciddi anlamda bütün dünyada takdir topladı. Bu şu demek aslında, Türkiye hem Avrupa'da hem de Orta Doğu tarafında ciddi anlamda güvenli liman diyebileceğimiz bir ülke konumuna yerleşmeye aday diyebiliriz. Onunla birlikte şimdi NATO zirvesine burada liderlik yapması ve burada alınacak birçok anlaşmalar, bekleyen anlaşmalar, savunma sanayi ile ilgili anlaşmalar, bunların hepsi aslında Türkiye için bir avantaj. Özellikle de burada bu bölgenin regüle edilebilmesi açısından, burada biraz daha istikrarın oluşması açısından Türkiye'ye ciddi anlamda hem Avrupa hem Orta Doğu'da birçok ülke güveniyor. Bu bakımdan Türkiye'nin bir güvenli liman konumuna yerleşmiş olması ve ekonomik açıdan da baktığımızda son zamanlarda dünya ciddi anlamda bir ekonomiyle ilgili, özellikle de enflasyonla ilgili bir mücadele içerisinde. Petrol fiyatları zirve seviyelerine çıkmıştı. Ama bu noktada Türkiye bu süreci gerçekten iyi yönettiğini gördük. Birçok dış etkenlere de karşı da daha eskiden savunmasızdık. Ama şimdi biraz daha bu savunma gücümüzün arttığını görüyoruz. Ve ülkelerle olan ikili ilişkilerimiz, ihracat tarafındaki artışımız, diğer taraftan rezervlerimizin artıyor olması aslında şu an için Türkiye'yi biraz daha gözlerin bu tarafa doğru çevrilmesine etkili oluyor. Muhtemelen bu NATO toplantısından sonra da Türkiye ile ilgili bütün dünyanın bakış açısı çok daha pozitif yönde ilerleyecek diye düşünüyoruz.
1: İsmail Bey, burada peki savunma sanayi hisselerinde mi ilk etapta bir hareket görürüz? Fiyatlamalar takip edildi ama bir fiyatlama gördük mü şimdiye kadar? Dün ve bugün sanki borsada bir baskı var. Bu gelişmenin dışında bazı başlıklar da takip ediliyor. Örneğin MSCI'den yeni bir uyarı geldi. Piyasayı baskılayan dinamikler arasında bu gelişme gösterilebilir mi? Ve ifade ettiğim gibi gerek katsa yaptırımları, gerek F-35 konusu, gerek jet motorların alımıyla alakalı olumlu bir gelişmenin olması halinde senenin devamında Borsa İstanbul'da yeni rekorlar takip edebilir miyiz?
2: Evet, aslında şöyle söyleyelim, bizim Borsa İstanbul tarafında son zamanlarda

0: Piyasalar yani negatif yönde ilerlemese de burada yatay biraz daha pozitif yönlü bir görünüm içerisinde kalmaya devam ediyor. Onun haricinde şu an için genel olarak birçok sektördeki hisseler aslında ucuz. Tabii buradaki ana hikaye bilançoların iyi gelip gelmemesi ve bundan sonraki süreçte. Fakat belli başlı sektörlerde dönemsellikten kaynaklı da olumlu bir görünüm özellikle yaz aylarına girerken bunu hissedeceğiz. Mesela şu an için savunma sanayinde böyle bir anda değil zaten geçtiğimiz yıldan beri savunma sanayi tarafındaki şirketlerde özellikle bunu başını Aselsan çekiyor. Olumlu yönde bir ilerleyiş var. Piyasa değeri ciddi anlamda yükselmiş durumda. Onlar şimdi havacılık sektörü tarafına doğru da yavaş yavaş bir geçişkenliğin olmaya başladığını görüyoruz. Diğer taraftan gıda perakende tarafında şu an için hareketlerin başladığını görüyoruz. Sigortacılık tarafında prim üretimlerine baktığımızda ön plana çıkan şirketler dikkat çekiyor.
1: Evet.
0: Borsa İstanbul'da hikaye yavaş yavaş
1: İsmail Bey,
0: oluşuyor.
1: Birkaç cümleyle toparlamanızı rica ediyorum.
0: Tabii ki şu an için zamana ihtiyaç var. Muhtemelen borsada da endeks tarafında da 14 binlerin üzerinde kaldığımız sürece biz Borsa İstanbul tarafında hikayenin halen oluşturulabileceği kanaatindeyiz.
1: İsmail Güner'e teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Yeni fotoğraflar geldi. O fotoğrafları, o görüntüleri ekranlara taşıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki o tokalaşmaya yönelik görüntüleri ekrana taşıdık. Tekrar o görüntüler ekrana geliyor. Yeni görüntüler geldikçe de siz değerli izleyenlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tarihi zirve öncesi Erdoğan ve Trump bir arada. Birazdan o tarihi zirve başlayacak. İkili görüşmelerde hangi hususların ön plana çıkacağına yönelik senaryoları konuşuyoruz. Kareler gelmeye devam ettikçe sizlerle buluşturacağız. Yeliz Albayrak akademisyen bizlerle olmaya devam ediyor. Hocam görüntüler geliyor. Bu görüntüleri de konuşalım. Samimi tablo görüntülere yansıyor. Donald Trump işte bir karede böyle karşımıza çıkıyor. Diğer karede bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz? Nasıl bir zirve olacak? Deyim yerindeyse dünya artık bu ikili görüşmeye kilitlenmiş durumda. Türkiye'nin konumunu, üstlendiği kilit rolü biraz önce detaylı bir şekilde konuştuk. Masada birçok konunun olduğundan bahsettik. Enerji de masada olacak konular arasında yer alıyor. Bu arada hazır bu görüntüleri ifade etmişken, aktarmışken yabancı basında da, dış basında da zirve büyük yer buluyor. Washington Post'ta Türkiye'nin konumu sağlamlaşıyor manşetini görüyoruz. Nikkei Asya'da Türkiye, ABD, Avrupa ve Asya bağlarını güçlendiriyor başlığını takip ediyoruz. Reuters'ta Türkiye giderek büyüyen savunma sanayi yeteneklerini bu zirvede gösteriyor başlığını takip ediyoruz. El Cezire yine zirveye büyük yer ayırmış. Türkiye konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor başlığını atıyor. Yurt dışında da geniş yankı uyandırıyor. Eminiz bu görüntüler Erdoğan-Trump arasındaki bu görüşmede geniş yer bulacaktır. Nasıl değerlendirmek gerekir hocam?
2: Bütün dünyanın gözü kulağı burada, çünkü dünyanın o yeni sisteme ya da işte yeni düzleme, yeni dünya düzeni diye uzun yıllardır anlatılan düzlemde nasıl şekilleneceğinin cevaplarını aradığı bakın bir yer burası. Türkiye'nin konumundan ziyade, Türkiye'nin bulunacağı yeni noktadan ziyade bütün ülkeler nerede duracak? Rusya ve Çin'e karşı neler yapılmalı ya da bir şey yapılmalı mı? Bu ülkeler müttefiklik içerisinde aynı yerde mi duruyor? Bunların bir test edilmesi, bunların bir ilk önce ölçülmesi, silahlanma noktasında, savunma sanayi noktasında herkes buraya bir katkı sağlayacak mı ya da bu mesele nasıl sonuçlar doğuracak? Bunların yine ölçülmesi. Trump'ın üzerinde bir kere çok büyük bir yük var, kesinlikle çözmesi gereken, önünde belirlemesi gereken birçok mesele var. Aynı şekilde bu uygulamak istediği politikalarına karşı olan birçok Trump'ın lobi var. Bir kere önünde bir ara seçim var. Kesinlikle

0: çoğunluğu demokratlara kaptırmak istemiyor. Ama tabii ki Trump'ın uygulamaya çalıştığı ekonomik olarak önceliği olan ABD önce diyen Orta Doğu'yu biraz daha belki İsrail'i geri plana itebilecek şekilde normalleşme sürecini devşirebilecek bir yol izlemek istiyorsa, yine karşısında bunu istemeyen Türkiye'nin merkez ülke olması ya da rolünün çok daha görünür olması noktasında bunları kendi çıkarlarına ters bir yerde değerlendiren birçok ülke, birçok lobi var ve tabii ki bunların hepsi şu anda Trump'ın da karşısında olan şeyler. Şunu da mutlaka hatırlamakta fayda var. Çevremizde birçok kriz noktası var. Çevremizde hala devam eden saldırılar, savaşlar ve muhtemel birçok da risk noktası var. Buralarda artık NATO ne yapabilir? ABD ve Avrupa ne yapabilir ya da ne yapmak istiyor? Türkiye burada aklı selim olan tek aktör olarak gösterilmeye başlandı. Neden derseniz, tabii ki aynı şeyi istemeyen o transatlantik paktını da olabilecek makul bir zemine çekebilecek bir ülke olarak bakın Türkiye görülmeye başlandı. Az önceki o hani sert güç yumuşak güç dengesinden o diplomatik yumuşak güç kısmına geçtiğiniz zaman işte Rusya-Ukrayna meselesinde çözüm sunabilecek yegane aktör. Aynı şekilde Körfez'de ABD, İran, İsrail savaşında saldırılarında karşılıklı olarak yine bu mesele yayılmasın, İsrail'in yayılmacı politikası burada devam etmesin, diğer ülkeler de işin içine dahil olmasın diye çevresindeki tabii ki Katar'la, Pakistan'la, Suudi Arabistan'la bir mekik diplomasisi halinde olarak ve İran'la da sürekli görüşerek bu ateşin yayılmasını engelleyen yegane ülke, merkez ülke durumunda yine bakın Türkiye var. İran'dan gelen açıklamalarda böyle. Aynı şekilde Körfez ülkelerinin de açıklamaları böyle. Rusya-Ukrayna savaşında o muhtemel barış masaları yine Türkiye'nin aracılığıyla hatırlarsanız yapılmıştı. Birçok noktada şimdi de yeni halinde de ABD ve Avrupa ülkeleri arasında belki makul bir zemin oluşturma noktasında yine Türkiye'ye bir rol düştü ve burada da belirleyici bir aktör olma noktasında bir rol üstlendiğini görüyoruz. Belki daha önce bu çok görünür bir noktada olmamıştı ama aynı şeyleri istemeyen, savunma meselesinde, düşman anlatısı meselesinde, müttefiklik meselesinde çok da benzer noktalarda şu anda durmayan o transatlantik paktının iki tarafının da belli bir yerde, belli bir mesafede makul bir zeminde buluşmasını sağlayabilecek yine yegane ülke Türkiye olarak öne çıkıyor. Bu da Türkiye'ye oldukça ayrıcalıklı, oldukça görünür ve yine tabii ki bunu istemeyen karşı taraftaki o düşman anlatıların da hedefini oturtacak bir noktaya evirmiş görünüyor. Tamamen birçok bakın noktanın, birçok kuralın, birçok anlatının, birçok müttefikliğin yeniden tanımlanacağı bir NATO toplantısı olacak. Mesajlar çok önemli, riskler çok iyi değerlendirilecek, fırsatlar çok iyi değerlendirilecek, savunma sanayine verilen önemli. Özellikle Türkiye'ye yapılacak yatırımlar ya da savunma sanayi ortaklıklarıyla birlikte birçok burada tabii ki fırsat var ama dediğim gibi her zaman burada yine riskli noktalar var. Türkiye bu riskli noktaları da tabii ki görüyor. Kendisine verilen önemi, verilen ihtiyacın tabii ki farkında ama şöyle bakın, çok keskin bir mesaj var. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından özellikle dile getirilen bir mesele olduğunda, korumayla, savunmayla alakalı bir durum olduğunda Türkiye koşsun, yardım etsin. Fakat iyi bir şey olduğunda, mesela Avrupa Birliği üyeliği ya da Gümrük Birliği, evet, ya da SAFE programı gibi programlara dahil olunmak olduğunda Türkiye kenarda bekleyecek bir aktör değildir diye çok net burada beklentinin ve realitenin ne olduğunu, Türkiye'nin farkında olduğunu belirten açıklamalar da var. Yani Türkiye hem fırsatların hem risklerin hem de sahada neler atılıp yapılıp yapılmayacağını çok yakın olarak takip ettiğini de sürekli belirten bir ülke artık.
1: Son dönemde savunma endişesi dünyada bir hayli arttı. Avrupa'da da kendisini hissettirdi. Uzun yıllardır gündemde olan Avrupa Birliği'ne girme süreci belki önümüzdeki günlerde tekrar gündeme gelebilir. Çünkü Avrupa kendisinin güvenlik konusunda endişesini dile getiriyor. Türk savunma sisteminin ne kadar kuvvetli olduğunu altını çize çize vurguluyor. Yanı sıra bölgede yine üstlendiği Türkiye'nin rol malum, hep konuşuyoruz. Bunu Donald Trump da ifade ediyor. İşte savaşların bitmesinde oynadığı kilit rol. Artık diğer noktadan da Avrupa Birliği'ne girme süreci hususunda da yeni adımların orta vadede gelmesini bekler misiniz peki?

0: Orta vadede dediniz, en kilit bence ifade burada orta ve uzun vadede. Çünkü kısa vadede burada çözülebilecek bir durum maalesef yok. Çünkü Avrupa Birliği'nin içerisinde de belli kanatlar var. Özellikle von der Leyen'in de çok çekinmeden söylediği, işte Türkiye'yi risk olarak gördükleri için ve Rusya ile birlikte hatta önlem alınması gereken aktörler arasında çıkıp von der Leyen'in bunu zikrettiğini görmüştük. Sonra bir şekilde bunun böyle olmadığını söyleyen açıklamalarda bulunsa bile herkes orada gerçek mesajı aldı. Ama Türkiye'nin gümrük birliğinin yenilenmesi noktasında bakın henüz bir adım atılamadı. Avrupa Birliği'ne hala biz biliyorsunuz orada donmuş bir alan olsa da yıllardır Avrupa Birliği'ne girme noktasında belli bir istikamette ilerleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Burada bir çifte standart olduğunu sadece Türkiye değil bütün dünya oldukça farkında. Daha sonraki bakın Avrupa Birliği genişlemelerinde yeni üyelerin hangi şartlarla dahil edildiği, bu ülkelerin Türkiye'den Kopenhag kriterlerini yerine getirme noktasında çok çok çok çok eksik olduğunu, fakat buna rağmen adaylık süreçlerinin ya da işte aday ülke olma ve üye olma süreçlerinin çok hızlı işletildiği ve üyelik mekanizmasının çok hızlı çözüldüğü, o görüşülmesi gereken birçok işte kriterlerin hızlıca bir şekilde toparlandığı, var mı yok mu diye bakmadan kabul edildiği bir süreç bizi görüyoruz. Ama buna rağmen bir taraftan Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu çok geç fark eden bir Avrupa ve Avrupa Birliği var. Tabii ki Avrupa'yı sadece Avrupa Birliği üzerinden okuyamayız. Birçok burada Avrupa Birliği'nin içerisinde de başka şeyler isteyen aktörler var. Tabii ki Doğu kanadı başka bir şey istiyor. Orada Brüksel'in başını çektiği von der Leyen'in dahil olduğu, biraz daha burayı bir ideolojik bir birlik gibi gören ve dayatan Fransa'nın da tabii ki desteklediği bir kanat var. Avrupa içerisindeki, Avrupa Birliği içerisindeki, parlamento içerisindeki dağılımın Türkiye'nin üyeliğiyle birlikte Fransa'dan çok ağırlığın Türkiye'ye geçmesi ihtimaliyle biliyorsunuz Fransa Türkiye'nin üyeliğini hiçbir zaman desteklemiyor. Ve aynı şekilde şu anda son günlerde her ne kadar birçok noktada özellikle savunma sanayi noktasında bazı temaslar yavaş yavaş başlamış olsa da Türkiye ile Fransa arasında biraz kadrajı geriye çektiğinizde, geri kaydırdığınızda Fransa'nın şu anda özellikle Yunanistan'ın Türkiye'yi hedef gösteren açıklamalarına destek verdiği, biz sizi koruruz gibi taahhütlerde bulunduğu ya da İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın, Fransa'nın, Hindistan'ın, Yunanistan'ın dahil olduğu o Doğu Akdeniz'de enerji arama, Türkiye'yi çerçeveleme, sıkıştırma politikalarının destek içerisinde hala birbirlerini desteklediğini görmek lazım. Şimdi Avrupa Birliği'nin içerisinde de Türkiye'yi buraya dahil etmek istemeyen bir kanat var. Fakat realiteye geldiğinizde savunma noktasında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu sürekli beyan eden de çok güçlü bir kanat var. Şimdi bunlar kendi içlerinde şu anda makul bir noktada ne yapacaklarına karar verebilmiş durumda değiller. Yanlış yere yatırım yapan bir Avrupa Birliği var. Yıllardır Yunanistan'a biliyorsunuz ödenekler, fonlar, borçlar veriliyor. Ama Yunanistan şu anda Avrupa Birliği'ne katkı noktasında o beklenen performansı hiçbir zaman gösteremedi. Yıllarca başka ülkelere destek, işte üyelik müzakereleri hızlıca bir şekilde halledildi. Ama bu dahil olan ülkeler son kertede dünyanın gittiği yeri hesaplayamayan Avrupa Birliği'nin elinde amiyane tabirle patlamış durumda. Şimdi bu ülkeler savunma noktasında işine yaramıyor Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın. Ama burada yıllarca dışarıda bırakılmış Türkiye'nin o sert gücüne muhtaç olduğunu anlayan Avrupa biraz da yön bulmaya, yön tayin etmeye çalışıyor. Ama kendi içlerinde mutabık kalmaları kısa vadede çok da açıkçası mümkün görünmüyor. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi orta uzun vadede belki olumlu adımlar atılabilir ama çok büyük bir tabu da var kesinlikle kafalarında.
1: Akademisyen Yeliz Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. NATO Liderler Zirvesi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Erdoğan-Trump görüşmesinden öne çıkan görüntüleri sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: olsun gel. Sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Ajet. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzuli uyar.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydum.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım
2: Hadi. Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

saatlerimiz artık 15 oldu. Tarihi zirveden görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ı karşıladı ve iki lider külliyeye doğru yola çıktı. Külliyeden de yine önemli görüntüleri biraz önce sizlerle paylaştık. Hazır külliye demişken kameralarımızı külliyeye çevireceğiz. Özlem Doğaner yayın koordinatörümüz bizi bekliyor. Yanında da konuğu olacak. Özlem Hanım, sizi dinliyoruz.

0: Bu arada ekrana görüntüleri getiriyoruz. Erdoğan-Trump zirvesi birazdan başlayacak. Dakikalar sonra iki lider görüşmeye başlayacak. Donald Trump'ın uçağı biraz önce indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini karşıladı. Ve çok dostane, çok samimi bir görüntü vardı iki liderin selamlaşmasında. Şimdi kameralarımızı külliyeye çevireceğiz. Özlem Doğaner sanırım beni duyuyor. Yanında da konuğu var. Erdoğan Trump'ı karşıladı. Son durumu konuğuyla birlikte değerlendirecek. Özlem Doğaner.
1: Şahit olduk ve dostane bir havada bir görüşme olacak, öyle gibi görünüyor ama ne bekliyoruz senden? Öncelikle tabii bir girişi karşılamayı konuşalım.
2: Tabii ki beklentiler çok fazla bu görüşmeden ama ilk izlenim bir değerlendirecek olursak işte o sıcak karşılama, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada kapıda, yani havalimanında karşılaması, Trump'ın bu karşılamaya bir karşılık vermesi, oradaki sıcak sohbet, oradaki beden diline bakacak olursak yani iki ülke arasındaki bu ilişkilerin seyrini biraz daha net bir şekilde okumaya başlayabiliriz. Yani çünkü bu gibi şeyler daha ilk izlenimden belli oluyor. Yani şimdi Trump'ın bu zirve öncesi, yani Türkiye-Amerikan zirvesi öncesi, burada yapılan zirve öncesi yaptığı açıklamalar da çok önemli. Yani ben Ankara'ya, Türkiye NATO zirvesine daha doğrusu Erdoğan için gidiyorum. Çünkü baktınız mı, bugüne kadar NATO'yu çok sert bir şekilde eleştiren tek, yani en şiddetli eleştiren Amerikan başkanı oldu. Burada bir karar alınıp alınmayacağını da göreceğiz ama işin arka planında Türk-Amerikan ilişkilerinde çok önemli kararlar alınacak. Zaten iki ülke arasındaki ilişkiler son yılda, özellikle Trump'ın ikinci döneminde inanılmaz ivmeli bir şekilde olumlu yöne doğru ilerlemeye başladı. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin de beklentileri var tabii ki. Ve haksız yaptırımlar var. İşte bu katsa yaptırımların kalkması gibi. İşte askeri manada bu desteğin daha fazla sağlanması, yani işte Kaan'a motor, F-110'ların motorlarının verilmesinden tutun da farklı askeri işbirliklerine kadar birçok konu başlığı var. Bunlar arasında Suriye var. Suriye çok önemli bir konu başlığı. Çünkü Trump da bunu altını çizmişti. Yani Suriye Türkiye çok ciddi bir şekilde ağırlığı var demişti Suriye üstünde. Bunu da burada zaten bunu net bir şekilde görmek mümkün. Yani masada çok konu başlığı var. Yani sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil, bölgenin, hatta Avrupa'nın yeniden güvenlik manasında şekillenmesi ve yapılanması için de iki liderin konuşacak çok fazla başlığı var. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu diyoruz. Aynı zamanda biz soft power olarak da sadece askeri manada değil, hem işte diplomasi noktasında artık eski Türkiye değil, yani 80'lerdeki 90'lardaki Türkiye ile bugünkü Türkiye karşılaştırma noktasında bile değiliz. Hal böyleyken sorunların çözümünde Trump ve Erdoğan'ın, iki liderin çok ciddi bir şekilde işin içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Ukrayna-Rusya savaşının çözümü için defalarca Türkiye'nin girişimiyle her iki tarafla, hem Kiev'le hem Moskova'yla görüştü Türkiye. Ama bir şekilde birileri, üçüncü bir taraf buna engel olmaya çalıştı. İşte Avrupa içerisindeki bazı dengeler, İngiltere gibi ülkeler ya da yine Orta Doğu'daki, aslında sorunlar çözülmeyecek gibi değil. Orta Doğu'daki en büyük sorun İsrail. Bu noktada aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde şu anda zirve noktası diyebiliriz. Bunların, bu ilişkide, bu görüşmelerin de somutlandırılması ve hayata geçmesi için de en büyük fırsat burada. Trump müjdelerle geliyorum dedi, sürprizlerle geliyorum dedi. Bunların basına, Beyaz Saray işte perde arkasında, kulislerinde konuşulan çokça başlığı var. Bunları da günlerdir, haftalardır zaten konu başlığı olarak işliyoruz. Ancak bu süreç biraz daha farklı. Sadece askeri işbirliğinden bahsetmiyoruz. Burada işte Kaan'a motoru verilmesi tabii ki çok önemli. Türkiye'yi hava gücü olarak yeni bir sınıfa sokuyor. Kendi işte rakip ülkeler, yani Türkiye kendisini rakip olarak gören ülkelerin de bunda çok ciddi rahatsızlığı var diyebiliriz. İşte Yunanistan gibi, İsrail gibi. Sadece askeri manada değil, dediğim gibi siyasi manada da krizlerin çözümü için iki ülkenin yapacak çok şeyi var. Birisi baktığımız vakit Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en güçlü ekonomisi, dünyanın en güçlü ordusu ve süper gücü, şu anda tek süper gücü. Çok kutuplu bir dünyaya doğru giden bir süreç var. Yeni bir dünya düzeni ve bu kutuplar birden fazla, ikiden fazla olabiliyor. Türkiye'de bir bölgesel güç artık. Yani hem Kafkaslar'da hakim olabiliyor, hem Orta Doğu'da, Balkanlar'da, işte son işte dönemde yine Afrika'nın kuzeyinde Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunu gördük. Sadece Afrika'nın kuzeyinde değil, Afrika'nın kalbinde de Türkiye'nin ne kadar etkili olduğunu gördük. İşte Somali'den tutun da işte Afrika'nın diğer ülkelerine. Amerika da bunun farkında ve Türkiye'yi artık işte Amerika'nın kapısında bekleyen, işte yardım bekleyen ya da işte IMF'nin kapısında sürünen bir ülke olarak görmüyor. Yani birlikte iş yapabileceğimiz, birlikte siyasi, askeri ve stratejik manada yeni kapılar açabilecek bir fırsat olarak da görüyor. Çünkü Türkiye'nin, Trump'ın en önemli kaygısı şu: karar alma mekanizmalarından bahsediyor sürekli. Ne diyor? NATO'nun karar alma mekanizması çok yavaş diyor. Yani bir kriz oluyor, bir harekete geçemiyoruz. Yani en son işte Hürmüz Boğazı'nda gördü. Orada tabii tartışmalı bir konum günün sonunda. Çünkü İsrail'in de içinde olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Belki orada üye ülkelerin mantıklı ve sağduyulu adımları, hareketleri etkili oldu ama yine karar alma mekanizmasında yavaşlıktan bahsediyor. İşte bütçe noktasında yavaşlıktan bahsediyor. Bunların aşılması gerekiyor diyor. Ve bu Ankara'da bunların yapılması için belki de NATO için son fırsat. Yani şimdi dünyanın çeşitli noktalarında Özlem çok fazla bölgesel çatışmalar oluşmaya başladı. Her yerde şu anda başlayan çatışmalar var ve eskisi gibi bu çatışmalar bitmiyor. Yani hala devam ediyor. Bir ateşkesle, bir barışla neticelenen çok az bir durum var. Üstü örtülüyor, sadece bir çözüm bulunamıyor. İşte 2022'den beri 4 senedir Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ve tüm hızıyla devam ediyor. Yavaşlamış da değil. Orta Doğu'da İsrail'in yayılmacı politikası devam ediyor. Afrika'da yine ülkeler arasında çatışmalar devam ediyor. Orada çok sayıda insan. Uzak Doğu'da aynı şekilde. Güney Amerika'da bir belirsizlik var. İşte darbeler yapılıyor. İşte ülkenin devlet başkanları bir yere getiriliyor. Kısacası bu bölgesel krizlere bir çözüm bulunamazsa bugün yarın, yarın için çok geç olabilir. Yarın bu bölgesel krizler küresel krizlere döndüğü vakit NATO'nun liderlerinin toplanması bir mana ifade etmiyor. O yüzden şu anda fırsat burada. Trump'ın da dediği gibi, hani sadece Rusya tehdidi yok, dünyada farklı

0: tehditler de var. Bunlar için önlem alınması gerekiyor. Alınmazsa yarın çok geç olabilir. İşte NATO'nun 1.0'ı, 2.0'ı, 3.0'ından kasıt o zaten. Bir değişim ve NATO içinde yeni bir tehdit algısının bir şablonu gerekiyor. Burada çizilecek mi göreceğiz. Ama burada eğer bu adım atılmazsa diğer NATO üyesi ülkeler, özellikle Avrupa ülkeleri tarafından bunun için yarın çok geç olabilir. Diğer zirveler bir çözüm getiremeyebilir bu işe. Aslında Avrupa kıtası da bunun yavaş yavaş farkına vardı. Çünkü hiç olmadığı kadar kendisini tehdit altında hissediyor artık Avrupa. Ve bu tehdit artık sokaklarda daha net bir şekilde görünüyor. Avrupa'nın işte yaşamaya alıştığı, işte konformist, daha böyle güvenli alanların yavaş yavaş ortadan kalktığı, bir anda baktığınız vakit füzelerin, artık işte Rusya'nın Oreşnik füzelerinin alanının çok geniş noktalara kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Yarın öbür gün Avrupa'nın korkusu bu. Eğer Rusya çok fazla köşeye sıkışırsa ve hareket alanı kabiliyeti kalmazsa ne olacak? Yani Moskova düşünün, yani Ukrayna'dan gönderilen bir SİHA, İHA ya da bir füze Kremlin'e isabet etti ve vurdu, patladı. Ne olacak? Moskova bunun cevabını sadece Kiev'e mi verecek? Hayır, Kiev'e destek veren herkese verecektir. Ve daha da kötüsü geri dönüşü olmayan bir savaşın içinde bulabilir Avrupa kendini. Bunun da farkında.
1: Zirvede en kritik görüşmelerden birisi Trump-Zelenski görüşmesi olacak, evet. Bu arada.
0: Burada tabii ki yani NATO zirvelerinin tabiatında o var. Yani Rusya'ya karşı sert bir mesaj verilir her zaman. İşte Rusya'nın yayılması ya da işte öncesinde Sovyetler vardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Soğuk Savaş döneminde. Sürekli bu mesajlar veriliyor. Ama artık bu mesajların bir amacı, bir şey kalmadı. Yani istediğiniz kadar mesaj verin. Bir çözüm olmadığı sürece, masada realistik bir, gerçekçi bir çözüm olmadığı sürece bu sorunlar bu şekilde devam edecek. Burası onun için bir fırsat. Trump'ın çağrısı da oydu. Trump'ın çağrılarını işte bir kısım Avrupalılar blöf olarak gördü. Ya Trump onu yapamaz, işte Avrupa'yı kaybetme göze alamaz şeklinde gördü. Bir kısım Avrupalı Trump'ın bu çıkışlarını tehdit olarak gördü. Ya daha fazlasını istiyor, para istiyor, işte silah bize satmak istiyor şeklinde gördü. Belki her ikisi de, ama günün sonunda Avrupa'nın bir güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var. Ve Amerika Avrupa'ya sırtını dönerse, ki yavaş yavaş askerlerini çekmeye başladı, o zaman Avrupa'ya çok zor bir zaman bekliyor. Yani dediğim gibi bir ekonomik güç olabilir mi? Bir askeri güç değil. Ve korunmak için hızlı bir askeri güce ihtiyacı var. Ama Avrupa içerisinde bu geç karar alma mekanizması, bir türlü işte bütün devletlerin bir araya gelip işte onay vermesi, işte birisi reddederse hiç olmuyor şeklinde bir çarpık bir düzenin oluşması Avrupa Birliği içerisinde, ortak bir stratejik askeri güce izin vermiyor. Çünkü herkesin tehdit algısı farklı. Yani Portekiz diyor ki ya bana ne Polonya'dan diyor. Ya da işte İtalya diyor ki ya benim derdim göçmenlerle diyor. Güneyden çok fazla insan geliyor. Bir ekonomimi bitirdiler diyor. Fransızlar başka bir şey diyor. Doğu Paktı'nda baktığınız vakit işte Baltıklar, İskandinav ülkelerinin derdi başka. Onların tehdit algısı çok farklı. Yani hepsini tek şemsiye altına alıp söz birliğine gelmeleri çok zor. Ama Trump ne diyor? Ya gerek yok yani. Zaten hali hazırda bir güvenlik paktı var. Bir askeri sistem var ya. Askeri savunma sistemi dersiniz. Artık ne dersiniz? NATO var yani. Bunu işletirseniz, herkes kendine düşen görevi yerine getirirse zaten Avrupa'nın korunmasında, güvenliğinde bir sorun yok diyor. Avrupa bunun farkına vardı mı? Varmaya başladı. Çünkü yapamayacaklarını anladı. Safe diye bir sistem işte kurdular. Yani Avrupa'nın kendi işte Amerika'ya karşı alternatif bir sistem oluşturma. Amerika giderse acaba biz yapabilir miyiz deniyorlar şu anda. Denemeye de devam ediyorlar. Ama bunun hayata geçmesi zaman alacak. Belki yani Avrupa için çok uzun bir zaman hayati sonuçlarla neticelenebilir. Çünkü Rusya hızlı ilerliyor. Tehditler çok hızlı ilerliyor. Ve daha da önemlisi, Avrupa'nın buna ayıracak yeterli bütçesi var mı? Yani Fransa ve Almanya, işte Avrupa ekonomisinin iki önemli ülkesi, aktörü. Bunlar yeterince buna bütçe ayırabilir mi? Yani Almanya diyebilir ki ya bana Yunanistan'ın güvenliğinden, yani Yunanistan tarafından

0: Güney kanattan Avrupa'yı tehdit eden bir durum yok diyebilir. Öte yandan Polonya şu anda işte en yüksek bütçeyi ayıran ülke savunma noktasında. Onlar biraz daha bu noktada bastırıyor gibi olabilir ama birlik içerisinde bir birlik yok. En büyük tehlike Avrupa için bu. Hal böyleyken Avrupalı liderler de bunun farkında. Ve buraya geldiklerinde ajandalarında Trump'ı ikna etmeye ya da tamam NATO ile devam edeceğiz ama nasıl devam edeceğiz? Trump da diyecek ki tamam devam edelim. Şartlar şu, sadece %5'lik bütçe değil. Şunu şunları da yapmanız gerekiyor. Ben sonuçta günün sonunda yine sizin işte jandarmanızı yapmaya hazırım ama parasını verin. Çünkü benim sorunum sadece Avrupa ile değil ki diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hakim olmaya çalıştığı ya da kontrol altında tuttuğu dünyanın çok geniş bir coğrafyası var. Yani uzak doğu, Güney Kore'den tutun da orada da çok, Japonya'da dünya kadar Amerikan askeri var. Aynı şekilde şu anda Trump'ın belki en çok uğraştığı bölgelerden birisi işte Latin Amerika ülkeleri. Yani Amerika diyor ki benim çok derdim var. Hani sadece size fokuslanamam, odaklanamam. Siz bu işi halledin. Ben jandarmanızı yapayım. Bakayım yani şey olursa ben gelip sizi kurtarırım demeye getiriyor. Avrupalılar da bir noktaya yaklaştı gibi. Ama dediğim gibi Ukrayna noktasında artık bir çözümün gelmesi gerekiyor. Çünkü sürekli Avrupa'dan ya da Amerika'dan para isteyen bir ülke var Ukrayna. Ve bitmiyor. Amerika'nın yardımları dışında bu sene ve önümüzdeki yıl 2026 ve 2027 yıl için Avrupa'nın ayırdığı 80 milyar dolarlık bütçe var. Ukrayna'ya sadece silah yardımı noktasında 80 milyar dolarlık bir bütçe var. Yüksek bir rakamlar. Tabii bunların sadece Ukrayna işte askeri yardımla değil, işin içerisine Ukrayna'dan işte Avrupa'nın çeşitli noktalarına giden işte göçmenler var. Onların Avrupa Birliği fonları kullanmaları var. İnanılmaz bir hacime ulaşıyor. Yani trilyon euroları, dolarları aşan bir şeyden bahsediyoruz.
1: Ama savaş da bitecek gibi görünmüyor. Yani Putin de çok bu hani ne kadar çok yaptırıma uğrarsa uğrasın Rusya bu konudan vazgeçmiş değil. Yani bir noktaya gelmiyor. Bir türlü bir ortak masada hani artık ekonominin de yaptırım ne kadar yaptırım olursa olsun, enerji yaptırımları olursa olsun çok sonuca ulaştıramadığı bir savaş haline geldi.
0: Çünkü hesaba katmadığı şeyler var. Yani Avrupa işin çok kolay oldu bittiye geleceğini düşünüyor. Yani aynı şekilde Amerika da öyle düşünüyordu. İran'la savaşa girerken 28 Şubat'ta Hamane'yi öldürürüm. Liderleri de işte imha ederim. Venezuela tarzı Maduro gibi ben işi 3-4 günde bitiririm diyordu. Ya yine aynı şekilde işte Ukrayna'ya destek noktasında ya işte Ukrayna tek başına değil bütün işte Avrupa üyesi ülkeler destek verirse biz Rusya'yı savaş zayıflatırız. Ordusu zayıflar ve zaman içerisinde çöker gider Rusya tahminleri vardı. 4 sene neredeyse 5 sene olacak yakında. Halen Rusya'da dediğiniz gibi bu noktada bir emare yok. Daha tam tersine Rusya şu anda işte özellikle son İran savaşında petrolün de artmasıyla birlikte ekonomik olarak güçlendi. Ve neredeyse kayıplarının bir kısmını da oradan karşılamış oldu. Şimdi hal böyleyken Rusya artık bu savaşla yaşamaya alışmış durumda. Yani Rusya'nın kaybedecek tabii ki çok şey var ama buna da artık bu savaşı da normalleştirmeye başladı. Yani kendi halkına, kendi ekonomisine artık savaş ekonomisine geçmiş durumda. Ama savaşla yaşamayı bilmeyen bir toplum var, bir kıta var Avrupa. Büyük bir travma Avrupa için. Ama bunun farkında değil henüz. Yani bu savaşın sadece Ukrayna topraklarında sınırlı kalacağını düşünüyor. Ama dediğim gibi yarın öbür gün iş daha ciddi bir noktaya vardığında Moskova'da farklı yerlerde daha geniş çapta saldırılar oluşmaya başladığında Rusya kendi geleceğini tehdit altında, gerçekten bir tehdit altında görürse o zaman Rusya elindeki farklı kozları kullanmaktan da kaçınmaz. O zaman ben gidiyorsam, ben bitiyorsam bütün Avrupa bitsin diyecektir. Bunun da defalarca mesajını verdi. Yapar mı? Yapabilir. Dediğim gibi eğer bugün yarın bir aksiyon alınmazsa Eğer liderler bölgesel çatışmaları bitirmek için ciddi adımlar atmazsa, bunun işte başını Avrupa çekiyor. Çünkü Avrupa çoğu zaman bu noktada çok pasif davranıyor. Bu krizlerin kendi kendine biteceğine inanıyor belki. Ama öyle değil. Daha da derinleşiyor. Derinleştikçe de dünya ekonomisini ve dünya coğrafyasını çok ciddi bir şekilde tehdit etmeye başlıyor. Burada bir çözüm bulunmazsa, NATO kendini yenilemezse, NATO yeni tehdit algılarını eğer iyi algılamazsa, o zaman dediğim gibi yarın çok geç olabilir. Bu krizlerin, bu savaşların çözümü olmayabilir yarın. Bu yani bir küresel savaşa dönüştüğünde günün sonunda birliklerin bir önemi kalmayacak. Yani her ülke kendi toprağını, kendi milletini, kendi halkını savunmak için harekete geçecektir. Ve o noktada davranacaktır. Herkes kendi başına kalacaktır. Yani o noktada çıkar şeyi önemli. O yüzden kimse başka bir yerde bir ülkenin savaşı varmış, ben ona gidip yardım edeyim diye koşmayacak. İş dünya çok farklı bir noktaya doğru gidiyor. Açılan savaşların kapanmadığını, bitmediğini, sonuçlanmadığını, üstünün örtüldüğünü, yarın öbür gün tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. İşte defalarca işte barış anlaşması, ateşkes anlaşması imzalandı Hindistan-Pakistan arasında. Yine işte Tayland, Vietnam tarafında da aynı şekilde çeşitli anlaşmalar var. Ama günün sonunda yine çatışmaların devam ettiği, çünkü krizlerin kalıcı olarak çözülemediğini görüyoruz. Çözülmesi için de bir adım atılamadığını görüyoruz. O yüzden birileri de aslında bu krizlerden, bu savaşlardan beslendiği için bir şekilde işine geliyor belki. Ama işte dediğim gibi bir liderler bazında bir çözüm getirilmezse bu işe çok geç olacak. Burası çok büyük fırsat. Çünkü sadece NATO üyesi ülkeler yok burada. Davet gözlemci sıfatıyla işte Cumhurbaşkanımızın davet ettiği ülke liderleri var. Onların da katılımıyla burada çok geniş çaplı bir toplantı var. Sadece NATO üyesi ülkelerin değil, aslında dünyanın önümüzdeki 5-10 senelik stratejik perspektifini, askeri perspektifini çizecek bir toplantıdan, bir zirveden bahsediyoruz. Buna da Türkiye önderlik ediyor şu anda. NATO üyesi ülkeler arasında en kıdemli lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan. Sayısız zirve gördü, sayısız krizlerin çözümünde arabulucu oldu. Burada yani bir ülke çözecekse, bir yerde çözülecekse, orası Türkiye ve Ankara olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi tabii bu arada külliyeye doğru yola çıktılar, varmak üzereler. Trump ve Erdoğan zirvesi başlayacak kısa bir süre sonra. Trump da aslında hani pek çok zirve gördü dedik Erdoğan, pek çok Amerikan başkanı gördü Erdoğan. Yani Amerika ile ilişkilerin seyrine baktığımız zaman Trump'lı dönem, yani ikinci Trump dönemi birinci Trump döneminden daha parlak mı geçiyor Amerika ile Türkiye ilişkileri açısından, ne dersin?
0: Muhakkak tabii ki, yani ilk dönemde belli bir sıkıntılar vardı. O yani aslında sadece Türk-Amerikan ilişkilerinde sıkıntı yoktu. Trump'ın kendi devletiyle de sıkıntı vardı. Hatırlarsınız, Trump ilk başkanlık dönemine geçtiği ilk aylarda, ilk 3 ayda kabinesi neredeyse 3 kez değişti. Yani sürekli işte orada mücadele etti. Hatta çıktı Donald Trump, dedi ki ben Amerikan derin devletiyle mücadele ediyorum dedi. Şimdi o ilk dönemde işte Trump'ın tam olarak muktedir olamaması, işte o dönemde kendi içerisindeki işte ismini ne dersiniz deyin, derin devlet deyin vesaire deyin, işte farklı noktaları deyin, oldukça dış politikaya da yansıdı bunlar. Türkiye ile ilişkilere de yansıdı. İşte İsrail'in etkisi çok fazlaydı. Hala da fazla ama en azından şu anda Netanyahu biraz daha Donald Trump biraz daha durumun farkında. Biraz ikinci döneminde biraz daha bunlardan arınmış, daha muktedir bir Trump'tan bahsediyoruz. Ve Amerikan iç siyasetinde de istediğini şu anda yapabilen ve karar alma mekanizmasında da hız getiren bir isimler. Amerikan siyaseti için, Amerikan devlet işleyişi için söylüyorum. O yüzden birinci dönem ile ikinci dönem arasında büyük fark var. Bunu sadece Türk-Amerikan ilişkileri bazında değerlendirmek yanlış olur. Trump'ın kendi içerisinde de, kendi devlet yönetiminde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sorunlar vardı. Ama bu yeni dönem büyük bir fırsat. Donald Trump'ın bu süreç içerisinde işte son bir senede yaşananları yani inanılmaz. Yani Suriye'de Özlem, Türkiye'yi tehdit eden bir sözde bir terör devleti kurma girişimi vardı. YPG, PYD artık yok, biliyor musunuz? Yani çok önemli bir yer. Yani Türkiye için işte terörsüz Türkiye'nin işte terörsüz bölgeye doğru gitmesindeki en büyük stratejiydi bu. Ve ortadan kaldırıldı gitti yani.

0: Çünkü Esad gitti, bak Esad gittikten sonra bakıyoruz işte YPG, PYD de ortadan kalkmaya başladı. Yani bu Türkiye'nin istikrarlı ve ısrarlı ve dik duruşuyla oldu. Şimdi birçok kişi Türkiye'de muhalefetten bahsedeyim, ana muhalefetten. Ya bizim işte Suriye'de ne işimiz var, neden sınır ötesi operasyonları yapıyor? Ya de yıllarca konuşuldu bu. Bugün eğer biz o bölgeleri operasyon yapmasaydı, şimdi de o YPG PYD'nin yıkılması ya da Esad'ın yıkılması mümkün değildi.
1: Bunlar... Bu arada Trump külliyeye yaklaşıyor. Erdoğan da dışarı çıktı karşılama töreninin olduğu yere. Trump gelmek üzere külliyeye. Evet. Bugün pek çok lideri ağırlıyor Erdoğan ama galiba Trump onur konuğu. Çünkü Erdoğan olduğu için NATO zirvesine geliyorum demişti. Karşılamada da, havalimanındaki karşılamada da oldukça samimi görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi de yine külliyenin bahçesinde Trump'ı karşılıyor Erdoğan. Ekranlarınıza da yansıtıyoruz. Tören alanının Trump'la birlikte yer alacağı noktaya doğru Erdoğan ilerliyor ve bir yandan da tabii görüntülerde de gördüğünüz gibi Trump'ın konvoyu külliyeye doğru ilerliyor. Çok yaklaşmış durumda.
0: Evet, tarihi bir gün. Yani daha önce 2015 yılında en son Türkiye'ye bir Amerikan başkanı gelmişti. Antalya G20 toplantısına. Biz de orada takip ediyorduk. Ama bir resmi ziyaret bu şekilde, bir devlet töreni, resmi bir ziyaretin gerçekleşmesi 17 sene önce olmuş. Yani son. O açıdan 17 senenin ardından resmi törenle karşılanan bir Amerikan başkanı. Ve bu iki ülke arasındaki ilişkilerin artık zirvede olduğu bir dönemden bahsediyoruz şu anda. Yani bir Amerikan başkanı her basın toplantısında Erdoğan'ın ne kadar işte büyük bir siyasetçi olduğunu, politikacı olduğunu, devlet adamı olduğunu ve kendisiyle çok iyi ilişkiler kurduğunu, çok iyi anlaştığını söylüyor.
1: Bu arada atlı birliklerin arasında Trump'ın aracı yaklaşıyor külliyeye.
0: Evet, yani evet, burada işte dünya liderlerinin büyük bir kısmı Ankara'ya geldi. Trump da geçtiğimiz saatlerde indi Ankara'ya. Şu anda da atlı birliklerle karşılandı ve yürüyüş devam ediyor. Birazdan külliyenin ana kapısında içeri girecek ve evet, içeri giriyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da şimdi karşılanacak. Önemli bir tarihi bir an, tarihi görüntülere şu anda şahitlik ediyoruz. Bu görüntüleri tabii dosta güven, düşmana korku veren tarzda.
1: Peki düşmana korku veren tarzda demişken şimdi belki o konuya da bir tam karşılamanın arifesi gerçi ama o konuya da biraz sonra değinmek isterim karşılamadan hemen sonra. İsrail noktasında İsrail'e nasıl bir mesaj veriliyor diye soracağım ama şimdi Trump'ın aracının külliyenin bahçesine girdiğini görüyoruz. Erdoğan kapıda karşılıyor Trump'ı.
0: Yine sıcak bir karşılama, kısa bir sohbet ayaküstü. Burada evet, bir şeyler konuşuyorlar ama tabii Trump orada ne dedi, ilerleyen dakikalarda biraz daha net bir şekilde anlıyor olacağız. İki ülkenin şimdi de milli marşları okunacak. Sonrasında tören kıtasını selamlayacak Donald Trump. Delegasyon üyelerinin heyetinde tanıtılmasıyla birlikte artık içeri geçilecek. Ve birazdan
1: top atışları
0: evet atılıyor şu anda.
1: Biz de buradan duyuyoruz.
0: Biz de buradan duyabiliyoruz. Çok yakın bir noktadayız aslında. Bu
1: tarafta. Evet, NATO medya merkezi, NATO için uluslararası medya merkezi külliyenin içerisinde kütüphane bölümünde, onu söyleyelim. Ve hemen yanı başımızda aslında karşılama yapılıyor. Top atışlarını da duyuyoruz.
0: Biz de top atışlarını da rahat bir şekilde duyabiliriz.
1: Evet, Trump'ın onuruna top atışı yapılıyor şu anda. Aslında bu bir anlamda da

0: biz de sorularımızı yönlendireceğiz. Çünkü çok konu başlığı var. Herkesin merak ettiği çok şey var. Bugüne kadar hep olacak, yapılacak dedik, konuştuk. İşte artık o gün bugün, o saat bu saat, iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine ve bundan sonraki yapılacaklara ilişkin en net bilgiyi birazdan alacağız. Bu bilgi bize bundan sonraki süreci, Türk-Amerikan ilişkilerine, Suriye'deki gelişmeleri, NATO'nun geleceğinden tutun da birçok konu hakkında daha aydınlatıcı bilgi verecektir bu zirve, bu toplantı. Peki lider, burada bir süre baş başa konuştuktan sonra yine akşam saatlerinde tekrar bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir resepsiyon verilecek. NATO liderleri ve diğer devlet başkanları onuruna. Bu resepsiyonda yine ikili görüşmeler yapılacaktır. Ayaküstü konuşmalar yapılacaktır. Ama şu anda en önemli görüşme bu. Bunun üzerine konuşulacak çok şey var. Alınacak kararlar, yapılacak açıklamalar çok önemli. Çünkü bu ziyaret öncesi Washington üzerinde çok ciddi baskı vardı Özlem. Özellikle Donald Trump üzerinde İsrail lobisinin, Yunan lobisinin çok ciddi baskıları vardı. İşte Türkiye'ye yönelik işte taviz verme, işte katsaları, katsa yaptırımlarına yönelik baskılar vardı. Hiçbirine kulak asmadı Donald Trump ve buraya geldi. Hatta son birkaç gündür de Netanyahu'nun telefonlarına çıkmadı. O da çok önemli. Ve Amerikan Başkanı Trump şu anda resmi törenle karşılanıyor. Birazdan da içeri girecekler. Biz de merakla yapılacak ilk açıklamaları dinliyor olacağız.
1: Evet, bir kulak veriyoruz törene.
2: Merhaba Asgard.
1: Tabii bir anda Türk devletlerinin temsil eden kıyafetleri giyinenler var. Bir yanda mehter takımı var. Bir yandan uçuşlar da var.
0: Ay Yıldız. Bir gösteri uçuşu yaptı. Tam da tören alanın üzerinde, tören devam ederken tekrar sanırım sorti alıyorlar şu anda.

0: Evet, bu zirve oldukça önemli bir zirve. Senin de söylediğin gibi resmi bir ziyaret olarak 17 yıl sonra bir Amerikan başkanının ziyareti oluyor Türkiye'ye. Ve bu noktada Erdoğan hem Esenboğa Havalimanı'nda, Ankara Havalimanı'nda diyelim değil mi? Esenboğa değil, Ankara Havalimanı'nda Trump'ı karşıladı. Hem de külliyede Trump'ın gelişine yönelik bir tören gerçekleştiriliyor. Ve bu törenle birlikte az sonra baş başa görüşmeler yapılacak. Bu görüşmelerin ardından da ikili görüşmeleri de olacak iki ülkenin. Tabii sen de az önce söyledin. Özellikle bu samimi görüntüler rahatsız ettiği pek çok kesim var.
1: Kesinlikle.
0: Acaba buradaki noktada şimdi Trump'ın bu samimi görüntüleri bir yandan acaba özellikle Avrupa liderlerine de bir mesaj olarak görülebilir mi?
1: Tabii ki yani çünkü Avrupa içerisinde de hani bir birlik yok demiştik. Yani Avrupa içerisinde Türkiye'ye karşıtlığı, Türk karşıtlığı var. Bir şekilde Türkiye'nin son işte 10 senedir özellikle 15 Temmuz önümüzdeki hafta tam 10. yıl dönümü olacak. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni bir Türkiye var artık. Yani Avrupa'da bunun farkında, daha güçlü, askeri manada daha güçlü, milli konularda daha

0: aktif bir ülke var. Ve şimdi bugüne gelindiğinde Özlem Doğaner, yani Avrupa Birliği üyesi ülkelere silah satıyoruz. NATO üyesi ülkelere silah satıyoruz. Yani 70'lerde, 80'lerde, 90'lardaki bir Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslamak imkansız gibi. Şimdi bunun tabii ki olmasını istemeyen güçler var. Ama şöyle de bir durum var. Yani eğer Avrupa gerçekten pragmatist tarafını biraz daha ön plana çıkarırsa, realistik bakarsa işlere, o zaman Türkiye'yi yanında tutmaya bakmalı. Türkiye ile birlikte güvenlik stratejisini geliştirmek zorunda. Başka çaresi yok. Bunun farkına varacaktır diye düşünüyorum. Bir kısım ülkeler de varmaya başladı zaten. Yani Türkiye, işte Hollanda dedi yani Türkiye'siz olmaz dedi bu güvenlik olayı dedi. İşte Belçika Kraliçesi geçtiğimiz aylarda Türkiye'deydi. Savunma Bakanı, işte Dışişleri Bakanı, onlar da açıklama yaptı. Biz İspanyollarla, İtalyanlarla çok yakın işbirliği içerisindeyiz. O tarafı da devam eden bir şey var. İstemeyen ülkeler var mı? Var tabii ki. İşte Yunanistan gibi. Yunanistan sürekli Türkiye'ye, Avrupa'ya bir Türkiye tehdidi algısını pompalamaya çalışıyor. Ama Avrupa da bunun farkında aslında. Çünkü Türkiye'nin Avrupa için bir tehdit oluşturacak bir şey yok. Bir potansiyeli yok. Yani Türkiye öyle bir şey girişimi yok yani. Ama Yunanistan sürekli işte Türkiye tehdidi korkusunu işte genişlemek istiyor. Türkiye şunu yapmak istiyor şeklinde. Bazı tezleri savunuyor. Ama Avrupa her seferinde oturduğun yerde diyor. Yani Yunanistan, sen ikinci kendi ekonomini düzelt, kendi işte insanlarına sahip çık ondan sonra. Şimdi Avrupa'nın dışında bir de tabii ki bu tablo çok önemli. Bu tablodan rahatsız olan, en çok rahatsız olan ülke tabii ki kuşkusuz İsrail. İsrail'in şu anda kabusu. Yani belki bugün yarın hiç televizyon izlemek istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü hani İsrail'e en çok destek veren, İsrail yanlısı görünen bir ülke, işte Amerika Birleşik Devletleri, ne işim var, nasıl olur şeklinde böyle bir travma içerisinde, travma yaşıyorlar. Son dönemde Trump'la Netanyahu arasında iyice ayyuka çıkan bu çatışma da var. Bu çatışmayla birlikte bunun daha net bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Bakalım ne olacak? Tabii önemli çıkacak, yapılacak açıklamaları da birazdan daha detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Ona göre de biraz daha farklı yorumlar yapabilme şansına sahip olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Trump-Erdoğan görüşmesi az sonra başlayacak. Ve bu görüşmeden de detayları vereceğiz. Orhan Salih bizimleydi. ENews yayın koordinatörü. Tekrar sözü Uğur Korkmaz'a bırakalım.
2: Özlem Doğaner'e ve Orhan Sarı'ya teşekkür ediyoruz. Kapsamlı bir şekilde Erdoğan-Trump zirvesinde öne çıkması öngörülen konuları değerlendirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Donald Trump'ı karşıladı. Dakikalar içerisinde iki liderin görüşmesi de başlayacak ve görüşmeden çıkacak sonuçları da bu ekranlarda siz değerli izleyenlerle paylaşacağız. Yayınlarımız Ankara'dan devam edecek ama kısa bir es vereceğiz. Şimdi yönümüzü İstanbul stüdyolarına çevireceğiz. Sözü İstanbul stüdyolarına bırakıyoruz.
3: Uğur Korkmaz ve karşımızda da Mertay Türk olacak, Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederiz. Siz tabii enerji sektöründe öncü şirketlerimizden birisiniz ve talep toplama süreciniz de 8 Temmuz'da başlıyor. Şimdi öncelikle neden halka arz olmak istediniz? Bir yatırımcı neden size yatırım yapmak ister? Sizden dinleyelim.
4: Şara Enerji bizim Şara Grup şirketlerinin endüstri alanında lokomotif firması. 1985 kuruluşlu bir firma. 1990 yıllarında ihracata yönelmiş. O günden bugüne de yüze aşkın ülkeye ihracat yapan bir kuruluşumuz. Adana yerleşkesinde 230 bin metrekare alanda 9 fabrikayla enerji nakil hatlarının bütün komponentlerini üreten bir yapıyız. Burada galvanizli çelik fabrikalarımız, Ciota somun fabrikalarımız, enerji nakil hattı, hırdavatları, aksesuarları dediğimiz fabrikalarımız ve izolatör, silikon izolatör fabrikalarımız mevcut. Bu alanda bütün komponentleri üreten ve müteahhitliğini yapan Türkiye'de tek, dünyada sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Halka arza niye girdiğimizin ana konularından bir tanesi de aslında kurumsallık ve şeffaflık konuları burada gündeme geliyor ve bence belli bir boyutun üstüne geçmiş firmaların artık bu alanlara yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler uluslararası platformlarda çalışan, uluslararası partnerleri, müşterileri, tedarikçileri olan firmalarız ve halka arzdan sonraki süreçlerde tabii şirketin daha şeffaflığı, daha değerlemesinin bir tabelaya çıkması gündeme gelecektir.
3: Bir, bizim için. Bir virgül koymamız gerekiyor. Efendim, bir virgül koymamız gerekiyor. Çünkü külliyede Erdoğan ve Trump zirvesi var. İki liderin görüşmesinde ki ilk görüntüler şu anda ekrana yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump külliyede ve dediğimiz gibi zirve şu anda iki liderin görüşmesinde de görüntüler şu anda ekrana yansıyor. Bir çok fazla konu var masada baktığımız zaman. Başta kasa yaptırımları, F-35 konusu Türkiye'nin önemsediği konuların başında.
5: Kalkmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
6: First here on the occasion of the NATO summit, I would like to welcome my valuable friend, Mr. President Trump, who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for.
5: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
6: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
5: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
6: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara Summit and that all the leaders are arriving and tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
5: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
6: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
7: Well, I want to thank you very much. As everybody knows,
8: size de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten.
7: We are great friends.
8: Bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı. Havaalanına geldim. Havaalanı gerçekten çok güzel bir havaalanı. Hatta benim ismimle hazırlanan da bir bina vardı ve binadan çok memnun kaldım. Havaalanı gerçekten çok güzel. Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersin. Çok tüm dünyada saygı and gören bir really lidersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın liderliği altında çok güçlü bir ülke oldu. Askeri olarak insanlar bunu biliyor. Aslında insanlar ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Bizim çok fazla ekipmanları var, çok iyi askerleri var. Ve gerçekten
7: somebody to be reckoned with and
8: mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Bunun da en güzel kısmı şu ki aramızdaki iyi ilişki sayesinde şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var ve bence bu her iki ülkenin de faydasını olacak. Bugün ticaretten bahsediyor olacağız. Diğer birçok şey konuşuyor olacağız. Yine silahlı kuvvetlerle ilgili olarak da birçok farklı konuyu konuşacağız. Muhtemelen İran konusunu konuşacağız. Aslında orada askeri tamamen yok ettik. Türkiye nükleerleri artık olmayacak ama Türkiye ile birçok güzel ilişkilerimiz var. Onlar harika şeyler yapıyorlar. Bizler de harika şeyler yapıyoruz. Ve her iki ülkemiz üzerinde de çok büyük bir etkisi oluyor. Sizlere sadece şunu söylemek isterim. Sizlerle olmak benim için büyük bir onur. Ve birçok güzel toplantı yapacağız. Çok güzel akşam yemekleri yiyeceğiz. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz ama en önemlisi çok güzel işler yapacağız ve ülkelerimiz için çok iyi şeyler yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkürler.
9: itibaren çok uzun süren bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde 3 konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari.
3: Tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor NATO'nun. Çok önemli bir zirvesi, çok da kritik bir dönemde Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bir zirve. Üye ülkelerin liderleri bugün başkentte bir araya geliyorlar ve liderlerin 2 gün boyunca yoğun da bir programı olacak. NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olarak nitelendirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı derken Trump'a kulak
10: verdi. F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi. Ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey. Evet, Daniel buyur. Evet, neden bir ilişkinin özel olduğunu hiçbir zaman aslında tam olarak bilemezsiniz. Bazı kişilerle çok iyi geçinirsiniz, bazılarıyla o kadar iyi geçinemezsiniz. Bazen en zorlu kişilerle, Sayın Cumhurbaşkanı gibi çok iyi geçinirsiniz ama bazen çok patetik kişilerle bile geçinemezsiniz. Onlara saygı duymanız mümkün olmaz. Ben ilk tanıştığımız günden bu yana çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bir Rahip Brunson olayı vardı biliyorsunuz. Çok büyük bir vakaydı. Ve çok da travmatik bir olaydı. Çok uzun dönemli bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ben masum olduğuna inandım. Ben bazı temaslar kuruldu, bir noktaya ulaşamadı. Ben aradığımda Sayın Cumhurbaşkanı onu hemen serbest bıraktı ve evangelik toplumunun hiçbir zaman unutmayacağı bir şey Rahip Brunson ve gerçekten çok da sevilen bir kişiydi. Her zaman ilişkilerimiz çok iyi devam etti. Baştan itibaren, ilk andan itibaren, daha önce de belirttiğim gibi bu bir kimya meselesi ve ikimiz arasında iyi bir kimya var. İyi bir kimya olmayan liderler de var ama onlarla da ilişkilerimizi bir şekilde sürdürüyoruz.
11: Say it. Our further
10: tekrar eder misiniz?
11: Europe likely. And are you satisfied with the progress that NATO allies have
7: made? Well, we're going to see. I was very disappointed
10: evet,
7: with NATO.
10: NATO beni aslında frankly, çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı çok güçlü bir kişilik bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. Çünkü İran'da bir operasyon gerçekleştirdik. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktu. Hatta istemedim bile. Ama istemeden bile tabii ki orada olmadıklarını ifade ettiler. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkeleri de tabii Kanada dahil. Biz o ülkelerin halklarını koruduk ve daha önce Sovyetler Birliği olan şu anda Rusya olan ülkelere karşı bu ülkeleri koruduk. Ben de tamam sorun değil dedim ama şöyle düşünürdüm, gerçekten bize destek olmak için çok istekli olurlar diye düşündüm ama öyle olmadılar. Birleşik Krallık açısından bakıldığında ki başbakan ki hala görevde değil, biz savaş bittikten sonra size yardımcı oluruz dedi. Ben dedim ki böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Hiçbir desteğe ihtiyacımız yok. Aslında biraz test ediyordum. Bizim yanımızda olup olmayacaklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü biz onlara yardımcı olduk ama o mesela İtalya da bizi reddetti. Almanya bizi reddetti. Fransa reddetti. Ve sorun değil bu. Ama neden yüz milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar. Biz onlara her zaman destek vermişken.
12: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim.
13: Haber kütlelerine göre İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
5: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
13: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
5: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
12: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i Kaan Savaş uçaklarının motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
5: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
7: What does that mean?
8: Ne demek istediniz?
7: Third party.
8: Üçüncü taraf. Üçüncü taraf ne ile ilgili üçüncü taraf?
7: I have no concerns at all about.
8: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi. İlk 4 yılımda da iyiydi ama şu anda o zamandan daha da iyi olması bile mümkün diyebilirim.
14: U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting, out of this NATO summit here in Ankara?
7: Well, we're going to find out when I go there.
8: Oraya gittiğimde göreceğiz. Oraya gittiğimde göreceğiz. Toplantılar yapacağız ve liderlerin çoğuyla çok dostane ilişkilerim var. Bazıları yeni, onları tanımıyorum ama bu işi bir süredir yapıyorum, uzun zamandır. Özellikle de 4 yılı da sayacak olursanız, oradaki hileli seçimleri de sayacak olursanız, ki siyaseti eminim takip ediyorsunuzdur. 4 yılımı

0: bu şekilde harcadım ve harika, muhtemelen en iyi şimdiye kadar bir Amerikan başkanının sahip olduğu en iyi dönemi yaşadık. Ekonomiye bakacak olursanız şimdiye kadarki en iyi ekonomimiz oldu. 19.2 trilyon dolar aslında tam olarak ifade edecek olursak ABD yatırım yapıldı. Bu şimdiye kadarki yapılan yatırımdan 7-8 kat daha fazla. Sadece ABD'de aslında en iyi rakam değil, dünyadaki en iyi rakam. Ki bu çok güzel, buraya gelirken de atları gördüm, çok güzel at binicilerini gördüm, çok güzel askerleri gördüm ve Toyota Meksika'dan da artık çıkıyor, Amerika'ya taşınıyor ve en büyük şimdiye kadarki araç ve kamyon üretim tesisini üretecek. Bu gerçekten harika bir gelişme. Şimdiye kadar hiç daha istisnai bir ekonomi veya potansiyel ekonomiye sahip olmadık. Şimdiye kadar hiç böyle bir ekonomi olmadı. Son yönetim de aslında sadece 1 trilyon civarında bir yatırım oldu. Bizde 19.2 trilyon ilk aslında 12 ayda elde edildi. Yani 1,5 yıl içerisinde. Şimdi bu rakam çok daha kayda değer nitelikte yüksek ama 19.2 trilyon 12 aylık bir dönemde alındı. Kimse şimdiye kadar böyle bir şey görmedi. Dolayısıyla açık arayla en iyi ekonomiyiz. Şu anda Amerika'da şimdiye kadarkinden çok daha fazla istihdam yaratıldı ve ticaretle ilgili olarak ülkelerle harika ilişkilerimiz var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, siz her tür saatte dünya 5'ten büyüktür, daha acil bir dünya büyüktür istiyorsunuz. Bugün konumuz Sayın Trump ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir şimdi bulunması müzik süreçte söz konusu olabilir mi?
2: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
3: Başından bu yana ara buluculuk tesis ettiniz. İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
4: Savaşın anlamında Antalya Diplomasi Forumu'nda dışişleri bakanlarınız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
5: Is that for me? Are you asking me or are you asking the president?
0: Soruyu bana mı sordunuz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz?
5: President.
0: Sayın Cumhurbaşkanı, buyurun.
2: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
6: Efendim, Avrupa Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyorum.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
5: You know, I might add that
0: Şöyle ekleyebilirim. Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın aldılar ve bir uçak satın aldığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir motoru yenileme gibi veya motorla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar var. Sadece bakımında bile dahil olmak üzere ben

0: motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Sorunları, İran'daki sorunları da çok iyi biliyorlar ama gerçekten diğer birkaç tane ülkeyle birlikte de yardımcı olma konusunda çok yardımcı oldular. Mücadeleye de katılabilirlerdi. Bazı insanlar İsrail'le ilişkilerinden bahsediyorlar. Mücadeleye onlar da katılabilirlerdi. Gerçekten çok güçlü bir ülke, askeri anlamda güçlü bir ülke ama bunu yapmadılar. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar. Ama diğer taraftan, yan taraftan da aslında mücadeleye katılabilirlerdi. Türkiye ülke olarak çok çok iyi bir ülke oldu ve ben sadece başkan olarak kendi bakış açımdan bunu söyleyebilirim. Olağan dışı bir ülke oldular birçok açıdan ilişkilerimizle ilgili olarak. Bunun içerisinde İran'la savaşın sona erdirilmesi aslında sadece savaş da değil, askeri harekat anlamında öyle de diyebiliriz. Aslında nükleersizleştirilmesi diyebiliriz İran'la ilgili. Çünkü eminim ki Cumhurbaşkanı da orada nükleer silahların olmasını istemezdir. Aslında tamamen eminim diyebiliriz bu konuda. Dolayısıyla bizden bir ürün satın alındığında ister uçak olsun ister başka bir şey olsun bakım zamanı geldiğinde bence yardımcı olma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacağız? Ürünü kullanmanıza izin vermeyeceğiz mi diyeceğiz satın almak için bu kadar para harcamışken. Dolayısıyla samimi olmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne diğer birçok daha geleneksel ülkeye kıyasla daha yardımcı olan bir ülkeden bahsediyoruz.
1: I do. I had a very good talk with President Putin.
2: Gerçekten.
1: By the way, a lot of respect.
2: Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim. Sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenskiy ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten böyle anlaşmalara varmak. Ve bu anlamda sanırım yakın bir zamanda kısa bir süre içerisinde bunu sonlandıracağız. Geçtiğimiz ay 35 binli birçoğu asker olmak üzere hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 44 bindi. Ondan önce 27 bindi. Yine tabii ki ondan önce 29 bindi. Geçtiğimiz ay ise 35 bin genç asker, çoğunluğu da asker olmak üzere kişi hayatını kaybetti ve bu çılgınca.
3: Savunma sanayi işbirliğinden bahsediyoruz ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barak burada, kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatırıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır. Muhtemelen Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini de alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
1: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
2: Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile çok ünlü bir kişi biliyorsunuz. Çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Pessins ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi.
1: We don't want to sanction friends.
2: Evet, dostlarımıza bu tür

0: yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim. Suriye'nin yeni lideriyle de gerçekten iyi bir ilişkimiz var. 1,5 yılda gerçekten bütün ülkeyi topladı ve çok iyi bir iş çıkardı. Onlarla da çok iyi bir iş çıkardım. Bazı kişiler ama biraz sert dediler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekten orada da çok çalıştık ve çok iyi bir iş çıkardı. Her şeyi bir araya getirdi ki kolay değildi işi.
1: Post yesterday with respect to Prime Minister Maloney. That true social post with the restraining order.
2: Oh, I don't know. I think she's a nice person.
0: Evet, bence Sayın Maloney iyi bir kişi.
2: It became a little bad because
0: biraz ilişkimiz kötüleşti çünkü bize destek vermek istemedi. Ama yine de bu sürece katılmak istemedi. Hürmüz Boğazı'nda dahil olmak istemedi. Yani ya da sadece İran diyebiliriz. Bu İran konusuna girmek istemedi. Kendisiyle ilişkimizi biraz bu sıkıntıya soktu ama iyi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir hata yaptı. Zaten biz oradan mesela petrol almıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada herkesten daha fazla petrolü var. Buna Venezuela'da eklendiğinde dünyada çok petrol kaynağı olan bir ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Onların aslında ihtiyacı var. Ama bizi orada desteklemedi, yanımızda olmadı. Ve tabii ki ben de bundan çok memnun olmadım, tahmin edersiniz.
3: Why do you think that? What
4: conditions
3: have changed? Did Putin seem
4: about with what?
3: Russia, Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he
4: never
0: had?
4: Changed. I just don't want
0: to. İnsan öldürmelerini istemiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkilemiyor. Biden buraya geldiğinde onlara yüz milyarlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunları satıyorum, hibe etmiyorum bu tür mühimmat veya silahlı araçlara. Avrupa Birliği tabii ki bize bununla ilgili ödemeler yapıyor ama ben hayat kurtarmak istiyorum. 25, 35, 30 bir kere ayda 41 bine ulaştı. 41 bin hayat kaybedildi ve Ukrayna'da anneleri var, Rusya'da anneleri babaları var. Bu askerlere el sağlayarak gönderiyorlar, bir hafta sonra hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen çılgınca ve bunu söylemek istiyorum. Bu bizi etkileyen bir şey değil. Gerçekten uzaktayız. Avrupa'yı etkileyen bir durum. Ama tabii ki biz orada Avrupa'ya destek vermek için bulunuyoruz. Ama burada tabii ki bir nosyon geliştirmek lazım. Bir okyanus var bizim aramızda. Ama burada olup biteni izleyemem. Bu savaş meydanlarının fotoğraflarını gördüm. Bu aslında tamamen dronların, bu tür teknolojinin savaşı. Biz de zaten en sofistike dronları üreten ülkeyiz. Ama insanlar bunun ne kadar şiddet içerebileceğini tahmin bile etmiyorlar. Bana bir fotoğraf gönderdiler. Bana göndermeyin artık bu fotoğrafları dedim. Pete göndermişti. Ve dedim ki kendisine, hiçbir şekilde bakmak yardımcı olmuyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Tamamen yıkım ve kıyım. Ve bu kıyımın durması gerekiyor.
3: I get along very well with both.
0: Evet, her ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum ve buna bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da da olduğu gibi bize bu konuda da yardımcı oluyor, destek veriyor ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz.
3: With respect to what? Well, that's what hurt my relationship.
0: Evet, aslında benim ilişkimi, NATO ile ilişkimi etkileyen buydu. Çünkü Grönland hiçbir şekilde Danimarka'ya yardımcı olmuyor. Danimarka Grönland'a bir harcama da bulunmuyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir parçası ve Çin ve Rus gemileri etrafında dolaşıyor ve bu olabilecek olan tehditler de var. Evet, Grönland aslında burada benim aklımda olan bir şey. Mutlaka Danimarka değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi lazım. Ve bütün harcamalarımız, Rusya'ya karşı yaptığımız yardımları düşündüğümüzde biz hiç para harcamak zorunda değiliz. Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü Avrupa bildiğiniz gibi 20 yıl öncesine oranla çok farklı bir yer. Sadece farklı değil, çok çok farklı. Ve bu anlamda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Göç ve enerji konularında. Eğer bu iki konuya dikkat etmezlerse artık Avrupa bile kalmayacak. Evet, çok teşekkürler hepinizle bir kez daha.
5: Değerli arkadaşlar.

0: kritik zirve öncesinde ortak basın toplantısını takip ettik. Önemli hususlara liderler temas etti. Donald Trump, dostlarımıza söz vermiştik. Yakında katsa yaptırımlarını kaldıracağız. Dostlarımıza, müttefiklerimize yaptırım uygulamak istemiyoruz ifadesinde bulundu. Aslında dün ve bugün bu zirvenin ana gündem maddeleri arasında F-35 katsa yaptırımlarının kaldırılması, Kaan motorlarının satın alınması hususuna fazlaca yer vermiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump için müjdeyi verecektir. Bize daha önce sözünü vermişti değerlendirmesinde bulundu. Üst üste benzer sorular gelince Donald Trump bu soruya cevap vermek istemiyorum. Zaten aldığımız bir karar, yakında katsa yaptırımlarını, tüm yaptırımları kaldıracağız ifadesinde bulundu. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Konuşmasının başından itibaren ABD Başkanı Donald Trump Erdoğan'a yönelik çok iyi bir lider, çok yakın dostum, çok güçlü bir lider. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye çok iyi anlaştığımız yakın müttefikimiz değerlendirmesinde bulundu. İki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek. İşte o görüşme öncesinde ortak basın toplantısında buna ilişkin başlıklar öne çıktı. Bu bahsettiğim gelişmeler konuşuldu. Yine Ukrayna ve Rusya savaşı kendisine soruldu Donald Trump'a. Buna ilişkin de yine önemli meselelere temas etti. Akşamları yemek yiyeceğiz. İkili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Türkiye'ye Erdoğan için geldim. Türkiye olmasaydı NATO zirvesine katılmayacaktım. Ama Erdoğan çağırdı ve ben de geldim dedi ABD Başkanı Donald Trump. Konuklarımızla bu önemli mesajları masaya yatıracağız. Doktor Filiz Katman bizlerle birlikte olacak. Değerli hocam, hoş geldiniz yayına. Açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Deyim yerindeyse dünyanın gözü kulağı bu görüşmede, bu zirvede. Donald Trump beklenen mesajı verdi. Katsa yaptırımlarını ve tüm yaptırımları kaldıracağız. Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var dedi. Yakında sanıyorum yaptırımların kaldırılacağı da duyurulacaktır. Nasıl değerlendirmek gerekir? Hem iki liderin beden dilini, hem iletişimi, hem de sorulara verdikleri cevapları.
1: Tabii Donald Trump'ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin izlediği seyir birinci dönemle gerçekten kıyas kabul edilemeyecek boyutta. Hani neredeyse 180 derece bir dönüş var diyebiliriz. Zıt yöne doğru ilerleyen bir ilişki modeli görüyoruz. Tabii bunda güncel ajanda, jeopolitik yeni gerçeklikler, çok Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede tahkim etmeye çalıştığı yeni bir düzen ve bu yeni düzende, yeni statükoda Türkiye'nin oynayabileceği rolü değerlendirdiğinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın en krizli dönemlerde dahi altını çizdiği şu ifadeyle vücut buluyor. Türkiye kimseye kaybedilemeyecek kadar değerli bir ortak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihçesini yazarken bu çok söylenir. Bir dönemin çok meşhur ifadesidir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Acaba hangi ifadeyi kullanacak diye biz uzun yıllar bu işin peşine düşmüştük. Şu anda böyle bir gündem yok. Tam tersine. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber izleyeceği yol gibi bir yeni bir mefhum var ve bu yeni mefhumda öncelikle gerilen ilişkileri normalize etmek gerekiyor. Bu çok hızlı gerçekleşecek, öyle görünüyor. Lindsey Graham dahil olumsuz konuşan isimlerden bir tanesi Kongre'de bu yaptırımların kaldırılmasının aşılamayacak bir sorun olmadığını dile getirmesi bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ama bunun çok daha ötesine geçileceği ortada. Tom Barak'ın tekrar yeni bir isimle görevine devam ediyor olması bunun çok önemli göstergelerinden bir tanesi ve bu noktada da Amerika Birleşik Devletleri kendi odağını, kendi ifadesiyle Batı yarım küreye çevirebilmesi için burayı da güvenli bir ele emanet etmesi gerekiyordu. Bu bölgeyi, daha doğrusu Avrupa'yı ve Orta Doğu'yu tam kalbi diyebileceğimiz ülke Türkiye ve bu noktada

0: noktada da öncelikle Türkiye'nin geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde, 20 yıl içerisinde bölgesinde neredeyse her coğrafyada ateş yanarken bu ateşin körüklenmesini değil ama söndürülmesine ciddi katkı sağlayan hem sahada hem masada, aynı zamanda bunun da daha ötesine geçerek bir bölgesel entegrasyona gideceği çok yapıcı adımlar atılması, Ermenistan, Azerbaycan örneğinde olduğu gibi Karadeniz'de yine kendi kırmızı çizgilerini koruyarak hem Ukrayna ile hem de Rusya Federasyonu'yla görüşebilip hatta her iki ülke tarafından da tercih edilen tek ülke, tek cumhurbaşkanı olması hasebiyle oynayabileceği rolün çok daha ötesine geçeceği ortada. Amerika Birleşik Devletleri de aslında bu realiteyi artık gördü diyebiliriz. Bu su götürmez bir realiteydi, bir gerçeklik. Ama bunu görmek istemeyen bir Biden iktidarı vardı. Yunanistan'la ilişkileri geliştirmeyi tercih eden, dede ağaçı yığınak yapmayı tercih eden, tahkimi oraya, sınırı oraya taşıyan bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı vardı. Şu anda çok ciddi bir şekilde kırılma yaşanıyor Türk-Amerikan ilişkilerinde ve bu döngünün bundan sonraki dönem içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi önceliklerine daha fazla zaman ayırabilmek, para ayırabilmek. Tabii Donald Trump deyince işte dünyasından bir isim olduğu için para yine konuşulan unsurlardan bir tanesi. Ve tabii ki 21. yüzyılın petrolü diye nitelendirdiğimiz, ben en azından ben böyle nitelendiriyorum, kritik mineraller, doğal değerli mineraller. Bu anlamda da geçtiğimiz sene Amerikan Kongresi'nde Doğu ve Batı arasında Türkiye başlıklı panelde altı çizilen Türkiye'deki rezerv kapasitesinin Eskişehir başta olmak üzere Çin'in Çin'i alt edebilmek için ne kadar değerli olduğunun altının çizildiği bir toplantının kongrede yapılmasının da etkisini burada değerlendirmek gerekiyor. Ancak şu da bir gerçeklik. Amerika Birleşik Devletleri sonrasında NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye, sahip olduğu kapasite itibariyle. Ancak belki diğer ordulardan farkı şu, Türkiye sahada da çok net bir şekilde aktif ve deneyim sahibi. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisinde ihtiyaç duyduğu kalkan, ihtiyaç duyduğu kapasite, ihtiyaç duyduğu, belki şu kelimeyi kullanmak daha yerinde olacaktır, caydırıcılık. Çünkü şu anda ilk etapta oluşturulmaya çalışılan şey bir caydırıcı güç. Bu süreci mümkün olduğunca ötelemek. Hangi süreci? Rusya Federasyonu ile Avrupa ülkeleri arasında yaşanan çok uzun zamanı geçmişe olan kırılma. Ben buna mekanın sahibi geri döndü diyorum. NATO dendiği zaman ilk Sovyetler Birliği tehdidine karşı oluşturulmuş bir yapıydı. 90'larla beraber Sovyetlerin yıkılışı ve Berlin Duvarı'nın, Sovyetlerin dağılış ve Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla yeni bir kimlik arayışına girmişti. Ama 2010 itibariyle, daha doğrusu Putin'in iktidara gelişiyle beraber tekrar o Sovyet ruhunu canlandırmaya çalışan bir anlayışın iktidara gelmesiyle beraber NATO içerisinde kıpırdanmalar başladı. Biden iktidarında Amerika ile Avrupa ülkeleri arasında bir yön sapması yoktu. Tehdit algısı anlamında. Ancak Donald Trump iktidarları döneminde burada çok ciddi bir sapma vardı ve bu sapmanın kalıcı olma ihtimaline karşı, çünkü yükselen bir sağ var hem Avrupa ülkelerinde hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde, yine aşırılıkçıların giderek güç kazandığı, önce ben diyen, çok realizmin gerçek anlamda vücut bulduğu, İşbirliği modellerini pek de öncelemeyen, tek taraflılığı önceleyen bir anlayışın her iki Atlantik'in iki kıyısında da iktidar olma yürüyüşünde giderek güçlenmesi bu korkuyu birazcık derinleştiriyor. Dolayısıyla bu süreç içerisinde öncelikle caydırıcılık, öncelikle bir güven zemini ve bunların yapılacağı yerde tabii ki Ankara olabilirdi. Başka ikinci bir alternatif olarak da başka bir başkent düşünülemezdi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde biz NATO da Türkiye'nin rolünün giderek güçlendiğini göreceğiz. Ki bunun ilk emareleri Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sonrasında oluşturulan yeni komutanlık, iki yeni komutanlık başta olmak üzere NATO dahilinde burayı bir güney kanat olarak tahkim ettiğinin sahadaki emareleriydi. Ama önümüzdeki dönemde bunun daha da güçlendiğini göreceğiz. Türkiye aslında dünya siyasetinin, dünya diplomasisinin merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Pek çok uluslararası örgütün Türkiye ofisini güçlendirdiği, hatta Avrupa'daki ofislerini Türkiye'ye taşıma yönünde irade gösterdiğine dair haberler de geliyor. Önümüzdeki dönemde diplomatik olarak çok daha etkin, çok daha güçlü, çok daha sahada ve masada olan bir Türkiye göreceğiz. Ama burada tabii ki güçlenen ilişkiler, bunu tehdit olarak algılayan ülkelerin varlığını da ihmal etmemek gerekiyor. Tam bu zirve gerçekleştirilirken İsrail'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'ın ortak tatbikat yapması, bunlar gerçekten dikkate alınması gereken gerçeklikler. Böyle imkan geliştirmeye çalışan, bunu bir tehdit olarak algılayan ülkelerin varlığını da kabul etmek gerekiyor. Ben Doğu ve Batı hep ifadelendirilir Türk dış siyasetinde, ancak ben buna iki düzlem daha eklemek istiyorum. 360 derece ifadesi kullanıyorum. Ben dört yönlü siyaset diyorum. Türkiye'nin Doğu Batı ilişkileri kadar kuzey ve güneydeki ülkelerle olan ilişkileri de çok kıymetli ve değerli. Türkiye'nin gücüne güç katan unsurlar hep söylenir. Türkiye'nin NATO'daki varlığı Doğu coğrafyasındaki ülkelerle ilişkilerinde bir güç parametresi olarak, kaldıraç olarak değerlidir diye. Aynı şekilde Doğu ülkeleriyle olan, Asya ülkeleriyle olan ilişkileri de Batı ile ilişkilerinde, Avrupa ve NATO üyesi ülkelerle ilişkilerinde değer olarak, kaldıraç olarak değerlendirilir. Ancak bunun ben dört yönlü olmasının çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Karadeniz ülkeleri ile ilişkiler ne kadar değerliyse, yine güney tarafta geçtiğimiz yıllarda giderek güçlenen Afrika ülkeleriyle ilişkiler, Mısır'la geliştirilen ilişkiler ve yine Türkiye'nin Orta Doğu'daki varlığının yeni bir gerçeklik kazanmaya doğru adım adım ilerlemesi, Türkiye'nin hem dış siyasetinin güçlenmesini ama aynı zamanda yeni tehdit ve yeni kırılganlıkları da beraberinde getirmekte. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerde bu noktada önemli bir parametre. Hem olumlu hem olumsuz, hem riskleri hem de fırsatları içinde barındıran yeni bir sürece doğru Türk-Amerikan, Türk-NATO ilişkileri ilerliyor diyebiliriz, Türk-Avrupa ilişkileri.
1: Hocam, konuşulan birçok konuda Türkiye'nin adı geçiyor. Oynadığı rolden ötürü Ukrayna ve Rusya savaşında barışın gerçekleşmesi noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli girişimleri olmuştu. Diğer yandan Gazze konusunda sesi belli bir süre Türkiye'nin tek çıktı. Daha sonra bazı ülkeler de ses çıkarmaya başlamıştı. Ve İran noktasında da 6 Nisan sonrasında burada barış görüşmelerinin gerçekleşmesi adına ABD Başkanı'nın daha önceki demeçlerinde arabulucu kimliğini Türkiye yine sahaya yansıtıyor ifadesinde bulunmuştu. Yine Ukrayna ve Rusya savaşı başladıktan sonra bu tahıl krizi yaşanmıştı ve tahıl koridorunda Türkiye öncü rol üstlenmişti. Burada tüm bunlarda Türkiye'nin adı geçmesi, Türkiye'nin kilit rol oynaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 22 yılda uyguladığı diplomasi trafiğinden uyguladığı o ülkelerle olumlu işbirliğinden, her ülkeyle temasından da kaynaklanıyor olabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik özelliğinin yıllar içerisinde bize dönütü bu denli pozitif diyebilir miyiz?
0: Sevgili Uğur Bey, dünya siyasetinde, özellikle Avrupa siyasetinde konuşulan bir konuya değindiniz. Bir liderlik krizi yaşanıyor. Çok ciddi bir liderlik krizi var. Özellikle güven sağlayan, her iki tarafa da güven tesis eden bir isim, bir merkez, bir konuşulabilecek tarafları tarafları etki edebilecek bir isim denildiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismi her zaman ön plana çıkıyor. Hatta tahıl krizine değindiniz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri dahi o dönemde ki dünyada uluslararası bir örgütün en tepe ismi Ankara'ya gelip Sayın Cumhurbaşkanı'nın aracı olmasını istemişti. Bu aslında tabii sizin de ifade ettiğiniz üzere çok uzun süreli bir geçmişe sahip. Bizim bu noktada Türkiye'nin güven sağlayan ülke nosyonunu pekiştirmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Yani farklı şekillerde bu gücünü kullanabilecek iken bunu herkesin yararına, daha doğrusu dünya barışının lehine, dünyada adaletin sağlanmasının lehine, özellikle işte tahıl krizinde ortaya çıkmıştı. Gerçekten çimenlerin ezildiği bir dünyada, yani 3. dünya ülkelerinin, Afrika ülkelerinin kıtlık gibi bir sorunla, yani tamamen varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalmasının önüne geçebilecek tek bir isim vardı o dönemde dünyada, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu da tabii ki tarafların çok uzun vadede dikkatini çekti. Yine hatırlayalım, Suriye ile ilgili süreçte o dönemde Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak yaptığı sınır ötesi harekatlar, bir takım farklı yorumlara sebep olmuştu, özellikle Batı menşeli yayınlarda. Ancak gün sonunda görüldü ki bu operasyonlar tamamen o bölgede güvenliğin tesis edilmesini sağlayan belki de en önemli unsurdu. Bunlar tabii ki önemli tecrübeler. Bir güven tesisinden bahsetmiştik. Bu güven de kolay tesis edilen bir şeydir ve yıkılması çok kolaydır. Ancak atılan her adımda Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruyacak şekilde, uluslararası çıkarlara da hizmet edecek, uluslararası nizama da hizmet edecek kararları tercih etmesi, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın rolü tabii çok büyük. İlerleyen dönemlerde bunun etkisini daha fazla göreceğiz.
1: Hocam, konuştuğumuz birçok konunun yan tarafta ilintili olarak değerlendirilmesi gereken tarafı da ekonomi. Katsa yaptırımları kalkacak, bu iş uzadı, dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız dedi Trump. F-35 konusu, savunma sanayi ile alakalı. Türkiye'nin savunma sanayide geldiği nokta, %80'in üzerinde yerliliğe ulaştık. Bu 1950'li yıllardan itibaren baktığımızda çağ atladık diyebiliriz. Yumuşak karnımızdı, şimdi kendi göbeğimizi kendimiz kesebiliyoruz. Yine Kaan'a motorların satılma konusunda da ilerleme kaydedileceği ortak basın toplantısından anlaşılıyor. Sayın Trump müjdeyi verecektir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz ekonomiyle de yakından ilgileniyorsunuz, piyasaları da takip ediyorsunuz. Tüm bu gelişmeler bahsedildiği gibi arka arkaya gerçekleşirse, bu Türkiye'ye sermaye akışının hızlanması adına da önemli başlıklar olarak değerlendirilmez mi? Yani yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi konusunda da bu başlıklar etkili değil mi? Ne dersiniz?
0: Tabii ki çok doğru ifadelerle tanımladığınız süreci, dünyada çok önemli bir safhadan geçiyoruz aslında. Bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz ve bu dönüşüm sürecinde de istikrar en önemli unsur. Bu kadar kırılgan olduğu piyasaların, hiperenflasyonun artık dünyanın farklı yerlerinde kendini net bir şekilde gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi fiyat oynamalarının seçmen üzerinde baskı yarattığı bu dönemde Türkiye'nin istikrarlı büyümesini devam ettirmesini, istikrarının koruması çok önemli. Bu olduğu sürece de biliyorsunuz yatırım istikrar sever. İstikrarlı olan coğrafyaya yönelir. Yeni bir belki de parametreden söz etmek gerekiyor bu anlamda. Bu sürecin bu şekilde devam etmesindeki önemli unsurlardan bir tanesi aslında Türkiye'nin birbirine rakip olan güzergahlar içerisinde şu anda en uygun güzergaha ev sahipliği yapıyor olması. Buna Hem Batı ülkeleri aynı şekilde ifade ediyorlar. Bu NATO zirvesi öncesinde geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'ndan önemli isimler Türkiye dedi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Hakan Fidan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Çünkü ben bu geçtiğimiz bir yıl içerisinde farklı dönemlerde Avrupa ülkelerini davet edildiğim toplantılarda aslında tam olarak bu konuşuluyordu. Denizlerdeki ticaretin karaya çekilmesi çok temel bir planlama ve bu planlama içerisinde de istikrarlı olan coğrafyanın tercih edilmesi yönünde bir irade söz konusu ve burası Türkiye. Orta koridor diye adlandırılıyor. Bazen buna farklı isimler de karşımıza gelebiliyor. Ancak çok net bir şekilde Türkiye'nin bundan sonraki süreç içerisinde hem yatırımlar açısından hem de dünya ticaretinin kalbi olması açısından

0: denizlerde artık ticaret güzergahı olarak tercih edilmeyecek. Bu anlaşılıyor. Ama bu bize başka bir şey daha gösteriyor olabilir mi acaba? Acaba bundan sonraki süreçte biz denizlerde bir savaş mı göreceğiz? Ve Türkiye'nin bu süreç içerisinde daha içeride kalıyor olması, daha korunaklı bir coğrafi olarak daha korunaklı bir bölgede kalıyor olması, daha kapalı denizlere sahip olması çevresinde bu risklerden azade olması anlamına mı geliyor? Belki bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bize Hürmüz Boğazı'nı konuşurken diğer boğazlardan bahsettik. Ama önümüzdeki dönemde özellikle Çin'in Avrupa ile ticaretinde ön plana çıkacak yine bir boğazdan bahsediliyor. Bering Boğazı. Dolayısıyla ticaretini buradan yönlendirmek gibi bir iradeye sahip olduğu söyleniyor. İklim değişikliğinin etkileriyle beraber. Ama bunun farklı ülkeler tarafından kendi çıkarlarına tehdit olarak algılandığını da belki görmek gerekiyor. O yüzden de denizlerdeki olası istikrarsızlığa karşın karalar üzerinden ticaret yapma kararı Batı ülkelerinde net bir şekilde verilmiş. Bunu katıldığım bütün toplantılarda duydum ve önümüzdeki dönemde gerçekten sizin de ifade ettiğiniz üzere ciddi yatırım beklentisi var Türkiye'ye. Çok önemli girişler olacağı söyleniyor. Bunların planlamaları daha şimdiden yapılıyor. Gerçekten hesaplamalar, çok ince hesaplamalar, o toplantılardaki nelerin hesap edildiğini yani saatlerden tutun dakikalara kadar bir yerden bir yere aktarırken o geçen sürenin maliyetinin ne kadar olduğuna kadar çok ince detaylar hesaplanıyor. Avrupa'da biliyoruz hiper enflasyonun da bunda etkisi var. Maliyetleri
1: bunun
0: mümkün
1: altyapı çalışmaları da İstanbul'da başlamıştı hocam. Finans merkezi haline gelecekti. Bu anlamda önemli çalışmalar da yapılmıştı Ataşehir'de. Bir finans kenti oluşturmak istiyoruz. Londra gibi bir finans şehri oluşturmak istiyoruz. Bunun çalışmaları da daha önce yapılmıştı. Yine bununla alakalı açıklamalar ve yabancı yatırımcıya önemli destekler de açıklanmıştı geçtiğimiz aylarda.
0: Çok doğru. Finans merkezi projesi gerçekten sizin izleyicilerimizin tahayyül edebileceğinizden çok daha ötesi anlamlara da gelmek üzere. Bunun şu anda daha planlamaları devam ediyor ama sadece finans değil, diplomasi merkezi olması yönünde de çok ciddi iradeler var. Ve bu süreç içerisinde belki karayolları altyapısı, demiryolları altyapısı, bununla ilgili işte köprü geçişine o altında bir raylı sistem kurulması, bu planlamalar sizin de ifade ettiğiniz üzere çok öncesinde yapılmaya başlandı ve bu müzakerelerin geçmişi çok da şey değil, yani bir iki sene öncesine dayanmıyor. Çok daha uzun vadeli planlamalar. Belki buradaki kırılmayı Covid-19 krizine kadar götürmek gerekiyor. Asıl kırılma orada yaşanmıştı. Ondan sonra bir uyanış gerçekleşti. Avrupa ülkelerinde çok ciddi anlamda Çin'e bağımlılık sorgulanmaya başlandı. Ve bu anlamda da Türkiye'nin üretim merkezi, yani sadece ticaretin kalbi değil, finansın kalbi değil ama üretimin de merkezi olma yönünde ciddi konuşmaların yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü hem enerji hem insan kaynakları anlamında yetkin donanımlı insan kaynağına sahip olması, Avrupa'ya göre maliyetlerin daha düşük olması hasebiyle önümüzdeki dönemde çok daha farklı gerçeklikleri biz konuşuyor olacağız. Farklı ülkelerle işbirliklerini konuşuyor olacağız. İşte bunlardan bir tanesi Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki yaşanan süreçti. Şu anda Kıbrıs'la ilgili yürüyen bir süreç var. Mart 2024'te başlamıştı bu Donald Trump'ın iktidarı gelişinden hemen sonra Kıbrıs'la ilgili görüşmeler yeniden canlandırıldı. Orada da bir yapı kurulmaya çalıştı ama dediğim gibi bunu kendi çıkarlarının aleyhine gören ülkelerin de baltalamak için çok ciddi girişimlerde bulunma ihtimalini de mutlaka göz önüne almak, buna karşı mukabele edecek güçleri geliştirmek ve bu noktada da yine Türkiye'nin her zaman yaptığı gibi çoklu işbirliği modellerine, çok taraflı işbirliği modellerini, öncelikle diplomasiyi hayata geçirecek modelleri öncelemeye devam etmesi çok önemli olacaktır. Jeopolitik krizler Türkiye'nin önemini bir kere daha ortaya koydu. Ve Türkiye'nin bu jeopolitik krizleri kendi ülkesine sıçratmaya çalışan farklı güçlere karşın nasıl dik durduğunu, nasıl kendi çıkarlarını, kendi ulusal çıkarlarını savunacak şekilde uluslararası sistemde maliyetleri düşürecek adımları, yapıcı adımları atmaya çalıştığını dünya bir kere daha gördü ve bu anlamda da son dönemde işte bu sağlanan

0: destekler. Bunun devamı konusunda Türkiye'nin talep ettiği belli başlıkların daha önce verilmeyen, daha önce sağlanmayan, hatta önünde durulan belli desteklerin dünya istikrarına nasıl hizmet edeceğini gördüğü için, sahada gördüğü için aslında farklı ülkeler bu yönde de kararlarını bence güncellemiş görünüyorlar ve önümüzdeki dönemde bu ziyaretler çok çok daha farklı yönlere evrilecek. Sadece bu destekler değil ama fon desteklerinin geleceğine dair, büyük fonların geleceğine dair bir takım kulislerde dolaşmaya başladı. Ama dediğim gibi tekrar altını çizmek istiyorum. Bunu tehdit olarak kendi çıkarlarına hizmet etmeyen gelişmeler olarak okuyan güçlere karşı da mukabele etmek, onların da farkında olmak, onlara karşı da işbirliği modellerini geliştirmek, öncelikle diplomasiyi önceleyecek şekilde ama gerektiğinde de sert gücünü konuşturacak hamlelerde bulunmaya devam etmek çok önemli ve tabii ki içerideki istikrar, o da çok önemli olacaktır. Bu dönemde Türkiye'nin yakaladığı bu rüzgarı içerideki istikrarla saçlandırması çok çok önemli olacaktır. Bu anlamda da ciddi adımlar atıldığını söyleyebiliriz. Özellikle gençlerin sürece dahil edilmesiyle ilgili çok ciddi adımlar, teknolojik olarak çok ciddi adımlar var. Bunlar da içeride yapılan önemli gelişmeler diyebiliriz.
1: Hocam, Zelenski'nin de açıklamalarını bugün Ankara'dan takip ettik. O da önemli hususlara temas etti. 2 dakikam var bu arada. Trump hem Putin hem Zelenski barış istiyor diyor. NATO zirvesi Ukrayna ve Rusya'da barışı duyuracak bir zirve olacak mıdır? Biz bu hafta içerisinde bir barış görür müyüz kuzeyde? Ne dersiniz?
0: Tabii sahadaki gerçeklik bize birazcık olumsuz sinyalleri veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yönde iradesi çok net, bu aşikar, ama Zelenski'nin adımları, yani daha doğrusu söylemleriyle Ukrayna'nın attığı adımlar pek de güven tesis edici adımlar değil. Bu anlamda da anlaşılıyor ki Zelenski belli yerlerden destek almaya, sufle almaya devam ediyor. Yine İstanbul'da o ilk 2022'deki o barış masasının dağılmasında etkin olan aktörlerin tekrar etkin olma ihtimali düşünmek gerekiyor. Çünkü bir siber saldırıdan bahsediliyor Birleşik Krallığa yönelik Rusya Federasyonu'nun tertip ettiği iddiasıyla. Dolayısıyla sahadaki gerçeklik pek bunu göstermiyor ne yazık ki. Hatta dün kayıplara olan bir saldırı gerçekleşti Kiev'e. Yine Kiev'in de çok ciddi, Ukrayna'da çok ciddi saldırılar var. Özellikle lojistik felç ifadesini, lojistik kaos ifadesini kullanıyor Ukrayna. Rusya'nın bel kemiği olan stratejik hatlara saldırı düzenlemeye devam ederek Rusya Federasyonu'nu Ukrayna'da durdurmayı tercih eden Avrupa ülkelerinin varlığını bir kere kabul etmek gerekiyor. Yani o ülkeler şu anda barışın tesis edilmesinin Rusya'nın kendilerine döneceği riskini barındırdığı düşüncesiyle buna pek de sıcak bakmıyor gibi görünüyorlar. O anlamda da Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir ciddi bakış farklılığı var ve bu bakış farklılığı da her ne kadar sağlanan destekler Avrupa ülkelerinin bütçelerine zarar verse de yavaş yavaş bu ülkeler artık kendilerini savunmayı tercih edeceklerini ifade etseler de hala Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'dan çekilmesi sonrasında kendilerine dönme riskini çok daha büyük bir risk olarak değerlendiriyorlar Ukrayna'daki savaşın devamına nazaran.
1: Doktor Filiz Katman bizlerle birlikte oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Erdoğan-Trump zirvesi başladı. İkili görüşmeyi gerçekleştiriyor. Görüşmeden hangi sonuçlar çıkacak takip edeceğiz. İki liderin ortak basın toplantısını canlı olarak ekranlara taşıdık. Şimdi sözü İstanbul stüdyolarına bırakıyoruz.
2: Evet. Ankara'daki kritik NATO zirvesi devam ediyor ve oradaki yayınımız devam edecek. Şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu canlı yayın konuğumuz. Metin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Öncelikle şunu sormak istiyorum size. Bütün dünya NATO zirvesini takip ediyor. Zirvede tabii ki savunma harcamaları, enerji güvenliği ve jeopolitik riskler öne çıkıyor. Bu konular masada. Bu anlamda küresel piyasalarda risk iştahı emtia piyasaları ve gelişmekte olan ülkelere sermaye akışına baktığımızda genel anlamda nasıl bir görünüm var?
3: Tabii global piyasalarda hisse senetleri tarafında savunma sanayi şirketlerine ilginin devam ettiğini söyleyerek başlayabiliriz. Burada zaman zaman kar realizasyonları gelse de önümüzdeki orta uzun vadede yani 3 ile 5 yılı kastediyorum, savunma sanayi şirketleri gözde olmaya devam edecekler. Bizim borsamızda da biliyorsunuz Aselsan'ın en yüksek borsadaki pay ağırlığı olan, endeks üzerindeki etkisi olan şirketlerden bir tanesi. Yurt dışı piyasalarda da benzer örnekler var. Bunlar büyüme trendlerinde sürdürecekler gözüyle bakıyorlar ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyorlar. Belki bir miktar bizdeki büyüme temposu onlardan biraz daha fazla. Yani onlar %10-15 civarlarında büyürken bizim savunma sanayi sektörümüzün ve buradaki şirketlerin büyümeleri %20-25 boyutlarında devam edebiliyor. Onların iki katı boyutuna ulaşabiliyor. Ama global piyasanın geneline baktığımız zaman, özellikle hem Amerika'daki hem de uzak doğudaki piyasalara baktığımız zaman da buradaki ana temanın yapay zeka üzerine kurulmuş olan bir ekosistem üzerinde döndüğünü söyleyebiliriz. Hikayeler ağırlıklı olarak da mikrobazdaki şirket haberleriyle ya da sektör dinamikleriyle gelişiyor. Burada bir dönem özellikle bu Magnificent Seven dedikleri veri merkezleri üzerinden yapay zekaya yapılan yatırımlar üzerinden bir gelişme vardı. Burada dil modelleri geliştirip arama motorlarının yerine bu yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin hisse senetlerine ilgi yoğunlaşmıştı. Ancak onların yapacak oldukları yatırımların boyutları o kadar büyük seviyelere ulaştı ki bu sefer de bu taraftaki onların yapacakları harcamaların hangi şirketlere faydası olacağı yatırım temasına dönüştü. Bu da tabii çip üreticilerine ve veri merkezi sağlayıcılarına döndü. Bir taraftan bulut hizmeti sağlayan şirketler prim yapmaya başladılar ama çip üreticileri burada bir darboğaz ve talebin artıyor olmasından kaynaklı ekstradan bir talep gördüler. Bu döngü devam ediyor. Zaman zaman burada bir kar realizasyonlarının geldiğine şahit oluyoruz yapay zeka şirketlerinde. Ancak popüler olmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Son verilerde de baktığımız zaman Amerikan ekonomisiyle ilgili gelen veriler, burada bir faiz artışına gerek kalmadan sıkı para politikalarıyla enflasyon konusunda yönetilebilir seviyede olduğuna dair işaretler de alıyoruz ama istenilen piyasa faizlerinde bir gevşeme olmadığını da şahit oluyoruz. Dolayısıyla hani genel olarak bir Fed faiz politikasına baktığımız zaman görüntü, hani bu sene bir faiz artışı yapmayacak olsa bile faizlerin belli bir süre daha yatay gidip buradaki seviyelerini korumak için Fed'den biraz bir sıkı bir duruş görmemiz imkan dahilinde gibi gözüküyor. Faiz indirimle ilgili beklentiler de 2027'nin ilk çeyreğine ötelenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla buradaki yapay zeka temalı yatırım konsepti, dediğim gibi, üç bacaklı bir sistem ve bir ekosistem olarak düşünmek lazım. Zaman zaman bunu yatırım yapan şirketlerden hardware sağlayıcısı olan, donanım sağlayıcısı olan şirketlere doğru kayıyor. Zaman zaman da burada veri merkezlerine kayıyor. Dolayısıyla buradaki döngü ve ağırlıklı olarak sermayenin teknoloji yatırım teması dışına pek çıkmaya istekli olmadığını görüyoruz. Ancak bu önümüzdeki sene tabii ki mutlaka değişecektir. Bir faiz indirimiyle beraber daha böyle konvansiyonel sektörlere doğru da bir canlanmayla beraber bir talebin de oluşacağını da düşünmek lazım. Emtia piyasasında tabii sanayi ve değerli metaller diye ayırmak lazım. Değerli metaller kısmında yine merkez bankalarının yapmış olduğu altın evet. tarafını konuşacak olursak alımlar bir destek verdiğini söyleyebiliriz ama evet. uzun vadede çok ciddi bir rally'den sonraki düzeltme döneminin, düzeltme trendinin devam edeceğini, bu dönem içerisinde belki 4500-4800

0: dolarla ne kadar da yükselişte görebileceğini de yatırımcılar unutmasınlar evet. diye özetleyebiliriz.
1: Metin Bey çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sayın seyirciler, bültenimizi noktalandırıyoruz. Yayınlarımız NATO zirvesinden devam edecek.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

sakın geç kalmayın. %32,4 fabrik marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz ediyor. Talep toplama tarihleri

0: al.
1: Acil. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor anne.
11: Seni koydu.
10: Hasan, uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
12: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
13: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak ise başka. Koçak.
15: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
16: ...41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yo yo, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Yaya'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
3: Yaya'dan geldi belli.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
4: Yayla'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.

0: Garanti'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam, Tombank, 4-10 Temmuz arasında BİM'de, Bloomberg

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

41 yıllık tecrübesi, 1000'e yakın çalışanı ve 100'den fazla ülkeye uzanan ihracat gücüyle Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan dünya markası Şara Enerji halka arz oluyor. Enerji altyapısına değer katan yolculuğumuzda yeni bir dönem başlıyor. Geleceğin enerjisini birlikte büyütüyoruz. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
5: Net, sigortam.net.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Kriz peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim.

Kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan ve Başkan Donald Trump bir araya geldi. Ortak basın toplantısında önemli hususlara temas ettiler. Gün boyu yayınlarımıza Ankara'dan devam ettik. Bu saat diliminde de Ankara'da yayınlarımıza devam ediyoruz.

0: Erdoğan ve Trump arasındaki bu ortak basın toplantısında Katsa yaptırımlarının yakında kalkacağına ilişkin görüş vardı Donald Trump'tan. Özellikle sorular benzer ve üst üste gelince artık bu çok uzadı. Bu soruya ayrıntılı bir şekilde cevap vermek istemiyorum ama yaptırımların tamamı kalkacak. Zamanı geldi, vakti geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Peki bu ne anlama geliyor? F-35 programına Türkiye dahil olabilecek mi? İki lider ikili görüşmeye başladı. Görüşme sonrasında öne çıkacak hususları da yine değerli konuklarımızla konuşacağız. Bizlere Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Coşkun Başbuğ eşlik ediyor. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ali Fuat Hocam önce size başlayalım. Nasıl buldunuz ortak basın toplantısını? Hangi hususları siz öne çıkarırsınız?
1: Tabii bu beklenen, yani daha önce yapılan her iki liderin yapmış olduğu açıklamalar, özellikle Trump'ın gelmeden önce yapmış olduğu açıklama dahil olmak üzere, yani orada belirttiği sözler zaten basın toplantısının oldukça verimli geçeceğini, yani her iki ülke açısından da verimli geçeceğini gösteriyordu. Beklenen oldu. Yani öyle farklı bir konu görüşülmedi. Özellikle burada Trump'ın yapmış olduğu açıklamaların gelmeden önce yapması beklenen açıklamalarla paralel olduğu gözüktü. Dolayısıyla Katsa yaptırımların kalkması, F-35'ler ya da diğer hususlar, burada özellikle motor konusu olmak üzere bütün bunlar Türkiye'nin beklediği ve ABD ile müttefiklik ilişkileri içerisinde olması gereken seviyenin tekrara ulaşılması anlamına geliyor. Burada zaten Trump belirtti, dostlar arasında yaptırım olmaz dedi. Fakat bunun altını yine çizmek gerekiyor. Bu yaptırımları da uygulayan Trump'tı. Ne değişti? Tabii çok şey değişti. Yani o dönem içerisinde bugüne kadar hem ABD cephesinde hem de Türkiye cephesinde çok şey değişti. Türkiye bugünkü Türkiye'de değil aslında ve oldukça önemli gelişmelere imza atıldı. Savunma sanayi başta olmak üzere yine toplumsal anlamda, mesela bunu hiç kimse belki belirtmiyor olabilir, teröristli Türkiye süreci dahi burada çok büyük bir mana taşıyor bana göre. Çünkü milli güç unsurları içerisinde değerlendirdiğimiz o toplumsal güç bağlamında da birlik beraberlik iç cephe ABD'nin politikalarının değişmesinde başlıca etkenlerin birinci sırasında geliyor. Dolayısıyla verimli bir toplantı, açıklamalar oldukça beklenen, olumlu açıklamalar iki müttefik ülke açısından diyebiliriz biz.
0: Coşkun Hocam, siz nasıl buldunuz görüşmeyi? Ortak basın toplantısında aslında bu iki liderin konuşması planlanan tüm hususlar soru olarak geldi. Bazı konulara açıklık da getirildi ama herhalde biraz süreç alacaktır. Katsa yaptırımları ve F-35 konusundan elbette bahsediyorum.
2: Tabii süreç alması önemli değil. Bu kadar bekleyen burada birkaç ay daha bekler. Şöyle söylerim ben görüşmelerle ilgili. Sürpriz yok, sorun yok. Süreci takip eden biri zaten bu sürecin buraya geleceğini 3 aşağı 5 yukarı kestirir. Niye? Ben hep söylerim. Sayın Erdoğan'ın dostum dediği nadir lider vardır dünyada. Böyle çok dost, müttefik, Pakistan gibi kardeş ülkeleri hariç, hele Batı ülkeleri için ben Sayın Erdoğan'ın böyle pek kolay kolay dostum dediği örneğe pek rastlamam. Ama Sayın Erdoğan Trump konusu gündeme geldiğinde dostum Trump diye bahseder. Trump da Sayın Erdoğan için aynı şeyleri söyler. Ki deli dolu, yani nerede ne yapacağı belli olmayan bir lideri konuşuyoruz. Öngörülemez bir lider ama buna rağmen Trump'ın Sayın Erdoğan konusu gündeme geldiğinde böyle büyük bir saygı ve sevgiyle hitabetini hep hatırlarız. Şimdi hal böyleyken masada böyle olumsuz, yani iki ülkenin arasındaki ilişkiyi daha da geren bir gelişme olabilir mi? Bunu olmayacak, zaten belliydi. Hatta Trump iktidarı kaybettiğinde, bir oldu bittiyle iktidar elinden alındığında da yine aynı şekilde Amerika'nın o iktidarda olan Biden kanadına Türkiye ile ilgili olan tavrına yönelik ağır eleştirilerde bulundu ve Türkiye'yi haklı çıkaran, Amerika'nın bu yolda yanlış işler yaptığını ifade eden bir lider görünümü arz etti. Şimdi o hava, o fikir, o akıl Trump'ta hala var. Ve Trump daha zaten gelmeden işin ucunu gösterdi. Uçaklarla ilgili çantamda sürprizle geliyorum, Türkiye'nin sevineceği müjdelerim var dedi. Biz de onu tartıştık, ne olabilir bu müjdeler diye. İlk akla gelen, hani en kolay halledilebilecek olan konu motor konusuydu. Orada da beklendiği gibi Trump'ın hani 80 motoru Türkiye'ye verecek olan

0: o evra imzaladığı yönünde işte kamuoyuna düşen bilgiler var ki zaten kendisi de bu konuda adım atacağını gösteren bir takım emareler verdi. Ha, bir tek bu mu Amerika ile olan aramızdaki sorun? Elbet değil. Halk Bankası'ndan tutun katsa yaptırımlarına kadar F-35 işte F-16'ların modernizasyonu gibi birçok konuda Amerika ile sürtüştüğümüz, haksız olarak böyle farklı bir konuma itildiğimiz süreç yaşanıyordu. Şimdi uçak motoru işini çözen diğer konularda ayak sürür mü? Bu hani mantığa ters. Hayatın olağan akışına ters. Dolayısıyla ben daha uçak konusu gündeme geldiğinde bunun beraberinde katsayı, bunun beraberinde F-35'i çözülmüş halde masaya getireceğini öngördüm. Öyle de gidiyor. Yani katsa yaptırımını dikkat edersen basın toplantısında Trump dayanamayıp araya girdi, hemen kestirdi attı. O iş bitti dedi, kapandı. Yani neyi konuşuyorsunuz demeye getirircesine. Biz o konuda dedi zaten dedi gerekeni yapacağız, yaptırımlar kaldırılacak
1: vakti
0: dedi.
1: Vakti geldi.
0: Geldi dedi vakti. Ve zaten hani Trump'ın daha önce iktidar elinde olsaydı biz o konuma pek düşmezdik. Ha, akıllara şu gelebilir. Bu da tartışılan konular içerisinde. Ya kassayı imzalayan Trump. Ben o dönemde de katıldığım yayınlarda, A Haber'de hep ısrarla şunu vurgulamıştım. Trump'ın bu imzayı attığına bakmayın. Trump orada içeride kendi FETÖ şebekesine savaş veren Trump bazı dengeleri elde tutma adına bu imzayı atıyor. Esas özü içi bunu söylemiyor. O siyaseten yapılmış bir hamle. Bunu doğru okumak lazım dediğimde birçok yerden tepki aldık. Ama gelinen noktada bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı ve Trump zaten vakti geldi dedi. Attığı imzayı anında terse çevirecek cümleler kurdu. F-35 konusu da çok tartışılıyor. Biz F-35'in biliyorsun hem alacağım satıcı tarafındayız. Yani masanın iki tarafındayız. Dolayısıyla ikisinden de refüz edilen bir Türkiye tablosu vardı haksız yere. Şimdi hak yerini bulacaksa Türkiye'nin tekrar bu projeye hem alıcı hem üreteni olarak katılması lazım. Ben alıcıdan daha çok sevgili Uğur, işin üreteni kısmındayım. Neden? Ülkeme katma değer, ülkeme uzun vadede çok ciddi bir ekonomik getiri sağlayacağından. Yoksa ben zaten F-35'in ayarında, hatta bana göre daha iyisini, Kaan'ı yaptım. Bir tek motorda benim bir zamana ihtiyacım var. Şu an üzerine çalıştığım, ürettiğim motor olduğu takdirde Allah'a şükür F-35'i hiç gerek kalmadan gökyüzünün Fatih'i, gökyüzünün sahibi benim diyebilirim. O duruma gelmemize şunun şurasında bir iki yıl kaldı. Dolayısıyla ben F-35'in alımından çok üretim safhasında Türkiye'nin olmasını daha çok önemsiyorum. Çünkü biz orada ciddi yatırımlar yaptık. Eskişehir'de yani yüzlerce parça üretecek yatırımlar yapıldı. Hatta Hollandalılar bir kablo fabrikası F-35 projesi kapsamındaki bu toplam 9 ülkeyi kapsıyordu. Yani konsorsiyum dediği Trump'ın o ülkeler. Hollanda çok ciddi bir yatırım yaptı Eskişehir'de. Hani beraber ortak üretimi de hayata geçirecek idik. Fakat maalesef o küresel çete, Siyonist çepenin yönlendirmesiyle Türkiye bir anda bu yatırımları boşa düşürmek durumunda kaldı. Ve şu an işte hala o konuda bir mağdur ülke durumundayız. Eğer F-35 bir şekilde meclis ve senatodan geçer ise, ki ben bunda da bir engel görmüyorum. Yani Trump'ın bu konudaki Kasım'a kadar olan hakimiyetini varsayarsak meclis üzerinde, orada ben Trump'ın 3'teki çoğunluğu alarak bu yasaları geçireceğini düşünüyorum. Bu olduğu takdirde şu an bir anda ülkeye ciddi katma değer getirecek, üretimin yapıldığı, bantların işlediği, F-35'te de çok kritik parçaları üreten bir ülke konumunda Türkiye yerini alacak. Bu istihdam demek, bu ülkeye gelir getiren bir sektör ve kol demek. Dolayısıyla uzun vadede çok daha büyük getirileri olan bir bölüm, üretim kısmı. Ha, F-35'i verirlerse alırız. Niye? Yani her teknolojiden elimizde olsun, Eurofighter'da olsun, F-35'de olsun, Kaan'ımızda olsun gibi. Bunlar çünkü önümüzdeki dönemde hani dünyanın yaşadığı o kritik süreçte ihtiyacımız olan konular. Her daim söylüyorum, artık savaş günümüzde evrim yaşıyor. İnsansız savaşlar, kara, hava, deniz konuşuluyor. Yine aynı şekilde savaşların yeni füze savaşlarına dönüştüğü, hava üstünlüğünün şart olduğu bir dönem yaşanıyor. Şimdi böylesi bir dönemde siz her teknolojiyi eline tutarsanız Bu sizin için bölgese inanılmaz bir güç demektir. Bu nedenle İsrail ve Yunanistan avaz avaz bağırıyorlar. Amana Türkiye'ye uçak verme, amana Türkiye'ye motor verme diye. İnşallah bunların da ben önünde bir engel görmüyorum. Bunca engellemeye rağmen biliyorsun Netanyahu denilen katil de terörist başı da Trump'a her türlü argo tabir takla yatarak sakın ha Türkiye'ye verme gibi söylemlerle süreç oluşturmaya çalıştı. Ama o da başaramadı görünen o ki. Dolayısıyla Türkiye giderek büyüyen, devleşen ve küresel güç bana göre olduk da hadi bazılarına göre daha var diyenlere şunu söyleyeyim. Çok az bir yolu kalan bir ülke konumunda müthiş atılımlar yapıyor, hamle yapıyor.
1: Evet.
0: Ve bu zirvenin de hakkını veriyor. Yani bunlarla kazançlı çıkmak artı kendi savunma sanayisinde zirvede ana gündem maddesi haline taşımak Türkiye'nin bir diplomasideki başarısı. Bu Sayın Erdoğan'ın başarısı. Dolayısıyla hani bir toparlamak gerekirse zirve müthiş geçiyor. Amerika ile ilişkiler bana göre umulandan daha iyi ilerliyor. Ve yakında, çok yakın sürede bunların artık ete kemiğe büründüğü anları da yaşayacağız. Bir aksilik olmadıkça, çok büyük bir aksaklık yaşanmadıkça inşallah hep birlikte bu ekranda seninle birlikte inşallah bunları değerlendiriyor olacağız.
1: İnşallah değerli hocam. Şimdi F-35 parasını verdik ama alamadık. F-35 alamadık diye S-400 aldık. Sonra kasa yaptırımlarına Ali Fuat hocam maruz kaldık. Şimdi hem katsa yaptırımlarının kalkacağını, bu işin çok uzadığını Donald Trump ifade ediyor. Hem de ilintili olarak zaten herhalde yaptırım kalkarsa F-35'te verecekler. Beraber durumu okumak gerekir. Bu başlıklar vücut bulursa biz ilintili olarak ekonomik göstergelerde de herhalde daha olumlu bir tabloyu göreceğiz. Çünkü katsa yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına uyguladığı bir yaptırım. Bu tarz yaptırımların uygulandığı ülkelere dış sermayenin gelmesi de zorlaşıyor. Eğer sen gelişmekte olan ülkeysen. Şimdi bu yaptırımlar kalkınca o zaman turbo etkisi biz orta ve uzun vadede yabancı sermayeyi de göreceğiz. Hepsini beraber aynı denklemde değerlendirdiğimizde orta ve uzun vadede Türkiye'ye nasıl katkılar sunacaktır?
2: Şimdi tabii Türkiye yani bu özellikle ekonomik anlamda bütün dünyada olduğu gibi yani bu öncesi bunun sebepleri var. Mesela pandemiden bahsettik. Pandeminin etkileri vardı. İşte bu yakın zamanda da Hürmüz Boğazı'nın etkileri oldu. Bütün dünyadaki gelişmeler, ekonomik anlamdaki kırılganlıklar Türkiye'de etkiliyor. Tabii bir de üzerine kasa yaptırımları olunca sermaye çevrelerinde bazı kafalarda soru işareti oluyor. Tedirginlikler oluşuyor. Şimdi bütün bunlar ortadan kalkması gerekiyor ve kalkacaktır diye düşünüyoruz. Yani en azından sermaye sahiplerinin ürkek pozisyondan çıkarak daha güvenli bir halde gördükleri Türkiye'ye yönelme ihtimalleri oldukça yüksek. Şimdi tabii Türkiye bütün bu yaptırımlara rağmen oldukça büyük atılımlar yaptı. Onu da belirtmemiz lazım. Özellikle savunma sanayinde meydana gelen gelişmeler, teknolojiyi üretme, biraz önce Coşkun Bey de belirtti, teknoloji üretmek. Bakın bu çok önemli. Dünya savaş tarihinde bütün savaşlar incelendiğinde teknolojiye sahip olan orduların savaşları kazandığını görürsünüz. Ben daha da ilerisini söyleyeyim, teknoloji üretme bağlamında. Teknolojiyi satın alanlar değil, üretenler kazanır. Üreten ordular, üreten ülkeler kazanır. Yani mesela bugün siz milyarlarca dolar para verip bir başka ülkeden uçak satın alabilirsiniz. İşte Yunanistan'ın yaptığı gibi ya da İsrail'den hava savunma sistemleri satın alabilirsiniz. Ama bunlar pansuman çözümler olur ve bunlar bir şekilde sizin savunmanızı ikame ederken ekonomik anlamda da sizi çöküntüye uğratır. Ama siz bunlara ait teknolojiyi üretirseniz hem silahlı kuvvetlerinizin gücünü artırırsınız hem de bunları satarak, ihraç ederek ülkenin ekonomisine katkıda bulunursunuz. Türkiye bugün bunu yapıyor. Bakın Türkiye bugün bunu yapıyor. Teknoloji üretiyor. Bütün savunma sistemleri konusunda, silah sanayi konusunda. Yani sadece drone'u konuşmuyoruz. Sadece füzeleri konuşmuyoruz. Denizlerde de öyle. Karada da öyle. Türkiye bütün silah sistemleriyle, savunma sanayinin tüm unsurlarıyla bugün birinci aktör olma durumuna geldi. NATO ülkeleri Türkiye ile işbirliği yapma yarışına girdi. Şimdi bu ne

0: demektir. O işbirliği, birlikte üretme isteği aynı zamanda sermayenin girmesi anlamına gelecektir. Şimdi bu buradaki yaptırımların kalkması da buna destek mahiyetli olacaktır. Bugün bakın savunma sanayi deyince belli başlı birkaç şirketin ötesinde Türkiye'de yüzlerce şirket bu konuda destek oluyor. Mesela Gaziantep'ten biliyorum. Benim bildiğim Gaziantep'ten geldiğim için söylüyorum. Gaziantep'te yaklaşık 12 tane şirket sadece savunma sanayine ürünlerde hizmet veriyor, üretiyor. Bu açıdan baktığımızda bütün bunların ham maddesinin gelmesi, üretimi mutlaka ekonomiye olumlu olarak yansıyacaktır ve siz de yani ülke olarak da siz de dedi Türkiye'de ülke olarak da bunları kazanç hanesine yazacaktır. O tekrar etmekte fayda var. Milli güç unsurları içerisinde sayılan ekonomik güç katlanarak devam edecektir. İşte İsrail'in korkusu buradan kaynaklanıyor. Yani sadece askeri anlamda değil, siyasi anlamda değil, ekonomik anlamda da. Ve diğer mesela demografik anlamda da Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen, farklılıkları kullanmak isteyen, bunu aynısını Suriye'de de deneyen İsrail var. Kendisi nasıl zayıf bir demografik yapıya, kırılgan bir demografik yapıya sahip olduğunu biliyor. Şimdi bütün bu zayıflıklar İsrail'in Yahudi lobileri kullanarak ABD yönetimi üzerinde baskı yapmasını, baskı yapmak istemesine neden oluyor. Fakat şu ana kadar işe yaramadığını görüyoruz. Çünkü Trump yönetiminde İsrail'deki mevcut yönetimin ne kadar kendi politikalarına zarar verdiğini gördü. Yani mesela Körfez ülkelerini ABD elinden kaçırmak ister mi? İsrail'e para harcayan ABD, İsrail için para harcayan ABD, savunma sistemlerini, bütün füzelerini veren ABD, Körfez ülkelerinden para kazanan bir ABD var. İsrail'e para harcayan, Körfez ülkelerinden para kazanan bir ABD var. Dolayısıyla Körfez ülkelerinin bu savaşta zarar görmesi, ABD-İran savaşında zarar görmesi ABD'yi doğrudan etkiledi. Ve bundan dolayı da İsrail'e karşı bir ABD yönetiminde hoşnutsuzluk ortaya çıktı. Ve bu şekilde bir politika takınmaya başladılar, izlemeye başladılar. Bütün bunlar Türkiye'nin bölgedeki gücünü de gösteriyor. Bölgedeki siyasi, askeri gücünü de gösteriyor. Ekonomik anlamda da kasa yaptırımların kalkması da yani mutlaka işte Türkiye'ye girmek isteyen, çekingen ya da çekinen sermayenin de girmesini sağlayacaktır diyebilirim.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Coşkun hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağ olunuz. Ali Fuat Gökçe hocamız ve Coşkun Başbuğ hocamız bizlere eşlik etti. Zirveyi değerlendirmeye devam edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lider görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi dedik. Bu basın toplantısında öne çıkan başlıkları yorumlamayı sürdüreceğiz. O basın toplantısından önce hangi başlıklar konuşulmuştu hatırlayalım, sonra buradayız.
2: Aramızdaki iyi ilişki sayesinde şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var. Ve bence bu her iki ülkenin de faydasını olacak.
3: NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik bu durumda belki de katılmayabilirdim zirve. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için.
4: 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
3: F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey. Dostlarımıza bu tür yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
4: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar...
1: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortak basın toplantısında öne çıkardığı hususlar bu şekildeydi. Gazetecilerin de yoğun ilgisi vardı. Özellikle dış basının yoğun ilgisi vardı. Birçok soru geldi iki lidere. Bu sorulara bu şekilde cevap verdiler. Donald Trump Erdoğan'a ilişkin benim yakın dostum, onun için Türkiye'ye geldim dedi. Gün boyu külliyeden NATO Medya Merkezi'nden yayınlarımıza konuklarıyla Özlem Doğaner eşlik etmişti. Yayın koordinatörümüz şimdi de yanımda. Yoğun bir gün oldu sizin için de.
5: Evet, benim için de, senin için de.
1: NATO zirvesinin ilk
5: için
1: günü.
5: Çok yoğunlu.
1: Kesinlikle. İlk güne yönelik izlenimlerinizi ilk etapta isterseniz anlatın. Sonra da ortak basın toplantısını nasıl buldunuz diye.
5: Evet, şimdi ilk gün aslında şunu söylemekte fayda var. Türkiye kusursuz bir hazırlık yapmış NATO zirvesine. Gerek yollar, trafik açısından, liderlerin ulaşımı açısından çok gerçekten bütün önlemler alınmıştı. Uluslararası Medya Merkezi'nde de gerçekten çok yoğun bir yabancı basın katılımı vardı. Ve aynı zamanda tabii oldukça bu konuda iyi çalışılmış. Her yerde tabii bilgi alabilmesi için gazetecilerin ortak alanlar var. Yayın yapmaları için ortak alanlar var elbette ama çok iyi planlanmış. Aynı zamanda ikramlar konusunda ve transferler konusunda çok iyi bir çalışma olmuş. Yani diğer hiçbir yerde ben mesela otellerinden yabancı gazetecilerin alınıp merkezlere götürüldüğünü görmemiştim. Gerçekten Ankara bu konuda çok iyi hazırlanmış. Genel olarak böyle hani şehrin hazırlığı bu şekilde ama elbette liderlerin buradaki ilgisi ve tavrı da çok önemli. Burada tabii asıl onur konuğu Trump'tı ve Trump'ı da hem havalimanından karşıladı Erdoğan hem de külliyede bir karşılama töreni yapıldı. Ve top atışları oldu, işte ay yıldız gösterileri oldu ve tabii aynı zamanda şunu da söyleyelim, top özel limüzinler hazırladı liderler için. Türkiye'nin otomobil markası ve aynı zamanda liderlerin tabii birebir de çok görüşmesi vardı. Sadece liderler açısından değil, aynı zamanda savunma sanayine ilişkin forumda, işte diğer forumlarda oldukça önemliydi. Yani yan alanlarda da pek çok görüşme oldu ve bunlarla birlikte aynı zamanda liderlerin yani sadece Türkiye olarak düşünmeyelim, diğer bütün liderlerin de birbirleriyle ortak görüşmeleri, ikili görüşmeleri vardı. Bu açıdan da çok iyi hazırlanılmıştı. Hem oteller açısından hem diğer konferans merkezleri açısından. Yani oldukça hazırlıklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık ilk gün açısından. Aslında hani bu akşam bir liderler için bir resepsiyon verilecek ve arkasından aslında yarın aile fotoğrafı çekilecek ve asıl büyük görüşmeler yarın yapılacak.
1: Ortak bildirge
5: yayınlanacak. Ama şöyle bir tablo var. Aslında NATO içinde seninle de daha önce konuştuk, sen de konuklarına konuştun, bugün gün boyu da verdik. NATO içinde aslında Amerika ve diğerleri gibi bir ayrım oluşmaya başlamıştı. Özellikle Amerika'nın tavrıyla birlikte, Trump'ın tavrıyla birlikte. Çünkü bir külfet paylaşımı istiyor ve NATO'da bir değişim istiyor. NATO'nun NATO 3.0 dediğimiz o dönüşümü sağlayabilmesi için de aslında Ankara'da atılacak adımlar da oldukça önemli olacak. Bu da öne çıktı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla tabii bu kadar önemli bir bölgede, yani daha çok savaşlandığımız Orta Doğu'nun hemen yanı başında Türkiye'nin varlığı, bu kadar güvenli ve istikrarlı bir şekilde varlığı oldukça önemli. Bütün liderleri burada ağırlaması da oldukça önemli. Ve tabii sadece bu liderler değil, aynı zamanda bundan sonrası için de aslında pek çok atılacak adımlarda Ankara zirvesinin adı geçecek, öyle gibi görünüyor. Bugün yarın buralarda burada alınacak kararlarla birlikte ve tabii asıl konu Trump'la görüşme ve Trump'la ikili görüşme şu anda devam ediyor. Bunun evet. öncesinde yapılan basın toplantısı da oldukça önemliydi.
1: Siz dünkü yaptığımız yayında liderlerin beden diline de temas etmiştiniz. Erdoğan ve Trump son derece yakın, son derece dostane, güler yüzlü, birbirlerini ilk karşılamadan itibaren sempatik bir şekilde külliyeye geldiler. Hatta beraber güldükleri fotoğraflar da basına yansıdı. Ve ortak basın toplantısında vermiş olduğu demeçler de aslında çok samimiydi. Benzer sorular geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce biz Trump'la bunu görüştük, sanıyorum müjdeyi verecektir kendileri dedi. Sorular kasa yaptırımları ve F-35 programına yönelik tekrarlanınca Trump, bunu detaylı bir şekilde söylemeyeceğim, zaten vakti geldi, bunları kaldırmamız gerekiyor, bunları konuşmuştuk, yakında da kaldıracağız. Biz yakınlarımıza, dostlarımıza bu tarz yaptırımlar uygulamak istemiyoruz dedi. Herhalde haftalardır, aylardır beklenen sorunun cevabı da böylece alınmış oldu. Şimdi sürecin işlemesini bekleyeceğiz sanırım. Evet. Nasıl bir tablo beklersiniz?
5: Evet, aslında Erdoğan'ın Amerika Beyaz Saray ziyaretini hatırlayalım. Orada ilk kez aslında katsa yaptırımlarının kaldırılmasının görüşülebileceğini beyan etmişti Trump. Ve tabii oradaki tabloyu hatırlayalım. Ne kadar bizim bakanlarımızla samimiydi, Erdoğan'a nasıl büyük bir ilgi gösterdi. Hatta o işte sandalyesini tuttuğu fotoğraflar çok yansımıştı, hatırlarsın ekranlara da. Şimdi aslında onun devamı gibi bir buluşma oldu. Yani uçaktan indiği anda, yani karşılaştıkları andan külliyeye geldiği zamana kadar gerçekten çok samimi ve duraksayarak, birbirleriyle konuşarak ve uzunca bir aslında sohbet gerçekleştirdiler, ayaküstü bile olsa. Yani normalde orada işte liderler selamlaşır, merhabalaşır ve yürür, devam ederler. Orada bayağı bir sohbet ettiler, tercümanlar da koşup geldiler. Ve tabii burada bundan sonrası için de işte ilk külliyedeki karşılama da yine çok samimi ve sıcak bir havada oldu. Ve basın toplantısında da yine aynı sıcaklık devam etti. Belki de toplantının üçte birini tamamen Erdoğan'a yönelik övgüyle ve güzel sözleriyle aslında Trump devam ettirdi. Ve ne kadar büyük bir lider olduğuna, Erdoğan'a nasıl büyük bir saygı duyduğuna ve aslında tüm dünyanın Erdoğan'a büyük saygı gösterdiğine yönelik önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'ye duyduğu güveni söyledi ve dostlar arasında yaptırım olmaz, katsa yaptırımlarının kaldırılması, kaldırıyoruz, kaldırmalıyız gibi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir şey vardı Uğur, tam yayına girmeden, ya daha doğrusu bu toplantının öncesinde bizim yayına da yansıttığımız, konuklarımızın da altını çizdiği bir konu vardı. Yani buradan önemli mesajlar bekleniyordu ama yani jet motorları gibi, işte F-35 programı, hatta gelmeden önce Trump Amerikan basınında da çıktı F-35 müjdesi verebilir diye. Bunlar duyuldu ama katsa yaptırımlarının kalkması için daha biraz daha zaman var. Bu çok dillendirilmeyebilir denilmişti. Ama herhalde beklentilerimizin de üzerinde bir ikili görüşme olacak bu görüşme ve çok daha farklı ve çok daha önemli mesajlar çıkabilir bu görüşmeden. Öyle görünüyor. Tabii katsa yaptırımlarının kalkması, yani daha doğrusu Amerika'nın örtülü ya da direkt yaptırımları kaldırılması demek şu anlamada geliyor. Bundan sonraki dönemde artık yatırımcının da özellikle Amerika'dan ama diğer ülkelerden de yatırımcıların da yabancı yatırımcının da Türkiye'yi güvenli bir ülke olarak görmesinin daha çok altını çiziyor. Tabi burada şimdi hem Trump'la ilgili bir yani hem Amerika ile ilgili katsa yaptırımları hem de bir yandan Avrupa Birliği'nin aslında savunma sanayine yönelik kendince engelleri var.

0: kalabalık gelmişti.
1: Evet, Trump da kalabalık gelmişti. Bizim tarafta zaten kalabalıktı. Dolayısıyla ekonominin de ana konulardan birisi olduğu bir toplantıdan söz ediyoruz, bir görüşmeden söz ediyoruz. Zaten katsa yaptırımların kalkması demek, az önce dediğim gibi yabancı yatırımcının da Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir ilgisinin olabileceği anlamına geliyor. Washington-Ankara hattında ciddi bir piyasalarında gözlediği bir durumdu bu. Dolayısıyla bu yani Trump'ın çantasından beklediğimizden daha büyük müjdeler çıkabilir bugün. Ve bu bize tabii kredi risk priminin düşmesinden, kredi not artışlarına, doğrudan yabancı yatırımlara kadar pek çok alanda, pek çok yeni haber anlamına da gelebilir.
0: Piyasanın kapanmasına da yaklaşık yarım saat var. Borsa İstanbul'da yarım puanlık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bankalarda hafif artılar söz konusu. Özellikle yapılan açıklamalar sonrasında savunma sanayi şirketlerinde biraz daha kırmızı bir tablo vardı. Piyasalarda gelinen bu noktayı ve bu açıklamaları Cüneyt Baksoy ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hem Erdoğan'ın hem de Trump'ın açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Piyasalar kanadındaki fiyatlamayı nasıl okumak gerekir? Son 7 işlem gününde savunma sanayi şirketleri hareketliydi. Beklenen açıklama geldi ve beklenti karşılandı. Fiyatlamanın sebebi de budur diyebilir miyiz?
2: Öncelikle iyi yayınlar sevgili Uğur, o zamanım. Yani önemli bir gün Türkiye için ve Türkiye piyasaları için. Aslında sadece bizim için değil, Amerika Birleşik Devletleri için de. Zaten Trump'ın açıklamalarından bunu net olarak okuduk. Hem de bundan sonraki süreçte NATO'nun geleceği adına Türkiye'nin stratejik öneminin daha da artması adına önemli bir gün. Yapılan açıklamalar oldukça olumlu, ifadeler önemli. Özellikle Trump'ın ifadelerinde bir iki cümle öne çıkıyor. Hani Türkiye kaybedilecek bir ülke asla değildir. Türkiye mutlaka stratejik olarak önemini kendi alanımızda da gördüğümüz, bölge barışında da gördüğümüz bir ülke ve bu ülkeyle müttefik olmak, müttefik kalmak ve ilişkileri geliştirmek önemli dedi. Ve biz dost dediğimiz bir ülkeye, stratejik ortak dediğimiz bir ülkeye yaptırım yapan bir ülke olmak istemiyoruz bundan sonraki süreçte. Çünkü bize çok daha yakın olmayan birçok ülke şu an gündemdeyken Türkiye'nin davranışı belli adımları çok fazla hak ediyor dedi. Bu önümüzdeki dönem hakikaten şimdiye kadar çok söyleniyordu katsa yaptırımlarının kaldırılması vesaire, ama daha güçlü bir şekilde bu yaptırımların kaldırılması adına bir döneme girdiğimizi söylemek mümkün. Ayrıca Halk Bankası ile ilgili karar zaten bir sinyal olarak okunmuştu piyasada bundan sonraki süreç için. F-35 de başlı başına bir ekosistem olarak görülmeli Uğur. Okumalarda ben bunu sıkça görüyorum. Sadece bir hava savunma ya da hava taarruz aracı olarak okunmamalı, bir ekosistemin parçası oluyorsunuz F-35 bünyesinde. Hani bazı makalelerde uçan bilgisayar konumu yapılmış. Çünkü yazılımdan yarı iletkene, teknolojiden, yüksek teknolojiden çok farklı alanlara kadar uzanan bir proje. Ve bu projenin parçası olmak demek önümüzdeki dönem yeni dünyanın dengeleri içinde de yer almak anlamına geliyor. Sadece savunma sanayi adına değil, diğer tüm sanayinin kollarına uzanan, hatta teknolojiyi de içine aldığımızda geniş bir perspektifli bir bakış açısı kazandırıyor. O açıdan Türkiye'nin o projenin içinde yer alması da önemli olacaktır. Artı tabii Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı net. Biz sadece savunmayı değil, bölge kendi savunmamız değil, bölge barışını da, dünyanın barışını da hedefledik. Bugüne kadar attığımız adımlar bu yöndeydi. Amerika'dan bu yönde artık daha somut adımlar görmek bizi de mutlu eder ifadesi. Belli ki görüşmeler belli bir seviyeye geldi Uğur. Yani bundan sonra her an, belki bu önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir takım gelişmeler, somut gelişmeler yer alacak. Tabii işin siyasi tarafta, Amerika tarafında karar mekanizması boyutu var, ama başkanın da neticede bir şeyi var, söz ağırlığı var.

0: Bu sözü aldık gibi. Bu da piyasalar için, piyasa tarafına geldiğimizde oldukça önemli. Çünkü biz yıllardır 2018'den bu yana kas yaptırımları gölgesinde bir piyasa mekaniği izledik. Ve buna rağmen de aslında olumlu performanslar da sergiledi sermaye piyasamız. Tahvil tarafında, kur tarafında, Merkez Bankası ve uygulanan ekonomik politikaların da desteği var orada tabii ama neticede kendi performansımızın sahada yansıması olarak belirli ölçekte bir süreç, olumlu süreç yaşadık ama bundan sonra eğer kas yaptırımları tamamıyla kaldırılıyorsa bu yabancı yatırımcı tarafında bir yeşil ışık anlamına, tam bir yeşil ışık anlamına gelir. Şu ana kadar belli kriterlerle Türkiye'de realize olamamış daha orta ve uzun vadeli ve daha kaliteli hedge fonların ve global kurumsal fonların da Türkiye'de daha rahat pozisyon açması anlamına gelir. Bu da Türkiye'nin az önce sizinle konuştuğumuz gibi CDS'lerin düşmesi, risk primimizin CDS'ler dışında kendi risk primimizin de düşmesiyle birlikte kurda daha rahat bir dönem ve buna bağlı Merkez Bankası'nın kazandığı manevrayla faiz tarafında daha politika faizi tarafında özellikle daha rahat olabilmesi anlamına gelecektir. Yabancı sermaye Türkiye'ye geldikçe hem portföy hem doğrudan yatırım noktasında bu elimizi çok güçlendirecektir. Üretim motivasyonunu kazandıracaktır. İzleyip göreceğiz. Hani borsadaki ilk tepkilere de baktığımda olumluydu. Şu an ama globalde negatif bir seyir var. ABD borsalarından Avrupa borsalarına uzanan perspektifte biz gene de en azından böyle bir günde bu haberin eşliğinde pozitif bir süreçte devam ediyoruz güne. Ve bundan sonra bu kararın artık netleşmesi ve toplantısı önemli olacak bize. Merkez Bankamız alacağı kararlar önemli olacak ama bu kararlar netleştiği andan itibaren ben daha olumlu bir döneme giriş için daha kuvvetli bir para girişi beklerim kendi adıma sevgili Uğur.
1: Stratejist Cüneyt Baksoy bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. Biraz önce Erdoğan-Trump zirvesi sona erdi. İki lider yaklaşık 1,5 saat baş başa görüşme gerçekleştirdi. Ortak basın toplantısı sonrası iki liderin görüşmesi 1,5 saat gibi bir süre sürdü. Bakalım bu görüşmeden hangi hususlar ön plana çıkacak ama ortak basın toplantısında konuşulan konulara bakılacak olursa ortak basın toplantısında özellikle kasa yaptırımlarının kaldırılacağına ilişkin verilen mesaj F-35 programına yönelik yine temas edilmesi önemli olarak değerlendiriliyor piyasalar açısından. Şimdi özellikle önümüzdeki dönemde yabancı sermaye Türkiye'ye gelecek mi ve CDS'deki gerileme sürecek mi değerlendireceğiz. Ne dersiniz? Temmuz ayında iki tane kredi derecelendirme kuruluşunun not kararı var. Siyasi sayıklarla zaman zaman bu kredi derecelendirme kuruluşları karar veriyor. Buradan olumlu bir tablonun çıkması kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına da olumlu yansıyacak mıdır?
2: Yani muhakkak yansıyacaktır. Çünkü şimdiye kadar hep bütün kararların siyasi olarak gördük. Özellikle de Amerika ile ilişkiler açısından duruma göre gördük. Yani Temmuz ayında hemen bir yansıma olur mu? Bilemiyorum ama bir sonrakinde yansımalarını göreceğiz. Yani diye düşünüyorum. Temmuz'da belki hani böyle bir pozitif hava, pozitif bir mesaj verirler. Ama bir sonrakinde eğer böyle devam ederse bir kredi artışı görürüz. Kredi artışının öte aslında
1: yani not artış.
2: Yani çok özür dilerim, kredi notu artışından öte tabii bizim için önemli olan yatırımcının geri gelmesi ve hani şu anda hali hazırda kredi derecelendirme kuruluşlarının kredi notu Türkiye'nin hak ettiğinin çok gerisinde. Yatırım yapılabilir nota daha var 1-2 puan. Dolayısıyla bunun içinde bir adım atılmış olur. Ama genel havaya bakacak olursak oldukça artık rüzgarın Türkiye'nin lehine döndüğü bir hava görüyoruz. Ama tabii bakalım diğer sonuçlar, diğer adımlar nasıl olacak?
1: Ekrana iki liderin görüntülerini de getiriyoruz. NATO zirvesi yarın da tüm hızıyla devam edecek. Burada 3-0'ın temelleri atılacak demiştik. Mark Rutte dün yaptığı ortak dün yaptığı basın toplantısında aslında buna değindi. Yine bugün saat 12'de bir konuşma gerçekleştirdi. Ülkelerin savunma harcamalarına değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da özellikle savunma kanadına yapılan harcamaların altını çizdi. Türk savunma şirketlerinin başarısına vurgu yaptı. Dünyadaki en önemli 100 savunma şirketinin içerisinde 5 Türk savunma şirketi var dedi. Ve artık yerliliğin de %80'in üzerine çıktığını savunma sanayi açısından vurguladı. Ne dersiniz, savunma sanayi açısından da milyarlarca dolarlık anlaşmaların yapılması öngörülüyor bu kapsamda. Nasıl bir ilerleme oldu ülkemiz adına savunma sanayideki adımlar ve atılımlar? Son rakamlar %80'in üzerinde yerliliğe ulaştığımızı bizlere gösteriyor. Milli gururlarımız var. Yerli yine ürünlerimiz var. İHA'larımız, SİHA'larımız, Kaan'larımız. Şimdi özellikle bu başarı sonraki dönemler adına da hangi ipuçlarını barındırıyor?
2: Şimdi tabii sadece yerlilik oranı değil Uğur, aynı zamanda burada artık öyle bir hale geldi ki üretilen ürünlerimiz, yani bütün bu mühimmat dünyanın en iyileri arasına girmeye başladı. En son teknoloji en iyileri arasına girmeye başladı ve bunları ihraç etmeye başladık. Şimdi çok farklı ülkelerden üstelik ihracat noktasında adımlar atıyoruz. İşte mesela az önce değil mi, İspanyol liderin uçağı bu galiba. Mesela evet. İspanya'yla böyle bir anlaşmamız oluyor. İşte başka pek çok ülkeyle bu konuda görüşmelerimiz var. Ve hemen hemen her alanda aslında, yani denizde de, karada da, havada da çok ciddi Türkiye'nin adımları var. Çok ciddi ürünleri var. Ve bunların hepsini, bu savunma sanayinin önemli ürünlerinin de aslında bu kapsamda, NATO kapsamında da konuşulduğunu, görüldüğünü bir anlamda izliyoruz bugün ve yarın da tabii. Burada sadece Türkiye değil, aynı zamanda pek çok ülkenin de birbirleriyle aslında ikili ilişkilerinin olduğu ve anlaşmaların imzalanacağı.
1: Pedro Sanchez'in görüntüleri canlı. İspanya evet. Başbakanı geldi, Ankara'da uçağından indi, görüntüleri canlı olarak ekrana taşıyoruz.
2: Evet. Sanchez'i Mehmet Şimşek mi karşılıyor? Karşılayan kim? Göremedim ama.
1: Yok,
2: değil galiba, değil. Evet değil. Aile Bakanı Maynur Özdemir karşılıyor. Bugün pek çok bakan aslında pek çok lideri karşılamakla görevlendirilmişti.
1: Görev dağılımı tabii.
2: Görev dağılımı yapıldı, evet.
1: Sadece çok... 32 NATO üyesi ülkenin devlet başkanı değil, ayrıca 40 farklı ülkenin devlet başkanı da buradaydı. Birçok evet. bakan ve bürokrat da buradaydı. Yani herhalde 70'in üzerinde devlet başkanını ağırlıyoruz bugün.
2: Evet. Ve özellikle sadece bu karşılama mesaisi ve temposu bile çok önemliydi. O açıdan oldukça hareketli olduğunu söyleyebiliriz Ankara'nın. Tabii şimdi Sanchez önemli bir lider. İspanyollarla yaptığımız bu anlaşmalar var. Savunma sanayinde anlaşmalar var. Pek çok açılan anlaşmalar var. Ve tabii Sanchez'in özellikle Filistin'le ilgili yaptığı, verdiği mesajlar, attığı adımlar dünyada da çok ilgi görmüştü. Ve o dönemde aslında bizimle aynı tabanda açıklamaları olması, aynı görüşte olması da aslında Türk halkı tarafından da oldukça sempatiyle karşılanan bir lider olduğunu da söyleyelim bu anlamda. Tabii şimdi bu akşam...
1: Bu arada Erdoğan Trump görüşmesi bitti dedik ama şimdi de heyetler arası görüşmeler başladı. Evet. Bunu da belirtmiş olalım.
2: Evet, o heyetler işte bakanlar ve diğer görüşmeler, detaylar
1: ekonomi,
2: konuşulacak.
1: Ekonomi, savunma.
2: Evet, dışişleri, detaylar konuşulacak ve bu akşam NATO ülkeleri liderleri ve Ukrayna, Güney Kore devlet başkanları ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlarının eşleriyle katılacağı bir resepsiyon ve akşam yemeği daveti var.
1: Trump bu yemeği herhalde dört gözle bekliyor. Yemekler yiyeceğiz, oturacağız, konuşacağız dedi çünkü.
2: Evet, çok o konuda çok şeydi. NATO acıkarak gelmiş gibi.
1: Türk mutfağına hayran bir şekilde gelmiş gibi hissettim
2: evet.
1: ben.
2: Evet ve tabii bu arada Yarınki programdan da söz edelim dilersen. Az bir süremiz kaldı galiba. Yarın
1: 3 dakikadan biraz daha süremiz var.
2: Evet, NATO Genel Sekreterinin yapacağı bir açıklamayla başlayacak yarınki maratonda. NATO ülkeleri liderlerinin giriş açıklamaları olacak. Yine bir hoş geldin seremonisi olacak. Saat 11 gibi bir aile fotoğrafı çekilecek ve 11-15'te Kuzey Atlantik Konseyi, yani NATO'nun liderler düzeyinde toplantısı gerçekleşecek.

0: gerçekleşecek. 15'te de NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısı olacak. Bu arada tabii özellikle Trump'ın kısmına da bakacak olursak, Trump da yine bu akşam Cumhurbaşkanı'nın verdiği yemeğe liderler resepsiyonuna katılacak. Yine
1: Trump bir çoğunu tanıyorum ama tanımadıklarım da var liderler arasında. Onlarla da tanışacağım diyor.
0: Evet. Selam verdiğine borçlu çıkabilirse. O da ayrı ama. Bu arada Trump'ın NATO liderleri çalışma toplantısı, yani bu az önce saydığımız tüm toplantılara katılmasının ardından yarın 14.30'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşmesi var. Yine 15.30'da Suriye Cumhurbaşkanı El-Shara ile bir görüşmesi var. Onlar da oldukça önemli. Ve 16.15'te Trump bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'den ayrılacak, öyle görünüyor. Yani bu tablo bize aslında oldukça hareketli bir ikinci gününde olacağını gösteriyor.
1: Evet, ve arkasından da ortak bildirge yayınlanacak.
0: Evet, bakalım bu ortak bildirgede ne çıkacak? Görünen o ki uzun yıllar boyunca NATO zirvelerine damga vuracak bir Ankara bildirgesi çıkmış olacak.
1: Rusya-Ukrayna savaşında son nokta bu zirvede konulur mu? Çünkü Trump ortak basın toplantısında Zelenski ve Putin barışmak istiyor dedi.
0: Şimdi
1: Bu arada sabah saatlerinde Rusya'dan da açıklama geldi. NATO zirvesini dikkatle takip ediyoruz dediler. Evet.
0: Şimdi tabii burada şöyle bir durum var. İkili bir durum var. Yani bir yandan Ukrayna artık bu savaşın bitmesini istiyor. Trump da bu savaşın bitmesi için açıklamalar yapıyor. Ama Avrupa liderlerinin yani dün mesela Rutte'nin Rusya'ya yönelik ve Putin'e yönelik açıklamaları oldukça sertti. Şimdi Avrupa liderlerinin farklı açıklamaları var. Ama benim gördüğüm kadarıyla Putin burada daha çok aslında Trump'ın yaptığı açıklamalar ve özellikle Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları dikkate alıyor gibi görünüyor. Yani burada aslında Trump olmasa da bu NATO zirvesinde daha ılımlı bir sonuca, orada da bir anlaşma noktasına doğru, bir en azından bir barış masasının kurulmasına doğru ilerleyebilecek bir tabloda çıkabilir.
1: Özlem Hanım, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.
1: Görüşürüz. Günün ilk saatleri Ankara'nın sıcağı bayağı sıcakmış dedirtti. Şimdi de bayağı esiyor. Ankara'nın bu aylarda bile soğuğu epey üşütüyor.
0: Yok, kışın ayazını görmen lazım Ankara'nın. Buna soğuk denmez.
1: İnşallah kışın da biz zirveye denk geliriz diyelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Efendim, yayınlarımıza gün boyu Ankara'dan yaptık, gerçekleştirdik. NATO zirvesini siz değerli izleyenlerle buluşturduk. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Yayınlarımız saat 18'den itibaren İstanbul stüdyolarından devam edecek. İyi akşamlar diliyoruz.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook.

0: Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: olsun gel. Sakın geç kalmayın. %32,4 FAVÖK marjı ve 13,4 milyar TL cirosuyla Türkiye'nin saatçisi Saat ve Saat halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: uçak biletini hemen al.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
5: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
6: Kaplumbağam düştü.
7: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
6: Elimde indi düştü.
5: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
7: Ne olur artık affet beni Meliha.
5: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: notte, buona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: APA ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün önemli gelişmeleriyle başlıyoruz. Tabii ki bugün NATO zirvesi başladı. Yarın da devam edecek ve geçtiğimiz saatlerde Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulundular. Hemen bakalım satır başlıklarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya barışı için çalışıyoruz dedi. 5 uçağın sözünü aldık. Trump'ın da bize sözü vardı dedi. F-35 savaş uçağından bahsediyor ve zirvede güçlü çıkışı sağlayacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Trump'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın da önemli açıklamaları vardı. Hemen bakalım. Erdoğan harika bir lider. Erdoğan'a çok büyük bir saygım var dedi. Bunu sıklıkla aslında tekrarlıyor. F-35 ile ilgili bir karara varacağız dedi ABD Başkanı Donald Trump ve en önemli başlıklardan bir tanesi katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Zaten NATO zirvesi öncesinde de bununla ilgili de değerlendirmeler, yorumlar vardı. Dostlarımızla yaptırım uygulamak istemiyoruz. Bu artık çok uzadı. Açıklamasında bulundu. Donald Trump Türkiye olmasaydı zirveye katılmayabilirdim ve Putin ve Zelenski arasında da bir gelişmenin olacağını, Rusya-Ukrayna arasında bir gelişmenin olacağını da söyledi ABD Başkanı Donald Trump. Tabii bu önemli bir zirveydi ve görüşmeydi Trump ve Erdoğan arasında. Son yılların en kritik Türkiye-ABD temaslarında gündemin ilk sırasını savunma sanayi oluşturdu diyebiliriz. İki lider F-35 programı, katsa yaptırımları, kıskan savaş uçağı için motor tedariki ve ikili savunma işbirliğini ele aldı görüşmede. Şimdi detaylarına bakalım.
1: Aramızdaki iyi ilişki sayesinde şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var. Ve bence bu her iki ülkenin de faydası olacak.
2: NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik bu durumda belki de katılmayabilirdim zirve. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için.
3: 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Ve bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan. Ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey. Dostlarımıza bu tür yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim.
3: Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
0: Evet, devam ediyoruz. Ankara'da ABD-Türkiye arasında heyetler arası görüşme sona erdi. Gelişmeleri önümüzdeki dakikalarda aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yurt içi piyasalardaki son duruma bakalım. BIST endeksi %0,36'lık bir yükselişe sahip. Şu anda gün içerisinde %1'i aşmıştı. BIST endeksindeki primlenme sabah saatlerinde 14.407 idi ve gün içerisinde 14.600'ün üzerinde gördü BIST endeksi. Sektörlere bakalım hızlıca. Bankacılık, sanayi, gayrimenkul yükselişte, turizm, teknoloji ve spor düşüşte. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigorta ile devam edelim. Sigorta, gıda, madencilik ve kimya ve bilişim de yükselişte. İnşaatta biraz düşüş var. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Roni Çilbıyık bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii önemli bir gün, geçtiğimiz saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde Ankara'da bir araya geldi.

0: basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular. Tabii ki en önemli manşet Katsa yaptırımları ve F-35 ile ilgili açıklamalardı. Trump Katsa yaptırımlarını kaldıracağız. Müttefiklerimize yaptırım uygulamak istemiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bu arada heyetler arası görüşme sona ermişti. Şimdi ekranlarda fotoğrafını görüyorsunuz. Tabii F-35 konusunda da bir karara varacağız demişti ABD Başkanı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 5 uçağın sözünü aldık. F-35 uçağının sözünü aldık. F-35 konusunda zirveden olumlu bir kararın çıkmasını bekliyorum demişti. Genel anlamda değerlendirecek olursak hem de piyasalara yansımalarına bakacak olursak nasıl bir görünüm var şu anda?
1: Tabii ki şöyle hani ilk izlenime baktığımızda Trump'ın açıklamalarının tonunun oldukça yapıcı olduğunu değerlendiriyoruz biz. Hani özellikle şöyle geçmişe döndüğümüzde son yıllarda zaman zaman ABD ile olan ilişkilerimizi düşündüğümüzde hani mevcut açıklamaların oldukça olumlu olduğunu değerlendiriyoruz. Özellikle burada sizin de dikkat çektiğiniz gibi en önemli mesaj tabii ki F-35 başlığıydı, konu başlığıydı, Katsa yaptırımlarıydı. Bu açıklamalar tabii ki genel olarak baktığımızda oldukça önemli ve olumlu açıklamalar. Ama şurada şuna da bir parantez açmak lazım. Bu sürecin ABD Kongresi'ndeki ciddi itirazlarla karşılaşabileceği ve hani olası bir satışın yasal süreçler nedeniyle de çok hızlı olamayabileceği de geçen haberler arasındaydı. O yüzden bunu da unutmayalım tabii ki. Hani Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımı tabii oldukça iyi. Burada birazcık daha önümüzdeki süreçlerde hani siyasi ve hukuki süreçlere bağlı olmasını bekliyoruz. Bu nedenle bir miktar daha burada belki belirsizlik devam edebilir ama şöyle genel olarak baktığımızda tabii ki oldukça kritik bir zirve. Özellikle zaten Türkiye'de yapılması da bizim için oldukça önemli. Ekstra daha fazla önem katıyor. Burada çıkacak yeni sözleşmeler, savunma sanayi sektörü başta olmakla birlikte hani havacılık sektörü olsun, teknoloji şirketleri olsun, burada oldukça önemli katalistler barındırıyor tabii ki kendi içerisinde. Genel olarak baktığımızda burada yatırımcıların özellikle Avrupa savunma sektörüne olan ilgisini yükseltebilecek açıklamaların devamının gelebileceğini değerlendiriyoruz. Yani ilk izlenimimiz burada tabii ki olumlu. Hatta yaklaşık bir yarım saat kadar önce de ilk anlaşma geldi, haberlerde geçti. NATO 50 milyar dolarlık bir savunma anlaşması imzaladı. Bunu da tabii ki olumlu olarak değerlendiriyoruz. Dün ben Rutte'nin açıklamalarına birazcık değinmek isterim. NATO Genel Sekreteri burada da Ankara'da savunma harcamaları ve ortak üretim kapasitesine yönelik somut adımlar atılmasını beklediğini zaten ifade etmişti. Hatta bir yıl öncesine döndüğümüzde burada Lahey'deki toplantıda 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya harcama taahhüdünde bulunduğunu hatırlatmıştı. Hani bu nedenden dolayı burada bugün ve yarın gelecek açıklamalarla birlikte tabii ki olumlu açıklamaların devamını bekliyoruz. Bu da hem ABD ile olan ilişkimizi hem de diğer ülkelerle olan ilişkimizi güçlendirecektir. Bir de burada tabii ki hani Türkiye'nin son dönemlerdeki dış politikasına da bir parantez açmak lazım. Çünkü şöyle değerlendiriyoruz. Evet. Türkiye hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da güvenli liman diyebileceğimiz bir ülke konumunda olduğu için bu açıklamaların devamını takip ediyor olacağız. Evet.
0: Peki Ronnie Bey, yayında kalın lütfen. Kapanışa bakalım, borsa kapanışına devam edeceğiz.

0: iki, bir ve gong.
1: Evet, haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.497 puandan tamamladı. %0,5'lik bir primlenme olduğunu görüyoruz. Tabii gün içerisinde yükselişi de %1'in üzerine aşmıştı. Şimdi değerlendirme alalım hemen. Ronnie Bey, nasıl değerlendirmek gerekir bugünkü kapanışı ve bugünkü seyri BIST 100 endeksinin? Görüşmeden hemen sonra aslında BIST 100 endeksinde de bir primlenmeyi takip

0: ettik. %1'i de aşmıştı. Evet. Neler söylersiniz bugünkü seyre ilişkin?
1: Yani yatay pozitif görünüm burada korunmaya devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz üzere %1'i aşan bir görünüm vardı. Ancak hani günün sonunda %0.5'lik pozitif bir şekilde kapattığını gördük endeksin. Burada birazcık savunma sanayi tarafında geri çekilmelerin etkili olduğunu görüyoruz ki bunu da açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Zaten hani mevcut bir beklenti oluşmuştu. Bu nedenden dolayı bir kar realizasyonu olarak yorumlanabilir. Önümüzdeki günlerde yine buradan çıkacak sözleşmelerle birlikte savunma sanayi sektörü başta olmak üzere diğer sektörlerde de pozitif hareketler görmemizi olası olarak değerlendiriyoruz. Burada endeksteki seviyeyi teknikte bir yorum yapacak olursak burada 14.600 üzerindeki kapanışlar görmek daha olumlu olacaktır önümüzdeki günlerdeki seyir için. Eğer 14.600 seviyesi üzerinde kapanışlar devam ederse burada 14.800 ve 15.000 puan seviyeleri takip edilebilir. Bir de tabii ki temel taraftan baktığımızda artık ana hikaye ikinci çeyrek finansalları olacaktır. Burada önümüzdeki haftalarla birlikte ikinci çeyrek finansallarını da alacağız. O nedenden dolayı hani bir miktar daha volatilitenin artmasını görebiliriz diye yorumluyorum endeks tarafında.
0: Peki şimdi savunma sanayinden bahsettiniz, biraz detaylandıralım. Bunun yanında savunma sanayi aslında Türkiye'ye baktığımızda son yıllarda işte savunma sanayi, enerji güvenliği ve lojistikte NATO içinde hatta aslında dünyada daha stratejik bir konuma geldi. Bu anlamda zirve Türkiye'ye somut ekonomik avantaj sağlayabilir mi? Siz bahsetmiştiniz, bunu detaylandıralım, özellikle enerji güvenliği ve lojistik ve savunma sanayi şirketleri açısından nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Tabii ki şöyle değerlendirebiliriz. Aslında bu gelişmeleri şöyle okuyabiliriz. Son birkaç yılda Türkiye savunma sanayinde önemli bir oyuncu haline geldi. Özellikle burada hani daha eski tarihlere baktığımızda birazcık daha ithalatçı bir taraftaydık. Ama hani bugün işte İHA, SİHA, işte elektronik harp radar gibi ürünlerin üretimiyle birlikte ihracatı güçlü yapan bir ülke konumundayız. Bu da doğal olarak savunma sanayi sektörü şirketlerine olumlu olarak yansıyor. O yüzden dolayı burada hani mesela şirketlerin finansallarına baktığımızda da takip ettiğimiz sözleşme büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. Bunlar da temel açıdan pozitif olarak zaten finansallara da yansıyor. Teknoloji tarafında olsun, teknoloji sektörü olsun, havacılık sektörü olsun, az önce de belirttiğim gibi savunma sanayi sektörünün yanında pozitif etkilenebilecek şirketler arasında yer alıyor. Tabii hani bunları genel olarak değerlendirdiğimizde ülke genelinde yaratacağımız hani bu haberlerle birlikte CDS'lerdeki gerileme olsun, genel olarak satış sözleşmeler olsun, hepsini bir topladığımızda bunlar olumlu olarak yansıyabilecek katalistlerden biri.
0: Peki yabancıyı da sorayım son olarak. Yabancının risk algısı nasıl şekillenecektir önümüzdeki dönemlerde, özellikle katsa yaptırımların da kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemlerde yabancı nasıl pozisyon alacaktır?
1: Tabii hani hala belirli bir belirsizlik var. O yüzden şu anda yorum yapmak belki biraz erken olsa da burada gelen olumlu haber akışlarıyla birlikte yabancı tarafındaki artışın da olası olarak olabileceğini değerlendiriyoruz. Özellikle bankacılık tarafının da hani lokomotif sektör olmasından dolayı ilk olarak yabancıların bankacılık sektörüne olan ilgisinin artabileceğini değerlendiriyoruz. Burada zaten finansallarla da göreceğiz bankacılık sektörü tarafında. İkinci çeyreğin bir miktar daha zayıf olmasını değerlendirmekle birlikte bankacılık sektöründe olası bir genel olarak olumlu havada işte hem bankacılık hem holdingler tarafında yabancıların tercih edeceği ilk sektör olmasını bekliyoruz.
0: Peki Roni Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Halka açılan şirketlere bir yenisi daha eklendi. Borsa İstanbul'da Gong bugün Orzax ilaç için çaldı. Şirketin payları Borsa İstanbul'daki Gong töreninin ardından işlem görmeye başladı. Detaylarına bakalım.
2: Şirketimiz daha bir Anadolu Kaplanı daha borsaya geldi.
3: Borsa İstanbul'da yeni bir halka arz daha yatırımcılarla buluştu. Takviye edici gıda sektöründe failiyet gösteren Orzax İlaç halka açıldı. Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından Orzax İlaç payları Yıldız Pazar'da Orzax

0: koduyla işlem görmeye başladı. İlk işlem gününe 75.90 lira tavan fiyatlamasıyla başlayan şirket yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. 29 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında talep toplayan şirketin halka arzında 52 milyon 500 bin nominal değerli pay satışa sunulurken halka arz büyüklüğü 3 milyar 622 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.
1: Tekrar Orzax hoş geldi. Hayırlı olsun.

0: NATO zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumuna katılan Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma ihracatında dünyada 11. sırada yer aldığını söyledi ve hedefin ise ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye, İçinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak, bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir.
0: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Develi 36. NATO zirvesine A Para Ankara NATO zirvesi özel

0: yayınında değerlendirdi. İzliyoruz.
1: Dünyadaki bu jeopolitik düzende bir değişiklik var artık. Yani Asya Pasifik güçleniyor. Rusya bu noktadaki Ukrayna karşı tutumu halen bu noktada katı ve agresif. NATO burada ne yapacak? Hürmüz Boğazı'nın kapanması birçok güvenlik kaygılarını beraberine getirdi. Sadece askeri olarak değil, diğer taraftan da ekonomik güvenlik kaygısı bu noktada ön plana getirdi. Tabii Türkiye 1952'den beri NATO'ya gerçekten net destek veren bir ülke durumunda. Ve aynı zamanda savunma sanayiyle ilgili olarak ciddi anlamda da ataklarda bulundu. En son 10 milyar dolara yaklaşan bir savunma sanayi ihracatı var ve bu ivmelenme çok hızlı bir düzeyde. Özellikle insansız hava araçları noktasında dünyada en önde gelen ülkelerden oldu Türkiye. Ve burada da aslında NATO Genel Sekreterinin ifade etmiş olduğu husus da bu. Yani sadece 1952'den beri net destek olmakta kalmayıp aynı zamanda da geliştirmiş olduğu teknolojiler ile de NATO'ya bu noktada destek oldu. Bu önemli bir kavram. Yani dünyada tehditler aslında burada 2022 sonrası işte burada söylemiş olduğumuz NATO 3.0 kavramı tekrar kolektif savunma, yani bu bir ara unutulmuş idi ama tekrar kolektif savunmanın ne kadar önemli olduğu aslında NATO Genel Sekreteri tarafından da vurgulandı. Önümüzdeki süreçte de buna benzer açıklamalar ve buna benzer savunma harcamaları olsun, kolektif yaklaşım olsun, o NATO içerisindeki birliği ve motivasyonu sağlayıcı adımlar atılacağını da görecek gibiyiz. Net olarak bilinen husus şu, tekrar Türkiye'nin F-35 projesiyle dahil edilmesini Trump bu noktada istiyor ve destekliyor. Ve bunun için de çabalayacak. Yani en azından burada bir gayreti var. Sonrası medyaya, yorumculara baktığımız zaman Trump'ın Erdoğan'a karşı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı olan o pozitif tavrı sürekli konuşuluyor şu anda dünyada, söylemiş olduğu sözler olsun. Yani bu aslında önemli bir nokta. Yani çünkü hem Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki liderliği oldukça önemli. Hem diğer tarafta yeni dünya düzeninde, yani 2022 sonrası düzende bahsedebilirsek burada özellikle Türkiye'nin öneminin ne kadar NATO için hayati olduğu yine anlaşılmış vaziyette. Bunu getirmiş olduğu durum da var. Yani Türkiye'siz bir NATO, yani özellikle bulunmuş olduğu bölgede Türkiye'nin katkısı olmadan NATO bu işlevselliğini ne kadar koruyabilir? Yani aslında burada ikili ilişkilerin getirmiş olduğu muazzam bir pozitif bir iklim var. Ama bunun ötesinde de Türkiye'nin sahip olmuş olduğu aynı zamanda savunma sanayi olsun, askeri caydırıcılık olsun ve yürütmüş olduğu politikaları da bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu terazide bu tarafı daha ağır geldi. Yani İsrail, Netanyahu çabalarına rağmen pozitif söylemler devam ediyor. Trump Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzatihi davetiyle geliyor. Bunu söylüyor da net bir şekilde Trump böyle bir lider. Yani net olarak da neden geldiğini söylüyor. Çok fazla diplomatik bir dilde kullanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı ve gidiyorum. Onu kıramazdım dedi. Ve burada aslında İsrail'in de pozisyonunun, gücünün, etkisinin, lobisinin bir nebze olsun Trump nezdinde de zayıfladığını göstergesi. Yani burada İsrail de bunu hissetmiş olmalı. Netanyahu da bunu hissetmiş olmalı.
0: Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz, NATO'nun yeni savunma dönemine dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: NATO 3.0 aslında biraz NATO'nun orijinal temellerine benziyor. Çünkü savunmanın güçlendiğini biz görüyoruz NATO 3.0'da. 2014 sonrasında adım adım buraya gelinmesi bir tesadüf değil. Ukrayna savaşının öncesi, Kırım'ın işgali, Rusya'nın hem melez hem stratejik kapasitesiyle Avrupa ve özellikle belli Avrupa ülkeleri için, Orta ve Merkezi Avrupa ve Baltıklar için bir risk ve tehdit olarak ortaya çıkması veya öyle algılanması savunmayı güçlendirmeye götürdü. Savunma her zaman caydırıcılıktan daha maliyetli bir şeydir. NATO 2.0 doğrudan transatlantik güvenliğe yönelik bir tehdidin olmadığı bir ortamda ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla NATO demişti ki ben bir savunma örgütü olarak belki tam anlamıyla işlevime ya da rakibime yitirdim. Varşova Paktı dağıldı. Ama bir sürü risk var. Bir sürü etnik, dinsel çatışma var. Zayıf devletler var. Terörizm sorunu var. Dolayısıyla

0: bunlarla mücadele etmeliyim. Bunlarla mücadele ederken savunmaya çok gerek yok. Aslında savunma araçlarına kriz yönetimi araçları lazım. Hatta kolektif güvenlik araçları lazım. NATO'nun Birleşmiş Milletleşmesi'nden bahsediyorduk biz. Alan dışı operasyonlar önem kazanmıştı. Afganistan gibi, Kosova gibi alan dışı ortaklıklar önem kazanmıştı. İstanbul zirvesinde alınmış olan işte o Akdeniz ve Orta Doğu'daki ortaklar gibi ya da daha sonra ortaklıklar kurulan Asya Pasifik ülkeleri gibi ya da Orta Asya ülkeleri gibi vesaire. NATO 3.0 aslında NATO'yu orijinlerine geri götürüyor. Çünkü yine algılanan bir Rus tehdidi var. Doğrudan bir tehdit. Belki uzun soluklu bir tehdit olarak da nitelendirilebilir bu NATO toplantısında. Baktığımızda bu tehdide yönelik olarak savunmaya geri dönmek gerekiyor. Yani tehdit belli. Dolayısıyla caydırıcılık sadece bu tehdidi caydırmak için sadece nükleer caydırıcılık yeterli değil. Çünkü baktığınızda Ukrayna Savaşı konvansiyonel bir savaş. Ya yani o Ukrayna Savaşı ve transatlantik güvenliğiyle belki alan olarak doğrudan ilgili değil ama İran Savaşı da konvansiyonel bir savaş. Ve görüyorsunuz asimetrik bir savaş. Yani sadece tanklar birbirine karşı yürümüyor. İki ordu birbirine karşı yürümüyor. Dronlar giriyor devreye. Belirli coğrafi alanların kapatılması devreye giriyor. Onlarla ilgili mücadeleler devreye giriyor. Ve bazen konvansiyonel güçten çok daha anlamlı hale geliyor. Savaşın doğasını anlamak ve bu savaşa hazır olmak. İşte NATO hem bu tür bir yeni savaşa yani stratejik taktik düzeyi saldırıların iç içe geçebileceği hibrit ve konvansiyonel unsurların iç içe geçebileceği bu yeni savaşa hazır olmak için hem de hissettiği Rus tehdidine karşı hazır olmak için savunma üzerine bir caydırıcılık bina etmek üzere yola çıkıyor.
1: Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçlüer, NATO zirvesinde Türkiye-ABD ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: NATO'nun geleceği, gelecekteki yapısı konuşulurken ama aynı zamanda dikkat edin sadece NATO konuşulmuyor. Yani baktığınızda Türkiye-ABD ilişkileri, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve işte NATO 3.0 neden Türkiye'de, Türkiye merkezde olarak gündeme geliyor? Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok güçlü bir altyapısı, know-how'ı ve bir bilgi birikimi, mühendislik kapasitesi var. Yani o yüzden bu NATO 3.0'ın Türkiye merkezli olarak geliştirilmesi konusu artık çok net ortaya çıkmış vaziyette. Tabii Türkiye-ABD ilişkilerinde görüyorsunuz Donald Trump işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ricasıyla geldiğini ifade ediyorlar. Türkiye için geldiğini ifade ediyorlar ve çok enteresan bir ayrıntı var. Donald Trump geldikten sonra Mark Rutte hariç sadece 3 kişiyle görüşecek. Yani bir Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşecek, iki Zelenski ile ve Ahmet Yaşara ile görüşecek. Peki NATO'da Türkiye ve Amerika dışında 30 ülke daha var değil mi? Bunlarla görüşmeyecek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu ABD'nin yeni dönemde artık yönünü Avrupa'ya değil Türkiye'ye döndüğünü gösteren çok önemli bir işarettir efendim. Yani bunu biraz da politik olarak böyle okumak lazım. Hal böyle olunca Türkiye-ABD ilişkilerinde de yeni bir dönemin açıldığını anlamak mümkün. Şimdi Avrupa aynı şekilde, şimdi Donald Trump elinde çantasıyla bir şeylerle geliyor. Çünkü bu bölgede artık var olabilmek için ABD'nin Türkiye ile güçlü ilişkiler kurması, işbirlikleri kurulmasına ihtiyacı var. Aynı şekilde Avrupa'nın da var ama. Yani Avrupa'da bu artık özellikle Rusya'ya karşı bir stratejik denge oluşturabilmek için Türkiye'ye ciddi şekilde ihtiyacı var. Yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinde de yeni bir dönemin kapıları aralanabilir diye düşünüyorum. Son olarak da bakın NATO konusu, NATO zirvesi ama hep Türkiye'den bahsediyoruz değil mi? Türkiye, NATO'nun dönüşümü Türkiye merkezde olacak. Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Türkiye-Avrupa ilişkileri yeni bir şekle girecek. Beklentilerimiz bu yönde. Hep Türkiye'yi konuşuyoruz. Yani aslında bu her ne kadar NATO zirvesi olarak da anılsa aslında Türkiye zirvesi olarak da tarihi kayıtlara girecek.
1: Tarihi NATO

0: ile olan görüşmeler ön plana çıkacak. Aynı zamanda da Türkiye'nin etrafındaki neredeyse kuzeyinden güneyine birçok NATO'yu ilgilendiren sıcak gelişmelerin son 3-4 yılda aslında nasıl sonuçlanabileceği, burada nasıl ortak bir paydada buluşulabilecek, bunların hepsi Ankara'da merkezde bizim de misafirperverliğimiz içerisinde konukları ağırlayıp değerlendirebileceğimiz bir durum. Ben çok kritik görüyorum, ama hani piyasalar için bir Merkez Bankası toplantısı, bir derecelendirme kuruluşu analizi gibi böyle anlık ve günlük sert hareketlerden ziyade daha çok orta vadeli Türkiye için bir kapı açılması, biraz daha rahatlama ortamı diyebileceğimiz o en azından ikili ilişkilerde ve sonrasında da bir ticaret hacmine dönebilecek bir gelişme olarak bakılıyor. Yani tam ekonomik, askeri ve aslında siyasi bir birkaç günlük yoğun bir trafik olacak. Bunu da ben piyasanın izlediğini düşünüyorum. Farklı konular da var. Yani sermaye piyasaları içinde tahmin ediyorum 3-4 ay için hem fonlarla ilgili hem Borsa İstanbul içindeki bazı endeks düzenlemeleri, işte hisse ağırlıkları ve bunun bazı normalleşmeye gidebileceğimiz düzenlemelerin adımları da atılmaya başlandı. Bunun da piyasa tarafında takibi söz konusu. Sadece Borsa İstanbul için değerlendirmemek lazım. Aslında bir Haziran enflasyonu sonrasında bir aşağı yönlü patikoyu enflasyonda tekrar görecek miyiz? Yani bir ekonomik program, bir Türkiye beklentisi ve aslında sonra NATO zirvesi gibi piyasaların yaz aylarının da tam ortasında biraz aslında bu sıcak atmosferin diyelim, sıcak gelişmeleri biraz daha bekleyip görmek ve aslında sonrasında biraz da bunları cebe koyduktan sonra işte Temmuz ve Ağustos'daki belki ekonomik iyileşmeyle birlikte NATO'nun da, NATO zirvesinin de verebileceği mesajlarla aslında zaman zaman hisse ayrışmalarının devam ettiği ama endeksin de bu konumda desteklendiği bir görüntü hakim gibi geliyor bana açıkçası.
1: Kısa bir ara, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.

Sayın seyirciler, gözler Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine ev sahipliği yapan Ankara'da. Peki önümüzdeki 10 yılda nasıl bir dönüşüm yaşayacak NATO? Siber saldırılar ve dijital savaşlar NATO'nun kolektif savunma anlayışını nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma planları ittifakın geleceğini nasıl şekillendirecek ve Türkiye bu kritik süreçte nasıl bir rol üstlenecek? Bu sorunun cevabı haberimizde.

0: Jeopolitik fay hatlarının sarsıldığı, küresel güç dengelerinin yeniden kurulduğu kritik bir eşikten geçiyor dünya. Gözler 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak başkent Ankara'da.
1: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan

0: yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'de ilan ettiği gibi bu zirve yalnızca bir liderler toplantısı değil, NATO'nun geleceğe yönelik stratejisinin de şekilleneceği dönüm noktası.
2: Tüm dünyayı derinden etkileyen çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu kaotik dönem kurulduğu günden bugüne kadar en büyük, aynı zamanda en başarılı savunma ve güvenlik paktı olan NATO'nun varlığını her zamankinden daha da önemli bir hale getirmiştir.
1: Peki önümüzdeki 10 yılda dünya nasıl bir askeri dönüşüme sahne olacak? NATO, ittifak tarihinin en karmaşık güvenlik krizini yaşarken NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? İşte perde arkasındaki çarpıcı gerçekler. 21. yüzyılda klasik askeri güç anlayışı tamamen tarih oluyor. Geleceğin savaş sahnesinde artık sadece insan gücü değil, yapay zeka algoritmaları çarpışacak. NATO'nun önümüzdeki 10 yılına damga vuracak en büyük dönüşüm, yapay zeka ordularının devreye girmesi olacak. Gelecekte bir kriz, sınır ötesine tankların girmesiyle değil, yapay zeka destekli siber operasyonlarla ve kamuoyunu manipüle eden, algıları yöneten bilişsel savaş dalgalarıyla başlayacak. NATO, dijital cephede hayatta kalabilmek için askeri yapısını baştan aşağı yapay zeka sistemleriyle donatmak zorunda. Savaşın yeni doğası karar alma mekanizmalarını saniyelerin bile altına indiriyor. Otonom silahlar sahneye çıkıyor. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan hedef imha edebilen bu yapılar kolektif savunma kavramını kökten değiştiriyor. Şimdi tüm dünya şu kritik sorunun cevabını arıyor. Enerji altyapısını çökerten otonom bir siber operasyon ya da seçimlere yönelik dijital bir müdahale, NATO'nun bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmıştır ilkesini içeren ünlü 5. maddesini tetikler mi? Ukrayna Savaşı sırasında sinyalleri verilen bu tehdit, önümüzdeki süreçte ittifakın en büyük sınavı olacak. Savaş yalnızca karada, denizde ve havada değil, artık sınırların ötesinde, uzayda. Önümüzdeki 10 yılda uzay savunması, NATO'nun stratejik vizyonunun merkez üssü haline gelecek. Küresel haberleşme ağları, istihbarat akışları ve erken uyarı sistemleri tamamen uzaydaki uydulara bağlı. Yörüngede yaşanacak bir körleme operasyonu ya da uydu savunma sistemlerine yönelik bir saldırı, ittifakın tüm askeri kaslarını felç edebilir. Bu yüzden yeni küresel savunma mimarisi artık gökyüzünün de ötesinde kuruluyor. Ve madalyonun diğer yüzü. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki yaklaşık 80 bin askerini ve askeri yükünü azaltarak kaynaklarını asıl büyük tehdide, yani Çin'e ve Pasifik'e yönlendirmek istiyor. Ancak bu durum büyük bir jeopolitik boşluk yaratma riskini barındırıyor. NATO'nun önümüzdeki 10 yılda meşruiyeti ve küresel bir aktör olarak kalıp kalmayacağı bu devasa güç savaşına vereceği cevaba bağlı. Tehdit artık tek bir odaktan veya konvansiyonel ordulardan gelmiyor. Hibrit tehditler, siber saldırılar, terörizm, enerji güvenliği riskleri ve bölgesel istikrarsızlıklar güvenlik anlayışını yeniden şekillendiriyor. Ancak en büyük tehlike dışarıda değil, ittifakın kendi içinde saklı olabilir. Üye ülkeler arasında yaşanan siyasi uyumsuzluklar ve demokratik gerilemeler, NATO'nun en temel işleyiş mekanizması olan oy birliği ilkesini kırılgan hale getiriyor. Karşımızda askeri olarak çok güçlü ama siyasi olarak çatlak seslerin yükseldiği yeni bir yapı riski var. Net olan bir tablo var. O da NATO tamamen ortadan kalkmayacak. Ancak eski bildiğimiz NATO da artık olmayacak. Önümüzdeki 10 yıl daha az merkezi, daha esnek, çok katmanlı ve farklı işlevlere göre şekillenen karmaşık bir güvenlik mimarisini karşımıza çıkaracak. Ve bu yeni küresel sistemin kaderi ABD-Avrupa ilişkilerinin yeniden nasıl tanımlanacağıyla belirlenecek. Dünyanın gözünü çevirdiği bu dönüşüm sürecinde Türkiye, Ankara'daki tarihi zirveyle geleceğin askeri ve stratejik işbirliğine yön vermeye hazır. Küresel güç savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor.

0: Dijital para finans dünyasında dönüşümün merkezinde yer almaya devam ediyor. Circle CEO'su Jeremy Allaire dijital varlık ekosistemine ilişkin ağ paraya önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin hızlı büyüyen bir pazar olduğunu söyleyen Allaire, stabil coinlerin küresel finansın geleceğinde kritik rol oynayacağını vurguladı. Şimdi ekranlarınıza özel röportajımız geliyor.
1: Coinler son birkaç yılda finans sektörünün en önemli başlıklarından biri haline geldi. Önümüzdeki dönemde küresel finans sisteminde nasıl bir rol üstlenecek?
2: Bence stablecoin'ler henüz benimsenme sürecinin çok başında. Küresel para sistemine baktığınızda dünyada 120 trilyon doların üzerinde para bulunuyor. Stablecoin piyasasının büyüklüğü ise yalnızca yaklaşık 300 milyar dolar seviyesinde. Ancak geleneksel paranın dijital para biçimine dönüştürülmesi yönündeki bu yenilik önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek bir eğilim. Stablecoin'lerin doğru modeli temsil ettiğine inanıyorum. Çünkü özel sektör teknolojiyi geliştirmeye ve yenilik yapmaya devam ederken bu dijital varlıklar aynı zamanda son derece güvenli bir şekilde tutulabiliyor. Artık başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkeleri olmak üzere büyük ekonomiler stablecoin'leri finansal sistemin yasal çerçevesine entegre ediyor. Bu nedenle artık çok daha hızlı büyüme aşamasına geçmeye hazır. Önümüzdeki 5, 10 ve 15 yıl içinde stablecoin'lerin küresel finans sisteminde çok büyük bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Nasıl ki internet teknolojisi, medya, iletişim ve yazılım gibi alanlarda baskın hale geldiyse, stablecoin'ler ve bunların üzerinde çalıştığı blok zincir altyapısı da küresel ekonomik sistemin işleyişinde giderek daha büyük, hatta zamanla kritik bir rol oynayacak.
1: Dijital doların küresel ticarette kullanımının artması, doların uluslararası hakimiyetini daha da güçlendirir mi?
2: Benim görüşüme göre stablecoin biçimindeki para tasarımı gereği daha iyi bir para türü. Bunu ilk fark eden ve buna göre hareket eden ülkeler önemli bir rekabet avantajı elde edecek. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bunu ulusal bir öncelik haline getirmiş olması da bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Stablecoin'ler artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal stratejisinin, ekonomik stratejisinin ve küresel stratejisinin bir parçası. Dolara endeksli stablecoin'lerin geliştirilmesi ve bunların Amerika Birleşik Devletleri finansal sisteminin bir parçası haline getirilmesi, doların küresel finans sistemindeki rolünü korumayı, güçlendirmeyi ve daha da büyütmeyi amaçlıyor. Ancak aynı fırsat dünyanın bütün ülkeleri için de geçerli. Her ülke kendi para birimini dijital para olarak rekabet edebilir hale getirme şansına sahip. Nasıl ki dijital dolarlar küresel ölçekte kullanılabiliyorsa, diğer ülkelerin para birimleri de aynı şekilde dijitalleşerek rekabet edebilir. Bence buna ihtiyacımız var. Para birimleri arasında rekabet olmalı. Circle aynı zamanda piyasadaki en büyük Euro stable coin ihracatçısıdır. Bu nedenle biz bu yapıda tek bir para birimi değil, birden fazla para biriminin var olmasına inanıyoruz. Geleceğin hikayesi de bu olacak. Hangi para biriminin en çok tercih edileceğini bugün kesin olarak söylemek mümkün değil. Ancak kesin olan şu ki, gelecekte para birimleri arasındaki rekabet büyük ölçüde bu teknoloji üzerinden gerçekleşecek.
1: Türkiye, genç nüfusu ve yüksek dijital finans kullanım oranı ile dikkat çekiyor. Circle'ın Türkiye pazarına bakışı nasıl? Burada bir işbirliği veya büyüme planı bulunuyor mu?
2: Türkiye'nin inanılmaz büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, blok zincir teknolojilerinin benimsenmesi konusunda öncü ülkelerden biri oldu. Az önce de belirttiğiniz gibi, ülkenin genç ve dinamik demografik yapısı bu teknolojilerin yaygınlaşması açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bizim bakış açımıza göre bu durum, hem Circle hem de sektörün geneli için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Bu nedenle Türkiye'deki lider şirketlerle, önde gelen finans kuruluşlarıyla, girişimcilerle, teknoloji geliştiricileriyle ve yazılım geliştiricileriyle çalışmak istiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki bu ekosisteme yatırım yapmayı hedefliyoruz. Çünkü burayı hızla büyüyen ve canlı bir pazar olarak görüyoruz. Elbette hükümetle ve politika yapıcılarla da işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü bu yeni teknolojinin yeni kurallara ve düzenlemelere ihtiyacı var. Dünyanın farklı bölgelerinde edindiğimiz deneyimleri Türkiye ile paylaşmayı, burada güçlü bir ekosistemin oluşmasına katkı sunmayı ve dijital ekonominin daha da büyümesine

0: yatırım yapmayı umut ediyoruz.
1: Küresel ekonomide faizlerin seyri, jeopolitik riskler ve dalgalanmalar dijital varlıklara olan ilgiyi nasıl etkiliyor?
0: Dijital varlıklar her zaman büyük makroekonomik eğilimlerden etkilendi. Faiz oranları, jeopolitik gelişmeler ve sizin de belirttiğiniz gibi küresel gelişmeler bu piyasaları üzerinde önemli rol oynadı. Bugün de bunu görüyoruz. Ancak bana göre şu anda dijital varlıkları etkileyen açık ara en büyük makro trend yapay zeka. Yapay zeka bir yandan spekülatif yatırım sermayesini kripto varlıklardan alıp yapay zeka altyapı yatırımlarına yönlendiriyor. Ancak diğer yandan yapay zeka altyapısı kripto varlıkların ve dijital varlık teknolojilerinin benimsenmesi açısından da giderek kritik bir unsur haline geliyor. Bu nedenle bugün en büyük itici gücün yapay zeka olduğunu düşünüyoruz. Elbette savaşlar ya da barış ortamı, faiz oranları ve diğer makroekonomik gelişmeler dijital varlıklar üzerinde her zaman etkili olmaya devam edecek. Ancak uzun vadeli büyük resme baktığımızda belirleyici mega trendin yapay zeka olduğu görüşündeyim.
2: Şara Enerji halka açılıyor. Şara Enerji'nin halka arzında talep toplama süreci 8-10 Temmuz olarak belirlendi. Halka arzından elde edilen gelirin büyük kısmı işletme sermayesinin finansmanında kullanılacak. Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk detayları Ağparaya aktardı. İzliyoruz.
3: Şare Enerji olarak %20 oranında bir hisseyi halka arz ediyoruz. Burada 89 milyon lot satışa sunulacak. Bunun %50 oranında satışı sermaye artışı, %50 oranında satışı ortaklar tarafından yapılacak. Halka arz büyüklüğümüz yaklaşık 6 milyar 230 milyon lira olacak. İşte yarısı ortaklar satışı, yarısı sermaye artışı. Sermaye artışı tarafında %15 yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz. %55 işletme sermayesi, %30 da finans kuruluşları tarafında kullanmayı planlıyoruz. Talep toplama tarihlerimiz 8-9-10 Temmuz. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri.
4: Yılın ilk yarısında geride bıraktık. Yılın ilk yarısı nasıl geçti? Yıl sonu beklentileriniz neler? Yeni yatırımlar olacak mı?
3: Yılın ilk yarısı bizim fiyat tespit raporunda sunduğumuz rakamlara paralel gidiyor. Yılın ikinci yarısında orada sunduğumuz rakamların da üstüne çıkmayı planlıyoruz, bekliyoruz. Çünkü alınan işlerimiz üstünden bir bütçeleme yaptık. Yeni iş beklentisine gerek olmadan alınan işlerimizi gerçekleştirdiğimiz suretle yılın ikinci yarısında yılın toplamını FTR'de sunduğumuz rakamların üstünde kapamayı planlıyoruz. Devam eden, sonuçta sanayi kuruluşuyuz, sürekli devam eden yatırımlarımız var. 2 seneye aşkın süredir biz halka arzı bekliyoruz. O süreçte tabii yazdığımız birçok yatırımları da paralelde gerçekleştirdik. Yeni yatırımlar yazmaya devam ettik. Bir tane boya aynı tesisimiz vardı. Almanya'da boya yolluyorduk. O yatırımımızı tamamladık. Örneğin test alışları başladı. Yaklaşık 1 senede dönecek bir yatırım. Onu tamamlamış bulunuyoruz. Paralelde de tabii ki robot kaynak yatırımlarımız var. İşte lazer kesim yatırımlarımız var. Sürekli yenilemeler de yapıyoruz.
4: Efendim, öte yandan aslında enerjinin de çok kritik olduğu bir dönemden geçiyoruz dünya olarak da. Türkiye enerji sektöründe nerede görüyorsunuz?
3: Şöyle, enerji dediğimiz konu tabii günümüzde en önemli konu haline geldi. Yapay zekanın yatırımlarının artması enerji ihtiyacını çok ciddi şekilde doğurdu. Yapay zekanın işte enerjisinin karşılanması için data merkezleri, işte elektrikli arabalar, tüketimin artması gibi konular enerji ihtiyacı artırdı. Bu sırf Türkiye'deki önemli konu olarak bakmayın. Bütün dünyamızda aslında şu an enerji ihtiyacı git giderek artıyor ve enerji yatırımları öncelikli yatırım konularının başında geliyor. Biz de bu alanda enerji altyapısının damarları noktasında bir alandayız. Enerji iletim hatlarının bütün komponentlerini grup şirketlerimizden, Lokomotif Şahar Enerji'den ve grup şirketlerimizden üretiyoruz. Aynı zamanda da bunun müteahhitlik hizmetini de yine grup şirketlerimizden veriyoruz. O yüzden bulunduğumuz noktada değerli bir alandayız ve gelecek bir 10 sene boyunca da bu talep artarak devam edecek diye öngörümüz var.
2: Sayın seyirciler, yarın NATO zirvesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Tabii bununla birlikte ABD'den 2 veri gelecek. Enerji Bilgi İdaresi, Ham Petrol Stokları ve FOMC toplantı tutanak.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
4: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
5: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
3: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ankes. Bankaların mevduat çekilişi veya günlük işlemlere ilişkin ödemelerini karşılayabilmeleri amacıyla kasalarında hazır bulundurdukları paraya ankes denir. Bunun miktarı ve şekli bir zorunluluğa değil, bankaların kendi karar ve uygulamalarına bağlıdır. Bankalar gün sonunda bu değerleri genellikle Merkez Bankası'na gecelik olarak borç verirler.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimde indi düştü.
1: Canım ailem kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: namlı misafiri ciğerim?
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: söyleyeceğim.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

dünyaya gözlerini açar Metin Milli, aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

geleceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

80'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlat.

Anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak, ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun Ali Cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: yardım var.
1: Kimsiniz? İsim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım." der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana." diye ısrar eder. Hatta 10 lira da otobüs parası verirler. Sonra ver elini İstanbul.
1: Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim.
2: İyi misin sen?
1: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
2: 3 güne kalmaz dediler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar dediler.
1: Gerçek mi?
2: Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.

0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Çağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır. Tamer Yiğit birinci seçilir.
1: Yapabilir misin?
2: Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
1: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
2: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
0: Ne olur... İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a karşı Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler. 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
3: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim.
2: Ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2001'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der.

yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: bu temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatun.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrul ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Rush Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri "Bu kız güzelliğiyle lütfediyor"

0: ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
1: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "Aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
3: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
3: Neden?
2: Karanlıktan.
3: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne, senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden mi?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan da...
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa, Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi.

0: Aynı dondurma sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
2: Arka tarafı indirelim.
3: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
4: Göksel?
3: Merhaba.
4: Siz...
3: Bana bir şey mi söyledin?
4: Ne fikrim var? Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
5: Nereden biliyorsun?
3: Hiçbir şey sorma. Sus Filiz. Seni seviyorum.
6: Onu sevmeyeceğim ama sever görmeyeceğim.
3: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
7: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
8: İşte bir sabah erken masal böyle başlamış. Delikanlı
1: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
8: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış. Fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
9: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
1: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İhmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
8: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
7: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
8: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
1: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
10: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
3: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
7: Göksel.
3: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
7: Necla mı?
1: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
3: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
11: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
3: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
1: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
12: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
13: Ne iş yaparsınız siz?
12: Profesyonel hırsız. Yoo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
13: Bu sizi alakadar etmez.
12: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
13: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
12: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.

0: gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
1: Bir delinin saçmalığı dedim.
0: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
1: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
0: Peki değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
1: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
0: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
1: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
0: Demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Top Gun'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Ersoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
3: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
3: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
5: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Az daha kebap oluyordu.
4: Geçmiş olsun üstelik.
3: Teşekkür ederim.
0: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
3: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
3: Üstelmen bu bir emirdir, ambulansa marş marş.
4: Baş ne bin başım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
6: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
7: Çalı kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
6: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
7: Yüzüme bak. Dön bana çalı kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Ersoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
8: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Miras Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.

0: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
1: Adım Hatice. Kurban oldu.
0: Kimin kimsen yok mu?
1: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
2: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
1: Açlık, yoluna erdim, açlık.
0: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
1: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
0: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
1: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
2: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
3: Nine!
4: Gene mi karanfil?
3: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
3: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
3: Ne olursa olsun. Herhalde çok romantik bir insan. Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla, abla!
3: Geliyorum şekerim.
2: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
5: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
6: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
5: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
2: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
1: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
6: Doğru, çok geç.
2: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yü de uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
7: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
1: Tahir!
7: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
1: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
7: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
2: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
8: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
9: Deftere bakarsan fabrikada içeride.

0: Halbuki mahsul iyi diye duyuyordum.
1: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
0: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
2: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
3: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
1: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
3: Bekar hanımların kaderi budur.
1: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
3: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
2: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant, hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
4: Yok, yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
2: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
5: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
2: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapusta mına? Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür, vah!
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının Pamuk Prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bana kurban. Kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı. Can şirin. Kıyma Mevla bana. Şehre kaçıp gidelim buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar, bizim bildiğimiz adıyla

0: Perihan Savaş, aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
1: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
2: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
1: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
0: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbad Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
3: Olursun dedeciğim, ben de geleyim.
4: Defol kız.
3: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
3: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
3: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
3: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
3: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
3: Tövbe dedeciğim, mahsusun
4: kalsın. Tövbe de!
3: Vallahi tövbe!
0: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
1: Bedrana.
2: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
1: Ben ölmüşüm Bedrana.
2: Merhaba.
1: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
2: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
1: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besmini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
2: He vallahi, he billah. Delirmişik biz.
0: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
5: Bir başka kadına bakarım. Elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
2: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmam. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
5: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
0: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
6: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
7: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
6: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
7: Haklısın.
6: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
8: Baba. Midem affedersiniz.
6: Midene gidecek, al kız.
0: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakin

0: derinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Güzel kızım, adın ne senin? İnci. Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
2: Allah razı olsun teyze.
1: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
2: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
1: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
0: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik, Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanıma, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor: İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
3: Bebem benim, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kınalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim, oğlum.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
5: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
6: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
5: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
11: Biz

0: Dişke'ye fırsatını kaçırmayın. Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar...

0: kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
3: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji,

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.
4: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.

0: Efendim hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz. Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Yarışmamızda kaybedenin olmadığı minikler. Peki neleri değiştirdik? Hemen etaplara bakalım. Önce birinci etap diyoruz. 1 ile 25 soru arasında yarışıyoruz. Her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve üçüncü etap, mücadelenin yükseldiği, butonların devreye girdiği üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Yeni bölüm diyoruz, yeni stüdyo, yeni içerikler. Hemen bakıyoruz, bugüne özel çok önemli iki konuğumuz var. Bu yılın ilk günlerinde sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ve Sır Küpü'nde biz de varız, miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz.
1: Zevzeye olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
2: Benim itiraz hakkım var mı peki?
0: İtiraz hakkınız var da geçerli olabilir mi?
1: Anayasa Mahkemesi'ne kadar yolu var.
0: Sizde saklı. Bir şey diyecektiniz galiba.
2: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum.
1: Ben de dua ediyordum içimden bilemezsin diye.
2: Biriktiriyorum ben.
0: Biriktiriyorsunuz.
2: V.
0: V mi?
2: V.
0: Yeni bir bağlaç. V bağlacını bularak.
2: Bana puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
1: Komşudan alalım.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım.
2: Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin'e benzettim. Mezarında ters döndüm. Teşekkür ediyorum.
3: İkinci pasın oldu mu? İkisini gol attım.
2: Sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
1: Biz pusudayız kardeşim.

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün bu bölümünde hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz, illerimizi belirliyoruz, okullarımızı seçiyoruz. Arkasından da birinci etabı hızla başlatıyoruz. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz Mansur Bey.
1: Hoş
0: bulduk. Ve hoş geldiniz Cemil Bey. Cemil Bey, merhaba, önce sizi kısa bulduk. Bir tanıyalım lütfen.
1: İsmim Cemil Şeker, 45 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel sektörde risk yönetimi ve mevzuat uyum alanında yönetici olarak çalışıyorum.
2: Yarışmacı arkadaşıma, kardeşime başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Miniklerimize, geleceğimizin umudu, küçüklerimize destek
1: Vesil
0: olmaya
1: oluyorsunuz.
0: Geldiniz.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Mansur Bey.
3: Hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım lütfen. Mansur Tatlıdil.
3: Evet, Mansur Tatlıdil. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Eskişehirliyiz. Esnaf ailelerin çocukları da esnaf olurmuş. Biz de dededen köfteci diyoruz.
0: Köfte.
3: Köfteci, evet.
0: Oo, süper.
3: İsmini vermeyeyim şimdi.
0: Yeniniz Eskişehir'de mi?
3: Evet, aynen.
0: Eskişehir'de. Alırız yerini. Güzel midir köfteniz?
3: Aynen. Tarihi bir köfteci, 1932'de kurmuş. Dedemin dedesi kurmuş yani.
0: Harika.
3: İşte ama sağ olsunlar, işte biz de İstanbul'da yaşıyoruz o sayede.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz. Peki, evlilik, aile, bekar mıyız?
3: Ben dul demeyi tercih ediyorum kendime.
0: Dul, evet. Peki. Hobilerimiz neler? Var mı hobiler?
3: İnternet yayıncılığı yapıyorum. Hani başka öyle çok, hani yemek yapmayı severim. Hani bu aralar böyle birazcık böyle kendi reçetelerim üstünde de çalışıyorum.
0: Hani
3: böyle
0: zaten ufak hani bir yer... esnafsanız, uğraşıyorsanız yemek de elinizden geliyor. Evet,
3: ama bizde yaşlılar çalışıyor, gençler
0: yiyor.
3: O yüzden hani benim daha birazcık daha sürem var. O yüzden sağ olsun bizimkiler bana destek oluyorlar yani.
0: Peki, harika. O zaman ne yapalım? Cemil Bey, Cemil Şeker.
1: Evet.
0: Mansur Tatlıdil.
1: Evet.
0: Şeker gibi bir yarışma olsun İnşallah. Diyoruz. Tatlı bir yarışma Aynen. olsun. Cemil Bey, sizin için Türkiye haritamızı açalım mı?
1: Açalım efendim.
0: Peki, açalım. Butona basmanızı rica edeceğim. Bir il belirleyeceğiz ve o ilden bir okul gelecek. Bakalım hangi okul adına basın lütfen butonumuza. Malatya ile başladık. Bingöl dedik. Şırnak'a geçtik. Adana'dan ve neresi geldi? Muş geldi efendim. Muş Şenova. Şenova Ortaokulu'nu temsil edecek sevgili Cemil Şeker bu bölümde. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz. Bu sefer Mansur Tatlıdil için Türkiye haritası geldi. Butona basarak başlatabiliriz. Sivas Artvin dedik. Trabzon'u geçtik. Bayburt Van dedik. Neresi?
3: Van.
0: Tebrik ediyoruz. Edremit. Şehit jandarma pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Sevgili Mansur Tatlıdil. O zaman okulları belirledik, şehirleri seçtik. Birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet, hemen birinci etap diyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Her doğru bildiğiniz soru 5 puan değerinde bu blokta. Sizinle başlayacağız Cemil Bey. Tablomuzu açıyoruz. 30 soru üstünden yarışacağız. Kaç doğru soruyla başlayalım?
1: Muş'a selam. 49. Muş plakayı da öyle hatırlıyorum.
0: Ah. İkinci etapta, hatta üçüncü etapımızda Muş'a selam söyleyelim. Çünkü 1 ile 30 arasında yarışacağız bu blokta.
1: Tamam, Estağfurullah,
0: buyurun. Ama Muş'u da anmış olduk
1: yani,
0: plakasıyla.
1: Bu vesileyle anmış olduk.
0: Peki, ama unutmayalım. Üçüncü etapta tamam. Mutlaka seçelim.
1: 24.
0: 24 ile başlıyoruz. Bakalım 24'te ne sakladık? İri yarı kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. İri yarı bu kimse. Maşallah, sen de gibi insansın denir böyle.
1: İzbandut.
0: İzbandut. O da denir ama biz onu seçmedik. Bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Mansur Bey, sizde cevap hakkı.
3: Ne olur? Zebella. Zebella.
0: Zebella doğru tabii ki. İzbandut olmadığı Zebella, için Zebella. Z harfiyle Zebella. Buranın şifre kelimesiydi. Pardon, bir de şifre harf bulduk. Evet. E'yi bulduk. Tebrik ediyorum. Sizden devam ediyoruz Mansur Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: Ben de Eskişehir'e selam gönderirim o zaman. 26.
0: 26'yı açabiliyoruz. O zaman evet. Eskişehir'e de selamlarımızı gönderiyoruz.
3: Bir de plaka. Bir de 34 var. Başka da plaka pek bilmiyorum.
0: Peki, Eskişehir'den yürüyoruz. 26 dedik. Gelsin sorumuz. Kemiklerin toparlak ucu. 10 saniye süre başladı. Kemiklerin

0: Parle Gucci.
1: Et.
0: Et.
1: It.
0: Değil, bu bir kemikle bütünleşmiş bir yer. Bir harf açıyorum. Cemil Bey sizi geçiyor.
2: Om.
0: Om. Cemil Bey direkt soruyu yanıtabildiği için harika, ben biliyorum dedi. Göz göze geldik. Om doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Nereye açalım?
2: 30 olsun.
0: Peki 30'la devam ediyoruz. 30'u açalım. Berilyumun simgesi. Berilyum. 10 saniye başladı.
2: Bursa Edirne.
0: Bursa Edirne. Berilyum. Doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Bursa 16 olsun.
0: 16 Bursa'ya geliyoruz. Bakalım hangi soruyu açacağız? Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinliyoruz. Arkasından soruyu yönlendireceğim.

0: Dinlediğiniz Hande Yener şarkısını soruyoruz size. Acaba bu şarkının adı nedir? 5 harfler oluşuyor. Hande Yener şarkısı, dinlediğiniz şarkı.
1: Hande Yener'i daha fazla dinlemem lazım.
0: Daha fazla dinlememiz lazım. Peki. Evet, şarkıda da ismi geçiyordu. Size geldi cevap hakkı. Mansur Bey, ne olabilir bu şarkının adı?
2: Ben de Hande Yener'e selam olsun. Selam demek istiyorum ama...
0: Selam demek istiyorsunuz. Ama biz selamı seçmedik. Bir harf daha açıyoruz. Cemil Bey, size geliyor. Ne olabilir şarkımızın adı?
1: Yok.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Mansur Bey'e geliyor. Bakalım ne olabilir? Bir tahmin yürütebiliriz artık.
2: Kanal değildir diye.
0: Çok yakındı kanalla. Bir harf daha açacağız. Cemil Bey, cevap hakkı size geçecek.
1: Kanat.
0: Kanat doğruydu. Dinlediğimiz Hande Yener'in şarkısının adı Kanat.
1: Teşekkür
0: olacaktı.
2: Yani hiç bilmenizi istemezdim vallahi ama yani yapacak.
0: Birbirimize destek olarak gidiyoruz. Bazı kelimeleri yani. Bazı cevapları bu şekilde birbirimize destek olarak bizden de harf takviyesiyle cevaplayacağız. Evet. Size devam ediyoruz Cemil.
1: Benimle devam ediyorsunuz. O zaman Giresun'da okumuştum. 28 Giresun.
0: Giresun gelsin bakalım, 28 ne olur sorumuz ne? 100-130 metre boyunda orman ağacı bunlar.
1: Sekoya.
0: Sekoya. Tebrik ediyorum. Doğru yanıttı. Biliyordunuz. Harika. Bir de şifre harf buldunuz. Tek kelimelik bir gizli şifre harf sakladık. Şifre kelime sakladık. Oradan ikinci harfimizi bulduk. O harfiydi. Sizle devam ediyoruz.
1: Çanakkale 17.
0: 17 nolu soru, bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından soruyu soracağım.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentini soruyoruz. Acaba neresidir?
1: 6 ay önce oradaydım. Tevafuk. Lefkoşa.
0: Lefkoşa. Doğru yanıttı. Bu yanıtla beraber bir de harf açtık. İlk harfimizi, O'yu buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru. Geliyor 14. Evrensel. Süreniz başladı. Ne olabilir? Evrensel. Ne olabilir acaba? Evren.
1: Gelme.
0: Peki. Hazır mısınız Mansur Bey? Size geliyorum.
2: Hayır,
0: bir de harf açıyorum.
2: Tamam.
0: Bakın ne olabilir?
1: Ha, geldi.
2: Ha, kozmik.
0: Kozmik. Doğru yanıt. Evrensel, kozmik. İpucu bizden.
1: Z olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
0: Evet. Tabii. Zaten burada birazcık burada saklı.
1: Evet.
0: Desteği biz veriyoruz. Harf desteklerini. Evet. Çağrışım yapması için.
1: Tebrik ediyorum arkadaşımı.
2: Teşekkür
0: Peki.
2: ederim.
0: Devam ediyoruz sizle. Mansur Bey kaç tane soru açalım?
2: Ben plakasını bilmiyorum ama 9 demek istiyorum.
0: 9. Peki. Gelsin 9 nolu soru. Göz kapağının kenarındaki kıllar. Süre başladı.
2: Kirpik.
0: Kirpik. Doğru. Tatlı basit bir soru bulmuştunuz. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. P harfini de bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: Ben 25.
0: 25'e gittik hemen. Bakalım 25'te ne var? Kalp, mide, bağırsak kaslarının elde olmadan kasılması. Ne olabilir bu?
2: Spazm.
0: Spazm. Doğru.
2: Biraz heyecan katayım dedim son.
0: Son saniyelere kadar.
1: Ben de dua ediyordum içimden bilemesin diye.
0: İnşallah ama üzgünüm kaçtı. Bilerek bizi kandırdı Mansur Bey. Sevgili tatlı dil. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23 nolu sorumuz geliyor. Titrek. 10 saniye başladı. Titrek. Ne olabilir? Titrek. Bilemedik. Bir harf açacağım. Hazır mıyız Cemil Bey? 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir?
1: Ferzan.
0: Efendim?
1: Ferzan.
0: Ferzan değil başka.
1: Lerzan.
0: Lerzan.
1: Lerzan.
0: Lerzan doğru yanıttı. Titrek eş anlamlısı Lerzan'ı seçtik. Mansur Bey'in sanki bir itirazı oldu gibi oradan bir şey diyecektiniz galiba.
2: Yok ben sonra konuşmak istiyorum. Şimdi biriktiriyorum ben. Sadece.
0: Biriktiriyorsunuz. O kadar birikecek mi? Şey yaptık yani öyle mi?
2: Şimdilik hakkım saklı kalsın.
0: Hakkınız saklı kalsın tabii Mansur Bey. Ne biriktiriyor ben de merak ediyorum. Peki sizle devam edelim Cemil Bey.
1: 11.
0: Kaç?
1: 11.
0: 11 nolu soruyu açıyoruz. Evet hazırsak sorunuz geliyor. Vilayet bir harf koyacaksınız.
2: İl.
0: İl doğru. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini açtınız. Bu sırada Mansur Bey de biriktirmeye devam ediyor. Evet. Ama dikkatinizi çekerim. Cemil Bey de puanları biriktiriyor.
2: Evet fark ettim onu maalesef.
0: Biraz fark açılıyor.
2: Yalnız ben 11 de... derken plakayı söylemediler hangi il olduğu. O da cevapta il çıktı bu sefer. O da bir şey diyemiyorum.
0: Peki o zaman bundan sonra peki böyle bir şey koyalım mı? Bilmiyorum. Böyle bir şart koyalım mı?
2: Böyle bir şart koyalım.
0: Yani Cemil Bey her söylediği... Sayının plaka numarasında söylemek yani, zorunda olsun.
1: Benim birazdan zorlaştıralım
0: onun için.
2: Onun için olsun da benim için olma. Benim bitti çünkü.
0: 4 sorumuz kaldı bu
1: tamam,
0: arada.
1: Tamam.
0: Siz de devam ediyoruz.
1: 12.
0: Cemil Bey. 12 nolu soru. Gelsin 12 nolu sorumuz bakalım ne? Peki. Gidiyor.

0: Zeybek cevabımız ne olabilir acaba?
1: Efe.
0: Efe doğru yanıt. 3 sorumuz kaldı. Hadi Mansur Bey. Bilemediği dakikada avantaj size geçecek. Cemil Bey kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım? Güzel soru. 19.
0: 19 geliyor bakalım. 19'da ne var? Soldan sağa 2 harf. Diyoruz ki bir bağlaç. Ne olabilir bu bağlaç?
1: D. D.
0: T.
1: D.
0: D.
1: Denizli E. D bağlaç. Değil mi?
0: Ne olabilir? Bakın Mansur Bey çok güzel bir yer yakaladınız. Ne olabilir?
3: V.
0: V mi?
3: V.
0: V.
3: V. V. Herhalde V.
0: Mansur Bey yeni bir bağlaç, V bağlacını bularak sır küpünde yeni bir açılım yarattı. Yani. Yeni bir kulvar yarattı ama V'yi kabul ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Herhalde dilini sürçtü. İ mi, E mi?
2: Ama D'de bağlaçtı yani. Burada değildi zaten. Onu, D'de, onu evet. Söyleyelim de.
0: D'de bir bağlaçtı. D'de kabul ediyorum ama aynen. V olarak da kabul ediyoruz. V'den V'ye evet. Buyurun Mansur Bey sizle devam edelim. Kaç dolu soruyu açalım?
3: 4 olsun.
0: 4 numaralı soruyu açıyoruz yukarıdan aşağıya. Çok kolay bir soru buldunuz diyeceğim. Nasıl buldunuz bunu? Dilenci. 10 saniyelik süreniz başladı. Yani gerçekten bu soruyu nasıl buldunuz bilmiyorum.

0: Yok mu?
1: Yok mu?
0: Hiç yok.
1: Siz yani, çok da güzel bir harf koyardınız ama olmadı değil mi? Yok.
0: Yani bir şey sallayayım mı? Rezil olurum diye artık şey yaptım. O yüzden düşünerek cevap vermeye çalışıyorum. Hiç dilenci tanıdığım da yok yani. Yani denk gelse...
1: Peki o zaman biz bir harf açalım. Cemil Bey umarım bulur diye düşünelim ve Hakkı o tarafa devredelim.
2: Yok.
1: Ne olabilir?
2: Bende de yok maalesef.
1: Dilenci.
2: Dilenci.
1: İkinci harf E ve D. Hazır mıyız? Dedim ya çok zor bir soru yakaladınız Mansur Bey. Osmanlı biz bir harf daha açıyoruz. Artık tek harf koyacaksınız.
0: Gede. Gede, gedi, geda.
1: Geda doğru. Geda, evet. Tamam almış geda. Olduk. Arada az kalsın süre gidiyordu. Geda, dilenci, eş anlamlı. Geda'ydı. Biliyor muyduk geda?
0: Ben emin olamadım biliyordum.
1: Ha, çok biliyordum ama emin olamadım. Eskilerde kalmış, eski dağarcığımızda kalmış. Yarışma heyecanıyla unuttunuz ama hakimsiniz biliyorsunuz.
0: Galiba öyle oldu.
1: Peki öyle diyelim o zaman. Siz de devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
0: İki.
1: İki. Geliyor iki. Ya gerçekten tebrik ediyorum Mansur Bey. Yine çok güzel bir kelime buldunuz. Büyüklük hastalığı sürenizi başlattım. Büyüklük hastalığı bu. Esasında çok duyduğumuz, çok kullandığımız bir kelimenin farklı şekilde türemiş hali diyeyim ben. Süreyi sizin için başlatıyoruz Cemil Bey. Ne olabilir? Büyüklük hastalığı, kendini çok büyük görmek.
2: Megalomani.
1: Megalomani, tebrik ediyorum. Doğru, megalomandan gelen.
2: Kendimi tebrik ediyorum. Ben
1: kendini demiş bir kelimeyi buldunuz. Megalomandan gelmiş, türemiş bir evet. Kelimeydi. Sizle devam ediyoruz ve son soruyu açıyoruz. Kaçı açalım?
2: Kaçı açalım? Birinci soruyu açalım.
1: Biri açalım. Yukarıdan aşağıya 5-6 harf.
2: Evet, 3 tanesi çıkmış zaten.
1: Azık. 10 saniye süre başladı. Azık.
2: Azık. Nevale.
1: Nevale. Doğru yanıt.
2: Nevale.
1: Evet. Birinci etabımızın sonuna geldik. Tebrik ediyorum. Her iki yarışmacımız da sevgili Cemil Şeker ve Mansur Tatlı Dil Şeker gibi birinci etap çıkarttılar. Tatlı bir birinci etapta yarıştılar tatlı tatlı. Bakalım kaçar soru bildiğimizle ilgili bir fikriniz var mı?
2: Vallahi saymadım.
1: Saymadınız ama biz sizin için saydık.
2: Yani.
1: Şöyle söyleyeyim hemen. Mansur Tatlı Dil 6 kelime bildi ve her biri 5 puandan 30 puan topladı bu bölümde. Cemil Şeker 5 puandan 10 soru doğru bildiniz.
2: O kadar bilmiş
1: mi? 50 puan topladınız. Birinci etabı 50'ye 30. Aradaki fark çok az. Çünkü bundan sonraki etaplarda her soru 10 puan. Şimdi 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz. Hazırsanız.
2: Hazırız.
1: İkinci etaptayız efendim.

0: tatlı tatlı şekerli şekerli yarışıyoruz. Ve ilk etabımızı sevgili Cemil Şeker önde tamamladı. Tamamladığı için de 120 soruda 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba kendisi başlayacak. Hazır mısınız Cemil Bey?
1: Hazırız.
0: Buyursunlar. Sizin için 120 saniyeyi kurduk. 120 saniyeyi başlatacağız. 10 soru yönlendireceğim. İçinde video ve sesli sorular da olacak. Videolar ve sesler girdiği takdirde, girdiği sırada sürenizi durduracağız. 10 tane doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz, bilemediğiniz soru olursa pas deme hakkınız saklı. İstediğiniz kadar da pas diyebilirsiniz. Hazırsak geliyor ilk sorunuz. Palandöken kayak merkezinin de bulunduğu ilimizi soruyoruz. Neresidir?
1: Erzurum.
0: Erzurum. Doğru yanıt. Pizza, makarna deyince akla ilk gelen çizme şeklindeki ülkenin başkenti.
1: Roma.
0: Roma. Doğru yanıt. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz. Bakalım ne geliyor. Maske, The Mask filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Kimdir?
1: Jim Carrey.
0: Jim Carrey. Doğru yanıt. Dar alanlarda tel tutmak ve bükmek için kullanılan ince burunlu el aleti.

0: sahnenin adını soruyoruz.
1: Karga Burun.
0: Karga Burun doğru yanıt. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur? Çaycuma. Nerede bulunur? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki dediniz. Bir sesli sorumuz var, dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Bas mı diyorsunuz? Bas. Soruyu dinlemeyecek misiniz? Arabesk müziğin önemli isimlerinden 2 Ocak 2025 yılında kaybettiğimiz Ferdi Tayfur'un şarkısını soracaktık size.
1: Bas
0: mı? Peki. Gaziantep Spor Kulübü'nün renkleri.
1: Kırmızı siyah.
0: Kırmızı siyah. Tebrik ediyorum. Elma hikayesiyle anılan yer çekimi yasasını keşfeden bilim adamını soruyoruz.
1: Isaac Newton.
0: Isaac Newton doğru yanı. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz bakalım ne geliyor.
2: Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
3: Ben bilirim.
0: Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur sahnesiyle hafızalara kazınan Yeşilçam filminin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Pas dedik. İlkbahar ve sonbaharda giyilen hafif uzun, suya dayanıklı ince paltoyu soruyoruz.
1: Trenç kot.
0: Trenç kot doğru yanıt. Tekrar soruyorum size. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur?
1: Pas.
0: Pas dedik. Bir müzik dinlemiştik. Ferdi Tayfur'dan 2025 yılında kaybetmiştik sevgili sanatçımızı. Pas dedik. Hemen geliyorum. Turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur? Büyük bir kavga tartışma sahnesiydi diyelim. Akıllara kazınmıştı.
1: Aile
0: çok
1: ne
0: çocukları
1: aile,
0: vardı
1: aile.
0: Böyle 3 çocuk 3 çocuk ya, 6 çocuklu bir ya, ailenin.
1: Aile ne olmuş? O da pas.
0: Peki o zaman tebrik ediyoruz. Yine çok güzel bir sonuç yakaladınız. Ben hemen doğru yanıtların üstünden geçeyim. Çaycuma Havalimanı hangi ilimizde bulunur demiştik. Zonguldak olacaktı.
1: Karadeniz'de ama ben Rize falan diyecektim dedim.
0: Evet, Çaycuma'dan belki hatırlarsınız.
1: Karadeniz'de
0: diye düşünmüştük.
1: Şey yaptım.
0: Oradan çıkarabilirdiniz. Olabilir, 120 saniyede karışıyor. Sevgili Ferdi Tayfur, rahmetli anıyoruz
1: Allah rahmet
0: kendisini.
1: Eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şarkısının adı İçim Yanar'dı.
1: Müzik
0: İçim
1: yok
0: Yanar
1: bende.
0: Yanar diye söylemişti kendisi.
1: İlk turda Hande Yener'i de bilememiştik.
0: Peki, turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur diye sormuştuk. Efsane, kült olmuş
1: güzel,
0: bir
1: aynen.
0: Şeydi. Hatta Mansur Bey...
4: Neşeli günler.
0: Neşeli günler, doğru.
4: Bana
0: neşeli...
4: puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
4: Bir tane.
0: Tamam, onu kalbimize yazıyoruz.
1: Peki,
0: o zaman.
1: Komşudan. Komşudan ama.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım. Ama... Bu size destek olsun. Sizle yarışıyoruz. Hazır mısınız? Sizin sıranız.
4: İşte
0: 120 saniye.
4: Başarılar dilerim.
0: Çalışacak.
4: Teşekkür ederim.
0: Peki. Biraz fikrimiz oldu. Video sorularımız var. Sesli sorularımız var. Ne kadar hızlı cevap verirseniz o kadar hızlı pas diyebilirsiniz. Tekrar okurum, başa dönebiliriz. Hazırsanız başlatıyorum 120 saniyenizi.
4: İnşallah bana da kolay gelir. Bilmiyorum. Ben ilk tur bence
0: kolay. Çok kolay.
4: Gelir.
0: İlk tur kolay mıydı?
4: Evet, bence kolaydı.
0: Tabii o 120 saniye içerisinde olmadığınız için biraz kolay ve sakin. Şimdi bakalım sizden nasıl gelecek yanıtlar. Umarız sizin için de soru editörü arkadaşlarımız kolay sorular hazırlamışlardır. Geliyor. Hazırsak sorunuzu okuyorum. Türkiye'nin en popüler kayak merkezi Uludağ'ında bulunduğu ili soruyoruz.
4: Bursa.
0: Bursa. Doğru yanıtını alıyoruz. Kruvasan, peynir deyince akla ilk gelen Eyfel Kulesi'nin bulunduğu başkenti soruyoruz.
4: Paris.
0: Paris yanıtını alıyoruz.
4: Selam.
0: Doğru. Hemen bir video geliyor. Seyrediyoruz bakalım.

0: Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow karakterine hayat veren oyuncu kimdir?
1: Pas.
0: Pas.
1: Evet.
0: Pas. Peki, marangozlukta çivileri yüzeye zarar vermeden sökmeye yarayan el aletinin adını soruyoruz.
1: Bu da pas. Pas.
0: Peki. Ferit

0: 8 Temmuz 2023 aramızdan ayrılan sevgili Özkan Uğur'un üyesi olduğu Mazhar Fuat Özkan'ın meşhur şarkısının adını soruyoruz size. Biraz önce dinledik, neydi bu şarkının adı?
1: Güllerin içinden.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Başakşehir Spor Kulübü'nün renklerini soruyoruz size. Nedir acaba?
1: Turuncu lacivert.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha aldık. Görelilik teorisi kurucusu olan modern fiziğin öncüsünü soruyoruz. E eşittir mc kare diyeyim size.
1: Buna da pas diyeyim.
0: Pas diyelim peki. Hemen bir videomuz var. İzliyoruz bakalım ne soracağız size.

0: μου να.
1: Rahmet olsun.
2: Sevgili Kemal Sunal'ın Şaban, Şener Şen'in zabıtayı canlandırdığı Yeşilçam'ın unutulmaz filminin adını soruyoruz size.
3: Ya ben demin çok ukalalık yaptım. Özür dilerim herkesten. Pas ben demek istiyorum.
2: Pas peki. Soğuk havalar için tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık montane ad veriyoruz.
3: Palto.
2: Palto değil. Başka böyle içi de yünlü olur.
1: Onu gocuk, da diyorum, onu da söyleyebilirim.
2: Gocuk da değil.
3: Mont.
2: Başka ne olabilir? Başa döneyim mi hemen?
3: Pas geçelim evet.
2: Peki Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow serisi vardır. Jack Sparrow evet. Hatta aylarca takip ettik.
3: Hatta gıcıkta olma eski kız arkadaşım bayılıyordu buna. Ama işte
2: peki,
3: pas demek istiyorum.
2: Nazar diyelim. Marangozlukta çivileri yüzeyden sokma.
3: Kerpeten mi?
2: Kerpeten harikasınız. Görelilik teorisi kurucusu, modern fiziğe yön veren bilim insanı, bilirsiniz bunu. E eşittir MC kare, böyle böyle saçları vardı.
3: Evet şey.
2: Kim?
3: Charlie Chaplin.
2: Charlie Chaplin. Çok yaklaştınız, harika
3: Albert
2: bir cevaptı.
3: Einstein.
2: Albert Einstein olacaktı.
3: Bunu da sayabilir miyiz peki?
2: Peki tabii sayabiliriz ama yine
3: yanlış
2: onu da dediğim gibi
1: adamı
2: kalbinizde.
1: Charlie Chaplin'e benzettim, mezarında ters döndü.
2: Sevgili Albert Einstein. Doğru yanıtımızdı. Peki, Karayip Korsanları serisi. Şimdi evet. Cevabı okuduğumda ah diyeceksiniz. Johnny Depp desem size. Değil mi? Serinin evet. Unutulmaz
1: Kapıcılar
2: ismiydi.
1: Kralı.
2: Çöpçüler Kralı'nı Kralı. Doğru bilmiştiniz. Soğuk havalarda tasarlanmış çoğu zaman kürklü ve kapşonlu kışlık mont. Parka olacaktı.
3: Evet. Sayın dediniz o 120 saniye çok
2: değil mi? Orası
3: şey
2: biraz
3: ben
2: böyle
3: de...
2: yandan takip etmek gibi olmuyor galiba.
3: Hemen atladım ben de. Hani birazcık
1: ben
3: şey yapsam.
1: Kardeşim.
3: Evet farkındayım.
2: Ben ilk başta gerçekten şaka yapıyorsunuz zannettim. Böyle soyadınız gibi çok tatlı bir diliniz var. Çok tatlı hareketleriniz var dedim. Herhalde şaka yapıyorsunuz.
3: Yok.
2: Sonra ben... baktım gerçekten.
1: Rekabet önemli yani rekabet.
2: Rekabet. Bir aynen. De o 120 saniye bayağı etkiliyor değil mi?
1: Etkiliyor.
2: Ama size şöyle bir haberim var. Bakalım kaçar doğru yanıt verdik. Biliyor muyuz?
1: Ben 7 diye saydım. Arkadaşımın
2: peki.
1: Kardeşimin
2: çok alfa. Doğru saydınız. Cemil Bey siz 7 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümden 70 puan topladınız. Sevgili Mansur Tatlıdil bu bölümde 6 doğru yanıt verdi ve 60 puan topladı. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci etabı bitirdik. İkinci etabı bitirdik. Şimdi rekabetin daha da yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etaba giriyoruz. Ama önce bir toplam puanlara bakalım. Toplamda 120 puanla Cemil Bey ikinci etabı tamamlıyor. 90 puanla geldi Mansur Bey bu bölümde. 90 puanla tamamlıyor. Ama hiçbir fark yok. Bu üçüncü etapta 3 soru demek. Yani 3 kere butona doğru yerde basarsanız Mansur Bey çok hızlı arayı kapatacaksınız. Hemen kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Evet efendim sır küpünün 3. etabındayız. Tatlı ve şekerli bir yarışmayı devam ettiriyoruz. Sevgili Cemil Bey 2. etabı da önde tamamladığı için seçme önceliği kendisinde. Kaç dolu soruyu açmak istiyorsunuz? Butonlar devrede. Siz seçeceksiniz.

0: geçim sağlamak için çalışılan iş yeri başladı süreniz. Çalışılan iş yeri ne olabilir? Çalıştığımız iş yeri mecazen bu. Bir harf açıyoruz hazırsanız. 10 saniye başlattım. Kim basacak? Kim basacak? Basan yok mu? Ne olabilir?
1: Kapı.
0: Kapı tabii ki.
1: Ekmek kapısı.
0: Ekmek kapısı. Mecazen geçim sağlamak için gittiğimiz yer ekmek kapımız.
1: Yani zor bir soruydu. Ekmek doydu. Olmadan bildim yani.
0: Evet. Ekmek olmadan bildik. Özellikle sakladık o kısmı.
1: Evet.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaçlı soruyu açalım.
1: 32 Hakkari'ye selam.
0: 32 Hakkari'ye selam. Gelsin 32 no'lu sorumuz. Bunama. 10 saniye başladı. Bunama ne olabilir? Zor bir kelime seçtiğinizi söyleyebilirim. Buyurun.
1: Ateh.
0: Ateh. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Sizle devam edelim Cemil Bey.
1: Eski patronum Malatyalıydı. Hüseyin abiye selamlar olsun. Malatya 44.
0: 44 gelsin Malatya'ya. Sevgiler, selamlar olsun. Gümüş. 10 saniye başladı. Mansur Bey bastı.
2: Takı.
0: Gümüş 3 harfli.
2: Say. Bak. Mek
0: mi?
2: Yani işte biraz yuvarladım.
0: Çok iyi. Bir harf daha açtık. Süreyi başlatıyorum. Eller butonda. Ve Cemil Sim. Bey bastı. Sim. Doğru yanıt. Eller butonda. Tamam.
2: Evet.
0: Son dakika biz harfleri açtığımızda bile basıp alabilirsiniz soruyu. Elleri buton üzerinden çekmeyin lütfen. Dikkat edin. Çünkü o blokta yani ikinci harfi ben açtığımda yanlış cevap verseniz bile Mansur Bey biz zaten doğru harfi size verdiğimiz için mutlaka algınızda o kelimeyi yakalayacaksınız. Lütfen elinizi butondan bırakmayın. Yarışmada bir sanki biraz geri düşüyor gibisiniz. Biraz moraliniz bozuluyor.
2: Biraz moralim bozuldu o yüzden.
0: Lütfen.
1: Eskişehir'e gelince köftenizi yeriz. Telafi ederiz.
2: Vallahi dükkanı alır mıyız bilmiyorum. Birazcık daha bakalım.
1: O da artık sizin misafirperverliğiniz yani.
0: Beni alalım. Çok feci yanlış.
1: O kadar gelmişiz İstanbul'da.
0: Öyle de yapmasanız yani.
1: Oradan da maça geçerdik. Eski maçınız vardı.
2: Her zaman bekleriz.
0: Peki. Harika bir yarışma gidiyor. Cemil Bey sizdeyiz. Evet. Kaç doğru soruyu açalım.
1: Marmara bölgesine gelelim. Sakarya 54. Selam olsun. Sakarya arkadaşlar.
0: 54 ile devam ediyoruz.
1: Sevdiklerimizi.
0: Sakarya dedik. Vücutta şişkinlik, kırmızılık ile beliren irin toplaması Mansur Bey.
2: İltihap.
0: İltihap mı?
2: İltihap, evet.
0: Doğru tabii.
2: Evet.
0: Bir de şifre harf buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Mansur Bey açıldı. Evet. Kaç tane soruyu açıyoruz?
2: 20 olsun.
0: 20 olsun. Gelsin bakalım 20 nolu sorumuz. Hatıra. 10 saniye başladı. Ne? Mansur Bey. Ah o bana ondan. O isim bana şeydir.
2: Saadet. O Vahdet Bey.
0: Bakın tek harf açacağım. Eller butonda. Hazır mı?
2: Evet.
0: 10. Cemil Bey.
1: Yadigar.
0: Yadigar. Kaptırdı Mansur Bey Yadigar cevabını.
2: Tam da hiç aklıma bile gelmemişti yani.
1: Bilemeyecekti zaten.
2: Evet bilemeyecekti.
1: Niye o zaman zorladın o kadar butonu?
0: Gerçekten.
2: Evet gerçekten muydu? Aklıma gelmemişti.
0: Sadece hakkı almak için basıyordunuz
2: evet.
0: O kadar. Peki.
1: İkinci
0: ama iddialı bir yarışmacımız.
1: İkinci harf L herhalde de diğer
0: evet.
1: Üç kartım adam.
0: Hazırsak devam ediyoruz sizde.
1: O zaman 6 ile devam edelim Ankara başkentimiz.
0: 6.
1: Söyleyebiliyoruz değil mi 6'yı?
0: Tabii ki, tabii ki.
1: 6.
0: Hazırsa geliyor. Zayıf, çelimsiz. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Zayıf, çelimsiz. Peki. Bir harf desteği bizden gelsin. Bakalım neymiş? Kim bilecekmiş? Zayıf ve çelimsiz ediyoruz. Peki eller butonda hazır olun. 10 saniyeyi başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız. Cemil Bey bastı.
1: Lagir.
0: Lagir. Değil.
1: Lagar.
0: Lagar. Doğru yanıtı.
1: Lagari var. Lagari.
0: Verdiniz. Lagar. Lagari. Doğruydu. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım.

0: 36 Kars.
1: 36 geliyor. Evet. Bakalım. 36'da ne saklı? Bir tür kılıç. Süre başladı. Ne bu?
2: Hala.
1: Hala. Doğru yanıt. Evet. Pala yanıtıyla beraber devam ediyoruz.
3: Nasıl geçiyor? Bir kısaca değerlendirme alalım.
2: Evet. Vallahi ben memnunum. Bir ton da çalışıyor yani. Arkadaş butona çamur attı. Basamıyor. Ben çamur atmadım, olanı söyledim. Bence dedim birazcık
0: çalışıyor yani, butonlar
2: aksak çalışıyor dedim ama.
0: Çok güzel çalışıyor.
2: Bence var birazcık butonda bir şey. Bir bakarsak iyi olur.
1: Butonda
2: ya da olabilir, ben kendime baktıracağım yani. Başka bir açıklaması yok yani.
1: Ya estağfurullah. Ama siz ilk başta bu butona basmayı biraz şey yaptınız.
2: Evet. O
1: ağırdan aldınız. Keşke biraz daha hızlı hareketlendirseydiniz. Bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Butona basıp sonra düşünün. Yani önce düşünüyorsunuz, sonra butona basıyorsunuz. Diğer yarışmacının aklına gelirse o zaten hakkı alıyor. Çünkü şöyle, butona bastığınızda süre ve cevap hakkı size geçtiği için o 10 saniyeyi düşünme süresi olarak da kullanabilirsiniz. Bilin bilmeyin hiç önemli değil. Yeter ki önce cevap hakkını siz kendiniz almış olabilir diye düşünüyorum. Evet. Cemil Bey, sizin daha önceden yarışma deneyiminiz var galiba.
0: Var, evet.
1: Oradan baya bir yarışma...
0: Sabıkalıyız, evet.
1: Estağfurullah, ama baya bir yarışmaya da katıldığınız için ilgili misiniz peki bulmacalarla?
0: Ya ben şöyle söyleyeyim.
1: Bilgi yarışmalarıyla.
0: Ortaokuldan liseden beri takip ediyorum. İşte aktualite, yani ekonomi, siyaset, memlekette neler oluyor, dünyada neler oluyor, yarışmalar işte, programlar vesaire. İşte TRT'nin eski zamanlarında, yani ben 45 yaşındayım, Ankara'ya gidip yarışmıştım da var yani. Öyle şeyler de yaptık dışında, geçmişte.
1: Yarışma dışında normal özel hayatımızda da bulmacayla ilgilenir misiniz? Kelimelerle, kelime bulmayla aramız nasıldır?
0: Tabii.
1: Peki şu ana kadar bir değerlendirme yapmanızı rica etsek, nasıl buldunuz kelimeleri? Yani bazı kelimeler gerçekten çok zor ve çok dipte kalmış kelimeler.
0: Evet. Ya şimdi şöyle, sonuçta dil yaşayan bir süreç. Dile yeni katılan kelimeler oluyor ya da işte unutulan, sizin de söylediğiniz gibi. Ya bu tür yarışmaların önemi orada ortaya çıkıyor. Sonuçta dili bir katkı sunduğunu ben de düşünüyorum. Yani emeği geçen kimse artık burada bu yolda, kim fikir üretip de bu yarışmayı gündeme aldıysa teşekkür ediyoruz. Tabii ucunda da güzel bir hediye var. Okullara kitap gönderiyoruz. Yani teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Mansur Bey, siz de iddialısınız. Siz de hatta biz en son yarışmaya katılma talebinizde bayağı iddialı olduğunuzu da biliyoruz. Arkadaşlar
0: meydan mı okumuş? Öyle bir gaflet delalet.
1: Yani bir şey yapmıştınız değil
2: ya
1: mi?
2: Ya evde o izlerken çok kolay geliyordu. Hatta ya deminki turda mesela
1: ikinci
2: sorular,
1: turda değil mi?
2: Evet, bana kolay geldi. Ama işte sorular bana gelince, o zaman demek ki psikoloji böyle bir şey.
1: Soruları herhalde. İşte burada bu butonlar...
2: Ben şüphelenmeye başladım ama...
0: Burada tanıştık yani. Beyefendiyle, ekiple.
1: Kesinlikle. Biz eşit, mümkün oldukça adaletli davranmaya çalışıyoruz zaten. Butonlar da bunu gösteriyor, evet. Ama siz dediğiniz gibi diğer yarışmanın, yani diğer yarışmacının cevabına daha rahat cevaplar veriyorsunuz. Evet. Daha hızlı cevap veriyorsunuz. Kaldığımız evet. Yerden yürüyelim mi?
0: Buyursunlar.
1: Peki. O zaman sizdeyiz Cemil Bey. Kaç nolu soruyu
0: 42,
1: açalım?
0: 42 efendim. 42.
1: 42 nolu soru gelsin bakalım. Bu arada video soruları hatırlatmak istiyorum. 56 ve 59'du.
0: Tamam.
1: Video sorularımız. 42 geliyor. Bakalım nedir? Eller butona gidiyor. Soruyu biz soruyoruz. Sıvının sertlik derecesi Mansur Bey.
2: pH, pH.
1: pH, doğru yanıt. Size geldi seçme sırası. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Ben 59.
1: 59, bir video soru demiştik. İzleyelim bakalım ne geliyor.

0: ne çeviriyor ve ne olabilir? Alevlerle gösteri yapan kişi. Mansur Bey.
1: Alevyan.
0: Alevyan güzel olabilir. Ama yakın. Bir harf açacağım. Eller butonda, hakkınız bitmedi. Al verdik. Cemil Bey bastı.
1: Alev Baz.
0: Alev Baz da çok yakın. Çok yakın ama değil. Başka bir tahmininiz yoksa tekrar bir harf açacağım. Alev Baz çok yakın dedim. 10 saniye sürenizi başlattım. Mansur Bey.
1: Alav Baz.
0: Alav Baz değil.
1: Alev Baz.
0: Alev Baz

0: Açıyoruz, hazır olun. Butonlarla ne olabilir? Kim bastı?
1: Ateş bas.
0: Ateş bas. Alan bas, alev bas.
1: Teşekkür
0: neydi?
1: Ediyorum.
0: Ateş
1: İkinci bastı. Pasım oldu bu. İkisinde gol attım.
2: Ama sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
1: Biz pusudayız kardeşim.
0: Bu kadar ara açılmışken... Pardon, ben de onu kaçırmış oldum. Biraz ara açıldı, bilginiz olsun.
2: Evet, bence de açıldı.
0: Evet, sizle devam ediyoruz. Cemil Bey, kaç ton soruyu açalım? Bir video sorumuzda 56
1: olsun,
0: bilginiz
1: evet.
0: olsun. Peki, videoları seyredelim bakalım hadi. Videomuzda ne saklı.

0: 2024 yapımı bilim kurgu aksiyon filmi. Ne olabilir bu filmin adı? L harfi var. Peki. Bir harf açıyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? A ve L. Ne olabilir? Peki bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne olabilir? Kim basacak? Ne olabilir? A, L, S. Bilim kurgu filmi. Cemil Bey.
1: Alice.
0: Alice.
1: Alice.
0: Değil. Eller. Bak Alice değil. 10 saniyeyi başlatıyorum.
2: Atlas.
0: Atlas. Doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 34.
0: 34 dolu sorumuz evet. Geliyor.
2: İstanbul'a selam olsun.
0: İstanbul'a selam olsun. Mansur Bey plakalara çok hakim. Kanıt. Süremiz var. Gitti soru. Cemil Bey buyurun.
1: Kanıt. Gelmedi.
0: Gelmedi peki. Bir harf daha açıyoruz. Şunu ver de bana. Mansur Bey.
2: İspat.
0: İspat doğru yanıt. Bu kanıttan sonra bu kanıtladın, bunu ispat ettin anlamındaydı. İspatı da bildik. Sizle devam ediyoruz Mansur Bey.
1: 33.
0: Geldik 33'e. Açıyoruz sorumuzu. Bakalım neymiş 33? Gol vuruşundan önce verilen son pas. Mansur Bey.
2: Asist.
0: Asist dedi. Burayı da aldı. Arayı kapatmaya çalışıyor. Büyük bir refleks göstererek. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyu açalım tablodan.
2: 37.
0: 37. 3 tane çıkmayan harf var. Bakalım bulabilecek miyiz? Büyükler, ileri gelenler. Cemil Bey.
1: Ekabir.
0: Ekabir. Doğru yanıttı tabii ki.
1: Kelimeyi söyleyebilir miyim ben?
0: Aşağıdaki. Buyurun, aşağı... Hayır, aşağıdaki kelime için. Şu anda son iki sorum kaldı.
1: Direkt
0: i̇ki soru sonra kim önde bitirirse o yarışmacımıza tahmin hakkı vereceğiz. Ve o şekilde finale gireceğiz. Sizinle devam ediyorum Cemil Bey. Son iki soruyu açıyorum. Buyurun.
1: 52.
0: 52. Geliyor 52. Soldan sağa. İki harf. İlkel silah.
1: Ok.
0: Ok. Doğru bildik. Son sorumuzu açıyoruz. Bakalım. Hangi soruyu isteyecek Cemil Bey de seçme sırası?
1: 40.
0: 40 geldi. 40.
2: Evet.
0: Çalışmıyor bu.
1: İkaz.
0: Tonlar. Çünkü bu tonlar çalışmıyor. İkaz mı? Daha söylemeniz. Mansur Bey.
2: İkaz.
0: İkaz. Teşekkür ediyorum. Ama ben daha ağzımı açmadım. Soruyu okumadım.
1: Neyse bir tane de biz
0: siz yanıtı yani. Söylediniz. Mansur Bey'e de hediye ettiniz.
1: Bana baktınız. Peki. Ben de dedim herhalde ben bildim.
0: Yok hayır ben daha soru okumaya bekliyordum.
1: Sıkıntı yok. Için.
0: Peki sağlık olsun. Bir soru da
1: bedava Mansur köfte Bey, yeriz Eskişehir'de.
0: Size ikram ettiniz Mansur Bey'e.
2: Yani belki tatlı ikramı.
0: Efendim köfte geldik de. Bölümümüzün, etabımızın sonuna. 15 sorumuzu, 16 sorumuzu burada tamamladık. Bir bakalım kaçar puana geldik, kaç puan topladık. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Bu bölümde sevgili Mansur Tatlıdil, tatlı diliyle, esprileriyle bize sağ olsun eşlik etti. 6 doğru yanıt verdi, 60 puan topladı bu bölümden. Cemil Bey, Cemil Şeker, yarışmalara çok fazla katıldığı için deneyimini burada da başarıyla sergiledi ve 10 doğru yanıt verdi. Bu etapta da küçük bir fark açtı ve bu etapta da 100 puan topladı. Peki toplamda kaç puandayız? Bir ona bakalım. Arkasından da tahmini alacağım. 220 puan topladı Cemil Şeker. Birinci etap, ikinci etap. İkinci etapta Mansur Bey çok iddialı girdi ama istediği sonucu alamadı. 150 puanla şu anda İkinci olarak ipi göğüslemiş oldu. Peki geliyoruz şifre kelimemize. Şimdi burada birer tahmin hakkı doğuyor. Şöyle ki en fazla puanı toplayan birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta en fazla puanı toplayan yarışmacımız bir tahminde bulunacak. Hatırlatmak istiyorum. Kelime olduğu için doğru harfi doğru yere koymanız gerekiyor. Farklı bir harf koyarsanız maalesef doğru sayamayacağım ve cevap hakkı diğer yarışmacıya geçecek. Bu kuralımızı hatırlattıktan sonra cevap hakkı kullanacaksınız. Cemil Bey siz de.
1: Evet.
0: Kullanacaksınız.
1: Bir ekonomi terimi, ekonomi kanalındayız.
0: Harikasınız.
1: Oligopolleşme. Oligopolleşme.
0: Oligopolleşme dediniz. Oligopolleşme. Galiba kelimeyi de tanıdığınız için dediniz.
1: Yani iktisat okuduk.
0: İktisat okudunuz.
1: Yani.
0: Oradan baktı yakaladınız. Zamanında. Peki acaba oligopolleşme doğru bir kelime miydi? Piyasadaki aktörlerin azlığını ifade eden ekonomi terimiydi. Oligopolleşme tabii ki doğruydu. Bu bölümün saklı kelimesiydi. Tebrik ediyoruz gönülden. Bakalım hangi okula kazandırdık?

0: küpü dedik. Çok keyifli bir yarışma geçti. Evet. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Harika iki yarışmacımız vardı. Hem tatlı dilleriyle Mansur Bey, hem de şeker gibi hareketleriyle, katılımıyla. Cemil Bey ipi göğüsleyen taraf oldu. Kazanan taraf oldu. Kelimemizi de doğru bildi. Bakalım hangi okula gitti? Hediyelerimiz, ödüllerimiz Muş'a gitti. Bu bölümde Şenova'da bulunan, Şenova Ortaokulu'nda bulunan sevgili genç kardeşlerimizi, öğrenci dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Cemil Bey'e de katıldığı ve verdiği destekler için de çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim
0: bu
1: fırsatı verdiğiniz için.
0: Arkasınız. Kısa bir değerlendirme de alacağım. Mansur Bey, hemen şunu çizeyim altını. Temsil ettiğiniz okul hakkını kaybetmedi. Hakkı bizde saklı. Sadece bir başka bölümde, bir başka gün, başka bir yarışmacıyla tekrar hediyelerini, ödüllerini kazanacaklar. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alayım. Cemil Bey?
1: Yani her şey ortada. Memnunuz.
0: Böyle biraz rahat geçmiş gibi yarışma sizin tarafınızdan.
2: Rahat. Birazcık zorlamadım mı ya? Birazcık da zorlamışımdır diye yani tahmin işte ediyorum.
1: Köftelerinizi deneyeceğiz inşallah Eskişehir'de.
0: Peki. Böyle iddialı bir şekilde geçti yarışmamız. Çok teşekkür ediyoruz tekrar
1: ben
0: Mansur Bey. Çok teşekkür ederim Cemil Bey. A Para Kütüphanesi'nden, A Para ailesinin kitaplığından sizlere bugünün anısına iki hediyemiz var. Bizi
1: çok teşekkür ederim.
0: Hatırlamanız teşekkür için, ederim. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümün daha sonuna geldik. Sizler de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Stüdyomuza misafir edelim, bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Gençlerimiz geleceğimizin temel taşlarına beraber kazandıralım. Onların gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 29, Sakarya 28, Bursa 31, Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Konya 28, Kayseri 29, Nevşehir 27, Sivas 26. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Manisa 35, Aydın 38, Muğla 34. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 25. Mersin ve Adana 32, Kahramanmaraş 34, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23. Bolu, Rize ve Samsun 27, Karabük 29. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 27, Van 26, Ardahan 20. Gaziantep parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 22. Mardin 34, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
4: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Vay be, doğum günün çocuğuna bak.
1: İyi ki doğdun ablacığım.
2: Sağ ol abla.
3: Çocuklar, akşam üstü kutlama yapacağız ha, Can Can'ın şerefine.
0: Abi biz ne olacağız?
3: Ya tamam, ayarlayacağım. Aklımda kardeşim. Çocuklar sizin okul yok. Ben kaçıyorum. Can Can size emanet.
0: Tamam abi, merak etme.
3: Ben gelmeden pasta kesmeyin ha.
2: Tamam.
3: Çocuklar. Hı. Alas mı aldık?
0: Hadi güle güle.
4: Hoşçakal dayı.
5: Eda, yemek nasıl geçti?
1: Ya sıradan bir yemekti işte.
5: Ne güzel.
0: Mertcan süt iç biraz. Aferin oğlum ha.
6: Daha bir gönüle ikrah vermedim. Evvelim sen oldun. Ahirin.

0: Günaydın.
1: Cancan evde seni bekliyor.
0: He, biliyorum. Gideceğim ya, sen merak etme.
1: Ev sen olunca bir başka oluyor, biliyor musun?
0: Samim bak, akşam yaş günü var, ha, unutma.
1: Unutmam, unutur muyum?

0: Alo anne.
1: Alo Kenan. Ha benim oğlum Kıymet teyzen.
0: Kıymet teyze hayırdır?
1: Ah be oğlum, anacığın hiç iyi değil.
0: Niye?
1: Ya sen gittiğinden beri perişan oldu kadın. Sağlığı da bozuldu. Hani diyor son bir kez oğlumu bir görsem.
0: Kıymet teyze, ben anneme son şartımı söyledim.
1: İyi de evladım, bunun şartı şurtu mu olurmuş? Allah Allah, bak gerçekten hasta. Sen gel bir gör.
0: Bilmiyorum. Tamam, bakarız Kıymet teyze.
2: Ne diyor? Gelecek mi?
3: Geliyor.

0: Abla şimdi dünle ilgili olarak...
1: Şimdi bugün Mertcan'ın doğum günü. Cancan'ın anasız babasız ilk doğum günü. Bu öğleden sonra kutlayacağız, bir şeyler yapacağız. Siz de iki eliniz kanda olsa geleceksiniz. Bir de gelirken bir de güzel birer hediye alacaksınız.
0: Tamam abla, tamam. Öbür meseleyle ilgili olmaz.
1: Öbür meseleyi bilahare konuşacağız.
0: Of ya. Kızım sildi beni. Ben bittim, yandım artık, yokum ben.
2: Ay, abla abartma.
0: Of, ne yapacağım ya? Seyhan.

Sahte kim? İstanbul'da Boğaz içinde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin olduğum tarifsiz kederler içinde.

0: Eda'cığım senin yüzünden bağlı.
1: Kenan. Oğlum annem bu defa doğru söylüyor olmaz.
2: Abi babamın vefatından beri her gün ölüp diriliyor.
3: Semih abi bunun için bile önlem aldık ya.
1: Yapma ya.
2: Abi başka çare yok. Annem Nuh diyor, peygamber demiyor.
1: Melia?
3: Yüzüme bakmıyor.
1: Bir de dün o kadar konuştuk ya.
3: Yok abi maşallah duvar gibi.
1: O zaman arkadaşlar madem öyle son kozumuzu oynayacağız.
4: Akit, dayının sayesinde polise gitmekten kurtuldun. Ama ben burada böyle saldırgan eleman çalıştırmak istemiyorum.
5: Ama müdür bey arkadaşıma hakaret etti.
4: Etsin. Müşteri bu. Adamın üstüne saldırılır mı?
6: Beni korumaya çalışıyordu.
4: Ayça sen karışma. Öyle kavgayla dövüşle servis olmaz. Git içeriden eşyalarını al. Kovuldun.

0: sadece beni savunmak için karıştı. O suçluysa ben de suçluyum. Beni de kovun.
1: Nerede kaldı bu çocuk?
2: Gelir telaş etme, eli kulağındadır.
3: Ama bence sen yatsana.
2: Hazır olursun gelince, hadi.
1: Kıymet ya gelmezse?
2: Hayatım gelir. Annesi hasta yatağa düşüp de gelmeyen çocuk var mı? Yat sen, gelir.
3: Gel. Şunu koy yanına şöyle. Ah.
4: Merhaba, ben Doktor Sedat Zengin. Kenan Bey gönderdi.
2: Buyurun.
1: Gel Kenan. Gel oğlum.
4: Geçmiş olsun.
1: Sen kimsin?
4: Beni oğlunuz gönderdi, sizi muayene etmeye geldim.
1: Kenan?
4: Yok, bir işi varmış. Şikayetiniz nedir?
5: Boş ver, böylesi daha iyi oldu.
6: İyi mi? Salaklaşma.
5: Ya nasıl olsa günün birinde bir arıza çıkacaktı. Çok sürünmeden kovulduk işte.
6: Peki o zaman. Müdüre gidip Yiğit işe geri dönmek istemiyor diyeyim.
5: Nasıl? Çağırıyor mu?
6: Sana bir iyi bir de kötü haberim var Ukala Bey.
5: Neymiş?
6: Kötü haber, bahşişlerden payınızı bir hafta boyunca alamayacağız.
5: İyi haber?
6: İyi haber, seni aramaya çıktığımı söyledim. Akşama kadar bulamadım diyebilirim. İstediğimiz kadar gezeriz.
5: Aa, bugün Mert Yan'ın doğum günü. Ona hediye almam gerek.
6: Tamam. Hadi alalım.
5: Ya sen süpersin. Oh be.
7: Seyhan. Nasıl oldun?
0: İyiyim, iyiyim.
7: Çok şükür. Çalışmanda bir sorun yok değil mi?
0: Yok yok, hiçbir problem yok. Sağ ol.
7: Vallahi delikanlıya helal olsun. Gözünü kırpmadan içeri atladı.
0: Ya.
7: Bizim yemekten sonra iş buldu mu?
0: Gemiyle gidecekti ama yangın yüzünden kaldı galiba.
7: Sende numarası var mı?
0: Var. Aa, var da telefonu burada unutmuş. Ben de onu arayacaktım.
7: Görürsen söyle otele bir uğrasın, oldu mu?
0: Tamam.
8: Mert'e o ver.
9: Melihan, o pastam nerede?
2: Ya göstereceğim. Şu süs işi bir bitsin.
8: Bitiyor Mert'o, bitiyor.
2: Ali, kaldın lan buralarda.
8: Vallahi kaldım yenge.
2: Ne yapacaksın? Geri gideceksin mi?
8: İş çıkınca gideceğim.
2: Çıkmazsa iş?
8: Çıkana kadar buralardayım.
2: Seyhan'ımın hayatını kurtardın ya, sana bir teşekkür borcum var.
8: Yok, borcum falan yok.
2: Yok, var. Var da bu çocuk nasıl attı böyle kendini ateşlerin içine diye de düşünmeden edemiyorum tabii.
8: Kim olsa aynı şeyi yapardı.
2: Yapmazdı.
9: Melih abla hadi.
2: İyi hadi yürü, göstereceğim şuna pastasını.

0: tamamen.
1: Nasıl? Ne?
0: Niye dikiliyorsun arkamda?
1: Ya dikilmiyorum. Ne dikilmesi?
0: Beni takip etmeyi bırak, tamam mı?
1: Allah Allah.
2: Elektrik kısa devre yapmış. Helal, emin ediyorlar. Yangın ondan çıkmış. İyi ki bir tek mutfak yandı.
0: Kayıp eşyalar bunlar mı?
2: Evet, bunlar.
0: Bu telefon kimin?
2: Bilmiyorum. Lobide bulduk.
3: Ali neredesin? Ben de seni arayacaktım. Ali, sevgilim, lütfen dinler misin beni?
2: Seyhan Hanım, telefon çalıyor.

0: Kim arıyor?
1: Heh. Ne yapacağız?
2: Aç aç aç.
0: Efendim?
2: Kenan, evladım nasılsın?
1: Ne diyor?
0: İyiyim anacığım, sen nasılsın?
2: Doktor göndermişsin. Keşke sen de geleydin be oğlum.
0: Yok, ben bir daha o eve gelmeyeceğim.
2: Nasıl?
1: Hiç mi?
0: Hiç.
2: Ay oğlum, bu ne inat?
0: Anacığım, ya bütün yaptıklarını itiraf edersin?
2: Ettim ya oğlum.
0: Bana değil, Melih ablaya.
2: Oh. Oğlum, aracını bu kadınlara paspas mı edeceksin?
0: Şarjım az, hadi kapatıyorum.
2: Kenan.
0: Hadi görüşürüz, bay bay.
2: Kenan.
1: Melih abla, neler yapmışsın?
3: Hoş geldin. Balonlar, malonlar.
4: Şşş, balonlar malonlar deyip gargaraya getirmeyin. 20 tane balon şişirdim.
1: Ablacığım, insaf, yardım etseydin ya Ali abiye.
5: Hediyeme bakacağım.
1: Hayır, pastanı keselim öyle. Abim geliyor mu?
3: Herkes geliyor, herkes. Seyhan da arada, o da yolda. Hep beraber olacağız.
1: Oh, harika. Gel bakayım buraya, doğum günü çocuğu.
3: Hoppa.
4: Yenge, amma balon almışsın ya.
3: E koca adamsın, şişir tamam, artık sesini çıkarma.
6: Boyama kitabı aldım ama beğenir inşallah.
4: Beğenir ya. Ufak çocuk işte. Sen kalacak mısın?
6: Aa, yok yok. Bir öper çıkarım.
4: Niye o zaman, ben de beklerim. Sonra çıkar bir hava alırız.
6: Olur. Tamam.
4: Seha?
6: Efendim?
4: Telefon çalıyor.
6: Benim değil.
4: Benim de değil, bu zır zır çalıyor.
6: Yok, arkadaşım Halim. Otelde unutmuş, ben geri vereceğim.
4: İyi peki, aç.
6: Açıp ne diyeyim şimdi?
4: Ya ne bileyim, bende de telefon.
6: Sustu.
4: He?
1: Buyurun.
7: Ben yeğenime bir hediye bakıyorum da.
1: Nasıl bir hediye?
7: 6 yaşında çocuk işte, böyle oyuncak, araba falan.
1: Arabayı ablası aldı.
7: Ablası? Eda, siz nereden biliyorsunuz?
1: Burası küçük bir mahalle Samim Bey. Gelişiniz de epey patırtılı oldu.
7: Neden?
1: Yeğeniniz yapboz sever mi?
7: Valla bilmiyorum işte, böyle dünyaymış, uzak ülkelermiş, hep sorup duruyor ama. Güzel ya. Sever kerata herhalde. Ben tamam. Ben bunu alayım.
1: Tamam.

0: Ver bakalım Eda. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ayşe'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
3: Ne haber Ayşe?
1: İyidir vallahi, ne olsun.
4: Ali abi, bu Ayça, Taci abinin kızı.
5: Öyle mi? Nasılsın Ayça?
1: İyilik, teşekkürler.
3: Aynı zamanda Yiğit'in iş arkadaşı.
1: Dayım her şeyi anlattı, biliyorum.
4: Ne güzel.
2: Ayşe'cim annen gelecek mi?
1: Yok Melih abla, selam var.
5: Ya Sam abi nerede kaldı ya?
1: Hah, geldi.
6: Ne haber Mertcan? Al bakalım.
5: Oo Merto, yaşadın ha.
6: Bu ne?
4: Oğlum ne soruyorsun? Açsana.
1: Feride.
7: Hadi anne.
6: Abla bir dinle lütfen.
7: Hadi anne.
6: Abla bak ne diyecek.
8: Melih Hanım, sizle bir şey konuşmaya geldim.
1: Hayırdır Muazzez Hanım, ne konuşacağız?
8: Böyle sokak ortasında mı konuşalım?
1: İyi hadi buyurun.
6: Abla bir dinle ne olur, bak ne anlatacak.
1: Feride, çocuğun doğum günüsü vardı ya.
6: Ama çok güzel.
4: Beğendin mi?
9: Güle güle kullan. Of.
4: Bak bunu diyorsun ha.
3: Hoş geldiniz.
7: Merhaba çocuklar.
4: Hoş geldiniz.
3: Doğum günün kutlu olsun Merto, kızıcık.
8: Hayırlı yaşlar olsun oğlum.
3: Sağ ol.
5: Gel bakayım buraya, gel.
1: Oh. İyi hadi buyurun.
4: Şimdi kıyamet kopacak.

0: İyi.
1: Otur izle.
2: Melih abla rahatsız ettik ama mesele önemli. Annemin sana söyleyecekleri var. Anne.
3: Nasılsın Melih Hanım?
0: İyiyim Muazzez Hanım. Bunu sormak için mi geldin?
3: Anneni düşürdüğün duruma bak.
2: Peki anne sen bilirsin.
3: Dur oğlum nereye?
4: Ay Muazzez teyze anlat gözünü seveyim.
3: O gün hani çay içmeye geldiğinizde hani Kenan'la Sabahi birlikte basmıştınız ya.
2: Annene basması.
3: Yani öyle sandınız. Aslında işin gerçeği o değil.
0: Neymiş işin gerçeği?
3: Kızı ben ayarladım. Kabahat benim.

0: Halimciğim ya, sen de gelseydin doğum gününe.
1: Yok canım hiç. Ben böyle iyiyim.
0: Ben hemen gidip geleceğim. Sen çayın yanına bir şey ister misin?
1: Bir ekmekleyin varsa iyi olur. Dükkanda bir şey yemedim, karnım kazındı.
0: Tamam, ben hemen hazırlayayım.
2: Yani işin doğrusu o günkü felaketin sorumlusu benim.
3: Biz de onlar böyle sarmaşık gülleri gibi görünce.
2: Kenan da maşallah kızın içine düşmüş. E boş değil, gönlü kaydı herhalde.
3: Ama ya.
4: Anne.
2: E tamam oğlum, tamam. Suçlu benim. Kenan Feride'yi seviyor. Oldu mu, tamam mı?
4: Meri abla.
3: Vallahi Muazzez Hanım, şimdi sen kalkıp ta buralara kadar gelip tükürdüğünü yalayınca...
2: E Meri Hanım ama.
3: Feride de tamam diyorsa.
5: Tamam ablam, ben inandım.
3: Tamam.

0: son kimi? Seyhan?
1: Ya Ali'nin telefonu otelde düşürmüş.
0: Bana niye söylemedin?
1: Dedim ya arkadaşımın telefonu diye.
0: Arkadaşının.
1: Halimciğim şimdi söyleseydim tatsız çıkaracaktım.
0: Sana tatsız... tek bir soru sormuştum.
1: Halimciğim bir dinler misin?
0: Sana da o namussuza da aynı şeyi söyledim.
1: Kime?
0: Ali'ye. Kestim çarşıda önünü, Seyhan'dan uzak dur dedim ona.
1: Ne?
0: Evet.
1: Halim bunu nasıl yaparsın? Ortada bir şey yok. Kendi kendine olay çıkartıyorsun.
0: Çıkarsan çıksın.
1: Halim bizi ne hale soktuğunun farkında mısın?
0: Ne varmış halimize?
1: Ya ikimiz de rezil ettin.
0: Ben mi rezil ettim?
1: Git buradan. Bana inanmayan bir adama söyleyecek lafım yok. Git buradan, ben konuşmak istemiyorum.

0: Evet, Mertcan pastayı yapıyor, buyurun.
1: Hadi bakalım Mertcan, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Bütün gücünle ha.
2: Mertcan, ay bizim için de üfle oldum.
0: Hadi.
1: Hadi bir, iki, üç.

0: diyorsun ya? Buna bak.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba benden ablacığım.
1: Ne aldın?
2: Sen biliyorsun benim ne aldığımı.
1: Şimşek.
3: Berto, al bakalım bu da benden. Doğum günü kutlu olsun.
2: Çok sağlıklı bir ömrün olsun. Can Can.
0: İyi ki doğdun Can Can. İyi ki doğdun.

0: kuşak giyen ya.
1: Canan kaç gündür evlerinde kalıyormuşsun. Bir hediye almadın mı çocuğa?
2: Yoo.
3: Ben aldım ya anneciğim.
1: Muazzez teyze. Ben senin nereden annen oluyorum? Kızım, hepsini yiyeceksin mi onu?
2: Anne.
1: Ne var canım, sordum.
3: Yok, bana zaten fazlası dokunur.
0: Melia, Cancan nerede?
3: Buradaydı.
0: Bir anda ortalıktan kayboldu.
3: Mutfakta olmasın?
0: Yok.
3: Allah Allah.
0: Ali de gitti gelmedi. Nerede

0: Ah, sağ ol ya.
1: Ali, sen bana bir iyilik yaptın, benim hayatımı kurtardın. Resmen başına bela oldun.
0: Yok ya, o kadar da değil.
1: Özür dilerim.
0: Ya, senin bir suçun yok ki.
1: Böyle yol kesmeler falan.
0: Ya o arkadaş yanlış anlamış.
1: Yok yok, ben konuşacağım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
2: Cancan.
3: Pambu. Ne yapıyorsun sen burada?
2: Cancan.
4: Annem nerede?
2: Yok, gelmedi.
4: Ama söz vermişti.
3: Gelebilse gelmez mi Cancan'ım? Yani bir an bırakmaz seni.
4: Gelmiyor. Uyuyorum, yanıyorum. Akşam oluyor, yine gelmiyor.

0: Söyle bakalım. Abim nasıl kahve yapıyor?
1: Lattesi fena değil.
2: Fena değil mi?
0: Dayımlar nerede?
1: Buralardalardı.
0: Mertcan da yok.
2: Ya yukarı hediyeleri açmaya çıkmışlardır. Gel biz de bakalım.
3: Canım benim. Ananı babanı getirmek elimde değil ama. Ben sen iste, senin için canımı vereyim oğlum.
1: Duydun Mertcan.
3: Dile benden ne dilersen. He? Bak istediğin oyuncağı alacağım.
4: İstemiyorum.
3: Her gece bir masal.
1: Ben de anlatırım.
3: Peki alayım seni bir yere götüreyim.
4: Nereye?
3: Nereye istersen. Hani o lambadan seçiyorsun ya bir yer. Bir oradan bir buradan.
4: Oraya.
1: Anacığım neresi orası?
3: Karlı bir yer.
0: Gidelim mi ablacığım?
4: Annem babam orada mı?
3: Değil. Aslanım benim. Sen iste, senin dünyanın öbür ucu olsa götürürüm ben. Canım. Canım benim. Canım ciğerim benim.

0: Seni de buraya kadar yordum.
1: Yok, önemli değil.
0: Saçma sapan şeylerle kafanı arattım, kusura bakma.
1: Sırf seninkiler değil ki. Sen abi de sordu aranızda bir şey var mı diye.
0: Yok artık.
1: Sordu.
0: Ali, ben nişanlıyım.
1: Biliyorum.
0: Sen de İstanbul'a aşkın için geldin.
1: Öyle.
0: Olacak şey değil.
1: Öyle de işte. Milletin aklına geliyor, ne yapacaksın? Hava kararıyor.

0: Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Bir veda kalır hafızanda. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Formalar değişir, sezonlar değişir. Ama bazı hikayelerin izi kalır. Koca bir hikaye unutulmaz bir şampiyonlukla biter, tarihte izi kalır. Unutulmaz bir dönem için teşekkürler Fenerbahçe. Beko,

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Aliço, Aliço gidiyoruz Aliço.
1: Nereye abi?
0: Kartepe'ye.
1: Kartepe mi?
0: He. Ya dün can can bir mahzun oldu ki Ali. Ciğerimden çocuğun pambık ya. Anasız babasız ilk yaş günü.
1: Ya.
0: Ben bunun yüzünü güldürmek için diyorum. Bak ne istersen yapacağım diyorum. Nereye istersen götüreceğim diyorum. Elsi buna bir tane oyuncak almıştım böyle. Yapboz bir oyuncak. Kar manzaralı. Ondan sonra bu baktı baktı dedi. Dayı dedi. Ben dedi böyle bir yere gitmek istiyorum dedi bakalım.
1: Kar manzaralı.
0: He. Zaten Fizan'a dese Fizan'a götüreceğim yani. Götürelim Aliço ya. Gidelim ya. Çocukların yüzü gülsün ya. Baktım aramız iyi. Melia'yı da çağırdım.
1: Kartepe mi?
0: He. Ciğerim bana kızıyor muzuyor ama affetti beni biliyor musun? Yüzüme bir tatlı bakıyor. Görürsün bak gelecek.
2: Şuradan şuraya gitmem. Niye gitmeyesin abla? Feride, bu şimdi iki tane şiir okudu, bir tane türkü söyledi ya. Zannediyor ki Melia'nın yelkenler suya indi bak.
3: Ay amma nazlandı ne.
2: Feride, naz değil bu.
3: Bal gibi naz işte abla. Kime yapıyor o sıkmaları? He? Sınavim abiye.
2: Çocuklara.
3: Yapma Allah'ını seversen.
2: Feride, çok konuşuyorsun. Vallahi alacağım ayağımın altına ha.
3: Yok daha neler artık ya.
1: Nasıl gideceksiniz?
0: Avans alacağım.
1: Dün bir bugün iki abi.
0: Konuşacağım oğlum. Can can gözünü devirmiş dayı beni götür diyor. Ne edeceğim götürmeyeceğim
1: mi? Götüreceksin tabii.
0: Gideceğiz aslanım. Eda, Yiğit, Mertcan.
1: Dur abi dur ben yukarı çıkacağım çağırırım şimdi.
0: Aliço. Sen geçen gün bir kayboldun nereye gittin ya? Gittin bir daha gelmedin.
1: Yok bir şey abi.
0: Nasıl yok bir şey?
1: Öyle dolaştım yani biraz.

0: ben nasıl pasta koyduysam Muazzez teyzeme. Anacım o nobran kadın, sen gel ablamdan özür dile. Sabahı ayarlamış, kumpas kurmuş, hepsini bir bir anlattı. Vallahi helal olsun ha.
1: Vallahi.
0: Ha Seyhan? Seyhan.
2: Ne oldu abla?
0: Bir şey söylüyorum.
2: Kusura bakma abla ya, kafam karışık benim.
0: Ya arasana Halim'i.
2: Niye?
0: Nasıl niye? Kızım ara söyle, Adana'da yaşamak istemiyorum de, açık açık söyle.
2: Tamam söylerim.
0: Seyhan senin neyin var?
2: Boş ver.
0: Ya ne boş veri ya?
2: Boş ver.
0: Ya Seyhan söylesene.
2: Söyleyemem abla. Üstüme gelme ne olur.

0: きます。afiyet şeker olsun.
1: Anne, bak döndüm ama üç şartım var ha.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne şartı oğlum?
1: Bir. Bundan sonra hastayım, ölüyorum yok. Hı. İki. O sabah mıdır nedir artık bu eve gelmeyecek.
0: Ayıp değil mi oğlum? Evime gelen misafire nasıl gelmeyeyim diyeyim.
1: Diyeceksin anacığım.
0: Üçüncü.
1: Yarın Feride istiyoruz.
0: Aa, oğlum bunun şimdi baharı var, yazı var. Acelen ne? Yangından bal mı kaçırıyoruz?
1: İyi anne, sen bilirsin.
0: Yine nereye?
1: Gidiyorum.
0: Kenan.
1: Anne yetti ama artık ha. Sen gelmeyeceksen gidip ben isteyeceğim.
0: Tamam yahu.
1: Ne tamam?
0: Senin dediğin gibi olsun.
1: Feride isteyeceğiz.
0: İsteyeceğiz.
1: Yarın.
0: Yarın? Tamam.
2: Oy.

0: Sabah yaptım, çocuklar sever.
1: Sağ ol Meloş'um, zahmet et.
2: Meloş.
0: Ha.
2: Geliyorsun değil mi?
0: Nereye?
2: Kartepe.
0: Benim ne işim var Dağdatepe'de?
2: Beni.
0: Sami'm.
2: Bak, kendim için sen namerdim, çocuklar için. Bak, Allah seni inandırsın. Mertcan diyor ki, belki Meloş diyor başka bir şey demiyor.
0: Sami'm, sen bu çocuklar şimdi heyecanlandırdın. Böyle son dakikada yine bir şey çıkaracağım.
2: Dur, söz verdim, yerine getireceğim.
1: Sen de gel beraber gidelim ya.
0: Gelmez.
1: Gel, gel işte.
0: Yok, gelmeyeceğim.
1: Meliha.
0: Hadi hadi, soğutma onları.
3: Ya sen ne inatçı kadınsın sen ya.
0: Hadi size hayırlı yolculuk.

0: Alo.
1: Seha.
0: Günaydın Halim.
2: Kız, açık açık söyle her şeyi.
0: Bir sus.
1: Nasılsın?
0: İyiyim Halim. Sen nasılsın?
1: Ya ben dünden beri biraz düşündüm, taşındım da. Demem o ki.
0: Evet.
1: Senden biraz konuşabilir miyim ben?
0: Ya Halim.
1: Gelip alıyorum.
0: Yok, ben gelirim.
1: Tamam. Sahilde, yine bizim çay bahçemizde.
0: Tamam. Tamam.
2: Ne dedi?
3: Soğutma lan yine. Nereye sıkması? Çok güzel. Başka yerde giyemezsin. İyi. Al.
4: Vallahi çok güzel olmuş ha.
3: Nereye? Çok güzel yapıyor.
5: Ali abi, sen geliyorsun değil mi?
4: Hı. Yok, ben buradayım.
5: Niye?
4: Acenteden haber bekliyorum Merto.
6: Günaydın.
3: Ha, Gido, gel gel. Soğutma lan, iyi hadi.
4: Uf. Abi, Merto çok heyecanlı. Kartepe diyor, başka bir şey demiyor.
5: Bugün gidiyoruz değil mi?
3: Dünden beri taktı kafaya. Oğlum, iki gün sonra gideceğiz, tamam mı? Ablanın abinin okulu bitecek, öyle gideceğiz, ha? Kendi yerim benim. Hı.
6: Size iyi yolculuklar.
5: Niye?
6: Ben gelemiyorum.
3: Nereden çıktı o şimdi?
6: Çalışıyorum.
4: İzin al.
6: Alamam, hafta sonu nöbetçiymiş.
5: Aman Yiğit ya.
3: Durun bakalım, durun. Tantana etmeyin ya. Gideceğiz dedik, gideceğiz. Hadi. Geçiyoruz. Hadi kalkalım. Gidelim.
6: Buyurun.

0: Seyhan, Halim yok mu bu sabah?
1: Ay yok ablam, sahilde buluşacağız.
0: İyi, hadi selam söyle.
1: Tamam.
2: Hadi bakalım çocuklar.
3: Günaydın Semih abi.
2: Günaydın Ferit kızı.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
2: Hadi bakalım, doğru Meryem ablana oğlum. Hadi koş.
0: Çıtır.

0: Bekle.
1: Şşş, çabuk çabuk.
2: Gel diyeceksin, tamam mı? Sen söylersen gelir. Çaktırmadan söyle, benim söylediğimi anlamaz.
0: Semim abicim, durakla görüşürüz.
1: Şşş, çabuk çabuk hadi.
0: Olas mı aldık?
1: Görüşürüz.
0: Şey, abla dönelim de bak, buna rezil oluyoruz.
3: Kız, kime rezil oluyoruz?
0: Abla bakmasana.
3: Allah Allah, kime batmayın ya?
0: Abla.
3: Ay Allah'ım ya.
4: Meli abla, sen de geliyor musun Kartepe'ye?
0: Yok canım benim.
4: Lütfen.
0: Utanmıyorsun değil mi el kadar çocuğu alet etmeye?
5: Kim? Haşa. Melek, çocuğun içinden geliyor. Tutamıyor ki kendini. Ne diyeceğim yani? Meloş'u sevmem mi diyeceğim?
0: Hadi çıtırık gel. Hadi.
5: Hadi çocuklar. Ali Çok. Hı. İyi misin?
6: İyiyim abi.

0: akşam enine boyuna düşündüm. Seher, sen koca bir yangın atlattın. Yanıyordun. Hastanelik oğlun ölümlerden döndün. Ben sana ilgi alaka göstereceğim yerde, yani senin üstüne düşeceğim yerde ne ettim? Kıskandım. Bencillik ettim. Kendi derdime düştüm yani.
1: Önemli değil.
0: Önemli ya, önemli olmaz mı?
1: Ali, mesele...
0: Meseleye de geleceğim. Onu da düşün. Seher, madem sen istemiyorsun, ben artık ısrar etmeyeceğim. Tamam. Adana, Madana yok. Hı? Adana yok. Sen evlilik dediğin iki tarafın fedakarlığıyla yürüyor. Madem sen Melih ablam gillerden ayrılmak istemiyor, tamam, fedakarlığı ben yeter.
1: Halim, nasıl yani? Adana'dan vaz mı geçtin?
0: Geçtim. Yeter ki senin o gül yüzün asılmasın. Bana güzel bak. Lakin bu evlilik işini uzatmayalım diyorum yani. Sen Melih ablamla konuş bir. Yani tarihi belirleyelim. Tamam. Başka bir mesele var mı?

0: Kalın koy kalın, üşüme oralarda.
1: Sen niye gelmiyorsun?
0: Ben gelmiyorum Mert, benim burada bir sürü işim var.
1: Ne işi?
0: Ya var bir işim, sana ne? Sen kendi çantana bak. Şapka aldın mı?
1: Aldım.
0: Hani göster bakayım. Anacığım çok küçük o sana ya. Yok mu başka şapka? Yok. E tamam, işim bitsin gidelim alalım sana bir tane. Mert'e o telefonu getir. Alo, buyurun.
2: Melih Hanım.
3: İyi günler.
1: Ah ses. Ha, affedersin canım, alamam.

0: Kenan'ın annesi.
1: Ha canım, buyur.
2: Melih Hanım.
0: Yarın akşam ziyarete gelmek istiyoruz.
1: Yarın akşam.
0: Biliyorum biraz acele oldu ama.
1: Ha yani aceleden değil de hani babam var ya benim Adana'da, ona da haber edeceğiz tabii, hastalandı adam.
0: Canım, zaten oğlumun ısrarı. Söyleyeyim iptal edelim.
1: Ha yok anacığım. Siz gelin ben bulacağım bir hal çaresi ona ya. Oldu, bekliyoruz. Tamam haydi, sonra görüşürüz. Hadi. Sen bana emri vaki edeceksin. Ben bunun altında kalacağım. Bak, göreceğiz el mi yaman, bey mi yaman.
3: Abi sağ ol, sayende.
4: Yok bir şey yapmadık biz ya Kenan, ne yaptık ki biz ya?
5: Olur mu Samim abi ya, sen olmasan biz hala kıvranıyorduk.
4: Kız, peri kızı, sen evleniyorsun ha?
5: İnşallah.
3: Yarın akşam istiyoruz abi.
4: Bana bak, anan gene bir numara yapmasın.
3: Yok abi kesin. Yalnız senden bir ricam olacak. Malum benim peder hayatta değil. Amca dayı da yok. Firde'yi seni sesen abi.
4: Melia'dan.
5: Yok babam gelecek.
4: O daha kötü kızım.
3: Niye abi?
4: Bunun babası beni çifteyle kovaladı.
3: Abi bu işin mimarı sensin.
4: Yok olmaz anam bu.
5: Ne olur konuşurum babamla, kurban olayım.
4: Ya bu sefer Meriha benim canımı okur.
5: Ya okumaz.
4: Öldürür beni Feride.
5: Ya abi bir şey olmaz, kurban olayım. Ablamla da konuşurum ben be. Hadi kırma bizi ya, kurban olayım ne olur.
4: Hayda.
6: Alo.
7: Ben Güzel Otel'in müdürü Osman.
6: Buyurun.
7: Buralardaysan otele bir uğrar mısın diyecektim.
6: Niye?
7: Ya gel bir konuşalım.
8: Yarım saat, fazla uzun sürmez.
6: İyi tamam, geliyorum.
7: Oldu.
9: Ne konuşuyorlar içeride?
5: Süper matematik notlarım herhalde. Anne.
9: Merhaba Zeliha.
10: Merhaba Eda'cığım.
5: Ne oldu?
10: Pazartesi günü sınav varmış. Eda bak dur, sana emanet hafta sonu.
5: Hafta sonu mu?
10: İki gün kal. Ne yap et, şu kızın notlarını düzelt.
5: Yalnız biz hafta sonu Kartepe'ye gideceğiz.
10: Başka hafta sonu gidersiniz canım.
5: Anne.
10: Ne annesi canım? Dayınla konuş. Duru'ya ders çalıştıracağım de. Hadi bakalım, hafta sonu bekliyoruz.
7: Vallahi Ali, geçen sefer para konusunda aramızda bir yanlış anlaşma oldu. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Yangında bizi büyük bir felaketten kurtardın.
11: Yok ya, önemli değil.
7: Öyle öyle. Sigorta attı, tamir ettin. Mutfağı biliyorsun, servisi biliyorsun. Yangın olsa içine dalıyorsun. Senin gibi elemana ihtiyacım var.
11: Eleman mı?
7: Burası küçük bir otel. Her yerde işimize yararsın.
9: Müdür Bey, biraz geç kaldım, kusura bakmayın.
7: Gel Seyhan, ben de arkadaşına iş teklif ediyorum.
11: Merhaba.
9: Merhaba.
11: Ya Müdür Bey, ben kruz gemisine yazıldım. O acenteden haber bekliyorum.
7: Haber çıkana kadar gel çalış.
11: Sağ olun, ben gemiyi bekleyeyim. Teşekkür ederim.
7: Fikrini değiştirirsen biz buradayız.

0: babam. Yok evet evet evet, sen hiç merak etme babam. Tahsin amca, haber vereceğiz. Tamam, haydi oldu babacığım, ellerinden öperim, haydi.
1: Pardon. Alo?
0: Feride?
1: Abla, ne oldu, ne dedi?
0: Kız hayırlı olsun, babamın rızasını aldı.
1: Abla yemin et.
0: Kız yalan söyleyeceğim abla.
1: Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Ay. Abla bir şey söyleyeceğim.
2: Heh. Ya kızmak yok.
1: Kenan aile büyüğü olarak Samim abiyi çağırdı.
0: Ne?
2: Abla şimdi çocuğun başında baba
1: yok, amca yok, ne yapsın?
2: Feride saçmalama.
0: Gitsin evinde barkında bir adam bulsun ya.
1: Ya abla.
2: Feride ya, kelin merhem olsun, kendi kafasına.

0: sürer ya.
1: Abla tamam, adam bize bu kadar iyilik yaptı, kurban olayım ya.
0: Feride ya, bu adam beni nikah masasına bıraktı.
1: Tamam, şimdi sen çok sinirlisin. Sakin ol, ben eve gelince konuşuruz. Tamam mı abla? Abla bir. Üzdük üzdük, kuyruğuna geldik. Kurban olayım. Ha? Hadi be abla. Hadi öptüm sizi canım.
0: Feride. Abla Feride. Ya adam 20 yıldır ortada yok. Geldi 2 günde aile

0: Abi ne haber?
1: Aliço nasılsın Aliço?
0: İyidir.
1: Hayırdır?
0: Yok ya, öyle biraz kafam karıştı. Seninle konuşmaya geldim.
1: Ne oldu?
0: Güzel otelden aradılar.
1: Parayı geri istiyorlar.
0: Yok, işe çağırıyorlar.
1: Beni mi?
0: Yok, beni. Ben gelemem dedim ama.
1: Niye?
0: Abi ne yapacağım otelde ya?
1: Nasıl ne yapacağım ya? Biz bacağımızdan öldürdük orada Ali ama. Beni işe alacaklar diye yapmadık, numara kalmadı.
0: Acenta?
1: Ya bu, bırak şimdi acentayı. Bu krizde gemi mi olur ya? Otelin nesi var?
0: Bir şey yok. Eşi?
1: Elinde başka işin var mı?
0: Yok.
1: Cebinde paran
0: mı? Olur yok.
1: Oğlum gir şu işe, enayilik etme ya. Ya sen ara adamları. Hadi.
0: Kenan da kedi olalı bir fare tuttu ha.
2: Göreceğiz. Anası hır çıkarmazsa yarın geliyorlar.
0: Kısmet kısmet. Bakarsın çifte düğün yaparız ha.
2: Sen şu Adana inadından bir vazgeçsen.
0: Geçtim. Geçtim ablam. Vallahi Adana madana yok.
2: Nasıl yok be?
0: Yok ablam yok. Biz İstanbul'da ev tutacağız. Seyhan'ım dedi olsun. Seyhan sana düğün tarihini soracaktı. Sordu muydu?
2: Yok. Anam bu Feride'nin tantanasından soramadı kız herhalde ama sen bu akşam geleceksin, hep beraber konuşacağız.
0: Ey, versene bir tane. Evi de size yakın yerden, ne bileyim mahalleden falan tutarız ha.
2: Aslansın.
0: Sağ ol. He, bu kadar şalgam yeter mi?
2: Yeter gülüm yeter. Sen bize hesabı ver, biz gidiyoruz hadi.
0: Yok, Allah aşkına ablacığım.
2: Halim, Allah billah bir daha gelmem
0: ya,
2: hadi.
0: Ya canını yerim, iki şişe şalgamı lafım olur Allah aşkına ya.
2: Halim.
0: Ant verdim diyorum, ant verdim. Olmaz. Torbayı çocuklar taşısın mı?
2: Yok anam, iki aldım ya.
0: İyi, canavar. Al bakayım.
3: Teşekkür ederim.
2: Hadi, hadi. Halim, canım, akşam görüşürüz, hadi.
0: Hadi güle güle ablacığım, güle güle, güle güle. Seyhan.
2: Ali.
0: Ne haber?
2: İyiyim, hoş geldin.
0: Vaktin var mı?
2: Ha?
0: Ya eğer ben burada çalışırsam...
2: Çalışacak mısın?
0: Yani eğer çalışırsam senin için bir sorun olur mu?
2: Niye?
0: Dün akşam...
2: Biz bir hata yaptık Ali. Özür dilerim.
0: Ben de.
2: Unutalım. Kapansın gitsin, olur mu?

0: Seyhan.
1: Efendim müdür bey.
2: Hoş geldin Ali.
3: Merhaba.
2: Ne oldu, kararını değiştirdin mi? İş kabul ediyor musun?
3: Ediyorum.
2: İyi. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Gel seninle bir konuşalım. Seyhan, sonra seni de bekliyorum.
1: Tamam müdür bey.

0: getireceksin bana Kartepe'den?
1: Kocaman bir kar.
0: Kar mı? Ben ne yapacağım karı ya?
2: Meleha?
3: Ya Allah canını almasın, ödümü patla.
2: Ben de iş bitti, eve gidiyordum.
0: Ya bırak.
2: Ne oldu gene celalleniyorsun ya?
0: Feride'yi istemeye gelecekmiş.
2: Ya bu çocuk ısrar kıyamet Kenan diyor, illa abi sen gel.

0: işte diyor ya.
1: E desin. Sana ne?
0: Ya ayıp olmasın diye.
1: Ya Samim, adamı kuru derede sele götürürsün ha.
0: Aliye, istemiyorsan gelmeyin.
1: Gelme.
0: Tamam, gelmiyorum.

0: Sana bir soru. Hep böyle üzgün müsün? Beni nereden tanıyorsun?
1: Beni nerede?

Nereden o zaman?

0: geliyor. Vallahi geliyor.
1: Can ciğerim, sen ne yaptın?
2: Çantamı hazırladım. Kartepe'den bana kar getirecekmiş.
1: Hacet yok çünkü Meliha ablan kendisi gelecek.
2: Sami.
1: Seni almadan gitmeyeceğim Meliha.
2: Yok, olmaz.
1: O zaman biz de gitmiyoruz.
3: Meliha abla lütfen.
1: Ağlama çocuğum.
2: Sami.
1: Geliyorsun.
2: Gelmiyorum.
1: Bak sabaha kadar kapında beklerim, gene bırakmam seni.
2: Allah'ım yarabbim.
1: Geliyor.
2: Ya adamı zorla.
1: Tamam Meliha, bitti bu iş.
3: Lütfen Meliha abla.
2: Vallahi bu cancanın hatırına geliyorum. Yani yoksa hayatta.
1: Meliha'm benim. Meloşum, yufka yürekli, altın kalpli meloşum benim.
4: Seyhan, akşamki büyük masaya set mi?
2: Ha?
4: Pardon.
2: Ah sen mi?
4: Ha. Sen adını nereden biliyorsun?
2: Yangında telefonunu düşürmüştün ya. Ertesi gün birkaç telefon bulduk. Ben de kimin olduğunu anlamak için ilk numarayı çevirdim.
4: Ah sen mi?
2: Kim olduğunu bilmiyordum.
4: O da ben aradım zannediyor.

0: Ne haber?
1: İyidir. Nereden?
0: Kafeden, sen?
1: Ben de işte okuldan.
0: Kardeşim, başka işin gücün yok mu senin? Ne?
1: Git, ne oluyor?
0: Ya manyak mıdır nedir? Mahallenin kızından uzak dur diye beni tehdit ediyor.
1: Hangi kızdan?
0: Ya ne bileyim, Ayça herhalde.
2: Ne Ayça'sı ya? Allah Allah.
0: E kim peki?
2: Kimse kim? Siz şey değil misiniz?
1: Ney?
2: Şey değil misiniz siz?
0: Kardeşiz lan biz.
1: Sen ne sandın? Ya hem sen kim oluyorsun da abimi tehdit ediyorsun ya?
0: Bana bak, bundan sonra bir...
2: Tamam, tamam, yanlışlık oldu, pardon.
1: Manyak ya.
0: Manyak mıdır nedir? Sen nereden tanıyorsun bunu?
1: Ya tanımıyorum, her yerde karşıma çıkıp çıkıp duruyor.
0: Aptal Furkan. Nasıl gideceksin şimdi buluşmaya? Aptal.
3: Oğlum doğru dürüst koysan lan şunları.
4: Tamam ustam, koyuyorum.
3: Depeleme koyduğum, depeleme yengene götürüyorum. Allah'ın cezası.
4: Ustam yenge yiyecek mi ki fasulyeyi?
3: Allah yarabbim, illa bir cıvıklık yapacaksın lan mı? Sana ne, yer yemez. Koy sen.
4: Ustam yok, yenge yemiyor da ben onun için sordum.
3: Sinirimi oynatma benim bak. Dur şuradan da koy. Dur şuradan da koy, bol bol koy.

0: Kızlar, hafta sonu ne yapacaksınız?
1: Biz Kenan'la'ya bakmaya gideceğiz abla.
0: Seyhan sen?
2: Hiç ablam niye sordun?
0: Yok bir şey. Bu çocuklar geziye gidecekler ya. Tutturdular illa işte Meliha abla sen de gel falan.
2: Ne gezisi?
1: Hani gitmiyordun abla?
0: Gitmiyorum.
2: Nereye gitmiyorsun abla?
0: Feride.
1: Samim abiyle Karlı Tepe'ye.
0: Bak.
2: Ablam sen de git.
0: Ya yok gitmek istediğimden değil ama.
1: Git ablam git Samim abiyle romantik yaparsınız.
0: Vallahi giden adamı yolundan geri döndürür bu ha.
2: Ablam sen bakma ona. Git bir kere de kendin için bir şey yap ya.
1: Aşkına neyse. Hasret yine bir rekor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor.
0: Feride!
1: Karlı tabi de el ele romantik böyle yürürsün.
0: Ya Feride kendi keyfim için değil şimdi bu. Çıtırık gözlerim böyle belertti illa Mela abla diye.
1: Çıtırık için git. Samim abi için git. Git ablam git kurulun yanımıza.
0: Feride vallahi doğrayacağım ha.
1: Ne kızıyorsun abla ya?
2: Abla hadi ya halimi öldü açtık lan.

0: Balık çok güzel olmuş ha.
1: Abi hayırdır?
2: Ya bugün bir arkadaşa uğradım ben. Yaşar, asker arkadaşım. Taci ile beraber.
1: Balıkçı mı?
2: Ha, o verdi ya, balıkçı. Bir teknesi var, küçük bir tekne. Lüfer içine kop çekiyor tekneden. Nasıl özendim biliyor musun?
1: Sana deniz olsun da.
2: Öyle ya, deniz çekiyor adamı. Bak bu geziye gidelim gelelim. Seni götüreceğim Yaşar'a.
1: Tamam abi.
2: Gelirim benim.
3: Dayı.
2: He?
3: Ben Kartepe'ye gelemeyeceğim.
2: Ne demek o ya? Neden çıktı bu?
3: Duru'ya matematik çalıştırmam lazım.
1: E yarın çalıştır.
3: Ya annesi rica etti. Hafta sonu onlarda kalmam gerekiyormuş.
2: Kızım yatıya niye gidiyorsun anlamıyorum ben. Okulda çalış.
3: Ya nasıl söyleyeyim dayı?
2: Ya şurada 40 yılda bir kere hep beraber bir yere gideceğiz çocuklar.
4: Gitmeyecek miyiz?
2: Ya gideceğiz. Allem edeceğiz, kallem edeceğiz. Gene de gideceğiz. Alişe ne oldu?
1: Yok bir şey abi, afiyet olsun.

0: Yok, ben yemiyorum, rejimdeyim.
1: Ne rejimi?
0: Yarına kadar 2 kilo vermem lazım.
2: Sebep?
0: Halim yarın istemeye geliyorlar ya. Televizyonda gördüm. Maydanozu kaynatıp suyunu içiyorsun, vücuttaki bütün ödemi atıyor. Zaten bendeki daha çok ödem.
1: Olan aklını da maydanozdan yitirecek ya.
2: Yok aslan. Nişan ne zaman Feride?
0: Yakında inşallah Halim.
2: Biz de nikah tarihini belirleyeceğiz kısmetse.
1: Seyhan, İstanbul'da evleniyormuşsunuz ya.
0: Hiç söylemiyor. Daha belli değil ablam.
2: Yok yok, belli de. Tarih belli değil, değil mi Seyhan?
0: Aha. Ay Halim ya, zaten şu evliliğe meraklı bir sen varsın bir bebe.
1: Münasebetsiz.
2: Yok yok, değil.

0: Nasılsın Aliço?
1: Ne olsun abi?
0: Sen bu aralar bir sıkıntılısın ya. He?
1: Yo.
0: Yani. Var bir şey var.
1: Abi Ahsen arıyor.
0: Ahsen? Ne istiyorsun?

0: Bilmiyorum ki, açmadım telefonu.
1: Ey Allah'ım ya.
0: Abi kızın içinde radar var sanki ya. Ne zaman kendimi iyi hissetsem pat bir yerden çıkıyor, bütün dengemi alt üst ediyor ya.
1: Daha dengeni bulamadın da onlar. Bulsun mu? Aslında değil, ferişte gelse hikaye. Kalişo. Bir iş buldun mu?
0: Buldum.
1: Yerin yurdun var mı?
0: Var.
1: Bırak Aras. Buradasın. Yanımızdasın. Bundan böyle senin hiçbir şey dengeni bozamazsın.

0: Abla! Abla hadi!
1: Matem?
0: Gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Kartepe'ye.
1: Ablacığım ya, ben sana anlattım ya bunu. Gezi bugün değil, yarın.
0: Yani bir gün mü kaldı?
1: Bir gün kaldı. Gel bakayım buraya. Ya. Ne koydun çantana?
0: Kazak, şapka.
1: Geçen seferki gibi saat almadın değil mi? Tamam o zaman.
2: Abla ne yapıyorsun?
0: Abdominal! Karın kasayıp olmasa ya!
3: Allah! Feride! Sana kıyafet bakar... Hayırdır inşallah? Hayırdır inşallah? Tövbe tövbe, ne oldu buna?
0: Dokuz!
4: Abla yeter artık, düşüp bayılacaksın, bırak!
0: Son beş!
3: Dört! Seyhan delirdi mi bu? Dur bakayım, böyle hışır hışır bir ses var ha.
4: Ne ses?
0: Benden iki. Benden geliyor abla ama. Ay, streç folyo sardım da zayıflamak için.
4: Abla ciddi misin?
3: Yok, bunda kuş kadar akıl varsa benim adım da Meliha değil.
0: Abla, aceleye geldi bu söz alayı. Bana daha önceden söylense şimdi tığ gibi olmuştu.
3: Feride canım, hadi canım.
4: Nereye?
3: Hanımefendiye söz kıyafeti bakacağız.
0: Tam geliyorum, iki dakikaya. Sen benim maydanoz suyumun pet şişeye koyar mısın abla?
4: Ay abla ya.
0: Kız Seyhan.
4: Bana kalmadı göbek mebek ha. Dümdüz oldu.
5: Hadi Mertcan, hadi oğlum, hadi.
6: Gel Mert'e.
5: Bak, Durun'un annesinle konuşacağım, izin alacağım, tamam?
4: Tamam bey.
5: Müdürle konuşuyorsun sen de.
6: Ya kabul etmez.
7: Ya olmadı bir şey bulacağız, ben gider çalışırım senin yerine.
6: Ya olmaz öyle şey.
5: İşten de avans aldık mı? He? Bekle bizi Kartepe. Hadi, hadi çocuklar. Hadi.

0: Bu da hiçbir şeye benzemiyor ya.
1: O ne?
0: Maydanoz suyu hayatım, ödem atıyor.
1: He. Ay Feride. Ay şunu bir giysene ya.
0: Ablam bu çok güzel ya. Bana olur mu ki?
1: Hadi bir giy.
0: Ablam iki gündür hiçbir şey yemiyorum ha. Belki incelmişimdir, belki.
1: Ay 6 ay yemişsin. Hadi bir dene şunu. Nerede?

0: Peki ne yapacağız biz bu kadar ayranı?
1: Ya bulunsun güzelim, Kenan'ın anasına laf ettirmeyelim.
0: Onu ağzımızla kuş tutsak yaranamayız biz artık.
1: Ablam ne diyor?
0: Ne desin? Kenan'ın annesi diye ses çıkarmıyor.
1: Yok yok, bizim düğün tarihi için.
0: Ha, onu daha konuşmadık.
1: Niye?
0: Halimciğim, Feride'nin sözü geçsin dedik ya.
1: Ya onun sözü geçecek, nişan başlayacak, nişan bitecek.
0: Halim.
1: İyi peki, o da geçsin. Lakin vallahi bir gün daha bekleyemem ha. Yeter yani. Yarın dananın kuyruğu kopar. Ben de insanım ya. Neyse neyse hadi.
2: Ya abla, ben maydanoz değil, maydanoz tarlası yesem içsem bu bana olmaz. Bakar mısın şuna?
3: Dur bakayım. Feride, şimdi fermuarını çekeceğim.
2: Oluyor mu?
3: Dur. Karnını içine çek.
2: Ablam çekiyorum. Karnım sırtıma yapıştı zaten. Olmuyor. Dekoltandan ötürü.
3: Feride, nefesini tut, çekiyorum. 3, 2, 1. Aşkım yok, olmuyor.
2: Ne yapacağım ben?
3: Ay bilmiyorum.
4: Feride abla bak.
3: Aa, ver bakayım sen şunu bize.
2: Güzelmiş.
3: Bak gördün. Aldı gitti, getirdi oradan.
2: Ay çocuk bizden iyi biliyor ya.
3: Hadi koş dene.
2: Ay çok güzel.
3: Aferin be koca yana. Nereden buldun, getirdin onu?

0: Serpmeni'de etin yanında kestane pilav yapacağız. Zeytinyağlı kerevizimiz var. Pardon abi.
1: Ya ne istiyorsun?
2: Konuşmamız gerek Ali.
1: Konuşacak bir şey yok.
2: Abi Ali ne olur bir dinle.
1: Ya laftan anlamıyor musun sen? Beni rahat bırak. Ne yapıyorsan yap çek git ama beni rahat bırak.
2: Ali.
3: Mertcan dün geceden eşyalarını toplamış.
4: Canım benim ya.
3: Ya biz birkaç kere gittik ama o hiç kar tatili yapmadı. İyi gelecek.
4: İyi gelir tabii. Sana da iyi gelecek.
3: Ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Kafedeyim.
4: Niye?
3: Ne demek niye? Nöbetim var.
4: Nasıl yani? Herkes gidiyor bir tek sen mi kalıyorsun?
3: Ne yapayım?
4: Gül biraz. Ha? Biraz gül. Yani seni tanıdığımdan beri sürekli sinirlisin.
3: Nereden çıktı şimdi bu?
4: Ben kalırım.
3: Nasıl?
4: Senin yerine ben çalışırım.
3: Ya yok olmaz öyle şey. Zaten kaç gündür geç çıkıyorsun?
4: Ya 2 gün daha çalışırım ne var?
3: Sen ciddi misin?
4: Ya evet uzatma işte gidiyorsun.
3: Sağ ol Ayça. Sen süpersin teşekkür ederim ya. Kantine gidelim.
4: Tamam.
5: Hercaile.
6: Evet. Orhan Veli Ekeri'nin önünde.
5: Büyük buluşma.
6: Ya saçmalama.
5: Niye?
6: Ya kızım hem sen de 2 kez yazıştığım çocukla mı buluşacağım?
5: Ne var bunda? Hem bak şiir mi de yazıyormuş. Belki çok tatlı bir çocuk. Belki çok iyi anlaşacaksınız.
6: Oho!
5: Ya sen bir git. Ya baktım böyle ezik bir tip. O zaman çaktırmadan gelirsin geri yani. Hiç mi merak etmiyorsun Eda?
6: Diyorum.
5: Ve o zaman...
6: Hadi hadi. Neyse ders başlıyor.
5: Hadi.
6: Evet nakit olacak. Alo buyurun.
7: Efendim hürmetler ben Samim.
8: Eda'nın dayısıyım.
6: Buyurun Samim Bey.
8: Öncelikle sağ olun var olun. Eda'ya çok büyük iyilik ettiniz.
6: Rica ederiz.
8: Şimdi Zerrin Hanım biz çocuklarla bu hafta sonu için bir plan yapmıştık.
6: Nasıl? Eda bize gelecekti.
8: Ben de onu diyeceğim. Şimdi Zerrin Hanım çocuklar ana babalarını kaybettiklerinden beri ilk defa bir şey istediler.
6: Samim Bey daha kaçmıyor ya haftaya gidersiniz.
8: Valla Zerrin Hanım en küçük Mertcan Can o diyor kurulu saat gibi diyor hep. Dayı bugün mü gidiyoruz? Şimdi bu çocuğa desem ki haftaya gidiyoruz.
6: Yine fedakar. Öyle bizden bekliyorsunuz.

0: Yok, ben sadece diyorum yani bir seferlik bizi mazur görseniz diyorum.
1: İyi, peki. Dediğiniz gibi olsun.
0: Sağ olun Zerrin Hanım. Oldu. Hayırlı günler.
1: İyi günler.
0: Sağ olun.

0: Ne haber Seyhan?
1: Aman ne olsun. Sabahtan beri Feride'nin sözü için uğraşıyoruz.
0: Ne sözü?
1: Akşama Feride'yi istemeye geliyorlar. Samim abi istiyor, söylemedi mi?
0: Yok, bizim evde Kartepe dışında bir şey konuşulmuyor bugünlerde.
1: Kesin gidiyorlar mı bari?
0: Hmm.
1: Vallahi ablam da gidiyor galiba.
0: Galiba mı? Samim abinin şakası yok. Vallahi gitmezse kıyamet kopar ha.
1: Gider gider, kırmaz Samim abi.
0: Ne diyorsun, olacak mı bu iş?
1: Bilmem. Yani ablam için pek bir şey fark etmiyor aslında. Ayrı da olsalar kalbi Samim abi için çarpıyor.

0: Samim Altın, işe yeni başlamışsın.
1: Öyle müdürüm.
0: Bir bugünün ki maaşından avans istiyorsun.
1: Ya çok acil paraya ihtiyacım var be. Bir hafta sonra bir ayım doluyor. Yani çalıştığım kadarını alabilirsem yeterli olacak.
0: Peki, yarın hesabına geçeriz.
1: Sağ olun müdürüm.
2: Canım adam. Nasılsın?
3: Ekmek zaten var.
2: İyi diyelim, iyi olalım anacığım benim. Anam, bu villadaki kiracılar çıkartacaktık ya. Ha, çıkartma. Biz İstanbul'da kalacağız. Bilmiyorum anam, ben de bilmiyorum. Bana sorarsan bizim gidişatımız iyi değil ama. Neyse. Dur bakalım, hayırlısı olsun anacığım benim. Ben seni her şeyden haberdar edeceğim, merak etme. Hadi hanım, ellerinden öpüyorum güzel hanım. Hadi güzel hanım.

0: samimi bir gece iki oda.
1: Evet kardeşim. Manzaralı bir oda var mı?
0: Manzaralı?
1: Hı. Yani dağa bakan, ferah, kar manzaralı.
0: Tamam, hemen bakayım. Evet, size göre iki odamız var.
1: Tamam, sen onlara ayır kardeşim. Meryem ile Eda'ya bir oda lazım. Benle Yiğit'e, bir de küçük oğlana, bizim Cancan'a şey, ilaveye tak koyacağız.
0: Peki kapora bırakmak ister misiniz?
1: Yarın getireceğim.
0: Tamam o zaman, ben rezervasyonunuzu yapıyorum.
1: Tamam. Yap kardeşim. Gidiyoruz Sami.
2: Daha ortada kimse yok. Ay yok, ben erken geldim zaten. Arama arama, ben başımın çaresine bakarım. Bir dakika, biri geliyor galiba, kapıyorum.

0: Feride. Akşam Kenan'ın kahvesine şöyle iki kaşık tuz koyacağım, tamam gülüm?
1: Aa, niye abla? Bir daha gelmesin diye mi?
0: Kenan, o erkek güzeli senin gibi kız bulacak, bir daha gelmeyecek bak.
1: E niye peki?
0: Hayatım, şuna bakacağız. Tuzlu kahveyi senin elinden oh Feride'den bal olmuş, şeker olmuş diye içiyor mu, içmiyor mu?
1: Anlam ya, ne dedi Kenan'ın senden çünkü? Abla, döktürmüşsün yine. Vallahi yemeğin kokusu daha sokağın başından geliyor ha.
2: Seyha kız. Halim Tahsin amcayı alacaktı, aldı mı?
3: Almıştır herhalde.
2: Ha.
0: Herhalde mi? Birlikte gelmediniz mi?
3: Yok, biz Ali ile geldik.
2: Ali mi?
3: Ha? Yani beraber geldik dediğim, otelden minibüse beraber bindik.

0: abla.
1: Seyhan, Halim aldı mı Tahsin amcayı?
0: Almış geliyorlar. Samim abi?
1: O da gelecek.
2: Şu iş bir terslik çıkmadan olsa.
1: Feride! Ya bu niye gelmiyor ki saat?

0: musun?
1: Gerçekten mi?
0: Çok.
2: Mertcan beğendi elbisemi.
0: Mertcan. Aferin ufaklığa.
2: Ya. Seyhan, Halim geldi mi?
3: Geliyor.
2: Ha. Aranız nasıl?
3: Abla.
2: Bana bak Seyhan'ım, sen bu aralar iyi değilsin.
3: Ablacığım, sen düşünme böyle şeyler. Bugün senin günün. Hadi bak, şimdi misafirler gelecek.
2: Bana bak, yarın konuşacağız.
3: Tamam.
2: Söz mü?
3: Söz, hadi.
2: Tamam.

0: Niye?
1: Nereye?
2: Feride ablanızı istemeye.
1: Sen mi isteyeceksin?
2: Yok yok, Kenan'ın babası sizden ömür de benden rica etti.
3: Ben de gelebilir miyim?
2: Ah, bir sene eksiktin ha?
0: Dayı, Melih ablayla takışmayın, bak yarın yola çıkacağız ha.
2: Yok yavrum, takışır mıyım canım benim, niye takışacağım ya?
3: Yarın gidiyoruz değil mi dayı?
2: Bak, Eda ablan izin aldı, Yiğit abin izin aldı, Meloş geliyoruz, senin çantan 3 gündür hazır, yarın gidiyoruz ulan!
3: Oley!
2: Ben gelene kadar Ali abinize emanetsiniz, erken yatacaksınız. Seni gel bir öpürüm Mertcan. Gel yavrum lan. Hadi iyi geceler çocuklar.
0: Nadir teyze, Ahsen ben. İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Teyzeciğim ben Ali'yi soracaktım ama. Yok, telefonu cevap vermiyor. Evet, o da beni arıyordu, biliyorum. Yerini biliyorsanız. Ha, İstanbul'dayım. Nerede? Bir saniye Nadir teyze. Yazıyorum. Tamam. Ben bulurum Nadir teyze. Sağ olun. İyi günler.

0: Ay inanmıyorum Seyhan ya. Buradalar. İnanamıyorum ya.
1: Vallahi abla ya. Abla ne yapıyorsun?
0: Dur kız, ablam söyledi. Adettenmiş, tuz koyuyorum.
1: Babam öyle bir şey söylemedi.
0: Kenan'ı sevmiyor ya. Adet madet zehir gibi şeyi içirecek çocuğu.

0: Hazırım hazırım.
1: Abla başlıyor. Dur bakayım.
2: İstediler mi?
1: Yok, daha değil galiba. Baksana konuşmuyorlar.

0: içeyim.
1: Kenan hayırdır canım, kahveni beğenmedin.
0: Yok biraz şey olmuş da.
2: Oğlum sevmeyi boş ver, iç şunu.
1: Samim.
0: Samim abi, konuya gir.
3: Efendim. Yalnızlık Allah'a mahsusmuş.
1: Sami?
3: Feride ile Kenan aralarında anlaşmışlar.
4: Ay bana ateş bastı. Burası çok mu sıcak oldu oğlum?
0: Yo.
1: Halim azıcık kanır şu cama.
3: İyi misiniz Muazzam?
4: Ayşiz.
5: Hadi ablacığım, hadi güzelim. Hadi. Bizim nişana benzeyecek bir durum, hadi.
0: Hadi. Abi konuya gir.
3: Konuya gireceğim de sen anana sahip çık.
1: Samim.
3: Ne diyorduk? Efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle, madem iki genç birbirlerini sevmiş, eğer ki Tahsin amca da okey derse.
0: Okey mi?
1: Samim ne okey ya?
5: Kahveye adamı çağırıyorsun ama babama.
3: Ya lafın gelişi konuşuyoruz ya.
0: Böyle de kız istenir mi canım?
4: Biz de istemeyiz o zaman. Kalk oğlum gidelim.
0: Anne. Abi hadi.
3: Ya isteyeceğim de konuşturmuyorlar kardeşim. Allah Allah. İki kere mi edeceğiz ya? Şimdi efendim.
0: Ne oluyor?
6: Bilmiyorum, vazgeçtiler galiba.
7: Kavga mı çıktı?
6: Yok ablacığım, baksana dayım konuşuyor hala.
3: Feride kızımızı Kenan'la oğlumuza istiyoruz.

0: Tahsin amca.
1: Ben öyle okeylem okeylem kız vermem. Lakin gençler birbirlerini sevmişler. Kenan elinde ekmeği efendi bir çocuk.
2: Sağ ol.
1: Kızımızı mutlu edeceğine inancım tam.
0: Yani Tahsin amca.
1: Verdim gitti.
0: Ay Kenan.
3: Seslendik Feride.
2: Oldu mu bu iş?
0: Vallahi oldu galiba ya.
1: Oldu oldu oldu.
0: Ablacığım tebrik ederim.
3: Vallahi sizden çok heyecan oldum ha.
1: Vallahi ne kadar zor iş miyim?
3: Bilmem mi? Ay. Hadi büklersin elini öp.
0: Ay anneciğim. Oldu bu iş.
4: Kenan abinin ağzı kulaklarında.
0: Feride ablanın da.
2: Ne yapıyorsunuz yatak vakti?
4: Kenan abiler Feride ablayı istiyorlar.
2: Ne oldu, verdiler mi kızı?
0: Verdiler galiba, baksana.

0: ben artık bundan sonra evlenemem ha.
1: Tahsin amca ne diyeceğini şaşırdı zaten.
2: Gıcık kaynanana ne demeli?
0: Aman abla ya, boş ver. 4 yıl sonra sözlenmişim, deli misin?
2: Seyhan Hanım, sizin düğün ne zaman? Ne oldu? Niye sallandırdın yüzünü?
3: Yok bir şey.
2: Öyle yok bir şey falan yok. Bak, Feride'nin de zaten sözü bitti ve sıra sende.
1: Ablam nedir bu evlilik merakı ya?
2: Seyhan?
1: Siz bir yandan, Halim bir yandan.
4: Kızım, çocuk sallanacak tarihi bekliyor.
1: Abla, acelemiz mi var? Vallahi siz böyle üstüme geldikçe benim kaçıp gidesim geliyor.
2: Ne oldu buna ya?
0: Ne bileyim ama.
5: Al bakalım Merto.
6: Bankadan avansı yatırıyorlar. Hemen gideceğim, otelin kaporasını vereceğim ha.
7: Ne zaman yola çıkıyorsunuz abi?
6: Akşama. Çocuklar okuldan gelsin. 2 saat, 2,5 saatte gideriz.
8: Melih abla kesin geliyor mu dayı?
6: Geliyor. Aliço sen?
7: Yok abi, ben buradayım.
9: Vallahi aylar sonra ilk defa tatil yapıyorsun sen.
6: Cancan Bey, bugün sormadın gidiyor muyuz diye.
10: Sabah bana sordu çünkü.
6: Gidiyoruz Cancan Bey.
11: Biliyorum.
6: Canım benim, canım ciğerim benim. Gidiyoruz.

0: Günaydın Meliha.
1: Günaydın Samim.
0: Akşam gidiyoruz.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah ha.
1: Samim, sıcak yerden geldin. Kazağın, palton bir şeyin var mı?
0: Var ya, uydururuz bir şeyler.
1: İyi. Hadi akşama görüşürüz o zaman. Geç kalma.
0: Kalma.
1: Gel bakalım, pambuk yanak.

0: Affedersiniz. Ben şu adrese bakmıştım.
1: Düz gidip ilk sağa dön. Sokak tabelasını göreceksin.
0: Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Mertcan. Biz en son 2 sene önce kızlarla Mersin'e gittik, tamam mı? Gitmeye unutmuşuz tatil ne?
2: Ben senin odanda mı kalacağım?
0: Tabii, biz üçümüz kalacağız. Sen, Eda, ben. Dayın da Yiğit öyle kalsın, artık yesinler birbirlerini. Pambık, bak şu dayına olur mu?
2: Olur herhalde.
0: Kazak mazak bir şey uyduracağım dedi ama artık kara evinden ne kazak aldıysa.
2: Melih abla. Hı. Bizim eve birisi geliyor.
0: Kim? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Buyurun. Samimiyetin burası mı?
1: Burası.
0: Ali'ye bakmıştım ben. Burada kalıyormuş.
1: Ali, evet.
0: Hı? Nişanlısıyım ben. Ya telefonla ulaşamıyorum da nasıl ulaşabilirim biliyor musunuz?
1: Ali bir otelde çalışıyor ama.
0: Hangi otelde?
1: Güzel otel.
0: Güzel otel. Nasıl gidebilirim ben buraya?
1: Bu sarı yerde çarşıya giriyorsun, hemen caminin arkasında kalıyor.
0: Tamam, oldu. Sağ olun.
1: Sen de sağ ol. Buradan, buradan. Aşağıdan.
2: Teyzeciğim, hastaneye götürüp getiriyoruz.
1: Eksik olma evladım.
2: Hadi canım benim.
3: Arkadaşlar, üşüyünce. 1, 2, 3.

0: çok. Buyurun.
1: Teşekkürler.
0: Nedir durum? Feride ile Kenan Bey'i biliyor mu?
1: Semim abi anlatmadı mı?
0: Anlatmasına gerek yok. Çocuklarla seyrettik.
1: Doğru. Camda gördüm seni. Yani bir ara.

0: gözleri.
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Bir dinle sen.
1: Konuşacak bir şey yok, git buradan.
0: Ali bir dinle ne olur. Ali. Ali kolumu acıtıyorsun.
1: Ne istiyorsun ben?
0: Ya konuşmaya geldim.
1: Nasıl buldun beni?
0: Ali bir sakin ol.
1: Ya ne sakini?
0: Bak tamam, çok kötü bir şey yaptım. Ama bitti gitti işte Ali.
1: Aferin git buradan.
0: Ama Ali bitti gitti işte. Ben hala seni seviyorum.
1: Hala beni mi seviyorsun? Ulan hayatımın için be. İnandım her şey yıktırır. Ah sen. Git buradan, çık hayatımdan, git.
0: Ali ne olursun, ne olursun. Dinler misin?
1: Burak.
0: Ali. Git Ali buradan. Bir dakika dinler misin? Ali.
1: Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen.
2: Teyze, sen şimdi gidip makineye bağlanıyorsun. Ondan sonra da çıkıp eve dönüyorsun değil mi akşam?
3: Öyle oğlum.
2: He. Affedersin teyze. Alo.
1: Abi.
2: Ali.
1: Samim abi çabuk gel.
2: Ne oldu ya?
1: Ahsen.
2: Ahsen mi?
1: Ahsen araba çarptı, iyi değil.
2: Ya sen neredesin ya? Nereden arıyorsun Ali?
4: Abi nereye?
2: Acil durum.
4: Anons gelmedi.
2: Ya ne anonsu, kardeşim arıyor ya.
4: Ambulans hasta var Sami abi.
2: Teyze. Teyze senin acelen yok teyze. Bir acil durum çıktı da.
4: Ya çevir arabayı, kovulmak mı istiyorsun?
2: Ya çekilseniz önümden ya.
5: Teşekkürler. Özcan, Ali Bey'i gördün mü?
6: Buralardaydı Seyhan Hanım.
1: Ahsen. Ahsen iyi misin?
7: Ambulans çağırdı mı kardeşim?
1: Çağırdım, geliyor. Ahsen.

0: Ali.
1: Bilmiyorum abi.
0: Kardeşim aç onu. Başında toplanmayın. Esna var burada. Getir oğlum.
1: Gel abi gel.
2: Sana başım çok büyük dertte.
0: Ya bırak şimdi derdi ya. Burada can yatıyor ya. Hoppa.
2: Bir, iki, üç.
0: Hadi hop.
3: Hadi şuradan alalım.
1: Tamam abi.
0: Al.

0: doktoru bey.
1: Yakın mısınız?
0: Sayılır. Nişanlısı.
2: Kimliği ultrasondan çıktık. Omuzda çarpmaya bağlı bir kas yırtılması var.
0: Yani?
2: Korkacak bir şey yok. Biraz takip edelim. Sizi yeniden bilgilendireceğim.
0: Sağ olun doktor.
2: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Korkacak bir şey yok. Ali çok. İyi misin?
0: İyiyim abi, iyiyim. Sağ ol.
3: Burada mısın?
0: Ha, bekleyeyim biraz ya. Belki acil bir şey olur.
3: Ben şu ambulansı bırakayım, geleyim bu patronlar şarlamalar.
0: Tamam.
3: Bak, kokusunu aldı. Efendim müdür bey. Sağ ol efendim.
4: Şefik abi.
5: Efendim.
4: Bu 15 numarayı açsana bana.
5: 15 açıyorum.

0: çok ilgisin ama gerçek hayatta korkarsın.
1: Furkan, eline sahip çık.
2: Pardon abi.
3: Güzel otel, buyurun. Alo Seyhan.
4: Efendim abla.
3: Ali orada mı?
4: Yok, ne oldu?
3: Nişanlısı geldi de bugün.
4: Bize.
3: Yok, bize değil canım, bu samimlere.
5: Ali'yi arıyormuş.
3: İşte
5: ben de söyledim
3: ama yani iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemedim ya.
5: Buldu mu kızı olanı?
4: Buldu abla, buldu.
3: Bir tatsızlık çıkmadı değil mi?
4: Bilmiyorum, Ali çıkmış, beraberler herhalde.
3: İyi, bakarsın barışırlar ha Seyhan.
5: Biz vesile olmuş oluruz.
3: Ha Seyhan, bak akşama geç kalma ha. Biliyorsun, yola gideceğim.
4: Tamam abla. Hadi hoşça kal.
3: Tamam Seyhancığım, haydi öptüm. Haydi bay bay.

0: Müdürüm, beni çağırmışsınız.
1: Samim Altın.
0: Evet.
1: Ambulansta hastanız varken bir arkadaşınıza gitmişsiniz.
0: Arkadaşa gitmek değil de kaza vardı, ona gittim.
1: Merkezden anons geldi mi?
0: Gelmedi ama şimdi orada...
1: Bir dakika, bir dakika. Söylediklerime cevap ver. Sizi oraya kim yönlendirdi?
0: Arkadaşım bizzat kendisi aradı kaza yerinde.
1: Arasın. Sizin göreviniz ne? Ambulanstaki hastanızı en yakın sağlık birimine ulaştırmak.
0: Ya kadının bir şeyi yok. Orada kaza var. Acil durum. Ve bir can var ortada yani.
1: Anlattıklarınızı şuraya yazın lütfen.
0: Yazayım. Ne olacaksa.

0: konuşacaktık ya.
1: Nikah tarihini.
0: Seyhan, oyun oynamayalım birbirimizle. Öyle böyle bırakalım. Sen bana artık bir cevap ver.
1: Hayır, üstüme gelme ne olur ya.
0: Ya güzelim, üstüne gelmiyorum ki. Biz konuşmadık mı? Feride'nin sözünden sonra dedik. E tamam, bekledim.
1: Biliyorum.
0: Anama da haber verdim. Seyhan bak, ben seni sık boğaz etmek istemiyorum. Bir sorunun mu var? Hayır, Meliha ablam olsun, Feride olsun, bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa bana söyleyebilirsin yani.
1: Yok Ali.
0: Yok. E yok, o zaman yani tamam, nikah tarihini...
1: Alabilirsin.
0: Alabilirim. Ne zaman?
1: Ne zaman istersen, en yakın zamanı.
0: Seyhan'ım, güzelim, bebeğim benim. Ben yani ne diyeceğimi şaşırdım yani. Allah mı diyeyim ben yani?
1: Halim, Halim arın.
0: Allah, tamam. Ya bak, dur.

0: Bu nedir?
1: İşe giderken imzaladığın evrak. İmzayı atarken üzerindeki maddeleri okudunuz herhalde.
0: Yok, formalitedir dedim, imzaladım.
1: Orada talimat dışına çıkıldığında işten atılacağınız yazıyor.
0: Nasıl yani, siz beni işten mi çıkaracaksınız müdür bey?
1: Orada ne diyorsa o.
0: Ya ben bir can kurtardım.
1: Kafanıza göre hareket edemezsiniz. Kural ne diyor?
0: Ya başlatma şimdi kuralından müdür bey. Ne yapsaydım, kadın ölse miydi yani?
1: Bu işin geri dönüşü yok. Hata yaptın.
0: Tamam o zaman, kapatın benim hesabı, gidiyorum.
1: Ne hesabı?

0: Çalıştığım günlerin parası.
1: Elden para veremeyiz.
0: Müdür bey.
1: Ya kardeşim, ambulanstaki kadın bizi mahkemeye verirse?
0: Müdür bey, o para bana lazım.
1: Hadi kardeşim, hadi. İmzaladığın evrakta her şey yazıyor.
0: Bu mu evrak? He? Bu mu evrak? Ha, o sana evrak.
2: Mertcan, şapkamı aldın mı ablacığım?
3: Hı hı. Ne zaman gidiyoruz abla?
2: Dayım gelsin, gideceğiz ablacığım.
4: Ah, geldi.
2: Dayı nerede kaldın?
4: Sabahtan beri seni bekliyoruz.
3: Ben hazırım.
5: Tamam Mertcan. Oğlum gidemiyoruz.
2: Nasıl?
4: Niye?
5: Bir aksilik oldu da.
4: Ne aksiliği?
5: Oldu işte.
2: Dayı ne oldu?
5: Oldu, paramız yok.
2: Avans alacaktın.
5: Alacaktım ama işten atıldı.
4: Kaç gündür her şey fazla iyi gidiyor diyorum.
5: İyi.
2: Dayı ama biz bir haftadır bu tatili bekliyoruz.
5: Haftaya gideriz.
3: Ama bugün demiştin.
5: Elimde değil cancağım.
4: O zaman niye söz verdin?
5: Yiğit.
4: Hadi biz umunda değiliz. Şu küçücük çocuğu da mı düşünmüyorsun?
5: Ya düşünmez olur muyum oğlum?
4: Ya bırak Allah aşkına. Zavallı kaç gündür tatile gideceğim diye heveslenip duruyor.
5: Bana bak Yiğit.
4: Ya bir kere de sözünde dur dayı. Of ya.

0: Sami, bu çantayı mı alayım yoksa bir de küçüğü var. Yani arabanın içinde fazla yer tutmazsan.
1: Almam Elia.
0: Hangisini?
1: Hiçbirini.
0: Anacığım, elimde çanta olmadan...
1: Gitmiyoruz.
0: Nasıl gitmiyoruz?
1: Gitmiyoruz.
0: Yok, ben biliyordum.
1: Melia bak, Allah'ın aşkına.
0: Bunca yıl geçti, bir akıllan değil mi?
1: Melia.
0: Döndüm dolaştım gene sana kandım.
1: Bak, haksızlık ediyorsun.
0: Haksızlığı eden sensin Samim. Haksızlığın, korkaklığın daniskası sensin. Çoluk çocuk hepimizi kandırdın. Sen ne biçim bir adamsın?
2: Ya yeter mi? Bir dur, bir düşün ya. Bir sefer de olsa bu adam haklıdır de ya. Ne yapsam olmuyor. Ağzımla kuş tutsam yaranamıyor. Çocuklar bir yandan, sen bir yandan.

0: Yemeği Melih ablanıza yersiniz. Ali de geliyor akşam.
1: Sen?
0: Ben gidiyorum.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda.

borçluk, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net. Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri.

0: da Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.

Herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrencileri başarıya götüren faktörleri konuşacağız. Bununla birlikte aile, eğitimci ve öğrenci ilişkileri üzerinde duracağız. Tabii değerli konuklarımla birlikte eğitimci Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitim ve iletişim uzmanı Ece Karaboncuk bizlerle birlikte olacak.

0: Hayal Hocam, Ece Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ece Hocam sizinle başlayalım isterseniz.
1: Buyursunlar
0: ve
1: lütfen.
0: Başarı kavramını konuşarak başlayalım. Öğrenciler başarılı olmak istiyor. Aileleri de başarılı olmak istiyor.
1: Evet.
0: Hepimiz tabii istiyoruz. Kimse başarısız olmak istemez. Ancak öğrenciler neden başarılı olmaları gerektiğini biliyorlar mı?
1: Değerli hocam, şimdi başarının tanımından yola çıkarak gidersek, başarıyı tabii ki artık notlarla değerlendirmememiz gerektiğini çok iyi öğrendik hepimiz. Bu programlar sayesinde yaşadıklarımızdan öğrendik, çocuklarımızdan öğrendik. Biz öğretmenler çocuklarımızla sınıflarımızda öğrendik. Biliyoruz ki bir potansiyelin gerçekleşmesiyle ilgili bir kavram aslında başarı. Çocuğun bir potansiyeli var ve onu ya da bir öğrenenin, bir bireyin bir potansiyeli var ve eğer onu gerçekleştirebiliyorsa dünyanın en başarılı insanı. Başarılığın tanımı bu olunca da tabii gerçekleştirmek, yani başarıyı gerçekleştirmekle ilgili bu sefer yeni ufuklara göz dikiyoruz. Başarıyı gerçekleştirmek ne demek? Ben burada şeyi çok seviyorum. Yıllarca üniversitelerde de ders verirken hep anlattım tabii ki. Bir Maslow'un hiyerarşisi var biliyorsunuz.
0: İhtiyaçlar
1: hiyerarşisi.
0: Evet.
1: Çok güzel bir premit bu. Hı-hı. İşte aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor ve en üstte diyor ki işte kendini gerçekleştirmek. En üst bölümünde
0: evet.
1: Bireyin kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Rivayet olur ki Maslow'un son günlerinde bu piramidin üstüne bir parça daha koyabilsem bunun üstüne bir şey eklerim demiş. Sizce ne eklerim demiş olabilir? Var mı aklınıza ilk gelen bir şey?
0: Nedir?
1: Kendini aşabilme. Eklerim demiş. Tabii rivayet odur ki.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu benim için işte kendini aşabilme noktası, o potansiyeli gerçekleştirmenin tam da Türkçesi gibi geliyor bana. Potansiyelimi bilmek, o potansiyelin ışığında, vizyonunda ilerleyebilmek ve bir sonraki aşamada da açıkçası onu geçebilecek ve ondan keyif alabilecek bir aşamaya gelebilmek bence başarının tam da tanımı.
0: Evet. Hocam siz neler söylersiniz?
2: Öğrenciler... Şimdi ben burada kötü polis olmak istiyorum.
1: Buyursunlar.
2: Evet, ben burada kötü polis olmak istiyorum. Ece Hanım başarının aslında kendini gerçekleştirmek olduğunu çok
1: hatta
2: güzel
1: biraz da
2: ifade
1: çıkmak.
2: Etti.

0: Evet. Aslına bakarsanız doğrusu o. Ama şimdi birazcık başka bir perspektiften bakmak istiyorum. Böyle işine başarı çocuklardaki başarıyı kendini başarı olarak gören öğretmen penceresinden, hı hı. Bir de benim çocuğum mutlaka başarılı olmalı diyen anne baba penceresinden de bakmak lazım. Biz eğitimciliğe başladığımızda, eğitim olayına başladığımızda bize hep şu deklare edildi. Kulakları çınlasın, İbrahim Taşar hocamın da çok sevdiği bir ifadeydi bu. Hep derdi ki, Çinlilerin bir sözü var bilir misiniz? İşte ölçülebilir başarıyı ölçeceksiniz. Tabii biz o zamanlar dershaneciyiz. Dershaneci olduğumuz için de sürekli deneme sınavları yapmak, işte konuyu anlatmak, testler çözdürmek vesaire durumlarındayız. Sonra okulculuğa geçtiğim zaman, okul öğretmenliği yapmaya başladığım zaman işin renginin biraz değişik olduğunu gördüm. Ve şimdi masal terapi olayına, masal atölyelerine başladıktan sonra daha başka bir sayfayı gördüm. Evet. Ben başarının bir kaygıya dönüştüğünü, aile içinde, çocuk içinde bir kaygıya dönüştüğünü ve bu kaygı yaşının da bayağı bir nasıl diyeyim size, hani ne zaman kaygı duyarız? Yaşımız biraz daha ilerledikçe, öyle değil mi? Biraz daha böyle yaş kemale erdikçe bu kaygılar bir farklı bir noktaya gelir. Hı hı. Ama ben başarısızlıkla ilgili kaygıların yaşının çok küçüğe indiğini, daha alt yaşlara indiğini görüp üzülmeye başladım. Çünkü artık birinci sınıf öğrencisi de başarısızlık ifadesini kullanmaya başladı. Hmm. Anne evet. Babalar da onu kullanmaya başladı. İşte ikinci sınıf öğrencisi de başarı başarısızlık. Yani çocuklarımızı bu başarı başarısızlık kavramlarıyla ben çok erken tanıştırdığımıza artık çok erken tanıştırdığımıza inanıyorum evet. Ve çok üzülüyorum.
1: Hocam bunun sebebi sizce başarı kavramını yani yanlış tanımlamak mı? Yani başarı kavramına bakış açısıyla ilgili
0: bakış
1: bir durum.
0: Bakış açısıyla ilgili evet. Daha ziyade ülkedeki sınav gerçeğiyle alakalı. Yani bizim ülkemizde 8. sınıfta bir sınava girmek zorunda çocuk.
1: Çünkü burada yarış esas.
0: Evet. Ve 12. sınıfta evet. Tekrar başka bir sınava, çok daha büyük, çok daha önemli bir sınava girmek zorunda. Böyle olunca artık anne babalar çocukları ilkokulda belki 1. sınıftan itibaren LGS'ye doğru bir yönlendiriyorlar. Ondan sonra da üniversiteye doğru yönlendiriyorlar. Evet. Biz biraz önce konuştuk. Arkada konuştuk. Şimdi söylemek istemedim. İsmi söylemek istemedim. Bana çok kızabilir. 3. sınıfta mesela öğrenciye özel ders aldırsak mı ya da 2. sınıfta özel ders aldırsak mı? Neden? Birincisi öğretmenlerin bu başarı hırsına veli de cevap vermeye çalışıyor. Çünkü yarı yıl tatili dedik. Tatil ne demek? Biraz bedene ve zihne es vermek demek. Ama sayfalar dolusu ödevlerle, sayfalar dolusu görevlerle evet. Çocuklar boğuldu. Bir kısmı bitiremedi bile. Gece yarılarına kadar, işte cumartesi pazar gece yarılarına anne babalar ödevleri tamamlama mesaileriyle pazartesiye eriştiler. Burada işte bir taraftan çocuğumu çok başarılı görmek istiyorum diyen anne baba, bakın benim sınıfım diğerlerinden daha başarılı demek isteyen, diyebilme, hani o özgüvenine sahip olmaya çalışan öğretmen, hep beraber el birliğiyle bu başarıda kaygı olayını alt sınıflara, çok çok alt sınıflara indirmeyi başardık. Evet. Bilmiyorum bunun için hani böyle bir dünya sıralamasında kupa madalya veriliyor mu, ama inanın bizi o ödül törenine davet edecekler ülkece.
2: Evet. Ben burada tersten bu sefer bakıp bir kötü polislik
0: yapayım
2: mı? Tamam,
0: buyurun.
2: Ben şunu düşünüyorum. Aslında başarısızlığı iyi anlatmak lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Çünkü başarı eğer bir yolculuksa, yani bir süreçse, nihai bir sonucu görmek değilse, çünkü ona anlık tatmin diyoruz biliyorsunuz. Anlık bir an, bir derste, bir alanda çok başarılı olabilir bir çocuk ya da bir birey. Hı hı. Fakat biz başarıyı artık hayatın tümünde, yani siz de sadece akademik olarak sormadınız çok eminim. Hayatın tümündeki bir başarıdan bahsediyorsak, ki buna süreç diyorsak, başarının yolu, o giden o yolculuk, süreç yolu başarısızlıkların üzerine kurulu.
0: Evet. Evet.
2: Dolayısıyla çok erken yaşlarda başarısızlığı öğrettik diyor ya sevgili hocam. Görüyorum ve diyorum ki erken yaşta öğretelim. Evet. Ama başarısızlığın ne olduğunu

0: ne işe yaradığını konuşalım. Çok değerli, ben de hani isimlerini vermeyeyim ama pek çok okulla çalışıyorum biliyorsunuz. Bu okullardanın pek çok öğretmeni ve yöneticisiyle çalışıyorum. Çok kıymetli bir hocam. Okul kabul sınavlarında çocukların yaptığı yanlışlara heyecanlanır. Yani hocam derdim ya, bu çocuk işte 10 sorunun 8'ini yapmış, bana 2 tane hangi yanlış yaptığını getir, o 2 soruya bir bakayım derdi. Ve o 2 sorunun, 2 yanlışın, 2 başarısız cevabın üzerine kurulmuş bir başarıyı daha o günden görebilen bir öğretmendi. Ki birçok öğretmenin buna evrildiğini fark ediyoruz zaten. Yani şimdi bir sonraki soru, bir sonraki soru, hep ne soracaksınız gün sonunda? Bu çocuklar gelecekte ne yapacaklar, değil mi? Hepimiz anne olarak sorunum bu. Bir öğretmen olarak telaşım bu. Bu çocuklar gelecekte ne yapacaklar? Şimdi burada da aynı şey geçerli. Ne kadar bugünün başarısızsa, başarısızlıkla yüzleşmiş çocuğu varsa ya, geleceğin başarılı çocuğu onlardan, başarılı bireyi onlardan çıkacak. Evet. Bugün ayakkabısını bağlarken başarısızlık yaşayan çocuk yarın şirketini kurduğu zaman gerçekten bambaşka başarılara imza atacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu bütün araştırmalar söylüyor. Beklemenin bir zeka göstergesi olduğunu, denemenin, yeniden denemenin, yılmazlığın bir başarı simgesi olduğunu, çevikliğin, azmin, değil mi? Hani bütün uzmanların televizyon program dolaşıp anlattığı şeyler hep başarısızlıklara rağmen başarmayı bilenlerin geleceğin gerçek sahibi olduğunu anlatıyorlar. Bence burada keşke biraz daha başarısızlık konuşsak. Hani çok küçük yaşta öğreniyorlar. Küçük yaşta ama gerçek felsefesiyle başarısızlığın ne olduğunu konuşsak.
1: Ama benim
0: konuşsak
1: dediğim şey Ece Hanım, yani başarı, başarısızlık meselesinde tamamen ölçülebilir değerler üzerine konuştukları için söylüyorum. Yani işte yani, okumayı erken sökmüş mü?
0: Evet. İşte efendim, bir dakikada ya da kaç kelime
1: kaç
0: okumuş?
1: Kelime okumuş, işte kaça kadar sayabiliyor? Hangi kelimeleri heceleyebiliyor? Hangi sesleri çıkarabiliyor? Yani kaygı ondan ibaret diye. Yoksa ben tümüyle size katılıyorum. Başarının İşte ne birinci sınıfta binlere, 1500'lere kadar saymakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne çok iyi hecelemekle, ne de sesleri çok doğru telaffuz etmekle ilgili, evet, olduğunu düşünüyorum. Başarı çok daha farklı, çok daha derinlemesine incelenen, çocuğun derininde, bilinçaltında çok daha farklı yerleri olan bir şey. Ama ne yazık ki şu aşamada, evet, başarı böyle ifade ediliyor.
2: Peki o halde şunu sorayım ben size. Yani şimdi ben sadece akademik başarıyı sormamıştım.
1: Evet.
2: Akademik başarıyı sorayım. Aha. Yani şimdi bir kaygı oluşabiliyor dediniz, hı-hı, öğrencilerde veya işte ailelerinde. Şimdi akademik başarıya baktığımızda hangi durumda öğrenci başarılı sayılıyor? Diğerine göre daha iyi olduğu zaman başarılı sayılıyor. Hı-hı. Yani bir sınıfta en yüksek puan 60'sa 60 alan öğrenci sınıf birincisi oluyor ve, evet, başarılı sayılıyor. Aynen. Üniversite sınavlarında, evet, da bu şekilde. Yani, evet, üniversiteler sıralama, puana göre değil, sıralamaya göre, evet, alıyor. Ve, evet, ilk işte 500'de birinci, ikinci, bunlar başarılı sayılıyor.
1: Evet.
2: Niye birinci, ikinci deniliyor? Çünkü, hı, diğerlerine göre daha iyi olduğu için, evet, birinci ve ikinci oluyor. Aslında akademik başarı kavramından kaynaklanıyor aslında bu, değil mi? Yani, evet, bu kavram, bu sistem aslında besliyor bu kaygıyı. Öyle,
1: tabii,
2: değil mi?
1: Yani başarı, biz bugün bu programda başarının anahtarını belirlemeye çalışıyoruz, yani, evet, çözmeye çalışıyoruz. Tamam, biz farklı boyutlardan bakıyoruz. Siz sorularınızla Ece Hanım başka bir boyuttan, başka bir perspektiften, ben gözlemlerimden başka bir perspektiften, deneyimlerimden. Ama genel olarak bakıldığında, evet, başarı somut bir şey gibi, yani şu çay bardağı gibi, kupalar gibi somut olarak algılanıyor ve bir değeri var, bir puansal ederi var, bir karşılığı var. Sınıfta 70 kişi var, 70 kişinin kaç üzerinden puanladığınız önemli değil, 5 üzerinden olur, 10 üzerinden olur, evet, 100 üzerinden, önemli değil. Orada en yüksekte kim var? Yani. Şimdi böyle bir sıralama varsa, o sıralamanın mutlaka bir birincisi, bir de sonuncusu var.
2: Aynen öyle.
1: Ama neye göre başarılı, neye göre başarısız? Şimdi bir de ders dağılımları var. İşte sözel dersler var, eşit ağırlık dersleri var ve sayısal dersler var. eğer karma bir eğitim alıyorsa, diyelim ki Türkçeden işte 5 üzerinden her sınavda 5 alıyor. Evet. Ama diyelim ki fenden ya da fen kökenli, fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, öyle bir dersten genelde 5 üzerinden 3 alıyor. Şimdi 5'e göre başarılı mı, 3'e göre başarısız mı? Gene ortaya sıralamalar çıkıyor. 5 alanlar arasında işte kaçıncı, kaç kişi 5 almış, işte nokta farkıyla o kaçıncı, 3 evet. alanlar arasında o kaçıncı. Yani o kadar
0: aslında
1: çok koşullanmışız ki.
0: Ölçme değerlendirmeden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ölçmekten bahsediyoruz.
1: Evet,
0: başarı değil aslında bu.
2: İşte başarı değil. Yani aslında benim iç içe az önce söylediğim ki. Şimdi en yüksek not alan 60 başarılı
1: evet.
2: sayılıyor. Ama
1: evet.
2: tam tersini düşünelim.
1: Evet.
2: En düşük notu alan 60 olsaydı başarısız olacaktı. Sonuç
1: kesinlikle,
2: aynı.
1: Kesinlikle.
2: Puan aynı. Yani, birinde başarılı oluyor, diğerinde başarısız oluyor.
1: Çok doğru. Başarı denen şey artık ölçüp değerlendirilip bir sonuca bağlanarak insanlara verilen şey.
2: Tamamen yani, sıralama. Akademik başarı eşittir
1: öyle.
2: Sıralama.
1: Başka türlü başarıların keşke yaygınlaşsa onları konuşsak ama evet. şu an konuştuğumuz bu yani.
2: Yani aslında şöyle, hep aileler bazen eleştiriliyor. Yani çocuklar da, yani çocuklarınızı yarıştırmıyorsunuz diyor, deniliyor ama yarışıyorlar yani. Yarışmıyorlar mı sizce? Birinci, ikinci, üçüncü
0: bence,
2: deniliyor şu.
0: Bence çok büyük bir değişime tanıklık ediyoruz biz.
2: Evet.
0: Yani çok öyle bir dönemdeyiz ki, çok daha yeni bir eğitim kongresinden çıkıp geldim. Aha. O yüzden böyle her şeyi temkinli dinliyorum.
2: Ha, bu arada ben olması gerekeni değil, şu an mevcutta olanı
1: evet,
2: sordum.
1: Evet, ben de, ben de evet. mevcut evet, olanları
0: yani.
1: Söylüyorum.
0: Tabii
1: evet.
0: tabii. Yani yoksa kimsenin böyle bir şey isteyebileceğini düşünmüyorum bir eğitimci, bir anne baba ya da bir öğretmen olarak.
2: Evet.
0: Ama çok büyük bir eşikteyiz. Şimdi o hocamın, İbrahim hocamın söylediği lafı yine demeleri o ki, Galileo de söylemiş. Hatta İbn Sina da benzer bir şey söylemiş. Ölçebildiğini ölç, ölçemediğini ölçülebilir hale getir. Ama burada çok güzel bir şey söylüyor. Ölçemediğini, ölçülemeyen bir şeylerin olduğunu. Yani neyle? Gözle, nizamla, bazen ölçemeyeceğimiz ama adının başarı olduğu, adının potansiyeli gerçekleştirmek olduğu şeyler olabileceğini söylüyor bize. İşte bu ölçülemeyenleri ölçülebilir hale getirirken ne yaptığımız çok kritik. Her şeyi test sonucuna bağladığımızda, bakın bütün dünyada sınavlar var. Sadece bizim ülkemize
1: tabii,
0: ait
1: tabii,
0: bir şey değil bu.
1: Tabii ki.
0: Bugün her bütün lise öğrencilerinin hayallerinden bir tanesini süslüyor yurt dışında. Yüksek öğrenim ya da master yapmak, doktora yapmak
2: evet.
0: değil mi? Niye artık global bir dünyada yaşıyoruz? Herkes dünyanın her yerinde. Benim kızım işte geçen hafta Japonya'daydı. Oradaki bir üniversiteyi gezdi. Dolayısıyla her çocuk, her genç, her aile dünyanın her tarafına 360 derece bakıyoruz. Dolayısıyla evet. bir akreditasyon ihtiyacı dünyada var olacak. Sakın bunun aileler böyle bunların değişeceğini düşünmesinler. Ama ölçemediğimizi ölçülebilir hale getirme noktasında bir değişiklik yapacağız. Ve bizim ülkemizin asıl göz dikmesi gereken yer bu. Bakın yine dünyadaki ölçme sistemlerine baktığınız zaman birçok ülkeden daha iyi ölçüyoruz. Daha nitelikli ölçme değerlendirme kriterleri oluşturduk.
1: Evet, katılıyorum.
0: Ulusal sınavlarımız
1: evet.
0: Konusunda özellikle her yıl kendinin niteliğini aşmaya çalışan içeriklerle çok değerli akademisyenler çalışıyor bu noktada. Ne dersek diyelim, sıralama sınavları çok ciddi bir şekilde başarıyı bize işaret ediyor. Akademik başarıyı bize işaret ediyor. Ama yeter değil. Çünkü işte o Gardner'la beraber dünyada çıkan hani birçok zeka türü var söylemiyle beraber bugün iş dünyası birçok zeka türünü arar halde. Akademik başarıya, yani matematiksel analitik diyeyim daha doğrusu, analitik başarıya hiç ihtiyaç duymayan ama başka başarılara çok ihtiyaç duyan iş alanları var artık. Şimdi bu iş alanlarına baktığınız zaman bu alanlarda da başarılı insanları iş dünyası arayacak.
2: Evet.
0: Onlar da sıralanacaklar.
2: Arıyor da şimdi.
0: Arıyor da tabii ki.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bizim o alanları da ölçüp biçmemiz gerekiyor. İlk başta şey dedim ya, çok büyük bir eşiğin ortasındayız. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse ve öğretmenler, öğretmen meslektaşlarım, ben de bir öğretmenim, çok kızmayacaklarsa yapay zeka öğretmenliğin yerini alabilir mi sorusuna alabilir diye cevap veriyorum.
2: Alabilir mi yoksa dönüştürür mü?
0: Ben böyle sorarsanız birisi bana tek kelimeyle

0: alabilir mi derse alabilir diyorum. Ama şöyle yapıyorum, benim yerimi alamaz diyorum. Bu ne kendine güven diyorlar. Çünkü ben öğretmenliği birine bir şey öğretmek için değil, onunla öğrenen olarak yapıyorum.
1: Ya birçok program yaptık. Birçok evet. bölüm çektik bu programda evet. daha doğrusu. Yani birçok öğretmene de bunu sorduk, eğitimciye de sorduk. İlk kez siz evet. bizim yerimizi alabilir dediniz.
0: Alabilir. Eğer yapay zeka kullanmayacaksam,
1: evet.
0: Yapay zeka benim yerimi asla alamaz üstenciliğinde Hı-hı. bakıyorsan, ilk senin yerini alacak hatta bana göre.
1: Yok, zaten o anlamda cevap vermiyorlar ama şunu söylüyorlar.
0: Veren de var şimdi, biliyorum.
1: Yok, var ama
0: görüyorum.
1: Ben Hı-hı. yani buraya konuk Hı-hı. aldığımız eğitimcilerden bahsediyorum. Genelde bu mesleğin dönüşeceğini söylüyorlar. Yani sadece bu meslek kastım, üzerinde değil, birçok meslek için de bunu söylüyorlar tabii.
0: Dönüşmekten kasıtları zaten aynı şey. Yani bir bundan 15 yıl önce falan fütüristlerle görüştüğümüz zaman, gelecek okuryazarlarıyla görüştüğümüz zaman öğretmenlik mentorluğa dönecek diyorlardı.
1: Siz buna dair bir plan yaptınız mı bu arada?
0: Yaptım tabii ki, yapmaz mıyım? Ama mentorluğun bile ölçülebilir değerlerde mutlaka karşılığı yapay zekada olacak. Bakın evet. duygunun dışındaki hiçbir şey, öngörebildiğim kadarıyla şu anda hiçbir şey eşsiz değil. Hiçbir becerimiz eşsiz değil duygunun evet. dışında. Ama duygu da öğretmenliğin işte o mihenk taşı ya. Yani peki, orada zaman, bir arayış var.
1: Madem duygudan bahsettiniz, size sorayım. Şimdi gerçek bir eğitimci sizler tabii. Yani gerçek bir eğitimciyi düşünecek olursak hep şunu söylüyoruz bu programda. Öğrencinin önce gönlüne dokunacak, sonra aklına dokunacak. Evet. Yapay zeka gönüllere dokunabilir mi sizce?
2: Yani gönüllere dokunması, böyle bir bağlantı kurulmadığı müddetçe söz konusu değil, o ayrı bir şey. Ama yapay zeka olmasaydı da öğretmenliğin tanımı zaten sadece bilgi aktarıcılığı değildi.
1: Evet. Yani yapay zeka aslında bunu yapacak. Bunun ötesinde ne yapabilir diye.
2: Bilgi aktarıcılığı durumu sadece yapay zeka ile olmadı. Öncesinde de vardı. Yani bilgi aktarımı çok uzun bir süredir öğretmenlik olarak evet. görülmüyor. Birçok yerden bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yapay zeka yokken arama motorlarından ulaşabiliyordunuz. Ya da işte daha öncesinde bilgisayarın yeni yeni gelişmeye başladığı dönemlerde yine bir şekilde bir takım bilgilere ulaşabiliyordunuz. Ama bilgi aktarıcılığı zaten hiçbir zaman gerçekte bu mesleği tüm temel ilkeleriyle benimsemiş...
1: Tabii.
2: Meslek olarak değil, yaşam biçimi olarak seçen hiçbir meslektaşım zaten bilgi aktarıcısı değil. Bu işe gönül koymuş, bu işe ömrünü vermiş, bu işe yürek eriten insanlar. Dolayısıyla o insanlar için yapay zekanın bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Kaldı ki bu kadar çok yapay zekanın artık böyle her alanımızda, her anımızda olduğunu düşünürsek ve de hayatımızı bu kadar kolaylaştırdığını düşünürsek, şimdi bir şey daha ortaya çıkıyor. Ben gene böyle bir tekrar olayı başarıya çevirmek Tabii. istiyorum. Başarı o zaman şuna dönüşecek: sosyal becerileri güçlü, insanlarla, insan insana iletişimi güçlü kişiler daha başarılı sayılacak.
1: Zaten geçti.
2: İşte evet. fark da burada ortaya çıkacak. Ona bakarsanız Elon Musk şunu da söylüyor. Yani tıp okumak için çok fazla kendinizi şey yapmayın, yani yormayın.
1: Evet.
2: Kısa bir süre sonra o kadar gelişmiş robotlar piyasaya süreceğim ki en zor ameliyatları bile risksiz yapacak. Bir şekilde yapacak. Tıp okumayın. Ama şimdi hastasının hastasıyla empati yapabilecek mi? Hı hı. Hastasının hastası gibi bakabilecek mi olaya? Hastanın tarafına geçip bu hastalığı nasıl anlatabilirim? O empati, yapay zeka empati duygusunu kazanmadığı müddetçe öğretmenlik gibi, efendime söyleyeyim, doktorluk gibi mesleklerde evet çok büyük kolaylaştırıcı olur, dönüştürücü olur. Ama bir öğretmenin birebir yerini alabilir mi? Onu göreceğiz. Ben alamayacağından yani... yanayım. Ha, zaten öğrenciyle öğretmenlik dediğiniz şey madem can cana bir temassa, can cana bir temas. Çünkü bunu nereden anladık? Bunu ben de siz de mutlaka deneyimledik beraber. Pandemi döneminde ekranlardan ders tabii anlatırken, yoklama alırken, çocukları tekrar okuldasınız disiplinini onlara hatırlatmaya çalışırken gördük ki siz

0: bir ekranın arkasındaysanız, onun gözünün içine bakıp bugün iyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu diyemiyorsanız, çünkü ekranda onu göremiyorsunuz.
1: Sosyalleşme de yok.
0: O sosyalleşme neredeyse hiç yok. Evet. İşte o zaman bir işe yaramadığını gördük. Yani benim öğretmenliğim orada bir fayda vermedi çocuğa. Çünkü ben onunla özel ilgilenemedim. Nasılsın diyemedim. Geçen gün şöyle bir şey takılmıştı aklına, onu çözebildin mi diyemedim. Çünkü öyle bir paylaşımım olmadı zaten. Yani bu empati ve duygu alışverişi olayları ne zamanki yapay zekayla %100 çözülür, o zaman zaten bütün meslekler korksun.
1: Yani duygu konusunda oluşabilecek sorunlar ne zaman çözülürse belki o zaman yerini alabilir diyorsunuz özetle.
0: Evet, yani çünkü artık günümüzde bence başarı duygusal anlamda anlayan, algılayan, evet, karşıdakine de kendini çok iyi aktaran.
2: Ben de bir
0: gerçek
2: şey ekleyebilir miyim? Tabii. Burada? Şimdi öğrenmenin tanımına baktığınız zaman öğrenmeyi öğrenme yapan, kalıcı öğrenme yapan şey, o öğrenmeyle ilgili şeyin ihtiyaç olup olmadığıyla aslında alakalı. Yani eğer bir ihtiyaçsa o öğreniliyor. Hep şey örneği veririm eğitim fakültelerinde de. Yani en pahalı yiyeceği seven bir çocuğunuz bir gün olursa, çok pahalı bir yiyeceği seven bir çocuğunuz olursa, bir süre sonra o yiyeceği yapmayı öğreniyorsunuz. Yani benim çocuğum bunu seviyor, ben bari bunun nasıl yapıldığını, çok böyle egzotik bir yemek bile olsa, evet, öğreniyorsunuz onu yapmayı. Bu bir ihtiyaç çünkü. Eğer ihtiyaçsa, yoksa kimse size yıllarca o yemeği tariflerinde verseler, YouTube'dan da izletseler, akıllı zeka ChatGPT'ler, onlar bunlar size bunların nasıl yapıldığını anlatsa da okursunuz, geçersiniz. Ama deneyimleme ihtiyacınız olmaz, ta ki ihtiyacınız olduğu zaman. Şimdi öğretmenlik mesleği gerçekten ihtiyacı çocuğun nezdinde ya da öğrenenin nezdinde görünür kılabilecek bir beceridir. Evet. Oysa ki karşımızdakiler henüz diyorum, altını çiziyorum, yapay zeka dediğimiz ya da işte ne bileyim, sadece yapay zeka da demek belki doğru değil. Yani bu akıllı dünya diyeyim mi, bizden böyle biraz daha akıllı olduğunu iddia eden o makineler dünyası.
1: Fişi çekeriz.
2: Fişi çekeriz tabii. Makineler dünyası şu anda daha hizmetkar pozisyonundalar. Evet. Yani bir ihtiyaç analizini yaptırabilmek için bile ona şu komutu vermek zorundasınız. Lütfen benimle daha objektif konuş. Lütfen bana böyle şeyler söyleme. Her dediğime okey deme.
1: Yalakalık
2: falan diye.
1: Yapma.
2: Yani ben demedim, siz dediniz. gibi şeyler söylemeniz gerekiyor. Şu anda henüz onlar size ihtiyaç listenizi vermek konusunda çok iyi değiller. Oysa ki bir öğretmen sizle beraber bir yol almak isteyelim, bir alanda gelişim hedefiniz olsun. Ve bu hedefi bana söyleyin, deyin ki ya bu yüzden, atıyorum, Çince öğrenmek istiyorum, şu yüzden öğrenmek istiyorum deyin. Evet. Hiç Çince bilmediğim halde, Çince ile ilgili tek bir kelime, tek bir harf söyleyemediğim halde size öğretmenlik yapabilirim. Çünkü ihtiyacınızı biliyorum. O ihtiyacınızın yol haritasını çizebilirim. Bunun için bilmem bile gerekmiyor Çince'yi. Ki bunun üzerine yazılmış araştırmalar yapılmış. Şeylerde sosyal deneyler ve birçok makale var. Öğretmenlik ihtiyacın yol haritasını çıkarabilendir. Dolayısıyla da çok büyük, böyle bir 360 derece öğrenene bakabilme becerisidir.
1: Yani kısaca aslında yapay zeka günümüzde hizmetkar pozisyonunda. Yani bir referans pozisyonunda, kaynak değil henüz. Ama gelecekte yapay zeka referans olmaktan çıkacak, asistan olmaktan çıkacak bir kaynak olacak diyorsunuz.
2: Yani şu anda ihtiyacımı, benim ihtiyacımı benden iyi bilmiyor. Evet. Bana öneri geliştirebilir. Fakat onun bana tutku yaratıp yaratamayacağını, bana ilham verip vermeyeceğini, bende bir tutkuyu ateşleyip ateşleyemeyeceğini henüz gözümün içine bakarak anlayabilecek pozisyonda değil, şükürler olsun.
1: Şimdi öğretmenleri yerine geçerse eğer, şayet bu olursa tabii, yani okullar da olmayacak. Sosyalleşme gibi bir problem de ortaya çıkacak.
2: Biz bunu 100 yıl deyip de yaşıma da şey yapayım yani. 100 yıl deyip tamam. Yani yıllardır programlarda, İbrahim Bey'le yaptığım programlarda da çok söyleriz. İbrahim Bey de hep söyler. Okullar, bakın öğretmenlik için yine söylerim ama okullar hep var olacak. Çünkü okul aslında son ses bağırıyorum bütün okullara ve hatta sesim yettiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na, ÖSYM'ye, YÖK'e de aynı şeyi söylüyorum. Yani üniversiteler için de aynı şey geçerli. Okullar bir deneyim noktası, deneyim merkezi olmalı. Öğrenmek bugün ters yüz öğrenme modelleri de geliştirdi üniversiteler, liselerde de biz de deniyoruz bunları. Evet. Öğrenmek tutkunun ateşlenmesiyle ilgili bir şey, ilhamla ilgili bir şey. Bakın bir ders anlatırken ya da size bir şey anlatırken onu ilham verici anlatırsam eğer, siz bu konuda bir ihtiyaç oluşturursunuz ve gider onu araştırırsınız zaten. Onu bulursunuz yani, ama önemli evet. olan bunu gelip tartışacağınız doğru insanlarla bir arada olabilmek.
1: Öğretmenin yerine geçse de, öğretmenin mesleğini alsa da okullar hep olacak.
2: Okullar hep olacak.
1: Otoriteyi nasıl sağlayacak?
2: Otoritenin ihtiyaçsa eğer bir otorite evet, ihtiyaç
1: disiplin kuralları
2: durumsa,
1: olduğu için söylüyorum.
2: Evet, eğer otorite bir ihtiyaç, yani regülasyon her zaman hem ayak bağımız hem zorunluluğumuz. Otorite eğer varsa, ihtiyaçsa, hangi ihtiyaçsa oradan kendini doğuracak zaten. Hani hiç otoritenin olmadığı yazılı bir şey görmedik bugüne kadar, değil mi? Doküman görmedik. Duvarlarda bile bakıyoruz. Aynen. Hani otoriteyi görüyoruz. İnsanlık kendi otoritesini yaratır. Çünkü bakın özgürleşme ironiktir ama özgürlük sınırlar içinde bir anlamı var. Evet. Yani bir sınır yoksa
0: esaret,
2: bir özgürlük de yoktur. Evet. Hep şunu ben özellikle veli eğitimlerinde anlatırım bunu. Çocuklarınıza sınır koyun, sınır koyun. Niye sınır koyuyoruz? Biz çok sınırdan çektik hocam. Çocuklar çekmesin istiyoruz derler. Ben de derim ki evinizin sınırları olmasa özgürce dolaşabilir misiniz? Mesela kapısı penceresi yok. Aynen. Evinizin.
1: O sınır belirliyor özgürlüğü.
2: Sınır özgürlüğü belirliyor. Dolayısıyla eğer bir deneyim noktası olacaksa okullar, hayalim budur. Yani çocukların öğrenmek istedikleri alanlarla ilgili olarak bilgileri aldıkları ve sonra sınıfta bunu tartıştıkları okul mekanları hayali var. Eğer öyleyse onun ihtiyacı olan sınırlar özgürleşmek için gerekli olacaktır ve bunu da regülasyon her zaman kurar.
1: Evet, sınırı da iyi anlamak gerekiyor. Ailelerin tabii bunu evet. bir baskı olarak algılamaması gerekiyor veya yasak olarak algılamaması
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Anlamlı ve tanımlı sınırlar diyorum evet. ben buna. Anlamlı ve tanımlı. Şey yani neden sonuç ilişkisini çözmüş olmak gerekiyor. Mesela şu anda burada işte ne bileyim kalkıp dolaşamam. Evet. Çünkü anlam içermez bu evet. benim için, değil mi? Yani anlamlı ve tanımlı bir sınır beni özgürleştirir. Kalkıp dolaşamam ama kalkıp dolaşamadığım için konuşurum. Saatlerce konuşabilirim, anlatabilirim. Bir programınıza daha davet edilebilirim. Çünkü anlamlı ve tanımlı bir sınırın yoldaşı olmuşumdur. Yol arkadaşı olmuşumdur.
1: Tabii. Doğru. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi başarılı olmak için öğrenciler ne yapmalı? Yani tabii bu çok genel bir soru oldu ama öğrencileri başarılı kılan faktörler nedir? Bunu, yani bu soruyu öğrencinin kendisinden kaynaklanan unsurları düşünerek cevap vermenizi rica edeceğim.
0: Bir gün ben oğluma başarı nedir diye sormuştum. Şu an bir üniversiteden mezun oldu, bir çöp yapıyor. Evet. Onda da son
2: Maşallah.
0: Sene. Dedi ki, bence dedi başarı dedi çevreni iyi seçmekle alakalı bir şey dedi. Nasıl yani dedim.
1: İşte sosyalleşmek gibi bir şey
0: Hayır,
1: aslında ama tam
0: ki,
1: anlamıyla.
0: Eğer dedi.
2: Seçmek diyor ama.
0: Etrafındaki, etrafındaki insanların bir hedefi yoksa.
1: Evet.
0: Sen ne başarıya motive olabiliyorsun, ne bir amaca ne bir hedefe. Hmm. Ama birlikte yol aldığın insanlar, bu okuldan evet. çevren olabilir ya da işte yakın çevren neyse artık. O insanların bir amacı var, bir şeylere gayret ediyorlar, bir şeylere çalışıyorlarsa sen de ister istemez o yola giriyorsun. Yani mecburen de olsa o yola giriyorsun ve kendin de bazı hedefler ortaya koymaya başlıyorsun. Ondan sonra da arkası geliyor. Yani basamak basamak bu işi adım adım ilerletiyorsun.
2: Öğretmenden bahsetmiyor evet. bakın hiç.
1: Evet, evet. evet.
2: Hiçbir öğretmenden evet, bahsetmiyor. Evet. Aslında akran öğrenmesinden
0: evet,
2: bahsediyor.
0: Tamamen şeydeki askerlikteki body'lik mi? Body evet. sistemi yani. Bir, diğerinden öğrenme. Zaten bir ara öğretmenler mentor olacaklar. Hmm. Buydu zaten evet. olayda. Yol gösterici ol, kenarda dur. Yol gösterici ol, çocuk kendisi öğrensin diye. Ama tabii o mentor olarak düşünülen öğretmenler için evet çok güzeldi keşke altı doldurulabilseydi, keşke bütün öğretmenler gerçekten bu mentorluk işini yapabilecek derecede eğitim alabilselerdi, çok da faydalı olurdu.
1: Evet, ne doğru. Zamandı bu hocam?

0: kurultaylar, sempozyumlar vesaireler düzenlendi ve o zaman çok da büyük mesailer harcandı, çok da büyük emekler verildi ama altı doldurulamadı. Neden? Çünkü bir şeye ol dediğiniz zaman hemen olmuyor. Onun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Altyapısı sanırım o dönemde çok da hazırlanamadığı için bu biraz daha ötelendi, belki biraz daha ertelendi ama doğrusu bu. Gördüğün zaman başarılı birini gördüğün zaman ya da bir hedefi, bir amacı olan birini gördüğün zaman kendi amaçlarını ve hedeflerini sorgulamaya başlıyorsun. Ve sen kendi hedeflerinin neresindesin? Bu defa onu kıyaslamaya başlıyorsun. Hedefim bu, ben neresindeyim? Ne kadar ulaşabilirim? Ulaşmam için ne kadar yol almam lazım? Başarı bence bu. Yani kendini bilip, fark edip, kendine çeşitli hedefler koyup ama aşabileceği hedefler koyup, ütopik hedefler değil. İşte her gün bir basamak çıkabilen bir kişinin ben bir gün çıkmasam da ertesi gün 5 basamak birden çıkabilirim deyip zaten o işi baştan yapamayacağını kendine anlatmaya çalışmasından bahsetmiyorum. Süreklilikten bahsediyorum. Süper. Kendini tanımasından, evet. Disiplinli olmasından ve gerçekten bir hedef koymasından bahsediyorum. Bu hedefin ne olduğu önemli değil. Çok iyi piyano çalıyordur. İşte çok çok daha iyi çalacağım diye bir hedef koyar. Bence bu da başarıdır. Yani ille matematikteki 40 sorunun 40'ını yapmak da başarı değil. Ben parçanın 3'te 2'sini çalabiliyorum ama bir ay sonra tamamını çok rahat bir şekilde çalacağım. Konser veriyormuş, rahatlıkla çalacağım demek de bence başarılıdır. Ya da işte atlettir. Ben işte şu kadar metrede atlayabiliyorum sırıkla. 2 ay sonra, 3 ay sonra şu kadar metreyi atlayacağım deyip onu atlamak da çok büyük bir başarıdır. Yani sadece fizikten 100 almak, kimyadan 100 almak, matematikten 100 almak ya da üniversite sınavında YKS'de birinci olmak, sadece başarı bu değil. Evet. Hedefine ne kadar yaklaştın, ne kadar hedefinle iç içesin, içselleştirdin. Gerçek anlamda başarı bu bence.
1: Ve bu hedefi ara hedeflerle kademelendirmek gerekiyor.
0: Ne kadar besleyebildin, ne kadar ona hizmet ettirdin. Başarı
1: hocam,
0: bu.
1: Sizle devam edelim. Hedefle başarı arasındaki ilişkiyi konuşalım. Yani hedef belirlenirken gerçekçi de olunması gerekiyor dedi Hayal Hoca. Hı hı. Tabii hayaller de var. Hayallerle şartlar arasındaki doğru dengeyi nasıl sağlamak gerekir hedef belirlerken?
2: Tabii bence bunun tek bir kelimeyle anlatmak çok mümkün. Farkındalık. Farkındalık evet. Çok kıymetli bir kelime bence. Pek de hakkını vermedik galiba bunca zaman eğitim dünyasının konuşan insanları olarak. Fakat gitgide yaş aldıkça ve mesleğimde de ilerledikçe eğer bir öğrenenin, bir öğrencinin çocuk demekten böyle biraz daha imtina etmeye çalışıyorum. Çünkü öğrenme çok büyük bir yolculuk ve öğrenme yaşsız bir şey. Tabii. Dolayısıyla da öğrenen herkesin öğretmeni de demin de dedim ya, yani Çince bilmeseniz de size öğretmenlik yapabilirim. Öğretmenlik böyle bir meslek. Dolayısıyla o öğrenen kelimesini kullanmaya çalışıyorum. Öğrenenin bulunduğu yerin röntgenini iyi çekebilmiş olması, hazır bulunmuşluğunun gerçekten ciddi farkında olması, farkındalık olması başarının anahtarlarından bir tanesi bence. Çünkü her zaman kat edilen yola bakıp şöyle bir katılıyorum, şöyle bir algoritma yok. Günde 5 birim ilerledim, 1 yılda şu kadar ilerlerim gibi bir algoritma yok öğrenmede. Öğrenme bazen tutkuyla bir saniye içinde milyonlarca şeyin öğrenilmesi anlamına gelebiliyor. Çünkü yani bugün yine işte eğitim kongresinde çok yakın katıldığım eğitim kongresinde de döne döne bütün yurt içinden ve yurt dışından katılan bütün uzmanların söylediği şey öğrenmenin duyguyla çok büyük bir bağı var. Kesinlikle. Sanıldığı gibi sadece mesela öğretmenin sadece iyi öğretmen olmasıyla bir alakası yok başarının. Ya da öğretmenin velilerin sandığı gibi çocukla birebir ilgilenmesiyle de sadece alakası
1: veya
2: yok.
1: Başarısızlığın kötü öğretmen olmasıyla
2: alakası yok. Böyle bir şey değil. Evet. Çok bireysel. Bakın Ziya Hoca hep söylerdi değerli hocam her çocuk parmak izi kadar farklıdır diye. Değil mi? Şimdi her çocuk parmak izi kadar farklıysa böyle basit bir algoritma yaparsak, analitik bakarsak her çocuğunda parmak izi kadar, yani dünyadaki bütün

0: bütün çocuklar kadar ya da bütün öğrenenler kadar da farkındalık farklılığı var. Herkesin farkındalığı farklı. Herkesin hazır bulunuşluğu farklı. Genelde öğretmenler için, bizim meslektaşlarımız için söylenebilecek en büyük hata öğrencinin bulunduğu yerin değil kitabın olduğu yerden derslere başlamaları. Yani ders onlar birçok öğretmen meslektaşım için özellikle eğitim fakültelerinde alınan eğitimi de tartışmaya açtığım için ben sık sık derslerin öğretmenin kaldığı yerden devam ettiğini görünce çok kalbim acıyor. Oysa ki ders öğrencinin olduğu yerde başlar. Ve işte hedefle var olan yer arasındaki o yolu taşlarını dizecek şeylerden bir tanesi başarısızlık hikayeleri ise diğeri de her seferinde kendi olduğu yeri ölçebilen bireylerle gelişir. Bir öğretmenin görevi de açıkçası budur. Bak bugün buradaydın, dün buradaysın, bugün buradasın, dün buradaydın, yarın burada olma ihtimalin var. Bunun içinde çabana ihtiyaç var. Her zaman şey söylerim, öğrencilerinizin, çocuklarınızın başarılarını değil çabalarını alkışlayın. Çünkü alkışlanan çaba, takdir görülen çaba çok çabuk parlar. Hep yine söylerim, öğrencilerin iyi olduğu derslerden önce özel ders aldırın. Aldıracaksanız eğer illa. Çünkü iyi oldukları yerde gelişimlerini gören bir çocuk kendi durumunu fark eder. Farkında olan bir çocuk gelişir.
1: Evet.
0: Bizim en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi eksikler üzerine odaklanıyoruz ve eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa ki eksikleri analiz etmeye çaba göstermek lazım.
1: Evet, peki. Kader gayrete aşıktır neler ama başarı da gayrete aşıktır, çabaya aşıktır.
0: Vallahi ben de aşığım. Gayrete, evet. Çabaya, evet. Çabayı alkışlamaya aşığım ve çok seviyorum.
1: Evet. Peki hocam sizinle devam edelim. Aslında son dakikalar yavaş yavaş toparlayalım. Hem veliler özelinde hem de öğrenciler için neler söylersiniz?
2: Ben hazır okulların yarı yıldan ikinci yarı yılına başlamışken bir kere bütün öğrencilerimize, bütün meslektaşlarımıza ikinci dönemin hayırlı uğurlu olmasını, güzel geçmesini temenni ediyorum. Bir de anne babalara da öğretmenlere de bir konuda bir ricam var. Çocuklar tatilden yeni çıktılar.
1: Evet.
2: Hemen üstlerine çok fazla gitmesinler. Çünkü çocukların tatil rutini de oluştu. İşte geç uyudular, geç uyandılar. Biraz daha ekran süreleri fazlaydı. Dolayısıyla biraz daha disipline edilmiş davranışlardan uzaktılar. Çünkü ev demek, rahatlık demek. Kendini gerçekleştirme, özgürce gerçekleştirme yeri demek. O rahatlıktan tekrar bir sürü kuralı olan okula dönmek birçok çocukta belki kaygıya sebep olmuştur, endişeye sebep olmuştur. Velilerde de aynı şekilde kaygıya sebep olmuş olabilir. Öğretmenler de lütfen bu dönemde özellikle bu hafta içerisinde, belki bundan sonraki hafta içerisinde özellikle küçük sınıflarda çocukları biraz daha anlayışlı, biraz daha oturdukları yerde ödev, görev vermek yerine oradaki ödevi, görevi biraz daha sınırlayıp daha çok hareket halinde olabilecekleri aktivitelere yöneltmeleri ya da bir aktivite ya da bir ödev vereceklerse 2-3 seçenek sunabilmeleri çok önemli. Belki işte bu ara matematik yapmak istemeyecek, çözmek istemeyecek de resim yapmak isteyecek ya da işte şarkı söylemek isteyecek. Onlara özellikle bu dönemde biraz daha kendilerini ifade etme hürriyeti tanımak, özgürlüğü tanımak gerekiyor. Anne babalarında, öğretmenlerinde kuralları tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyorsa hatırlatılacak. Öyle çocuklar çabuk da uyum sağlıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Ama bu dönemi birazcık daha çocukların penceresinden bakarak biraz daha anlayışlı bir şekilde tamamlamamız lazım. Bu haftayı belki bir sonraki haftaya da sarkabilir.
1: Evet hocam, sizden de alalım birkaç cümle.
0: Şapkamız ne olursa olsun, anne, öğretmen, öğrenen hiç fark etmez. Bir sabrın zeka göstergesi olduğunu unutmamak lazım. Sabırlı olmak aileler için çok önemli. Biliyorum zor, ben de anneyim. Yani böyle anlatıyorum burada da işte sen sabırlı mısın diyorlar. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyorum Nasrettin Hoca.

0: Gibi. Şaka bir yana biraz sabır, çünkü çok şey değişiyor, çok şey de değişecek. Öğretmenlere güvenmek çok kıymetli. Demin de söylediğimiz gibi iyi ya da kötü değil öğretmenler. O çocuğun çocuğu okumak gerekiyor. Ailelere ve öğretmenlere benim en sık söylediğim şey, kitap okumayın. Tamam, yani tamam, hepiniz alim oldunuz, hepimiz alim olduk. Artık çocuklarımızı okuyalım, öğrencilerimizi okuyalım diyorum. O çocuğu okumak için de derin bakmaya, derin düşünmeye, biraz böyle gözlerinden kalbine dokunmaya ihtiyaç var çocukların. Gözlerine bakmaz olduk. Birbirimizin de, çocuklarımızın da. Aileleri gözlerinin derinliklerine bakacak, çocuklarının gözlerindeki derinliğe bakacak zamanlar diliyorum. Bunun için de sabır, biraz ağır gidecek. Evet. Ama şu var, bu bir anlam demek, anlam dengesi demek. Sanıldığı gibi zaman kaybettiren bir şey değil anlam dengesi veya anlam anlayış, arayışı. Yüzyıllardır aynı şeyi söylüyor, evet. Bilim dünyası, sosyal bilimler dünyası, ama gitgide daha da kıymetini anlıyorum. Anlam dünyası sanıldığı gibi insanları yavaşlatan bir şey değil. Çünkü anlam temelli öğrenme, evet, son derece başarıya götüren bir şey. O da başarının bir anahtarı.
1: Gözlerinden kalplerine ulaşırsak başarı, her anlamda başarı kaçınılmazdır, evet, diyorsunuz. Çok, evet, teşekkür ediyoruz. Hayal Hocam, Ece Hocam.
2: Teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Bu bölümde eğitimci Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitim ve iletişim uzmanı Ece Karaboncuk bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu: İlk ön sözüne başlıyorsunuz, ikinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor

0: hastaya ziyaretçi, inşallah diyor günahlarına kefarettir. Ben diyor, ben firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
1: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
0: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz böyle tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki bak diyor bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'li ile aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
1: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tut demek.
0: Tam olarak
1: yoksa
0: böyle.
1: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
0: Elbette stresten.
1: Yani hep de, tek kaynak değil ama.
0: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
1: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
0: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: Bu kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres değil mi?
0: Elbette. Benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle. İlk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var. Bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Kardeşim bak benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonlar artık zaten onları
0: aynen
1: direkt
0: öyle
1: yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ha? Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abi bir getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet. Çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle

0: kabulüyoruz. Hem bilgiyi paylaşıyoruz hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey müthiş, evet. Yani ne istiyorsan.
2: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyor.
1: Evet, evet. Yani, evet. İçerik olarak çok memnunum. Ya, acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
0: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
2: Mesela 3 saniye.
0: Evet.
2: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
1: Mesela, evet.
0: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
0: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
2: intro çok güzel örnek.
0: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte atıyorum 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştırılmış.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
0: Evet.
1: Ses, görüntü, harf, müzik, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
2: Buna yani, da kanca diyorlar.
1: Ha?
2: Buna evet. da kanca diyorlar.
1: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
0: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
1: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
2: Veya partiki yapıyor. Evet. Anlatsın, partiki yapıyor. Ya,
0: dinliyorsun.
2: Şurada anlatsana ya. Mi? Adamın sayfasına git. Onu bul.
1: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
0: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
1: Ben çok seviyordum onu.
0: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
0: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
2: Ama Cemil abi bak şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
1: karar biraz. Veriyorsun.
2: Evet.
0: Evet.
2: Peki bu karar sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeyi tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
1: Ya anlıyorsun zaten.
2: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
1: Türkçe'de sonda.
2: Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
1: Anlayamazsın aynen.
2: Ama İngilizce'de
0: sonunu da kıvırabilirsin mesela.
2: Başından anlıyorsun.
0: Sonunu değiştirebilirsin.
2: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet. iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
0: Evet.
2: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Yok sondan yani. Değil, Türk şeyi algılama olarak
2: değişti.
1: Türkçeyi algılamak İngilizceye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
2: Daha zor.
0: Tabii.
1: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin.
2: Ama
1: geri
2: peki,
1: başla birleştireceksin.
2: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
0: Tamam.
2: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
1: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
2: daha
1: oluyor.
2: Hızlı.
1: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de.
2: Evet.
1: Yani
2: evet,
1: bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
2: maalesef.
1: Var yani.
0: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
1: başını
0: şeyi,
1: dinlediğin zaman anlıyorsun.
0: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya bizde hani ya. Lep demeden Çorum falan anlamazsan ayıptır.
2: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
0: Yani.
2: O bundan
1: ben
2: geliyor.
1: Onu çok
2: yani.
1: Yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla
2: bizde tam tersi. Şey camiye döneceksin. Arkanı buraya vereceksin. Öyle gideceksin.
1: Falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
2: Valla.
1: Daha doğrusu fotoğraf resim.
2: Fotoğraf eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben iki engin var bende. Bir seküler bir engin. Sonra muhafazakar engin. Hatta şöyle bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
1: Bu en net resim çekilen en net resim
2: biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey
1: duralım
2: anlatmam
1: mı?
2: Lazım.
1: Evet.
2: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
1: Evet.
2: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Hmm. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
1: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
2: Evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
1: Devam edelim bakalım.
2: Ha bu da mesela...
1: Bu mesela kaç xx bir zoomla çekilmiş bu? Bu ya bayağı bir
2: Cemil
1: zoom
2: abi,
1: var orada.
2: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Yumen Üniversitesi'nde eğitimde veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
1: Tabii.
2: Abi geniş açılens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
1: Bu geniş açı değil ama bu da...
2: Bu zoom. Orada bu zoom. İşte benim hani... Nasıl diyeyim? Bunu nasıl anlatabilirim?
0: Bu telefonla çekilmiş.
2: Değil.
1: Yok. Bu makine bayağı zoom var orada. Yani. Çekemezsin.
2: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Hı-hı. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makine. 350 milim lens. Yani saklayamam. Hı-hı. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
1: Onu abi, hissettin yani.
2: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkarsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Hmm. Her sene haçta...
1: Bu işi yakalamaya
2: tabii,
1: mı?
2: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
1: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
2: var abi.
1: Var?
2: Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyon değişiyor. Fakat

0: Dünyanın her yerinde aynı
1: şükür. Galata Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan, Ayasofya'dan.
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
1: Ne can istiyor abi? Yani.
0: Kimse sormadı bana bu soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki sadece burada biraz havanın nemsiz,
1: evet, aynen.
0: Tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor lazım. Ki şeyi çekebilelim.
1: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
1: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
1: Gidiyor Işıklı zaten ya. Çünkü gittiği için tabii, kayacak tabii. Değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün. 1 santim sapma elinin sapması
1: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
1: Tabii, tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
1: Şimdi,
0: çok zor.
1: Şimdi yeni
0: zor
1: teleskoplar var.
0: Gördün mü?
1: Bir takip tane, ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet
1: evet,
0: yapmışlar.
1: Bir alet
0: alacağım
1: yapmış.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
1: O şey ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
1: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak
0: süper.
1: Kendin çekip ne yapacaksın?
0: Tamam.
1: Orada perspektif yok
0: bak,
1: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
1: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim?
1: Bilmiyorum
0: bak abi. Şimdi
1: tamam,
0: şu bilmiyorum. Anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
1: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü, zor ama o alet efsane.
1: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var. Yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
1: yani,
0: şimdi beni ben alacaktım onu
1: bu,
0: haklısın.
1: Ya, bu.
0: Ha bu.
1: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
1: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte Mersi de yanımdaydı.
1: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
2: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
1: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
2: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
1: güvenlik sorunu.
2: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
1: değil. Onu
2: noktalarda problem açabilir
1: onu
2: başımıza.
1: Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün. Biz
2: evet.
1: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
2: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
1: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
2: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirmek

0: iyileştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin için 7 gün.
1: Onu zaten başladılar ya, materyaller, yani evet, istenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan hak edemediler daha.
0: Ya aslında şöyle,
1: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
0: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
1: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebilir.
0: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi uçuk kaçık
2: benim
0: söylemler.
2: Benim hastalığı abi.
0: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey
2: gibi değil öyleler.
0: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
1: Üçkağıtçı değil, bir fütürist geleceği bilen adam yani.
0: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
2: Başlamış olmamız lazım.
0: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den aynen sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim, genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, yani mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemde yaşatan...
2: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
1: Niye açsın?
2: Hayır, kafası attı.
1: Niye atsın kafası?
2: Hayır ama şöyle fütüristik düşünüyorum.
1: Ya insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
2: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
0: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla, yani kendi aralarında işte konuşup bilgi geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyorlar.
1: Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
2: Üst level ama.
1: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan insan. Başka bir insan.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Başka bir insan. Yani
0: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan
2: yapay zeka
0: da yapıyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Ve yapay zeka ile beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
1: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
0: Evet. Mesela diyelim ki
2: tam
0: siz
2: olarak öyle.
0: Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
1: zaten
0: çok bomba
1: yoğunluk
0: atıldı.
1: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu

0: mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına bir şey yok. Direkt orijinali
1: görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık şu anda o hale geldi zaten. Yani
2: geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya. Evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde
0: evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu
0: çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani
0: evdeki Wi-Fi'ye giren birisi evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi oluyor?
0: Kaç kişi var? Yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini işte yıllar önce sadece
1: aynısı vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyanı, ateisti, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
0: ama
2: kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var.
2: Evet.
0: Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi. Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır. Yani tek kontrolümüzde olan şey bu, başka bir şey kontrolümüzde değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o da önemli. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak lazım.
0: İşte o zaten
2: lazım.
0: Duygu. Yani bilgi derken ben orada o şeylerle, sıfırlarla, birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor, sonra nefret de veriyor. İçinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde. Yani nefret veren bir şeyi kapatmak bizim elimizde. Seyretmeyeceksin yani. Bu kadar basit.
2: Ama iyi şeylerinde oluyor mu derseniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş durumda. Evet, mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları milyonlarca paylaşıyor mesela, turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
1: Şimdi anladım. Yoksa
2: yani müthiş bir şey var, etkileşim var. Yani bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın. İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz. Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın. Konuşuyorduk yayından önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın. Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle birlikte.
2: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
1: O kadar güzel yere geldin ki. Bak Allah senden razı olsun. Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin, drone çek, burada çekme.
1: Çekme.
0: Ya o drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşacak.
1: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Lap zabıta geliyor. Ne oldu, ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya cönlü bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları lazım. Ya kediler, evet, kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
2: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım, yani farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın, ya Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar. Yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
2: yeter
0: yok
2: yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
2: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
2: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedileri tek, mi toplasak, abi, mamaları mı vermesek.
1: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum, kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ederim.
0: Yeter artık değil mi?
1: Ah, buraya geldi yani. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var
0: ya arasında. Kediyle yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
1: Çok.
0: Yani o yüzden hakikaten yeni tanıştıysa kediyle veya kedisi yoksa.
1: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
1: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin, evet, değil mi? Karanlık odalar,
1: evet,
0: vardı.
1: Evet, evet.
0: Siyah beyazları şeyde.
1: Agrandizör.
0: Agrandizör. Renkliler gene giderdi, makine de basılırdı galiba,
1: tabii, tabii,
0: değil mi?
1: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
1: sana bir şey anlatayım Cemil abi.
0: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
1: İddia ediyorum, evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var.
1: Dolabın içinde, orada burada. Hatırla abi, kaçlık film takıyorduk
0: 36'lık.
1: Ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek,
0: 30,
1: 10
0: tane maksimum.
1: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
2: Evet.
1: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin diyor.
0: Tamam.
1: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Ya ona bakacak olursa bir şey araştırmak için otobüse binip
1: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi.
0: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
1: abi bak, burada önemli olan şu.
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
1: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
1: ki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde vardı.
1: Evet.
0: Şimdi bunu çekmeyi biliyordu zaten.
1: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen, bilmeyen herkes çekiyor.
1: Tamam, ne oldu?
0: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir,
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani. Çok
1: kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
1: çok,
0: yani.
1: Ben bence çok sağlıklı bir şey bu yani.
2: İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte evet, eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar. Aa, ve onların abi, hikayeleri.
1: Süper yere geldin.
2: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var müsaade?
0: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Yok. Şeye geldik abi. Aspon Gazze yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayede de dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı fotoğraflarım. Parası Gazze'ye bağışlandı. Bu arada o müzayede devam ederken abi bir masa var. Masanın üzerinde eski makineler var. Çok eski makineler. Yani öyle bir eskilik ki Charlie Chaplin'i çeken kamera var içinde. Yani bir adamın ömrü yetmez. Tam bir lot. Gittim geldim falan. Sonra bunlar çağırdılar beni dışarıdan. Hocam gel bir değer biç. Hani ağaç çıkarttırmaya çıkacağız. Ben de şimdi para gazı yetecek ya. Birazcık daha fazla söyledim. 500 binden başlamanız lazım dedim. Abi başladım izahede. 550, 600, 650, 700, 750'de ASKON başkanı var. Orhan Aydın aldı. Döndü bana. Hocam dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım. Sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
0: makine geldi öyle.
1: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
0: Daha iyisi geldi.
1: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
0: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
1: Bununla çekildi diye.
0: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
1: Var. Ha. Hala yıkamacılar var.
0: Var mı hala?
1: Ama abi çok kanserojen üründen onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman
0: lazım.
1: Banyo
0: değil
1: lazım.
0: De ne bileyim ben, normal bir tane.
1: Sirkeci de var hala.
0: 100 asa, 400 var, var, asa var. Filan alıp.
1: Pozitifte basan var, diye de basan var.
0: Var mı?
1: Var abi, var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
0: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Ha, negatifleri basan.
1: Civar sirkede çok az yerde var ama var hala.
0: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
1: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
0: peki
1: değil.
0: Peki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
1: Evet.
0: O resmi böyle canlandırıyor.
1: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
0: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor değil
1: 15.
0: mi? 15. 15'e çıkıyor. 15, evet. Para çok para verirsin.
1: Evet. Güzel söyledin. Evet.
0: Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
1: birleştiriyorsun.
0: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
1: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya haberi sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
0: Anladı mı orada?
1: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
0: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
1: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
0: yani
1: lazım.
0: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
1: işi biliyor olman lazım abi.
0: Ya burada lensin kameraman arkadaşın şey işi.
1: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
0: Seçiyorsun.
1: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun ona. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
0: Yani. 30 krediye. Ha. Bir de dronlar giriyor işin içine.
1: Onu gördün mü?
0: Yok görmedim.
1: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone'u şu gördüm. Yap diyor. Evet, abi evet. Bir uçuyor drone.
0: Evet, evet.
1: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bu işin.
0: Ne?
1: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim benim portremi bana gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinalist. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
0: gidecek.
1: Ben
0: onu biraz daha fütürist şey yapayım.
1: Dinleyelim.
0: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
1: Evet.
0: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
1: Tamam.
0: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben
1: Abi biz
0: yani
1: başka...
0: Daha iyi yapacak yani mesela.
1: Yapacak ama ruhu olmayacak.
0: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan...
3: Pazarda zaman organik harika... yumurta gibi doğru evet. söylüyorsun aslında.
0: Ama o işini görmek için evet. ve iyi görmek için doğru. gidip yani bir bilgi al şeyse...
1: Abi, şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
0: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlı.
1: Aynı inanamazsın devamlı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, dis plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
0: oturduğun yerden hiç, bayağı film yapabilirsin.
1: Hem
0: yani,
1: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ha? Ama şu olmayacak bakın yani. Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
0: Oo, haberleri.
2: O değişmeyecek.
0: Yok yok yok.
2: O insan bak, olacak.
0: Ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
2: hayır,
0: kolay
2: şu
0: yapacağı
2: anda
0: şey
2: da,
0: o.
2: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
3: Tuttu da.
2: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet ortada bir tane fenomen ya, var. Gerçek şimdi... insan gibi ama insana dair insan ya, iletişimini
0: kestiğiniz... Siri'ye aşık olan tipler var.
2: Buradaki... Çok münferit bir şey ama Cemil Bey. Yani bir milyonda bir falandır yani.
0: Buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: Aşık da olur. Kumara da düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu. Çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay gerçekle karşında yapay zeka olmaması zaten.
2: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
0: Ya o hata şimdi...
2: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
0: Yok bilerek hata yapmıyor ama...
2: Yok bilerek yapıyor.
0: İş algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
1: Şimdi, yok o da yok. İstersen iptal ediyorsun.
0: Ama söylemezsen yağ çeker.
1: Evet, hep yağ çekiyor. Haklısın.
0: Yağ çekiyor. Şeyi,
1: ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya saçma.
2: Çünkü her hata veya her gerilim yani her hata her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor ya yazı karakterini bozuyor ya başka bir şey.
1: Deniz abi benim
2: ve
1: kızımın...
2: Eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
1: Deniz abi benim kızım
2: işte yapıyorlar.
1: Nasıl davrandığını görsen kızım sen psikopat mısın? Ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya? Emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
0: Hayır bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
1: Ha bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi ben teşekkür
0: yani
1: ediyorum.
0: Gerek yok çünkü yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
1: O devam
0: bir
1: edecek.
0: Bir şey değil derken bilmem ne kadar elektrik gidiyor, yakıyor. Evet. Nükleer santrallar kuruluyor. Evet, evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
1: emredeceksin.
0: Direkt söyleyecek evet. yani.
2: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
1: onu
2: de
1: yapıyor. Aynı da abi aynı.
2: Onu veriyor
0: bak. Dolayısıyla o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
2: Yok.
0: Yani. Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar
1: nasıl soracağın da önemli elbette.
0: O işte filmde mesela o yürüyüşü yakalamak evet. o bir iş yani ona
1: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini bunu anlatabiliyorsan ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
2: Evet.
1: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
2: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor. Yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
0: Onlar da sorun değil.
2: Onlardan sonra daha da
0: şu anda
2: iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
0: Sonuna geldik.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Sipariş burada veriyoruz galiba.
0: Yok, siz masanıza geçin, ben hemen geliyorum.
1: Siz gelmişken söyleyelim.
0: Yok, siz geçin, geliyorum ben hemen.
2: Hadi aşkım.

0: Can, yemek arası verelim. Sonra devam edelim ha.
1: Ama çok yoruldum.
0: Bak hele, evi beğendin beğenmedin mi?
1: Çok güzel oldu.
0: Tamam. Bakalım Samim ne diyecek? Ne derse desin bana ne. Ben senin için yaptım.
1: Dayımın odasında değil mi?
0: Mertcan. Vallahi yemek vermem. Yürü yemeğe hadi.
1: Ben burayı çok sevdim.
2: Getireyim o zaman ben seni buraya. Ha?
0: Buyurun. İki kafe latteniz. Bir kafeinsiz.
2: Kafeinsiz değil, kremasız olacaktı.
0: Kafeinsiz demiştiniz.
2: Bak konuşan bendim, dinlemeyen sendin, tamam mı? İki kafe latte, biri kremalı, biri kremasız. Tamam, oldu.
0: Tamam, değiştiriyorum.
3: Dikkat etsene, ne yapıyorsun ya?
2: Aşkım iyi misin?
1: Çok fena ya. İstemeden oldu.
3: Ya ne siparişi alabilir, ne getirebilir?
1: Ben sileyim.
3: Bırak, silme. Nerede imbesil var, beni bulur zaten.
1: İyi misiniz?
4: Kardeşim, beğenmiyorsan git başka yerde çıkar.
1: Git.
3: Sen nereden çıktın ya? Ya sen kimi nereden koyuyorsun?
4: Git dışarı.
3: Çıkmazsam ne olur?
4: Çık dışarı dedim.
1: Ne?
3: Çıkmazsam

0: Geçmiş olsun anacığım.
1: Sağ ol evladım.
2: Tamam geldik teyzeciğim.
0: Alo. Yiğit. Ha? Delirdin mi oğlum sen ya? Tamam. Hayda. Usta ben iki dakikaya geliyorum ya.

0: Şikayetçiyim müdür. Gerekirse polise de gideceğim.
1: Sertaç.
2: Ne var?
3: Beyefendi tamam, biz gerekeni yapacağız.
4: İyi günler müdür bey.
3: İyi günler.
4: Paşa. Yiğit.
3: Ben Yılmaz Tolan. Kafenin müdürüyüm.
4: He. Hayırdır müdür bey? Oğlanlar bir haytalık mı yaptı?
0: Oğlanlar değil, oğlunuz.
5: O benim babam değil.
1: Yiğit.
4: Oğlum Yiğit, niye adam gibi kahveni içmiyorsun, arkadaşına sataşıyorsun?
0: Servis yapacağına müşterilerin üstüne yürüyor. Hatta yumruk atıyor.
4: Servis mi? Ne servisi?
5: Dayı.
0: Çay, kahve.
4: Bu önlük ne oğlum?
3: Yeni personellerde bazen böyle problemler yaşıyoruz. Beyefendi işi polise götürmek istiyor. Biz özürümüzü diledik. İsterseniz büyük olarak bir de siz konuşun.

0: çocuklar. Ben çıkıyorum, dükkana iyi bak.
1: Tamam usta. Tamam usta.
2: Oğlum şimdi bu çocuk bir hata etmiş. Yani kabahati büyük. Lakin bu iş polise intikal ederse işin rengi değişir.
1: Değişsin.
2: Değişmesin. Niye değişsin?
1: Kavga çıkarmasaydın.
3: Asıl sen kavga çıkardın.
0: Yido.
4: Ya dur bir kayın konuşsun.
2: Bu dünyada iki tür insan vardır Sertaç. Önce ben diyenler, arkadaşım diyenler.
1: O benim arkadaşım değil.
2: İstersen polise gidelim. Cezamızı neyse çekelim. Ama sen bir arkadaş kaybedersin. Buna değmez. Sertaç. Ne demiş? Kavga da etsen arkadaş arkadaştır demiş. Aslan oğlum.
4: Halim.
5: Ben dükkanda duramadım Sevim.
4: Gel geç Halimciğim.
1: Eşek ölüsü gibi ya.
4: Ya tamam hadi işte az kaldı. Eda kaldır.
6: Abla kaldırıyorum. Ben de.
1: Dikkat edin. Tamam.
4: Dur bakayım.

0: Ben de eğlenemem.
1: İyi tamam, ben taşıyorum o zaman.
0: Yenge dur. Benim çıkacak, dur. Tut. Bekle.
1: Hadi. Oh, bak bunun yeri de burası.
0: Ben bir daha başka bir şey ellemem ha.
1: İyi hadi.
2: Niye söylemedin bana çalıştığını? Okuldan sonra gidiyorum. Ne yapacaksın o parayı? Sen gittiğinde kardeşlerime bakacağım. Hoş, garsonlukla ne kadar bakılırsa.
3: Yiğit.
2: Sana bir söz verdim. Buradayım. Bir yere gitmiyorum. Ama sen de bana karşı dürüst olacaksın. Düzlüğe çıkacaksan birlikte çıkacağız. Anlaştın mı?
3: Yiğit.
2: Tamam, anlaştık.

0: Cancan'ın doğum günü.
1: Cancan?
0: İşte biz de böyle bir kutlama yapalım, o vesileyle böyle evi biraz düzeltelim falan dedik.
2: Abi nasıl? Beğendin mi?
1: Beğenmez olur muyum? Vay vay vay vay. Örtüler, danteller, lambalar. Mertcan sen çalıştın mı?
3: Evet.
0: Hem nasıl çalıştım? Vallahi akşama kadar canlı çıktı çocuk.
1: Eda süper olmuş ya. Çiçek gibi ya. Vallahi çiçek gibi.
0: Yok daha tam değil.
2: Eda hazırla. Eksiklikler vardı.
0: Aman bunlar da. Yani şurası boş kaldı. Şuraya böyle bir örtü lazım. Boşluk var.
1: Meleyacığım kadın eli değmiş biliyor musun ya? Sen ne mübarek kadınsın.
3: Dayı. Gel sana odanı göstereyim.
1: Oda mı?
3: Evet.
1: Ya bir de oda mı yaptınız?
0: Ya hadi gülüm. Melih ablam sağ ol.
2: Yenge. Senin evde taşınacak dolap molap varsa geliriz Eda'yla.
0: Allah koşunuyor ya.
4: Vay vay vay vay vay.
3: Beğendin mi?
1: Ya çok beğendim Mertcan. Ah Melihan, ah Melihan neler yapmış bak görüyor musun? Sen de ona yardım mı ettin? Ha benim güzelim. He? Can canım, pambığım. Ha.

0: Feride nerede?
1: Akşam nöbete kaldı.
0: Yine mi? Sabah da böyle apar topar çıktı.
1: Çalışıyor işte abla. Hadi Halim, yemek hazır.
2: Bak, geldim.
0: Hadi Halim.
3: Nido, kaç tane tabak koyuyorduk ya?
4: Vallahi çok. Gün geçtikçe evin nüfusu artıyor.

0: Alo.
1: Alo. Duru, ne haber?
0: Acayip bir trafik var. Birazdan geliyoruz, sendeyiz.
1: Ha, önemli değil, ben başka bir zaman gelirim.
0: Saçmalama, hazır ol. Birazdan sendeyiz.
1: Tamam, iyi.
2: Eda.
1: Dayı, gel.
2: Hayırdır, nereye?
1: Durun, annesiyle babası çağırdı.
2: Evlerine?
1: Yok, dışarıda yiyecekmişiz.
2: Bana bir şey demediler.
1: Benim de fikrimi sormadılar. İstemiyorsan gitmem.
2: Yok ya, şimdi ayıp olur, git. Ben götüreyim.
1: Gerek yok. Şoför gelip alacakmış.
2: Şoför alacak?
1: Evet.
2: Neye, git bakalım.
3: Kenan, gözüm seveyim, görecek şimdi, yakalanacağız.
4: Güzelim, bu halde beni annem bile tanıyamaz.
3: Olsun, çıktı değil mi, eminsin?
4: Çıktı Feride'm, çıktı.
3: Hadi ya, kurban olayım, açın şu kapıyı, yakalanacağız şimdi. Neredesin ya, donduksun, tam 2 saattir nöbet tutuyoruz.
5: Siz de her gün değişik şeyler giyiyorsunuz ha.
4: Ne yapalım Ali, Melih abla karşıda.
5: Yo, burada.
3: Burada mı? Ya Kenan, hani çıkmıştı?
4: Gözümle gördüm Feride.
5: Şaka yaptım, şaka, gelin.
3: Ali, Allah cezanı vermesin. Aşk olsun Ali ya, yüreğime indi.
4: Allah'ım, ellerine sağlık, yemek çok güzel olmuş.
6: Afiyet olsun canım benim. Ev ne oldu abla?
7: Vallahi Seyhan, girdim eve. Onu oraya aldım, bunu buraya ittim. Ortada böyle bayağı boş bir alan kaldı, bıraktım.
6: Oh, aslan ablam benim, her şeyi hallettin değil mi?
7: Yok yani, hepsini aslında tam olarak halledemedik tabii. Eksikler var. Mesela işte sehpada örtü yok hani, böyle.
4: Ya ablacığım, bırak Allah aşkına şu elin adamın...

0: Bilen uğraşma ya.
1: Halim.
2: Yarım saat geç.
1: Ya ben buna kızıyorum, ediyorum falan ama.
3: Geçen sefer
1: ya bu adamın odası yokmuş ya.
2: Sayın mı abinin?
1: Nerede sen mi abinin? Yok şu odası, koskoca ev. Bu olur işte.
0: Ablacığım şimdi yani yemeği soğuyacak, şimdi mi götüreceksin?
1: Ne olacak canım benim, alır iki dakikada götürürüm ben bunu.
2: Abla bence Halim çok çok haklı. Sen onu bırak, ben zaten bir ara götürürüm onu.
1: Ya Seyhan demir tavında dövülür işte, gideceğim bırakacağım ne?
2: Abla!
1: Ne abla abla ya? Ne olur otur iyi işte.
0: Seyhan sen niye götürecek misin o eve?
2: Ay Feride orada.
0: Ha Feride mi orada?
2: Kenan'la beraber.
0: Tövbe de.
4: Geldiler, güzel olmuş valla Samim abi. Tabak gibi görüyorduk her şeyi.
5: Abi sinema gibiydi ya, sinema. Eda nerede?
6: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar Edacığım.
5: Nereye?
6: Durularla dışarıda yiyeceğiz.
5: Ha, lokantada. Davet etmişler ya.
6: Geldiler. Afiyet olsun, iyi akşamlar.
1: Ha gülüm, yemekten kaldırmadım değil mi?
2: Yok Melih abla. Melih abla.
1: Hadi canım.
2: Eda hadi. Tamam Melih abla.
1: Hadi gülüm arkadaşım bekliyor. Hadi, hadi kuzum hadi.
2: Kuzum hadi.
4: Aşkım. Hı. Sen bu gece burada mı kalacaksın?
5: Nerede kalsın ya, yatacak yer var.
1: Ay sehpanın üstüne ne koyayım ne koyayım der. Feride.
4: Abla.
0: Ablacığım iyi akşamlar.
1: Sen hani nöbetteydin?
0: Meliha.
1: Konuşma.
4: Abla anlatacağım.
1: Ne anlatacaksın Feride?
0: Ya durumlar bildiğin gibi değil Meliha.
1: Samim sen bekle. Yani bekleyip sana da sıra gelecek.
4: Ablam.
1: Feride. Bir yandan Seyhan bir yandan sen, bu kadar yalan dolan ama bana fazla.
4: Ablam vallahi yemin ederim.
1: Ya Feride bırak. Benim artık seninle konuşacak bir lafım yok.
0: Meliha.

0: Al işte bak. Akşam akşam kadına yaptıklarına bak. Ya bu Kenan'da var ya lokma ahıl yok. Yani insan burnunun dibine taşınır mı şuradan baksa görecek kadın?
1: Ne yapsınlar Halim, gidecek başka yer yok.
0: Ha ne olacak şimdi?
1: Bilmiyorum.
0: Ayıkla pirinci taşını.
1: Anne çok acıktım.
2: Bekle kızım, baban gelecek birazdan. Eda, okul nasıl gidiyor?
3: İyi sağ ol.
2: Bakalım Kamer Hoca yarın bize ne söyleyecek?
3: Okula mı çağırdı?
2: Bak, bundan sonra durursan emanet Eda. Zayıf istemem söyleyeyim.
4: Kusura bakmayın, geciktim.
3: Baba, nerede kaldın?
4: Merhaba Eda.
5: Merhaba.
2: Hadi dur, ölecek açlıktan. Yemekleri söyleyelim.
6: Efendim, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar. Şu meşhur salatanızdan istiyoruz ortaya bir tane. Ben de soya soslu tavuk istiyorum.
7: Ya bir dinlesene Melia.
8: Ya dinlemeyeceğim.
7: Bir dur ya.
8: Ya Samim bırak ya, beni bırak ya.
7: Bir hata yapmışlar ama. Birbirlerini seviyorlar Melia.
8: Seviyorlar mı? Ya ne sevgisi Samim, Allah aşkına, biz daha geçen gün bastık ya o Kenan namussuzunu.
7: O bir şey yapmamış ya, onun suçu yok. Anası bir oyun oynamış.
8: Uydurma.
7: Uydurmuyorum. Bana inanmıyor musun? Ah güzel Melia. Geç şöyle otur. Geç otur, anlatayım sana.
3: Sağ ol canım benim.
9: Eda nasıl haklı? Kapıdan çıkarken Meloş ablayı içeri almayacaktı.
6: Bunu nasıl almayacak ya? İçsin mi kadını?
3: Yok ya, ben bittim valla. Bittim ben yani, artık mahvoldum.
6: Dur bakalım Feride. Samim abi bulur bir yolunu.
3: Ya nasıl bulacak Kenan, Allah'ını seversen. Zaten adam bizim yüzümüzden evliya gibi oldu. Of ya, of.

0: kısma suratını be. Böyle ya.
1: Ya adamı kuru derede sele götürür bundan.
0: Gençlikte oluyor böyle hatalar.
1: Sen de kendini oradan haklı çıkar değil mi?
0: Yoo. Çıkarmayacağım. Benimki eşeklik ya. Büyük hata yaptım ben Melek'e.
1: Bir hata. O bir hata. Benim gençliğime mal oldu sanırım.
0: Melek'e böyle olacağını bilsem... Bilmiyordum ki. Cahil. Ne demiş şair? Cahildim, dünyanın rengine kandım.
1: Başlama gene.
0: Hayale aldandım. Boşa harcandım.
1: Sami mi?
0: Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin.
2: Daha bir gün.
1: Yok, ağlayacağım.
0: Seni üzmek için söylemedim.
1: Yok, biliyorum da ben ağlayacağım.
2: Evelim sen oldun. Ahirim.

0: Vay be, doğum günün çocuğuna bak.
1: İyi ki doğdun ablacığım.
2: Sağ ol abla.
3: Çocuklar, akşamüstü kutlama yapacağız ha, Cancan'ın şerefine.
4: Abi biz ne olacağız?
3: Ya tamam, ayarlayacağım. Aklımda kardeşim. Çocuklar, sizin okul yok. Ben kaçıyorum. Cancan size emanet.
4: Tamam abi, merak etme.
3: Ben gelmeden pasta kesmeyin ha.
2: Tamam.
3: Çocuklar, alas mı aldık?
0: Hadi güle güle.
2: Hoşçakal
5: dayı. Eda, yemek nasıl geçti?
1: Ya sıradan bir yemekti işte.
5: Ne güzel.
0: Mertcan, süt iç biraz. Aferin oğlum ha.
6: Daha bir gönüle ikrah vermedim. Evvelim sen oldun, ahirim.

0: Günaydın Meriham.
1: Günaydın.
0: Çancar evde seni bekliyorduk.
1: He, biliyorum. Gideceğim ya, sen merak etme.
0: Ev sen olunca bir başka oluyor, biliyor musun?
1: Sen bak, akşam yaş günü var ha, unutma.
0: Unutmam, unutur muyum?
1: Tamam. Hadi iyi işler.
0: Sağ ol ciğerim.

0: Alo anne.
1: Alo Kenan. Ha benim oğlum Kıymet teyzen.
0: Kıymet teyze hayırdır?
1: Ah be oğlum, anacan hiç iyi değil.
0: Niye?
1: Ya sen gittiğinden beri perişan oldu kadın. Sağlığı da bozuldu. Hani diyor son bir kez oğlumu bir görsem.
0: Kıymet teyze, ben anneme son şartımı söyledim.
1: İyi de evladım, bunun şartı şurtu mu olurmuş? Allah Allah, bak gerçekten hasta. Sen gel bir gör.
2: Bilmiyorum.
0: Tamam, bakarız Kıymet teyze.
3: Ne diyor? Gelecek mi?
4: Geliyor.

0: Abla şimdi dünle ilgili olarak...
1: Şimdi bugün Mertcan'ın doğum günü. Cancan'ın anasız babasız ilk doğum günü. Bu öğleden sonra kutlayacağız, bir şeyler yapacağız. Siz de iki eliniz kanda olsa geleceksiniz. Bir de gelirken bir de güzel birer hediye alacaksınız.
0: Tamam abla, tamam. Öbür meseleyle ilgili olarak...
1: Öbür meseleyi bilir.

0: kızım, sildi beni. Ben bittim, yandım artık, yokum ben.
1: Ay, abla abartma.
0: Of, ne yapacağım?

0: dedim senin yüzünden bağlı.
1: Kenan. Oğlum, annem bu defa doğru söylüyor olmaz.
2: Abi, babamın vefatından beri her gün ölüp diriliyor.
3: Semih abi, bunun için bile önlem aldık ya.
1: Yapma ya.
2: Abi, başka çare yok. Annem Nuh diyor, peygamber demiyor.
1: Melia?
3: Yüzüme bakmıyor.
1: Bir de dün o kadar konuştuk ya.
3: Yok abi, maşallah duvar gibi.
1: O zaman arkadaşlar, madem öyle son kozumuzu oynayacağız.
4: Dayın sayesinde polise gitmekten kurtuldun. Ama ben burada böyle saldırgan eleman çalıştırmak istemiyorum.
5: Ama müdür bey, arkadaşıma hakaret etti.
4: Etsin. Müşteri bu. Adamın üstüne saldırılır mı?
6: Beni korumaya çalışıyordu.
4: Ayça, sen karışma. Öyle kavgayla dövüşle servis olmaz. Git içeriden eşyalarını al. Kovuldun.

0: dava ediyorum.
1: Niye?
0: Çünkü bu kavga benim yüzümden çıktı.
1: Ayça sana karışma dedim.
0: İyi de tartışmayla Yiğit'in bir ilgisi yok ki. Sadece beni savunmak için karıştı. O suçluysa ben de suçluyum. Beni de kovun.
2: Nerede kaldı bu çocuk?
3: Gelir telaş etme, eli kulağındadır. Ama bence sen yatsana. Hazır olursun gelince.
2: Kıymet ya gelmezse?
3: Hayatım gelir. Annesi hasta yatağa düşüp de gelmeyen çocuk var mı? Yat sen, gelir.
0: Gel dur.
3: Şunu koy yanına şöyle. Ah. Ah.
1: Merhaba, ben Doktor Sedat Zengin. Kenan Bey gönderdi.
3: Buyurun.
2: Gel Kenan. Gel oğlum.
1: Geçmiş olsun.
2: Sen kimsin?
1: Beni oğlunuz gönderdi. Sizi muayene etmeye geldim.
2: Kenan?
1: Yok, bir işi varmış. Şikayetiniz nedir?
3: Yiğit!
4: Boş ver, böyleyse daha iyi oldu.
0: İyi mi? Salaklaşma.
4: Ya nasıl olsa günün birinde bir arıza çıkacaktı. Çok sürünmeden kovulduk işte.
0: Peki o zaman. Müdüre gidip Yiğit işe geri dönmek istemiyor diyeyim.
4: Nasıl? Çağırıyor mu?
0: Sana bir iyi bir de kötü haberim var Ukala Bey.
4: Neymiş?
0: Kötü haber, bahşişlerden payımızı bir hafta boyunca alamayacağız.
4: İyi haber?
0: İyi haber, seni aramaya çıktım söyledim. Akşama kadar bulamadım diyebilirim. İstediğimiz kadar gezeriz.
4: Aa, bugün Mertcan'ın doğum günü, ona hediye almam gerek.
0: Tamam, hadi alalım.
4: Ya sen süpersin. Oh be!
5: Seyhan? Nasıl oldun?
6: İyiyim, iyiyim.
5: Çok şükür. Çalışmanda bir sorun yok değil mi?
6: Yok yok, hiçbir problem yok, sağ ol.
5: Vallahi delikanlıya helal olsun. Gözünü kırpmadan içeri atladı.
6: Ya.
5: Bizim yemekten sonra iş buldu mu?
6: Gemiyle gidecekti ama yangın yüzünden kaldı galiba.
5: Sende numarası var mı?
6: Var. Aa, var da telefonu burada unutmuş. Ben de onu arayacaktım.
5: Görürsen söyle, otele bir uğrasın, oldu mu?
6: Tamam.
1: Mert'i o ver.
7: Meliha abla, pastam nerede?
3: Ya göstereceğim. Şu süs işi bir bitsin.
1: Bitiyor, bitiyor Mert'o, bitiyor.
3: Ali, kaldın ha buralarda.
5: Vallahi kaldım yenge.
3: Ne yapacaksın? Geri gideceksin mi?
1: İş çıkınca gideceğim.
3: Çıkmazsa iş?
1: Çıkana kadar buralardayım.
3: Seyhan'ımın hayatını kurtardın ya, sana bir teşekkür borcum var.
1: Yok, borcum falan yok.
3: Yok, var. Var da bu çocuk nasıl attı böyle kendini ateşlerin içine diye de düşünmeden edemiyorum tabii.
1: Kim olsa aynı şeyi yapardı.
3: Yapmazdı.
7: Meliha abla hadi.
3: İyi hadi yürü, göstereceğim şuna pastasını.

0: senden.
1: Nasıl? Ne?
0: Niye dikiliyorsun arkamda?
1: Ya dikilmiyorum. Ne dikilmesin?
0: Beni takip etmeyi bırak, tamam mı?
1: Allah Allah.
2: Elektrik kısa devre yapmış. Helal, emin ediyorlar. Yangın ondan çıkmış. İyi ki bir tek mutfak yandı.
0: Kayıp eşyalar bunlar mı?
2: Evet, bunlar.
0: Bu telefon kimin?
2: Bilmiyorum. Lobide bulduk.
3: Ali neredesin? Ben de seni arayacaktım. Ali, sevgilim, lütfen dinler misin beni?
2: Seyhan Hanım, telefon çalıyor.

0: Ne yapacağız?
1: Aç aç aç. Efendim?
2: Kenan, evladım nasılsın?
0: Ne diyor?
1: İyiyim anacığım, sen nasılsın?
2: Doktor göndermişsin. Keşke sen de geleydin be oğlum.
1: Yok, ben bir daha o eve gelmeyeceğim.
2: Nasıl?
0: Hiç mi?
1: Hiç.
2: Ay oğlum, bu ne inat?
1: Anacığım, ya bütün yaptıklarını itiraf edersin?
2: Ettim ya oğlum.
1: Bana değil, Melih ablaya.
2: Oğlum, anacığını bu kadınlara paspas mı edeceksin?
1: Şarjım az, hadi kapatıyorum.
2: Kenan?
1: Hadi görüşürüz, bay bay.
2: Kenan!
0: Melih abla, neler yapmışsın?
3: Hoş geldin.
0: Balonlar, malonlar.
4: Şşş, balonlar, malonlar deyip gargaraya getirmeyin. 20 tane balon şişirdim.
0: Ablacığım, insaf, yardım etseydin ya Ali abiye.
5: Hediyeme bakacağım.
0: Hayır, pastanı keselim öyle. Abim geliyor mu?
3: Herkes geliyor, herkes. Seyhan da arada, o da yolda. Hep beraber olacağız.
0: Oh, harika. Gel bakayım buraya, doğum günü çocuğu.
3: Hoppa.
4: Yenge, amma balon almışsın ya.
3: E koca adamsın, şişir tamam, artık sesini çıkarma.
6: Boyama kitabı aldım ama beğenir inşallah.
4: Beğenir ya. Ufak çocuk işte. Sen kalacak mısın?
6: Aa, yok yok, bir öper çıkarım.
4: Niye o zaman, ben de beklerim. Sonra çıkar bir hava alırız.
6: Olur, tamam.
4: Seha?
6: Efendim?
4: Telefon çalıyor.
6: Benim değil.
4: Benim de değil, bu zır zır çalıyor.
6: Yok, arkadaşım Halim. Otelde unutmuş, ben geri vereceğim.
4: İyi peki, aç.
6: Açıp ne diyeyim şimdi?
4: Ya ne bileyim, bende de telefon.
6: Sustu.
4: He?
0: Buyurun.
7: Ben yeğenime bir hediye bakıyorum da.
0: Nasıl bir hediye?
7: 6 yaşında çocuk işte, böyle oyuncak, araba falan.
0: Arabayı ablası aldı.
7: Ablası? Eda, siz nereden biliyorsunuz?
0: Burası küçük bir mahalle Samim Bey. Gelişiniz de epey patırtılı oldu.
7: Neden?
0: Yeğeniniz yapboz sever mi?
7: Valla bilmiyorum işte, böyle dünyaymış, uzak ülkelermiş, hep sorup duruyor ama. Güzel ya. Sever kerata herhalde. Ben tamam. Ben bunu alayım.
0: Tamam.

0: Hadi bakalım Eda.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
3: Ayşe'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
4: Ne haber Ayşe?
2: İyidir vallahi, ne olsun.
1: Ali abi, bu Ayça, Taci abinin kızı.
5: Öyle mi? Nasılsın Ayça?
2: İyilik, teşekkürler.
4: Aynı zamanda Yiğit'in iş arkadaşı.
2: Dayım her şeyi anlattı, biliyorum.
1: Ne güzel.
3: Ayşe'cim annen gelecek mi?
2: Yok Melih abla, selam var.
5: Ya Sami abi nerede kaldı ya?
2: Hah, geldi. Ne haber Mertcan? Al bakalım.
5: Oo Merto, yaşadın ha.
2: Bu ne?
1: Oğlum ne soruyorsun? Açsana.
2: Feride.
6: Hadi anne.
2: Abla bir dinle lütfen.
6: Hadi anne.
2: Abla bak ne diyecek.
7: Melih Hanım, sizle bir şey konuşmaya geldim.
3: Hayırdır Muazzez Hanım, ne konuşacağız?
7: Böyle sokak ortasında mı konuşalım?
3: İyi hadi buyurun.
2: Abla bir dinle ne olur, bak ne anlatacak.
3: Feride, çocuğun doğum günüsü vardı ya.
2: Ama çok güzel.
1: Beğendin mi?
8: Güle güle kullan. Of.
1: Bak bunu diyorsun lan.
4: Ah. Hoş geldiniz.
6: Merhaba çocuklar.
1: Hoş geldiniz.
4: Doğum günün kutlu olsun Merto, kızıcık.
7: Hayırlı yaşlar olsun oğlum.
4: Sağ ol.
5: Gel bakayım buraya, gel.
4: Oh. İyi hadi buyurun.
1: Şimdi kıyamet kopacak.
2: Niye?
1: Otur izle.
6: Melih abla rahatsız ettik ama mesele önemli. Annemin sana söyleyecekleri var. Anne.
7: Nasılsın Melih Hanım?
3: İyiyim Muazzez Hanım. Bunu sormak için mi geldin?
7: Anneni düşürdüğün duruma bak.
6: Peki anne, sen bilirsin.
7: Dur oğlum, nereye?
2: Ay Muazzez teyze, anlat gözünü seveyim.
7: O gün hani çay içmeye geldiğinizde, hani Kenan'la Sabahi birlikte basmıştınız ya.
6: Annene basması.
7: Yani öyle sandınız. Aslında işin gerçeği o değil.
3: Neymiş işin gerçeği?
7: Kızı ben ayarladım. Kabahat benim.

0: de gelseydin doğum gününe.
1: Yok canım hiç. Ben böyle iyiyim.
0: Ben hemen gidip geleceğim. Sen çayın yanına bir şey ister misin?
1: Bir ekmekleyin varsa iyi olur. Dükkanda bir şey yemedim, karnım kazındı.
0: Tamam, ben hemen hazırlayayım.
2: Yani işin doğrusu o günkü felaketin sorumlusu benim.
3: Biz de onlar böyle sarmaşık gülleri gibi görünce.
2: Kenan da maşallah kızın içine düşmüş. E boş değil, gönlü kaydı herhalde.
4: Ama ya...
5: Anne.
2: Tamam oğlum, tamam. Suçlu benim. Kenan Feride'yi seviyor. Oldu mu, tamam mı?
5: Meri abla.
3: Vallahi Muazzez Hanım, şimdi sen kalkıp ta buralara kadar gelip tükürdüğünü yalayınca...
2: Meriha Hanım ama.
3: Feride de tamam diyorsa.
4: Tamam ablam, ben inandım.
3: Tamam.

0: Ali? Ali orada mısın? Ali beni duyuyor musun? Ali?
1: Bu telefon kimin? Seyhan?
0: Ya Ali'nin telefonu otelde düşürmüş.
1: Bana niye söylemedin?
0: Dedim ya arkadaşımın telefonu diye.
1: Arkadaşının.
0: Halimciğim şimdi söyleseydim tatsız çıkaracaktım.
1: Sana tatsız... tek bir soru sormuştum.
0: Halimciğim bir dinler misin?
1: Sana da o namussuza da aynı şeyi söyledim.
0: Kime?
1: Ali'ye. Kestim çarşıda önünü, Seyhan'dan uzak dur dedim ona.
0: Ne?
1: Evet.
0: Halim bunu nasıl yaparsın? Ortada bir şey yok. Kendi kendine olay çıkartıyorsun.
1: Çıkarsan çıksın.
0: Halim bizi ne hale soktuğunun farkında mısın?
1: Ne varmış halimizde?
0: Ya ikimiz de rezil ettin.
1: Ben mi rezil ettim?
0: Git buradan. Bana inanmayan bir adama söyleyecek lafım yok. Git buradan, ben konuşmak istemiyorum.

0: Mertcan pastayı üfleye buyurun.
1: Hadi bakalım Mertcan, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Bütün gücünle ha.
2: Mertcan, ay bizim için de üfle oldu mu?
0: Hadi.
1: Hadi bir, iki, üç.

0: Sen biliyorsun benim ne aldığımı.
1: Şimşek.
2: Berto, al bakalım bunu da benden. Doğum günü kutlu olsun.
0: Çok sağlıklı bir ömrün olsun. Can.
2: İyi ki

0: yumuşak ki ben ya.
1: Canan kaç gündür evlerinde kalıyormuşsun? Bir hediye almadın mı çocuğa?
2: Yoo.
3: Ben aldım ya anneciğim.
1: Muazzez teyze. Ben senin nereden annen oluyorum?

0: Hepsini yiyecek mi onu?
1: Anne.
0: Ne var canım, sordum.
2: Yok, bana zaten fazlası dokunur.
3: Meryem, Cancan nerede?
2: Buradaydı.
3: Bir anda ortalıktan kayboldu.
2: Mutfakta olmasın?
3: Yok.
2: Allah Allah.
3: Ali de gitti gelmedi.

0: Ah, sağ ol ya.
1: Ali, sen bana bir iyilik yaptın, benim hayatımı kurtardın. Resmen başına bela oldun.
0: Yok ya, o kadar da değil.
1: Özür dilerim.
0: Ha, senin bir suçun yok ki.
1: Böyle yol kesmeler falan.
0: Ya o arkadaş yanlış anlamış.
1: Yok yok, ben konuşacağım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
2: Cancan.
3: Pambu. Ne yapıyorsun sen burada?
2: Cancan.
4: Annem nerede?
2: Yok, gelmedi.
4: Ama söz vermişti.
3: Gelebilse gelmez mi Cancan'ım? Yani bir an bırakmaz seni.
4: Gelmiyor. Uyuyorum, yanıyorum. Akşam oluyor, yine gelmiyor.

0: Söyle bakalım. Abim nasıl kahve yapıyor?
1: Lattesi fena değil.
2: Fena değil mi?
0: Dayımlar nerede?
1: Buralardalardı.
0: Mertcan da yok.
2: Ya yukarı hediyeleri açmaya çıkmışlardır. Gel biz de bakalım.
3: Canım benim. Ananı babanı getirmek elimde değil ama. Ben sen iste, senin için canımı vereyim oğlum.
1: Duydun Mertcan.
3: Dile benden ne dilersen. He? Bak istediğin oyuncağı alacağım.
4: İstemiyorum.
3: Her gece bir masal.
1: Ben de anlatırım.
3: Peki alayım seni bir yere götüreyim.
4: Nereye?
3: Nereye istersen. Hani o lambadan seçiyorsun ya bir yer. Bir oradan bir buradan.
4: Oraya.
1: Anacığım neresi orası?
3: Karlı bir yer.
0: Gidelim mi ablacığım?
4: Annem babam orada mı?
3: Değil. Aslanım benim. Sen iste, senin dünyanın öbür ucu olsa götürürüm ben. Canım. Canım benim. Canım ciğerim benim.

0: Seni de buraya kadar yordum.
1: Yok, önemli değil.
0: Saçma sapan şeylerle kafanı arattım, kusura bakma.
1: Sır seninkiler değil ki. Sen abi de sordu aranızda bir şey var mı diye.
0: Yok artık.
1: Sordu.
0: Ali, ben nişanlıyım.
1: Biliyorum.
0: Sen de İstanbul'a aşkın için geldin.
1: Öyle.
0: Olacak şey değil.
1: Öyle de işte. Milletin aklına geliyor, ne yapacaksın? Kararıyor.

0: Hepsi seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panikte göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Aliço, Aliço gidiyoruz Aliço.
1: Nereye abi?
0: Kartepe'ye.
1: Kartepe mi?
0: He. Ya dün can can bir mahzun oldu ki Ali. Ciğerim lan çocuğun pambıkı ya. Anasız babasız ilk yaş günü.
2: Ya.
0: Ben bunun yüzünü güldürmek için diyorum. Bak ne istersen yapacağım diyorum. Nereye istersen götüreceğim diyorum. Ensi buna bir tane oyuncak almıştım böyle. Yapboz bir oyuncak. Kar manzaralı. Ondan sonra bu baktı baktı dedi. Dayı dedi. Ben dedi böyle bir yere gitmek istiyorum dedi bakalım.
1: Kar manzaralı.
0: He. Zaten Fizan'a dese Fizan'a götüreceğim yani. Götürelim Aliço ya. Gidelim ya. Çocukların yüzü gülsün ya. Baktım aramız iyi. Melia'yı da çağırdım.
1: Kartepe'ye mi?
0: He. Ciğerim bana kızıyorum uzuyor ama. Affetti beni biliyor musun? Yüzüme bir tatlı bakıyor. Görürsün bak gelecek.
3: Şuradan şuraya gitmem. Ne gitmeyesin abla? Feride. Bu şimdi iki tane şiir okudu, bir tane türkü söyledi ya. Zannediyor ki Melia'nın yelkenleri suya indi bak.
4: Ay amma nazlandı ne.
3: Feride, naz değil bu.
4: Bal gibi naz işte abla. Kime yapıyor o sıkmaları? He? Sevim abiye.
3: Çocuklara.
4: Ay yapma Allah'ını seversen.
3: Feride, çok konuşuyorsun. Vallahi alacağım ayağımın altına ha.
4: Yok daha neler artık ya.
1: Nasıl gideceksiniz?
0: Avans alacağım.
1: Dün bir bugün iki abi.
0: Konuşacağım oğlum. Can can gözünü devirmiş dayı beni götür diyor. Ne diyeceğim götürmeyeceğim
1: mi? Ya götüreceğim tabii.
0: Gideceğiz aslanım. Eda, Yiğit, Mertcan.
1: Dur abi dur ben yukarı çıkacağım çağırırım şimdi.
0: Aliço. Sen geçen gün bir kayboldun. Nereye gittin ya? Gittin bir daha gelmedi.
1: Yok bir şey abi.
0: Nasıl yok bir şey?
1: Öyle dolaştım yani biraz.

0: Kenan nasıl posta koyduysa Muazzez teyzeme. Anacım o nobran kadın, sen gel ablamdan özür dile. Sabahı ayarlamış, kumpas kurmuş, hepsini bir bir anlattı.
1: Vallahi helal olsun ha.
0: Vallahi.
2: Ha Seyhan?
0: Seyhan.
2: Ne oldu abla?
0: Bir şey söylüyorum.
2: Kusura bakma abla ya, kafam karışık benim.
0: Ya arasana Halim'i.
2: Niye?
0: Nasıl niye? Kızım ara söyle, Adana'da yaşamak istemiyorum de, açık açık söyle.
2: Tamam söylerim.
0: Seyhan senin neyin var?
2: Boş ver.
0: Ya ne boş ver ya?
2: Boş ver.
0: Ya Seyhan söylesene.
2: Söyleyemem abla. Üstüme gelme ne olur.

0: acımaz. Afiyet şeker olsun.
1: Anne, bak döndüm ama 3 şartım var ha.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne şartı oğlum?
1: 1. Bundan sonra hastayım, ölüyorum yok. 2. O sabah mıdır nedir artık bu eve gelmeyecek.
0: Ayıp değil mi oğlum? Evime gelen misafire nasıl gelmeyin diyeyim.
1: Diyeceksin anacığım.
0: 3.
1: Yarın Feride istiyoruz.
0: Oğlum, bunun şimdi baharı var, yazı var. Acelen ne? Yangından mal mı kaçırıyoruz?
1: İyi anne, sen bilirsin.
0: Yine nereye?
1: Gidiyorum.
0: Kenan.
1: Anne, yetti ama artık ha. Sen gelmeyeceksen gidip ben isteyeceğim.
0: Tamam yahu.
1: Ne tamam?
0: Senin dediğin gibi olsun.
1: Feride isteyeceğiz.
0: İsteyeceğiz.
1: Yarın.
0: Yarın? Tamam.
2: Oy,

0: Sabah yaptım çocuklar sever.
1: Sağ ol Meloş'um, zahmet et. Meloş.
0: Ha.
1: Geliyorsun değil mi?
0: Nereye?
1: Kartepe.
0: Benim ne işim vardı Adatepe'de?
1: Ya niye?
0: Samim.
1: Bak, kendim için sen namerdin, çocuklar için. Bak Allah seni inandırsın. Mertcan diyor ki, belki Meloş diyor başka bir şey demiyor.
0: Samim, sen bu çocuklar şimdi heyecanlandırdın. Böyle son dakikada yine bir şey çıkaracağım.
1: Dur, söz verdim, yerine getireceğim. Sen de gel beraber gidelim ya.
0: Gelmez.
1: Gel, gel işte.
0: Yok, gelmeyeceğim.
1: Meliha.
0: Hadi hadi, soğutma onları.
1: Ya sen ne inatçı kadınsın sen ya.
0: Hadi size hayırlı yolculuk.

0: Seha.
1: Günaydın Halim. Kız, açık açık söyle her şeyi. Bir sus.
0: Nasılsın?
1: İyiyim Halim. Sen nasılsın?
0: Ya ben dünden beri biraz düşündüm, taşındım da. Demem o ki.
1: Evet.
0: Senden biraz konuşabilir miyim ben?
1: Ya Halim.
0: Gelip alıyorum.
1: Yok, ben gelirim.
0: Tamam. Sahilde, yine bizim çay bahçemizde.
1: Tamam. Ne dedi?
2: Soğutma lan yine. Meryem'in sıkması. Çok güzel. Başka yerde yiyemezsin. İyi. Al.
3: Vallahi çok güzel olmuş ha.
2: Meryem çok güzel yapıyor.
1: Ali abi, sen geliyorsun değil mi?
3: Hı. Yok, ben buradayım.
1: Niye?
3: Acenteden haber bekliyorum Merto.
4: Günaydın.
2: Gidiyor, gel gel. Soğutma lan, iyi hadi. Uf.
3: Abi, Merto çok heyecanlı. Kartepe diyor, başka bir şey demiyor.
5: Bugün gidiyoruz değil mi?
2: Dünden beri taktı kafaya.

0: Seyhan, halim yok mu bu sabah?
1: Ay yok ablam, sahilde buluşacağız.
0: İyi, hadi selam söyle.
1: Tamam.
2: Hadi bakalım çocuklar.
1: Günaydın Semih abi.
2: Günaydın Peri. Günaydın. Kızı.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
2: Hadi bakalım, doğru Meli ablana oğlum. Hadi koş.
0: Çıtırık bekle.
4: Şşş, çar çar.
5: Gel diyeceğim, tamam mı? Sen söylersen gelir. Çaktırmadan söyle, benim söylettiğimi anlamasın.
1: Semih abicim, durakla görüşürüz.
4: Şşş, çar çar hadi.
1: Alas mı aldık?
3: Görüşürüz.
1: Şey, abla dönelimle bak.
6: Ama rezil oluyoruz.
1: Kız kime rezil oluyoruz?
6: Abla bakmasana.
1: Allah Allah, kime bakmayın ya?
6: Abla.
1: Ay Allah'ım ya.
7: Meli abla, sen de geliyor musun Kartepe'ye?
0: Yok canım benim.
7: Lütfen.
0: Utanmıyorsun değil mi el kadar çocuğu alet etmeye?
2: Kim? Haşa. Meryem, çocuğun içinden geliyor. Tutamıyor ki kendini. Ne diyeceğim yani? Meloş'u sevmiyor mu diyeceğim?
0: Hadi çıtırık gel. Hadi.
2: Hadi çocuklar. Ali Çok. Hı. İyi misin?
3: İyiyim abi.

0: akşam enine boyuna düşündüm. Seher, sen koca bir yangın atlattın. Yanıyordun. Hastanelik oğlun ölümlerden döndün. Ben sana ilk alaka göstereceğim yerde, yani senin üstüne düşeceğim yerde ne ettim? Kıskandım. Bencillik ettim. Kendi derdime düştüm yani.
1: Önemli değil.
0: Önemli ya. Önemli olmaz mı ki?
1: Ali. Mesele...
0: Meseleye de gelir. Onu da düşün. Seher. Madem sen istemiyorsun. Ben artık ısrar etmeyeceğim. Tamam. Adana, Madana yok.
1: Ne?
0: Adana yok. Sen evlilik dediğin iki tarafın fedakarlığıyla yürüyor. Madem sen Melih ablamgillerden ayrılmak istemiyorsun. Tamam, fedakarlığı ben yapar.
1: Halim, nasıl yani? Adana'dan vaz mı geçtin?
0: Geçtim. Yeter ki senin o gül yüzün asılmasın. Ya bana güzel bak. Lakin bu evlilik işini uzatmayalım diyorum yani. Sen Melih ablamla konuş bir. Yani tarihi belirleyelim. Tamam. Başka bir mesele var mı?

0: Bak, şapka aldın mı?
1: Aldım.
0: Hani göster bakayım. Anacığım çok küçük o sana ya. Yok mu başka şapka? Yok. E tamam işin bitsin gidelim alalım sana bir tane. Mert'e o telefonu getir. Alo para.
2: Melih Hanım.
3: İyi günler.
0: Affedersin canım, alamadım sesini ben.
2: Ben Muazzez, Kenan'ın annesi.
0: Ha canım, buyur.
3: Melih Hanım.
2: Yarın akşam ziyarete gelmek istiyoruz.
0: Yarın akşam.
2: Biliyorum biraz acele oldu ama.
0: Ha yani aceleden değil de hani babam var ya benim Adana'da, ona da haber edeceğiz tabii, hastalandı adam.
2: Canım, zaten oğlumun ısrarı. Söyleyeyim iptal edelim.
0: Ha yok anacığım. Siz gelin, ben bulacağım bir hal çaresi ona ya. Oldu, bekliyoruz. Tamam, haydi. Sonra görüşürüz. Hadi. Sen bana emrivaki edeceksin. Ben bunun altında kalacağım, bak. Göreceğiz, el mi yaman, bey mi yaman.
4: Abi sağ ol, sayın.
5: Yok bir şey yapmadık biz ya Kenan, ne yaptık ki biz ya?
6: Olur mu Samim abi ya, sen olmasan biz hala kıvranıyorduk.
5: Kız, peri kızı, sen evleniyorsun ha?
6: İnşallah.
4: Yarın akşam istiyoruz abi.
5: Bana bak, anan gene bir numara yapmasın.
4: Yok abi kesin, yalnız senden bir ricam olacak. Malum benim peder hayatta değil, amca dayı da yok.
5: Ne?
4: Firdevs seni sesen abi.
5: Melia'dan.
6: Yok babam gelecek.
5: O daha kötü kızım.
4: Niye abi?
5: Bunun babası beni çifteyle kovaladı.
4: Abi bu işin mimarı sensin.
5: Yok olmaz anam.
6: Ne olur konuşurum babanla, kurban olayım.
5: Ya bu sefer Meryem benim canımı okur.
6: Ya okumaz.
5: Öldürür beni Feride.
6: Ya abi bir şey olmaz, kurban olayım. Ablamla da konuşurum ben be. Hadi kırma bizi ya, kurban olayım ne olur.
5: Hayda.
7: Alo.
4: Ben Güzel Otel'in müdürü Osman.
7: Buyurun.
4: Buralardaysan otele bir uğrar mısın diyecektim.
7: Niye?
4: Ya gel bir konuşalım.
8: Yarım saat, fazla uzun sürmez.
7: İyi tamam, geliyorum.
4: Oldu.
9: Ne konuşuyorlar içeride?
6: Süper matematik notlarım herhalde. Anne.
9: Merhaba Zeynep.
10: Merhaba Eda'cığım.
6: Ne oldu?
10: Pazartesi günü sınav varmış. Eda bak Duru sana emanet hafta sonu.
6: Hafta sonu mu?
10: İki gün kal. Ne yap et şu kızın notlarını düzelt.
6: Yalnız biz hafta sonu Kartepe'ye gideceğiz.
10: Başka hafta sonu gidersiniz canım.
6: Anne.
10: Ne annesi canım? Dayınla konuş. Duru'ya ders çalıştıracağım de. Hadi bakalım. Hafta sonu bekliyoruz.
4: Vallahi Ali, geçen sefer para konusunda aramızda bir yanlış anlaşma oldu. Ama yiğidi öldür, hakkını yeme. Yangında bizi büyük bir felaketten kurtardın.
11: Yok ya, önemli değil.
4: Öyle öyle. Sigorta attı, tamir ettin. Mutfağı biliyorsun, servisi biliyorsun. Yangın olsa içine dalıyorsun. Senin gibi elemana ihtiyacım var.
11: Eleman mı?
4: Burası küçük bir otel. Her yerde işimize yararsın.
9: Müdür bey biraz geç kaldım, kusura bakmayın.
4: Gel Seyhan, ben de arkadaşına iş teklif ediyorum.
11: Merhaba.
9: Merhaba.
11: Ya müdür bey, ben kruz gemisine yazıldım. O acenteden haber bekliyorum.
4: Haber çıkana kadar gel çalış.
11: Sağ olun, ben gemiyi bekleyeyim. Teşekkür ederim.
4: Fikrini değiştirirsen biz buradayız.

0: Kalın koy kalın, üşüme oralarda.
1: Sen niye gelmiyorsun?
0: Ben gelmiyorum Merto, benim burada bir sürü işim var.
1: Ne işi?
0: Ya var bir işim, sana ne? Sen kendi çantana bak.

0: baba. Yok evet evet evet, sen hiç merak etme baba. Tahsin amca, haber vereceğiz. Tamam, haydi oldu babacığım, ellerinden öperim, haydi.
1: Pardon. Alo?
0: Feride?
1: Abla, ne oldu, ne dedi?
0: Kız hayırlı olsun, babamın rızasını aldık.
1: Abla yemin et.
0: Kız yalan söyleyeceğim valla.
1: Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ay. Abla bir şey söyleyeceğim.
2: Ha. Ya kızmak yok.
1: Kenan aile büyüğü olarak Samim abiyi çağırdı.
0: Ne?
2: Abla şimdi çocuğun başında baba
1: yok, amca yok. Ne yapsın?
0: Feride saçmalama, gitsin evinde barkında bir adam bulsun ya.
1: Ya abla.
0: Feride ya, kelin merhem olsun, kendi kafasına sürer ya.
1: Abla tamam, adam bize bu kadar iyilik yaptı, kurban olayım.
0: Feride ya, bu adam beni nikah masasına bıraktı.
1: Tamam, şimdi sen çok sinirlisin, sakin ol, ben eve gelince konuşuruz,
2: tamam mı abla? Abla bir.
1: Yüzük yüzük, kuyruğuna geldik. Kurban olayım. Ha? Hadi be abla.
2: Hadi öp düzü.
0: Feride. Abla Feride. Ya adam 20 yıldır ortada yok. Geldi 2 günde aile büyüğü oldu, gördün? Mert o.

0: Abi ne haber?
1: Haliço nasılsın Haliço?
0: İyidir.
1: Hayırdır?
0: Yok ya, öyle biraz kafam karıştı. Seninle konuşmaya geldim.
1: Ne oldu?
0: Güzel otelden aradılar.
1: Parayı geri istiyorlar.
0: Yok, işe çağırıyorlar.
1: Beni mi?
0: Yok, beni. Ben gelemem dedim ama.
1: Niye?
0: Abi ne yapacağım otelde ya?
1: Nasıl ne yapacağım ya? Biz bacağımızdan öldürdük orada Ali'yi ama. Beni işe alacaklar diye yapmadık numara kalmadı.
0: Acenta?
1: Ya bırak şimdi acentayı. Bu krizde gemi mi olur ya? Otelin nesi var?
0: Bir şey yok.
1: Esi? Elinde başka işin var mı?
0: Yok.
1: Cebinde paran?
0: Olur yok.
1: Oğlum gir şu işe, enayilik etme ya. Ya sen ara adamları. Hadi.
2: Kenan da kedi olalı bir fare tuttu ha.
3: Göreceğiz. Anası hır çıkarmazsa yarın geliyorlar.
2: Kısmet kısmet. Bakarsın çifte düğün yaparız ha.
3: Sen şu Adana inadından bir vazgeçsen.
2: Geçtim. Geçtim ablam. Vallahi Adana madana yok.
3: Nasıl yok be?
2: Yok ablam yok. Biz İstanbul'da ev tutacağız. Seyhan'ım de diyoruz. Seyhan sana düğün tarihini soracaktı. Sordu muydu?
3: Yok. Anam bu Feride'nin tantanasından soramadı kız herhalde ama sen bu akşam geleceksin, hep beraber konuşacağız.
2: Ey, versene bir tane. Evde size yakın yerden, ne bileyim mahalleden falan tutarız ha.
3: Aslansın.
2: Aslan. He, bu kadar şalgam yeter mi?
3: Yeter gülüm yeter. Sen bize hesabı ver, biz gidiyoruz hadi.
2: Yok. Allah aşkına ablacığım.
3: Halim, Allah billah bir daha gelmem
2: ya,
3: hadi.
2: Ya canını yerim. İki şişe şalgamı lafım olur Allah aşkına ya.
3: Halim.
2: Ant verdim diyorum, ant verdim. Olmaz. Torbayı çocuklar taşısın mı?
3: Yok anam, iki aldım ya.
2: İyi, canavar. Al bakayım.
4: Teşekkür ederim.
3: Hadi, hadi. Halim, canım, akşam görüşürüz, hadi.
2: Hadi güle güle ablacığım, güle güle, güle güle.
0: Seyhan.
5: Ali.
0: Ne haber?
5: İyiyim, hoş geldin.
0: Vaktin var mı?
5: Ha?
0: Ya eğer ben burada çalışırsam...
5: Çalışacak mısın?
0: Yani eğer çalışırsam senin için bir sorun olur mu?
5: Niye?
0: Dün akşam...
5: Biz bir hata yaptık Ali. Özür dilerim.
0: Ben de.
5: Unutalım. Kapansın gitsin, olur mu?

0: Beyhan.
1: Efendim müdür bey.
0: Hoş geldin Ali.
2: Merhaba.
0: Ne oldu, kararını değiştirdin mi? İş kabul ediyor musun?
2: Ediyorum.
0: İyi. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Gel seninle bir konuşalım. Seyhan, sonra seni de bekliyorum.
1: Tamam müdür bey.

0: Ne getireceksin bana Kartepe'den?
1: Kocaman bir kar.
0: Kar mı? Ben ne yapacağım karı ya?
2: Meliha?
3: Ya Allah canını almasın, ödümü patla.
2: Ben de iş bitti, eve gidiyordum.
0: Ha bırak.
2: Ne oldu gene celalleniyorsun ya?
0: Feride'yi istemeye gelecekmiş.
2: Ya bu çocuk ısrar kıyamet Kenan diyor, illa abi sen gel diyor, Feride'yi iste diyor ya.
0: E desin, sana ne?
2: Ya ayıp olmasın diye.
3: Ya Samim, adamı kuru derede sele götürürsün ha.
2: Meliha istemiyorsan gelmeyin.
0: Gelme.
2: Tamam, gelmiyorum.
0: Bırak.
2: Hayda.
4: Sana bir soru, hep böyle üzgün müsün? Beni nereden tanıyorsun?
5: Beni nereden tanıyorsun?

0: Vallahi geliyor.
1: Can ciğerim, sen ne yaptın?
2: Çantamı hazırladım. Kartepe'den bana kar getirecekmiş.
1: Hacet yok çünkü Melih ablan kendisi gelecek.
2: Sami.
1: Seni almadan gitmeyeceğim Melih abi.
2: Yok olmaz.
1: O zaman biz de gitmiyoruz.
3: Melih abla lütfen.
1: Ağlama çocuğum.
2: Sami.
1: Geliyorsun.
2: Gelmiyorum.
1: Bak sabaha kadar kapında beklerim, gene bırakmam seni.
2: Allah'ım yarabbim.
1: Geliyor.
2: Ya adamı zorla.
1: Tamam Melih, bitti bu iş.
3: Lütfen Melih abla.
2: Vallahi bu cancanın hatırına geliyorum. Yani yoksa hayatta.
1: Meliham benim. Meloşum, yufka yürekli, altın kalpli meloşum benim.
4: Seyhan, akşamki büyük masaya set mi?
2: Ha?
4: Pardon.
2: Ah sen mi?
4: Ha. Sen adını nereden biliyorsun?
2: Yangında telefonunu düşürmüştün ya. Ertesi gün birkaç telefon bulduk. Ben de kimin olduğunu anlamak için ilk numarayı çevirdim.
4: Ah sen mi aradın?
2: Kim olduğunu bilmiyordum.
4: O da ben aradım zannediyor.

0: Ne haber?
1: İyidir. Nereden?
0: Kafeden, sen?
1: Ben de işte okuldan.
0: Kardeşim, başka işin gücün yok mu senin?
1: Yiğit, ne oluyor?
0: Ya manyak mıdır nedir? Mahallenin kızından uzak dur diye beni tehdit ediyor.
1: Hangi kızdan?
0: Ya ne bileyim, Ayça herhalde.
2: Ne Ayça'sı ya? Allah Allah.
0: E kim peki?
2: Kimse kim? Siz şey değil misiniz?
1: Ney?
2: Şey değil misiniz siz?
0: Kardeşiz lan biz.
1: Sen ne sandın? Ya hem sen kim oluyorsun da abimi tehdit ediyorsun ya?
0: Bana bak, bundan sonra bir...
2: Tamam, yanlışlık oldu, pardon.
1: Manyak ya.
0: Manyak mıdır nedir? Sen nereden tanıyorsun bunu?
1: Ya tanımıyorum, her yerde karşıma çıkıp duruyor.
0: Aptal Furkan. Nasıl gideceksin şimdi buluşmaya? Aptal.
3: Oğlum doğru dürüst koysan lan şunları.
4: Tamam ustam, koyuyorum.
3: Depeleme koyduğum, depeleme yengene götürüyorum. Allah'ın cezası.
4: Ustam yenge yiyecek mi ki fasulyeyi?
3: Allah'ım yarabbim, illa bir cıvıklık yapacaksın lan. Sana ne yer?

0: Hafta sonu ne yapacaksınız?
1: Biz Kenan'la'ya bakmaya gideceğiz abla.
0: Seyhan sen?
2: Hiç ablam diye sordun.
0: Yok bir şey. Bu çocuklar geziye gidecekler ya. Tutturdular illa işte Meliha abla sen de gel falan.
2: Ne gezisi?
1: Hani gitmiyordun abla?
0: Gitmiyorum.
2: Nereye gitmiyorsun abla?
0: Feride.
1: Samim abiyle Karlıtepe'ye.
0: Bak.
2: Ablam sen de git.
0: Ya yok gitmek istediğimden değil ama.
1: Git ablam git Samim abiyle romantik yaparsınız.
0: Vallahi giden adamı yolundan geri döndürür bu ha.
2: Ablam sen bakma ona. Git bir kere de kendin için bir şey yap ya.
1: Aşkına neyse. Hasretine bir rekor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor.
0: Feride.
1: Karlı tabi de el ele romantik böyle yürürsün.
0: Ya Feride kendi keyfim için değil şimdi bu. Çıtırık gözlerini böyle belertti illa Meliha abla diye.
1: Çıtırık için git. Samim abi için git. Git ablam git kurudun yanına.

0: Balık çok güzel olmuş ha.
1: Abi hayırdır? Ya bugün bir arkadaşa uğradım ben. Yaşar, asker arkadaşım. Taci ile beraber.
2: Balıkçı mı?
1: Ha, o verdi ya, balıkçı. Bir teknesi var, küçük bir tekne. Lüfer içine kop çekiyor tekneden. Nasıl özendim biliyor musun?
2: Sana deniz olsun da.
1: Öyle ya, deniz çekiyor adamı. Bak bu geziye gidelim gelelim. Seni götüreceğim Yaşar'a.
2: Tamam abi.
1: Gelirim benim.
3: Dayı.
1: He?
3: Ben Kartepe'ye gelemeyeceğim.
1: Ne demek o ya? Neden çıktı bu?
3: Duru'ya matematik çalıştırmam lazım.
2: E yarın çalıştır.
3: Ya annesi rica etti. Hafta sonu onlarda kalmam gerekiyormuş.
1: Kızım yatıya niye gidiyorsun anlamıyorum ben. Okulda çalış.
3: Ya nasıl söyleyeyim dayı?
1: Ya şurada 40 yılda bir kere hep beraber bir yere gideceğiz çocuklar.
4: Gitmeyecek miyiz?
1: Ya gideceğiz. Allem edeceğiz, kallem edeceğiz. Gene de gideceğiz. Alişe ne oldu?
2: Yok bir şey abi, afiyet olsun.

0: Ben yemiyorum, rejimdeyim.
1: Ne rejimi?
0: Yarına kadar 2 kilo vermem lazım.
2: Sebep?
0: Halim yarın istemeye geliyorlar ya. Televizyonda gördüm. Maydanozu kaynatıp suyunu içiyorsun, vücuttaki bütün ödemi atıyor. Zaten bendeki daha çok ödem.
1: Olan aklını da maydanozdan yitirecek ya.
2: Yok aslan. Nişan ne zaman Feride?
0: Yakında inşallah Halim.
2: Biz de nikah tarihini belirleyeceğiz kısmetse.
1: Seyhan İstanbul'da evleniyormuşsunuz ya.
0: Hiç söylemiyor. Daha belli değil ablam.
2: Yok yok belli de. Tarih belli değil. Değil mi Seyhan?
0: Aha. Ay Halim ya zaten şu evliliğe meraklı bir sen varsın bir bebe.
1: Münasebetsiz.
2: Yok yok değil.

0: Nasılsın Aliço?
1: Ne olsun abi?
0: Sen bu aralar bir sıkıntılısın ya. He?
1: Yok.
0: Yani. Var bir şey var.
1: Abi Ahsen arıyor.
0: Ahsen? Ne istiyor?
1: Bilmiyorum ki, açmadım telefonu.
0: Ey Allah'ım ya.
1: Abi kızın içinde radar var sanki ya. Ne zaman kendimi iyi hissetsem pat bir yerden çıkıyor, bütün dengemi alt üst ediyor ya.
0: Daha dengeni bulamadın da onlar. Bulsun, Ahsen değil, Ferişta gelse hikaye. Aliço, bir iş buldun mu?
1: Buldum.
0: Yerin yurdun var mı?
1: Var.
0: Bırak arasın. Buradasın, yanımızdasın. Bundan böyle senin hiçbir şey dengeni bozamazsın.

0: Abla.
1: Abla hadi.
2: Marta.
1: Gidiyoruz.
2: Nereye?
1: Kartepe'ye.
2: Ablacığım ya, ben sana anlattım ya bunu. Gezi bugün değil, yarın.
1: Yani bir gün mü kaldı?
2: Bir gün kaldı. Gel bakayım buraya. Gel. Ne koydun çantana?
1: Kazak, şapka.
2: Geçen seferki gibi saat almadın değil mi? Tamam o zaman.

0: abla ne yapıyorsun?
1: Abdominal. Karın kasayım bomsa ya.
2: Allah Allah. Feride, sana kıyafet bakar. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Tövbe tövbe, ne oldu buna?
1: Dokuz.
2: Abla yeter artık, düşüp bayılacaksın, bırak.
1: Son beş. Dört.
2: Seyhan delirdi mi bu? Şşş. Dur bakayım, böyle hışır hışır bir ses var ha.
1: Ne ses? Benden iki. Benden geliyor abla ama.
0: Ay, streç folyo sardım da zayıflamak için.
2: Abla ciddi misin? Yok, bunda kuş kadar akıllı varsa benim adım da Meliha değil.
0: Abla, aceleye geldi bu söz alayı. Bana daha önceden söylense şimdiye tığ gibi olmuştu.
2: Feride canım, hadi canım. Nereye? Hanımefendiye söz kıyafeti bakacağız.
0: Tam geliyorum iki dakikaya. Sen benim maydanoz suyumun pet şişeye koyar mısın abla?
2: Ay abla ya.
0: Kız Seyhan.
3: Bana kalmadı göbek mebek ha. Dümdüz oldu.
4: Hadi Mertcan, hadi oğlum, hadi.
5: Gel Mert'e.
4: Bak, Durun'un annesinle konuşacağım, izin alacağım, tamam?
2: Tamam bey.
4: Müdürle konuşuyorsun sen de.
5: Ya, kabul etmez.
6: Ya olmadı bir şey bulacağız, ben gider çalışırım senin yerine.
5: Ya olmaz öyle şey.
4: İşten de avans aldık mı? He? Bekle bizi Kartepe. Hadi, hadi çocuklar.

0: Bu da hiçbir şeye benzemiyor ya.
1: O ne?
0: Maydanoz suyu hayatım, ödem atıyor.
1: Ha.
2: Ay Feride. Ay şunu bir giysene ya.
0: Ablam bu çok güzel ya. Bana olur mu ki?
2: Hadi bir giy.
0: Ablam iki gündür hiçbir şey yemiyorum ha. Belki incelmişimdir, belki.
2: Ay 6 ay yemişse, hadi bir dene şunu. Mertem hadi biz de gidiyoruz.
3: Ali'ciğim ne yapacağız biz bu kadar ayranı?
4: Ya bulunsun güzelim, Kenan'ın anasına laf ettirmeyelim.
3: Onu ağzımızda kuş tutsak yaranamayız biz artık.
4: Ablam ne diyor?
3: Ne desin? Kenan'ın annesi diye ses çıkarmıyor.
4: Yok yok, bizim düğün tarihi için.
3: Ha, onu daha konuşmadık.
4: Niye?
3: Halimciğim Feride'nin sözü geçsin dedik ya.
4: Ya onun sözü geçecek, nişan başlayacak, nişan bitecek.
3: Halim.
4: İyi peki, o da geçsin. Lakin vallahi bir gün daha bekleyemem ha. Yeter yani. Yarın Dara'nın kuyruğu kopar. Ben de insanım ya. Neyse neyse hadi.
0: Ya abla ben maydanoz değil, maydanoz tarlası yesem içsem bu bana olmaz. Bakar mısın şuna?
2: Dur bakayım. Feride şimdi fermuarını çekeceğim.
0: Oluyor mu?
2: Dur. Karnını içine çek.
0: Ablam çekiyorum. Karnım sırtıma yapıştı zaten. Olmuyor. Dekoltandan ötürü.
2: Feride nefesini tut, çekiyorum. 3, 2, 1. Aşkım yok, olmuyor.
0: Ne yapacağım ben?
2: Ay bilmiyorum.
1: Feride abla bak.
2: Aa, ver bakayım sen şunu bize.
0: Güzelmiş.
2: Bak gördün. Aldı gitti, getirdi oradan.
0: Ay çocuk bizden iyi biliyor ya.
2: Hadi koş dene.
0: Ay çok güzel.
2: Aferin be koca yana. Nereden buldun, getirdin onu?

0: Serpme'de etin yanında kestane pilav yapacağız. Zeytinyağlı kerezimiz var. Pardon.
1: Ya ne istiyorsun?
2: Konuşmamız gerek Ali.
1: Konuşacak bir şey yok.
2: Bak Ali, ne olur bir dinle.
1: Ya laftan anlamıyor musun sen? Beni rahat bırak. Ya ne yapıyorsan yap, çek git. Ama beni rahat bırak.
2: Ali.
3: Mertcan dün geceden eşyalarını toplamış.
4: Canım benim ya.
3: Ya biz birkaç kere gittik ama o hiç kar tatili yapmadı. İyi gelecek.
4: İyi gelir tabii. Sana da iyi gelecek.
3: Ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Kafedeyim.
4: Niye?
3: Ne demek niye? Nöbetim var.
4: Nasıl yani? Herkes gidiyor, bir tek sen mi kalıyorsun?
3: Ne yapayım?
4: Gül biraz.
3: Ha?
4: Biraz gül. Yani seni tanıdığımdan beri sürekli sinirlisin.
3: Nereden çıktı şimdi bu?
4: Ben kalırım.
3: Nasıl?
4: Senin yerine ben çalışırım.
3: Ya yok, olmaz öyle şey. Zaten kaç gündür geç çıkıyorsun?
4: Ya 2 gün daha çalışırım, ne var?
3: Sen ciddi misin?
4: Ya evet, uzatma işte, gidiyorsun.
3: Sağ ol Ayşe, sen süpersin, teşekkür ederim ya. Kantine gidelim.
4: Tamam.
5: Hercaile. Evet, Orhan Veli heykelinin önünde.
6: Büyük buluşma.
5: Ya saçmalama. Niye? Ya kızım, hemen sen de 2 kez yazıştığım çocukla mı buluşacağım?
6: Ne var bunda? Hem bak, şiir miyir de yazıyormuş. Belki çok tatlı bir çocuk. Belki çok iyi anlaşacaksınız.
5: Oho!
6: Ya sen bir git. Ya baktım böyle ezik bir tip. O zaman çaktırmadan gelirsin geri yani. Hiç mi merak etmiyorsun Eda? Diyorum. Ve o zaman... Hadi. Neyse, ders başlıyor. Hadi.
4: Evet, nakit olacak. Alo, buyurun.
7: Efendim, hürmetler. Ben Samim.
8: Eda'nın dayısıyım.
4: Buyurun Samim Bey.
8: Öncelikle sağ olun, var olun. Eda'ya çok büyük iyilik ettiniz.
4: Rica ederiz.
8: Şimdi Zerrin Hanım, biz çocuklarla bu hafta sonu için bir plan yapmıştık.
4: Nasıl? Eda bize gelecekti.
8: Ben de onu diyeceğim. Şimdi Zerrin Hanım, çocuklar ana babalarını kaybettiklerinden beri ilk defa bir şey istediler.
4: Samim Bey, daha kaçmıyor ya. Haftaya gidersiniz.
8: Valla Zerrin Hanım, en küçük Mertcan, Can o diyor, kurulu saat gibi diyor hep. Dayı, bugün mü gidiyoruz? Şimdi bu çocuğa desem ki haftaya gidiyoruz.
4: Yine fedakarlığı bizden bekliyorsunuz.
8: Yok, ben sadece diyorum yani, bir seferlik bizi mazur görseniz diyorum.
4: İyi, peki. Dediğiniz gibi olsun.
8: Sağ olun Zerrin Hanım. Oldu. Hayırlı günler.
4: İyi günler.
8: Sağ olun.

0: Ne haber ya?
1: Aman ne olsun. Sabahtan beri Feride'nin sözü için uğraşıyoruz.
0: Ne sözü?
1: Akşama Feride'yi istemeye geliyorlar. Samim abi istiyor, söylemedi mi?
0: Yok, bizim evde Kartepe dışında bir şey konuşulmuyor bugünlerde.
1: Kesin gidiyorlar mı bari?
0: Hmm.
1: Vallahi ablam da gidiyor galiba.
0: Galiba mı? Samim abinin şakası yok. Vallahi gitmezse kıyamet kopar ha.
1: Gider gider, kırmaz Samim abi.
0: Ne diyorsun, olacak mı bu iş?
1: Bilmem. Yani ablam için pek bir şey fark etmiyor aslında. Ayrı da olsalar kalbi Samim abi için çarpıyor.

0: Samim Altın, işe yeni başlamışsın.
1: Öyle müdürüm.
0: Bir bugün iki maaşından avans istiyorsun.
1: Ya çok acil paraya ihtiyacım var da. Bir hafta sonra bir ayım doluyor. Yani çalıştığım kadarını alabilirsem yeterli olacak.
0: Peki, yarın hesabına geçeriz.
1: Sağ olun müdürüm.

Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım anacığım benim. Anam, bu villadaki kiracıları çıkartacaktık ya. Ha, çıkartma. Biz İstanbul'da kalacağız. Bilmiyorum anam, ben de bilmiyorum. Bana sorarsan bizim gidişatımız iyi değil ama... Neyse. Dur bakalım, hayırlısı olsun anacığım benim. Ben seni her şeyden haberdar edeceğim, merak etme. Hadi anam, ellerinden öpüyorum güzel anam. Hadi güzel anam.

0: Samim Bey, bir gece iki oda.
1: Evet kardeşim. Manzaralı bir oda var mı?
0: Manzaralı?
1: Hı hı. Yani dağa bakan, ferah, kar manzaralı.
0: Tamam, hemen bakayım. Evet, size göre iki odamız var.
1: Tamam, sen onlara ayır kardeşim. Meryem ile Eda'ya bir oda lazım. Benle Yiğit'e, bir de küçük oğlana, bizim Cancan'a ilaveye tak koyacağız.
0: Peki kapora bırakmak ister misiniz?
1: Yarın getireceğim.
0: Tamam o zaman, ben rezervasyonunuzu yapıyorum.
1: Tamam. Yap kardeşim. Gidiyoruz Sami.
2: Daha ortada kimse yok. Ay yok, ben erken geldim zaten. Arama arama, ben başımın çaresine bakarım. Bir dakika, biri geliyor galiba, kapıyorum.

0: Feride. Akşam Kenan'ın kahvesine şöyle iki kaşık tuz koyacağım, tamam gücüm?
1: Aa, niye abla? Bir daha gelmesin diye mi?
0: Kenan, o erkek güzeli senin gibi kız bulacak, bir daha gelmeyecek bak.
1: E niye peki?
0: Hayatım, şuna bakacağız. Tuzlu kahveyi senin elinden, oh Feride'm bal olmuş, şeker olmuş diye içiyor mu, içmiyor mu?
1: Anlamıyorum, ne dedin?

0: Quem não está na TV?
1: Abla, döktürmüşsün yine. Vallahi yemeğin kokusu ta sokağın başından geliyor ha.
2: Seha kız, Halim Tahsin amcayı alacaktı, aldı mı?
3: Almıştır herhalde. Ha. Herhalde mi? Birlikte gelmediniz mi?
1: Yok, biz Ali ile geldik.
2: Ali mi?
1: Ha? Yani beraber geldik dediğim, otelden minibüse beraber bindik.
3: Ali'nin ne işi var otelde?
1: Çalışmaya başladı ablam.

0: abla. Seyhan, Halim aldı mı Tahsin amcayı?
1: Almış almış, geliyorlar. Samim abi?
0: O da gelecek.
2: Şu iş bir terslik çıkmadan olsa.
0: Feride! Ya bu niye gelmiyor?

0: Gerçekten mi?
1: Çok.
2: Mertcan beğendi elbisemi.
1: Mertcan. Aferin ufaklığa.
2: Ya. Seyhan, Halim geldi mi?
3: Geliyor.
2: Ha. Aranız nasıl?
3: Abla.
2: Bana bak Seyhan Hanım, sen bu aralar iyi değilsin.
3: Ablacığım sen düşünme böyle şeyler. Bugün senin günün. Hadi bak şimdi misafirler gelecek.
2: Bana bak, yarın konuşacağız.
3: Tamam.
2: Söz mü?
3: Söz, hadi.
2: Tamam.

0: Feride ablanızı istemeye?
1: Sen mi isteyeceksin?
0: Yok yok, Kenan'ın babası sizden, Ömür de benden rica etti.
2: Ben de gelebilir miyim?
0: Ah, bir sen eksiktin ha?
3: Dayı, Melih ablayla takışmayın, bak yarın yola çıkacağız ha.
0: Yok yavrum, takışır mıyım canım benim, niye takışacağım ya?
2: Yarın gidiyoruz değil mi dayı?
0: Bak, Eda ablan izin aldı, Yiğit abin izin aldı, Meloş geliyoruz, senin çantan 3 gündür hazır, yarın gidiyoruz ulan.
2: Oley!
0: Ben gelene kadar Ali abinize emanetsiniz, erken yatacaksınız. Seni gel bir öpürüm Mertcan. Gel bakalım. Hadi iyi geceler çocuklar.
3: Nadir teyze, Ahsen ben. İyiyim sağ olun, siz nasılsınız? Teyzeciğim ben Ali'yi soracaktım ama... Yok, telefonu cevap vermiyor. Evet, o da beni arıyordu, biliyorum. Yerini biliyorsanız... Ha, İstanbul'dayım. Nerede? Bir saniye Nadir teyze. Yazıyorum. Tamam, ben bulurum Nadir teyze. Sağ olun, iyi günler.

0: inanmıyorum Seyha ya. Buradalar, inanamıyorum ya.
1: Vallahi abla ya. Abla ne yapıyorsun?
0: Dur kız, ablam söyledi, adettenmiş, tuz koyuyorum.
1: Babam öyle bir şey söylemedi.
0: Kenan'ı sevmiyor ya, adet madet zehir gibi şeyi içirecek çocuğu.

0: başlıyor. Dur bakayım.
1: İstediler mi?
0: Yok, daha değil galiba. Baksana konuşmuyorlar.

0: oldu Kenan'cığım?
1: Yok bir şey.
2: Kenan hayırdır canım, kahveni beğenmedin?
1: Yok biraz şey olmuş da.
3: Oğlum sevmeyi boş ver, iç şunu.
2: Samim.
3: Samim abi, konuya gir.
4: Efendim. Yalnızlık Allah'a mahsusmuş.
2: Sami?
4: Feride ile Kenan aralarında anlaşmışlar.
0: Ay bana ateş bastı. Burası çok mu sıcak oldu oğlum?
1: Yo.
2: Halim azıcık kındır şu camı.
4: İyi misiniz Muazzam?
3: Hadi ablacığım, hadi güzelim bak, hadi. Bizim nişana benzeyecek bir durum, hadi.
4: Hadi bismillah, hadi.
1: Abi konuya gir.
4: Konuya gireceğim de sen anana sahip çık.
2: Sami.
4: Ne diyorduk? Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle madem iki genç birbirlerini sevmiş, eğer ki Tahsin amca da okey derse. Okey mi?
2: Sami ne okey ya?
3: Kahveye adam çağırıyorsun ana babama.
4: Ya lafın gelişi konuşuyoruz ya.
5: Böyle de kız istenir mi canım?
0: Biz de istemeyiz o zaman. Kalk oğlum gidelim.
1: Anne, abi hadi.
4: Ya isteyeceğim de konuşturmuyorum kardeş. Allah Allah. İki kere mi edeceğiz ya? Şimdi efendim.
5: Ne oluyor?
0: Bilmiyorum, vazgeçtiler galiba.
6: Kavga mı çıktı?
0: Yok ablacığım, baksana dayım konuşuyor hala.
4: Feride kızımızı Kenan'la oğlumuza istiyoruz.

0: Tahsin amca.
1: Ben öyle okeyle okeyle kız vermem. Lakin gençler birbirlerini sevmişler. Kenan elinde ekmeği efendi bir çocuk.
2: Sağ ol.
1: Kızımızı mutlu edeceğine inancım tam.
3: Yani Tahsin amca.
1: Verdim gitti.
0: Ay Kenan.
2: Siz seslendik Feride. Oldu mu bu iş?
0: Vallahi oldu galiba ya.
1: Oldu oldu oldu.
3: Ablacığım tebrik ederim.
2: Vallahi sizden çok heyecan oldum ha.
1: Vallahi ne kadar zor işmiş.
2: Bilmem mi? Hadi büyüklensin elini öp.
3: Ay anne.

0: Ne oldu?
1: Bugün mü gidiyoruz Kartepe'ye?
2: Evet ablacığım, nihayet tutturdum. Kartepe'ye bugün gidiyoruz.
1: Yaşasın!
3: Of ya, Allah'ım yarabbim, açlıktan öldüm ya. 2 gündür yemek yemiyorum.
4: Kız ye ye. Zaten az kalsın sözlenemiyordun.
0: Ay Allah'ım ya. Samim abi o kez deyince Tansın amcanın bir bakışı var. Dedim ki ben artık bundan sonra evlenemem ha.
5: Tansın amca ne diyeceğini şaşırdı zaten.
4: Gıcık kaynanana ne demeli?
0: Aman abla ya, boş ver. 4 yıl sonra sözlenmişim, deli misin?
4: Seyhan Hanım, sizin düğün ne zaman? Ne oldu? Niye sallandırdın yüzünü?
6: Yok bir şey. Öyle yok bir şey falan yok. Bak, Feride'nin de zaten sözü bitti. Sıra sende.
5: Ablam nedir bu evlilik merakı ya?
6: Seyhan?
5: Siz bir yandan, Halim bir yandan.
0: Kızım çocuk senden nikah tarihi bekliyor.
5: Abla acelemiz mi var? Vallahi siz böyle üstüme geldikçe benim kaçıp gidesim geliyor.
6: Aa. Ne oldu buna ya?
0: Ne bileyim adam.
7: Al bakalım Merto.
8: Bankadan avansı yatırıyorlar. Hemen gideceğim, otelin kaporasını vereceğim ha.
9: Ne zaman yola çıkıyorsunuz abi?
8: Akşama. Çocuklar okuldan gelsin. 2 saat, 2,5 saatte gideriz.
10: Melih abla kesin geliyor mu dayı?
8: Geliyor. Alişim sen?
9: Yok abi, ben buradayım.
11: Vallahi aylar sonra ilk defa tatil yapıyorsun sen.
8: Cancan Bey, bugün sormadın gidiyorum izi.
12: Sabah bana sordu çünkü.
8: Gidiyoruz Cancan Bey.
1: Biliyorum.
8: Canım benim, canım ciğerim benim. Gidiyoruz.

0: Günaydın Meliha.
1: Günaydın Samim.
0: Akşam gidiyoruz.
1: Hadi inşallah.
0: İnşallah ha.
1: Samim, sıcak yerden geldin. Kazağın, palton bir şeyin var mı?
0: Var ya, uydururuz bir şeyler.
1: İyi. Hadi akşama görüşürüz o zaman. Geç kalma.
0: Kalma.
1: Gel bakalım, pambuk yanak.

0: Affedersiniz. Ben şu adrese bakmıştım.
1: Güzgü'den ilk sağa dön. Sokak tabelasını göreceksin.
0: Tamam, teşekkürler. İyi günler. Mertcan, biz en son 2 sene önce kızlarla Mersin'e gittik, tamam mı? Gitmeye unutmuşuz tatil ne?
2: Ben senin odanda mı kalacağım?
0: Tabii, biz üçümüz kalacağız. Sen, Eda, ben. Dayın da Yiğit öyle kalsın, artık yesinler birbirlerini. Pambık, bak şu dayına olur mu?
2: Olur herhalde.
0: Kazak mazak bir şey uyduracağım dedi ama artık kara evinden ne kazak aldıysa.
2: Melih abla. Hı. Bizim eve birisi geliyor.
0: Kim? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Buyurun.
1: Sami Bey'in evi burası mı?
0: Burası.
1: Ali'ye bakmıştım ben. Burada kalıyormuş.
0: Ali, evet.
1: Hı-hı. Nişanlısıyım ben. Ya telefonla ulaşamıyorum da nasıl ulaşabilirim biliyor musunuz?
0: Ali bir otelde çalışıyor ama

0: otelde?
1: Güzel otel.
0: Güzel otel. Nasıl gidebilirim ben buraya?
1: Bu Sarıyer'de çarşıya giriyorsun, hemen caminin arkasında kalıyor.
0: Tamam, oldu. Sağ olun.
1: Sen de sağ ol. Buradan, buradan. Aşağıdan.
2: Teyzeciğim, hastaneye götürüp getiriyoruz.
1: Eksik olma evladım.
2: Hadi canım benim.
3: Arkadaşlar üç deyince. Bir, iki, üç.

0: çok. Buyurun.
1: Teşekkürler.
0: Nedir durum? Feride ile Kenan evleniyor mu?
1: Ha, Semim abi anlatmadı mı?
0: Anlatmasına gerek yok. Çocuklarla seyrettik.
1: Doğru. Camda gördüm seni. Yani bir ara.
0: Tabii canım. Kutladık bile.
2: Seyhan. Havlucudan fiyat gelecekti. Geldi mi?
1: Getiriyorum müdür.

0: güzeli.
1: Sen ne arıyorsun burada?
0: Bir dinle sen.
1: Konuşacak bir şey yok, git buradan.
0: Ali bir dinle ne olur. Ali. Ali kolumu acıtıyorsun.
1: Ne istiyorsun ben?
0: Ya konuşmaya geldim.
1: Nasıl buldun beni?
0: Ali bir sakin ol.
1: Ya ne sakini?
0: Bak tamam, çok kötü bir şey yaptım. Ama bitti gitti işte Ali.
1: Aşkım git buradan.
0: Ama Ali bitti gitti işte. Ben hala seni seviyorum.
1: Hala beni mi seviyorsun? Ulan hayatımın içine be. İnandım her şey yıktırır. Ah sen. Git buradan, çık hayatımdan, git.
0: Ali ne olursun, ne olursun. Dinler misin?
1: Buray.
0: Ali, Ali bir dakika dinler misin? Ali.
1: Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen. Ahsen.
2: Teyze, sen şimdi gidip makineye bağlanıyorsun. Ondan sonra da çıkıp eve dönüyorsun değil mi akşam?
3: Öyle oğlum.
2: He. Affedersin teyze. Alo.
1: Abi.
2: Ali.
1: Samim abi çabuk gel.
2: Ne oldu ya?
1: Ahsen.
2: Ahsen mi?
1: Ahsen araba çarptı, iyi değil.
2: Ya sen neredesin ya? Nereden arıyorsun Ali?
4: Abi nereye?
2: Acil durum.
4: Anons görmedin.
2: Ya ne anonsu, kardeşim arıyor ya.
4: Ambulans hasta var Samim abi.
2: Teyze. Teyze senin acelen yok teyze. Bir acil durum çıktı da.
4: Ya çevir arabayı, kovulmak mı istiyorsun?
2: Ya çekilsenize önümden ya.
0: Teşekkürler. Özcan, Ali Bey'i gördün mü?
5: Buralardaydı Seyhan Hanım.
1: Ahsen. Ahsen iyi misin?
6: Ambulans çağırdın mı kardeşim?
1: Çağırdım, geliyor. Ahsen.

0: Kardeşim Ali.
1: Bilmiyorum abi.
0: Kardeşim aç onu. Başına toplanmayın. Esna var burada. Getir oğlum.
1: Gel abi gel.
2: Sana başım çok büyük dertte.
0: Ya bırak şimdi derdi ya. Burada can yatıyor ya. Hoppa.
2: Üç.
0: Hadi hop. Hadi şuradan al.
1: Tamam abi.
0: Al.
2: Hadi. Hah.

0: yeniden bilgilendireceğim.
1: Sağ olun doktor. Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Korkacak bir şey yok.
0: Ali çok. İyi misin?
2: İyiyim abi, iyiyim. Sağ ol.
0: Burada mısın?
2: Ha, bekleyeyim biraz ya. Belki acil bir şey olur.
1: Ben şu ambulansı bırakayım, geleyim. Bu patronlar şarlamalar.
2: Tamam.
1: Bak, kokusunu aldı. Efendim müdür bey.
3: Sağ ol efendim.
4: Şefik abi.
5: Efendim.
4: 15 numarayı açsana bana.
5: 15, açıyorum. Evet.

0: gecesini mi, gerçek hayatta korkar.
1: Furkan, eline sahip çık.
2: Pardon abi.
3: Güzel otel, buyurun. Alo Seyhan.
4: Efendim abla.
3: Ali orada mı?
4: Yok, ne oldu?
3: Nişanlısı geldi de bugün.
4: Bize?
3: Yok, bize değil canım, bu Samimlere.
5: Ali'yi arıyormuş.
3: İşte
5: ben de söyledim
3: ama yani iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemedim ya.
5: Buldu mu kızı olanı?
4: Buldu abla, buldu.
3: Bir tatsızlık çıkmadı değil mi?
4: Bilmiyorum, Ali çıkmış, beraberler herhalde.
3: İyi, bakarsın barışırlar ha Seyhan.
5: Biz vesile olmuş oluruz.
3: Ha Seyhan, bak akşama geç kalma, biliyorsun yola gideceğim.
4: Tamam abla, hadi hoşça kal.
3: Tamam Seyhan'cığım, haydi öptüm, haydi bay bay.

0: Müdürüm, beni çağırmışsınız.
1: Samim Altın.
0: Evet.
1: Ambulansta hastanız varken bir arkadaşınıza gitmişsiniz.
0: Arkadaşa gitmek değil de kaza vardı, ona gittim.
1: Merkezden anons geldi mi?
0: Gelmedi ama şimdi orada...
1: Bir dakika, bir dakika. Söylediklerime cevap ver. Sizi oraya kim yönlendirdi?
0: Arkadaşım bizzat kendisi aradı kaza yerinde.
1: Arasın. Sizin göreviniz ne? Ambulanstaki hastanızı en yakın sağlık birimine ulaştırmak.
0: Ya kadının bir şeyi yok. Orada kaza var. Acil durum. Ve bir can var ortada yani.
1: Anlattıklarınızı şuraya yazın hocam.
0: Yazayım. Ne olacaksın?

0: Jackson.
1: İyiyim.
0: Konuşacaktık ya.
1: Nikah tarihini.
0: Seyhan, oyun oynamayalım birbirimizle. Öyleyi böyleyi bırakalım. Sen bana artık bir cevap ver.
1: Hayır, üstüme gelme ne olur ya.
0: Ya güzelim, üstüne gelmiyorum ki. Biz konuşmadık mı? Feride'nin sözünden sonra dedik. E tamam, bekledim.
1: Biliyorum.
0: Anama da haber verdim. Seyhan bak, ben seni sık boğaz etmek istemiyorum. Bir sorunun mu var? Hayır, Meliha ablam olsun, Feride olsun, bir derdiniz, bir sıkıntınız varsa bana söyleyebilirsin yani.
1: Yok Ali.
0: Yok. E yok, o zaman yani tamam, nikah tarihini...
1: Alabilirsin.
0: Alabilirim. Ne zaman?
1: Ne zaman istersen, en yakın zamanı.
0: Nasıl? Seyhan'ım, güzelim, bebeğim benim. Ben yani ne diyeceğimi şaşırdım yani. Allah mı diyeyim ben yani?
1: Halim, Halim arın.
0: Allah, tamam. Ya bak, dur.

0: Bu nedir?
1: İşe giderken imzaladığın evrak. İmzayı atarken üzerindeki maddeleri okudunuz herhalde.
0: Yok, formalitedir dedim, imzaladım.
1: Orada talimat dışına çıkıldığında işten atılacağınız yazıyor.
0: Nasıl yani, siz beni işten mi çıkaracaksınız müdür bey?
1: Orada ne diyorsa o.
0: Ya ben bir can kurtardım.
1: Kafanıza göre hareket edemezsiniz. Kural ne diyor?
0: Ya başlatma şimdi kuralından müdür bey. Ne yapsaydım, kadın ölse miydi yani?
1: Bu işin geri dönüşü yok. Hata yaptın, yaptın.
0: Tamam o zaman, kapatın benim hesabı, gidiyorum.
1: Ne hesabı?
0: Çalıştığım günlerin parası.
1: Elden para veremeyiz.
0: Müdür bey.
1: Ya kardeşim, ambulanstaki kadın bizi mahkemeye verirse?
0: Müdür bey, o para bana lazım.
1: Hadi kardeşim, hadi. İmzaladığın evrakta her şey yazıyor.
0: Bu mu evrak? He? Bu mu evrak? Heh, o sana evrak.
2: Mertcan, şapkamı aldın mı ablacığım?
3: Hı hı. Ne zaman gidiyoruz abla?
2: Dayım gelsin, gideceğiz ablacığım.
4: Hah, geldi.
2: Dayı, nerede kaldın?
4: Sabahtan beri seni bekliyoruz.
3: Ben hazırım.
4: Ya Mertcan, oğlum gidemiyoruz.
2: Nasıl?
4: Niye? Bir aksilik oldu da. Ne aksiliği? Oldu işte.
2: Dayı, ne oldu?
4: Oldu, paramız yok.
2: Avans alacaktın.
4: Alacaktım ama işten atıldım. Kaç gündür her şey fazla iyi gidiyor.
1: İyi.
2: Dayı, ama biz bir haftadır bu tatili bekliyoruz.
4: Haftaya gideriz.
3: Ama bugün demiştin.
4: Elimde değil can canım. O zaman niye söz verdin?
1: Yiğit.
4: Hadi biz umunda değiliz. Şu küçücük çocuğu da mı düşünmüyorsun?
1: Ya düşünmez olur muyum oğlum?
4: Ya bırak Allah aşkına. Zavallı kaç gündür tatile gideceğim diye heveslenip duruyor.
1: Bana bak Yiğit.
4: Ya bir kere de sözünde dur dayı. Of ya.

0: Sami, bu çantayı mı alayım yoksa bir de küçüğü var. Yani arabanın içinde fazla yer tutmazsa.
1: Almam Elia.
0: Hangisini?
1: Hiçbirini.
0: Anacığım, elimde çanta olmadan...
1: Gitmiyoruz.
0: Nasıl gitmiyoruz?
1: Gitmiyoruz.
0: Yok, ben biliyordum.
1: Melia bak, Allah'ın aşkına.
0: Bunca yıl geçti, bir akıllan değil mi?
1: Melia.
0: Döndüm dolaştım, gene sana kandım.
1: Bak, haksızlık ediyorsun.
0: Haksızlığı eden sensin Samim. Haksızlığın, korkaklığın daniskası sensin. Çoluk çocuk hepimizi kandırdın. Sen ne biçim bir adamsın?
2: Ya yeter mi? Bir dur, bir düşün ya. Bir sefer de olsa bu adam haklıdır de ya. Ne yapsam olmuyor. Ağzımla kuş tutsam yaranamıyor. Çocuklar bir yandan, sen bir yandan. Yeter!

0: Yemeği Melih ablanıza yersiniz. Ali de geliyor akşam.
1: Sen?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz. Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Yarışmamızda kaybedenin olmadığı minikler. Peki neleri değiştirdik? Hemen etaplara bakalım. Önce birinci etap diyoruz. 1 ile 25 soru arasında yarışıyoruz. Her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Her doğru yanıt 10 puan değerinde. Ve üçüncü etap, mücadelenin yükseldiği, butonların devreye girdiği üçüncü etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde. Yeni bölüm diyoruz, yeni stüdyo, yeni içerikler. Hemen bakıyoruz, bugüne özel çok önemli iki konuğumuz var. Bu yılın ilk günlerinde sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Ve Sır Küpü'nde biz de varız, miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz.
1: Zeynep olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
2: Benim itiraz hakkım var mı peki?
0: İtiraz hakkınız var da geçerli olabilir mi?
1: Anayasa Mahkemesi'ne kadar yolu var.
0: Sizde saklı. Bir şey diyecektiniz galiba.
2: Yok, ben sonra konuşmak istiyorum.
1: Ben de dua ediyordum içimden veremezim diye.
2: Biriktiriyorum ben.
0: Biriktiriyorsunuz.
2: V.
0: V mi?
2: V.
0: Yeni bir bağlaç. V bağlacını bularak.
2: Bana puan o zaman bir tane.
0: Bir tane size yazalım.
1: Komşudan alalım.
0: Kalbimizden size artı bir puan yazmış olalım.
2: Charlie Chaplin.
1: Charlie Chaplin'e benzettim. Ben önüme ters döndüm.
3: Teşekkür ediyorum. İkinci pasın oldu bu. İkisini gol attım.
2: Sizden de bir şey bekliyorum ben artık yani.
1: Biz pusudayız kardeşim.

0: Evet efendim, tekrar hoş geldiniz. Sır Küpü'nün bu bölümünde hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz, illerimizi belirliyoruz, okullarımızı seçiyoruz. Arkasından da birinci etabı hızla başlatıyoruz. Hemen dönüyorum. Hoş geldiniz Mansur Bey.
1: Hoş
0: bulduk. Ve hoş geldiniz Cemil Bey. Cemil Bey, merhaba, önce sizi kısa bulduk. Bir tanıyalım lütfen.
1: İsmim Cemil Şeker, 45 yaşındayım. Aslen Trabzonluyum, İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel sektörde risk yönetimi ve mevzuat uyum alanında yönetici olarak çalışıyorum.
2: Yarışmacı arkadaşıma, kardeşime başarılar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Miniklerimize, geleceğimizin umudu, küçüklerimize destek
1: Vesil
0: olmaya
1: oluyorsunuz.
0: Geldiniz.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Mansur Bey.
3: Hoş buldum.
0: Sizi tanıyalım lütfen. Mansur Tatlıdil.
3: Evet, Mansur Tatlıdil. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Eskişehirliyiz. Esnaf ailelerin çocukları da esnaf olurmuş. Biz de dededen köfteci diyoruz.
0: Köfte.
3: Köfteci, evet.
0: Oo, süper.
3: İsmini vermeyeyim şimdi.
0: Yeniz Eskişehir'de mi?
3: Evet, aynen.
0: Eskişehir'de. Alırız yerini. Güzel midir köfteniz? Aynen.
3: Tarihi bir köfteci, 1932'de kurmuş. Dedemin dedesi kurmuş yani.
0: Harika.
3: İşte ama sağ olsunlar, işte biz de İstanbul'da yaşıyoruz o sayede.
0: İstanbul'da yaşıyorsunuz. Peki.

0: Evlilik, aile, bekar mıyız?
1: Ben dul demeyi tercih ediyorum kendime.
0: Dul, evet. Peki. Hobilerimiz neler? Var mı hobiler?
1: İnternet yayıncılığı yapıyorum. Hı hı. Hani başka öyle çok hani yemek yapmayı severim. Hani bu aralar böyle birazcık böyle kendi reçetelerim üstünde de çalışıyorum.
0: Hani
1: böyle
0: zaten ufak hani bir yer... esnafsanız, uğraşıyorsanız yemek de elinizden geliyor. Evet,
1: ama bizde yaşlılar çalışıyor, gençler
0: yiyor.
1: O yüzden hani benim daha biraz daha sürem var. O yüzden sağ olsun bizimkiler bana destek oluyorlar yani.
0: Peki, harika. O zaman ne yapalım? Cemil Bey, Cemil Şeker,
2: evet.
0: Mansur Tatlı Dil.
2: Evet.
0: Şeker gibi bir yarışma olsun
2: İnşallah.
0: Diyoruz. Tatlı bir yarışma Aynen. olsun. Cemil Bey, sizin için Türkiye haritamızı açalım mı?
2: Açalım efendim.
0: Peki açalım. Butona basmanızı rica edeceğim. Bir il belirleyeceğiz ve o ilden bir okul gelecek. Bakalım hangi okul adına? Basın lütfen butonumuza. Malatya ile başladık. Bingöl dedik. Şırnak'a geçtik. Adana'dan ve neresi geldi? Muş geldi efendim. Muş Şenova. Şenova Ortaokulu'nu temsil edecek sevgili Cemil Şeker bu bölümde. Hemen Türkiye haritamızı tekrar açıyoruz. Bu sefer Mansur Tatlıdil için Türkiye haritası geldi. Butona basarak başlatabiliriz. Sivas Artvin dedik. Trabzon'u geçtik. Bayburt Van dedik. Neresi?
2: Van.
0: Tebrik ediyoruz. Edremit. Şehit jandarma pilot Yusuf Turgut İlköğretim Okulu'nu temsil edeceksiniz. Sevgili Mansur Tatlıdil. O zaman okulları belirledik, şehirleri seçtik. Birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet, hemen birinci etap diyoruz. Hemen hatırlatmak istiyorum. Her doğru bildiğiniz soru 5 puan değerinde bu blokta. Sizinle başlayacağız Cemil Bey. Tablomuzu açıyoruz. 30 soru üstünden yarışacağız. Kaç doğru soruyla başlayalım?
2: Muş'a selam. 49. Muş plakayı da öyle hatırlıyorum.
0: Ah. İkinci etapta, hatta üçüncü etapımızda Muş'a selam söyleyelim. Çünkü 1 ile 30 arasında yarışacağız
2: tamam,
0: bu blokta.
2: Tamam,
0: estağfurullah, buyurun. Ama Muş'u da anmış olduk
2: yani,
0: plakasıyla.
2: Bu vesileyle anmış olduk.
0: Peki ama unutmayalım. Üçüncü etapta tamam. Mutlaka seçelim.
2: 24.
0: 24 ile başlıyoruz. Bakalım 24'te ne sakladık? İri yarı kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. İri yarı bu kimse. Maşallah sen de gibi insansın denir böyle.
2: İzbandut.
0: İzbandut. O da denir ama biz onu seçmedik. Bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Mansur Bey sizde cevap hakkı.
3: Ne olur? Zebella. Zebella.
0: Zebella doğru tabii ki. Biz bandut olmadığı Zebella, için Zebella. Z harfiyle Zebella. Buranın şifre kelimesiydi. Pardon, bir de şifre harf bulduk.
2: Evet.
0: E'yi bulduk. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz Mansur Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: Ben de Eskişehir'e selam gönderirim o zaman. 26.
0: 26'yı açabiliyoruz. O zaman evet. Eskişehir'e de selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Bildiğim plaka. Bir de 34 var. Başka da plaka pek
0: bilmiyorum. Peki, Eskişehir'den yürüyoruz. 26 dedik. Gelsin sorumuz. Kemiklerin toparlak ucu. 10 saniyelik süre başladı. Kemiklerin toparlık ucu.
1: Et.
0: Et
1: it.
0: Değil. Bu bir kemikle bütünleşmiş bir yer. Bir harf açıyorum. Cemil Bey sizi geçiyor.
2: Om.
0: Om. Cemil Bey direkt soruyu yanıtabildiği için harika ben biliyorum dedi. Göz göze geldik. Om doğru yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Nereye açalım?
2: 30 olsun.
0: Peki 30'la devam ediyoruz. 30'u açalım. Berilyumun simgesi berilyum 10 saniye başladı.
2: Bursa Edirne B.
0: Bursa Edirne berilyum doğru yanıt. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Bursa 16 olsun.
0: 16 Bursa'ya geliyoruz. Bakalım hangi soruyu açacağız? Bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinliyoruz. Arkasından soruyu yönlendireceğim.

0: Dinlediğiniz Hande Yener şarkısını soruyoruz size. Acaba bu şarkının adı nedir? 5 harfler oluşuyor. Hande Yener şarkısı, dinlediğiniz şarkı.
1: Hande Yener'i daha fazla dinlemem lazım.
0: Daha fazla dinlememiz lazım. Peki. Evet, şarkıda da ismi geçiyordu. Size geldi cevap hakkı. Mansur Bey, ne olabilir bu şarkının adı?
2: Ben de Hande Yener'e selam olsun. Selam demek istiyorum ama.
0: Selam demek istiyorsunuz. Ama biz selamı seçmedik. Bir harf daha açıyoruz. Cemil Bey, size geliyor. Ne olabilir şarkımızın adı?
1: Yok.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Mansur Bey'e geliyor. Bakalım ne olabilir? Bir tahmin yürütebiliriz artık.
2: Kanal değildir diye.
0: Çok yakındı kanalla. Bir harf daha açacağız. Cemil Bey, cevap hakkı size geçecek.
1: Kanat.
0: Kanat doğruydu. Dinlediğimiz Hande Yener'in şarkısının adı Kanat.
1: Teşekkür
0: olacaktı.
2: Kardeşim. Yani hiç bilmenizi istemezdim vallahi ama yani yapacak.
0: Birbirimize destek olarak gidiyoruz. Bazı kelimeleri, yani bazı cevapları bu şekilde birbirimize destek olarak bizden de harf takviyesiyle cevaplayacağız. Evet. Size devam ediyoruz Cemil.
1: Benimle devam ediyorsunuz. O zaman Giresun'da okumuştum. 28 Giresun.
0: Giresun'a 28 selam olsun. Giresun. Gelsin bakalım 28 nolu sorumuz ne? 100-130 metre boyunda orman ağacı bunlar.
1: Sekoya.
0: Sekoya. Tebrik ediyorum. Doğru yanıttı. Biliyordunuz. Harika. Bir de şifre harf buldunuz. Tek kelimelik bir gizli şifre harf sakladık. Şifre kelime sakladık. Oradan ikinci harfimizi bulduk. O harfiydi. Size devam ediyoruz.
1: Çanakkale 17.
0: 17 nolu soru, bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından soruyu soracağım.

0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkentini soruyoruz. Acaba neresidir?
1: 6 ay önce oradaydım. Tevafuk. Lefkoşa.
0: Lefkoşa doğru yanıttı. Bu yanıtla beraber bir de harf açtık. İlk harfimizi, O'yu buldunuz. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 14.
0: 14 nolu soru. Geliyor 14. Evrensel. Süreniz başladı. Ne olabilir? Evrensel. Ne olabilir acaba? Evren.
1: Gelme.
0: Peki. Hazır mısınız Mansur Bey? Size geliyorum.
2: Hayır,
0: bir de harf açıyorum.
2: Tamam.
0: Bakın ne olabilir?
1: Ha, geldi.
2: Ha, kozmik.
0: Kozmik. Doğru yanıt. Evrensel, kozmik. İpucu bizden.
1: Z olsaydı ben kaçırmazdım ortada.
0: Evet. Tabii. Zaten burada birazcık burada saklı.
1: Evet.
0: Desteği biz veriyoruz. Harf desteklerini. Evet. Çağrışım yapması için.
1: Tebrik ediyorum arkadaşımı.
2: Teşekkür
0: Peki.
2: ederim.
0: Devam ediyoruz sizle. Mansur Bey kaç tane soru açalım?
2: Ben plakasını bilmiyorum ama 9 demek istiyorum.
0: 9. Peki. Gelsin 9 nolu soru. Göz kapağının kenarındaki kıllar. Süre başladı.
2: Kirpik.
0: Kirpik. Doğru. Tatlı basit bir soru bulmuştunuz. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. P harfini de bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: Ben 25.
0: 25'e gittik hemen. Bakalım 25'te ne var? Kalp, mide, bağırsak kaslarının elde olmadan kasılması. Ne olabilir bu?
2: Spazm.
0: Spazm. Doğru.
2: Biraz heyecan katayım dedim son.
0: Son saniyelere kadar.
1: Ben de dua ediyordum içimden bilemezsin diye.
0: İnşallah ama üzgünüm kaçtı. Bilerek bizi kandırdı Mansur Bey. Sevgili tatlı dil. Buyurun. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23 nolu sorumuz geliyor. Titrek. 10 saniye başladı. Titrek. Ne olabilir? Titrek.